0: yani illa Barış Alper'in orada olmasını gerektirecek bir durumda değil. Yani hem Leao var hem Sané var. Beğeniriz beğenmeyiz. Artı Yunus var. Yunus sağda oynayabiliyor, solda oynayabiliyor. Herhangi birinin oynayamaması ya da kötü oynaması durumundaki alternatif de hazır. Gerçi bilmiyorum, acaba Yunus'u 10 numarada oynatır mısın sen? Yoksa sen de mi Sara Lemina Torreira üçlüsü düşünüyorsun? İlk etapta tabii, şimdi ilk ayı göreceğiz, o ayrı da. Yani Yunus, ben beğeniyorum ya Yunus'u. Şu sıralar ben Yunus hafif de olsa fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Yunus'la alakalı olarak da hep şu söylenen konu, 10 numara pozisyonuna geçtiğinde yeterli performansı verememesi.
0: Ama
1: Yani Barcelona maçının hani istenildiği şekilde gidebilmesi için her oyuncunun yüksek verim vermesi gerekiyor. Orası kesin. Dolayısıyla hani Yunus 10 numara pozisyonda olur mu? Olabilir.
0: ben Yunus'un ortalığı karıştırmasını çok seviyorum.
1: Hmm.
0: Yani gördüğünde kaleye vurma güveni olmasını seviyorum. Rakibi şaşırtmak amacıyla serbest oynayıp bazen sağa kaçıp bazen sola kaçıp ikisinde de çok etkili olabilmesi ve yine rakibin kafasını çok karıştırma özelliğini seviyorum. Dikine gidebilme özelliğini seviyorum. Yani bunlar beni Yunus'ta biraz daha oynamasını gerektiren özellikler olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, düşünceli bir dinleyicimiz Necip Karagül bana internet üzerinden kürek alternatifleri göndermiş. Dört farklı kürek
0: Oklava,
1: alternatifleri
0: raket, golf
1: göndermiş. Yok,
0: sopası.
1: hepsi kürek ama
0: Ha.
1: farklı alternatifler.
0: Kaç çeşit kürek varmış ya?
1: Valla dört tane göndermiş. Biri bayağı büyük böyle. Hani bir tanesi daha böyle keskin şey gibi gözüküyor, uçlu gibi gözüküyor. Hepsini göndermiş. Onları da görmüş olduk. Batrakov nerede? Yunus neden 10 numara oynuyor diye bir soru sormuş Muharrem. Batrakov tabii ki oynayabilir ama Batrakov da şu ana kadar tabii tam uyum sağladı takıma ve lige diyemeyiz. Az önce dile getirdim, Galatasaray'ın yani Barcelona maçında tüm mevkilerden çok üst düzey performanslara ihtiyacı var. Kaleden santrafora kadar anca öyle böyle bir rakiple başa baş oynayıp puan alma şansınız olur. Hani Batrakov'la başlama ihtimali ben düşük görüyorum.
0: Ben de.
1: Bugün olabilir mesela, Batrakov'u
0: Aynen
1: bugün
0: öyle.
1: görebiliriz de
0: Aynen öyle.
1: Barcelona maçında hani çok ekstra bir durum olması lazım
0: Bak, Yunus'un
1: Batrakov olması için.
0: ne yapacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Hani Batrakov'un ne yapacağını bir rulet misali görmek için onu sahaya atıp beklemektense, Yunus'un sana ne vereceğini bildiğin için onu oynatmayı ben tercih ederim. Ama Batrakov'un da tabii ki şey özelliği var. Kapalı kutu, yani rakibin bilmediği bir isim. Acaba ne yapabilir? Mesela Batrakov gününde olduğunda o bizim için de bir kapalı kutu aslında. Yani işte, ama onu acaba gerçekleştirecek mi diye o riski alıp onu oynatmaktansa, ne olursa olsun bana şundan daha kötüsünü veremez performans olarak dediğin Yunus'u oynatmayı ben de tercih ederim Barça maçında.
1: Evet. Ne diyecektim? Bir dinleyicimiz demiş ki Cevat Çiftçi futbolun konuşulmadığı ama en çok futbol için dinlenen program demiş. Futbol konuşuluyor canım. Arada kürek de giriyor işin içine. Yunanistan da giriyor. Dede Ağaç da giriyor ama
0: Evet.
1: futbolda bayağı konuşuluyor.
0: Güzel yerde
1: Şimdi
0: bu arada çok.
1: güzel yerde.
0: Keyifli yerde. Çok küçük bir yer. Yani senede iki kere gidilir. Üç gidilir mi bilmiyorum.
1: Ne kadar sürüyor gitmek bunu?
0: 4 saat.
1: Varsa
0: 4 saat.
1: şey,
0: Gerçi ben Ekim'de gittiğim
1: ben
0: için.
1: ben 1,5 saatte Mecidiyeköy'e gidiyorum.
0: Ha yani.
1: Yani 4 saatte
0: Ama ben
1: gitmek.
0: tabii gece çıktım. Yol bir de çok rahat. Hani Edirne'ye geldikten sonra artık orada Tem'de hiç kimse olmuyor. Yunan sınırını geçtikten sonra o haliyle, orası da Yunanistan'ın en ucu olduğu için hiç trafik olmuyor. Çok rahat gidip geliyorsun.
1: Rahat
0: Ama
1: gidiyor.
0: ben sezon bitmiş Ekim'de. Böyle beachler falan kapatılmış. O açıdan bana biraz şey gelmiş olabilir. Belki beachler falan açıkken
1: Ama sen denize de girdin.
0: girdim.
1: Deniz iyi miydi?
0: Çok soğuktu.
1: Çok soğuktu.
0: Benlik değil.
1: Evet.
0: Ya, hava sıcaktı, 25 dereceydi ama ben soğuk sucu değilimdir. Antalya gibi de olmayacak, çok sıcak olmayacak ama
1: Bodrum olacaksın yani.
0: Bodrum, aynen öyle. Ben Bodrum suyu isterim.
1: Hangimiz istemez ki? Hangimiz istemez ki? Evet. Bu arada aklıma geldi ne söyleyeceğim.

0: Brezilya milli takımı geniş rotasyonuna
1: dahil
0: girmesi
1: olduklarını
0: de
1: gördüler.
0: son derece önemli. O yüzden hani Galatasaray'a bir teklif gelebilir. Hele Premier Lig'den gelirse Galatasaray belki istediği rakamlara Saray'ı da elden çıkartabilir. Burada tabii işte onun alternatifleri olarak kadroda olan oyuncuların da performansının yükselmesi Galatasaray'ın Saray'ı satmasını kolaylaştırabilir. Yani o pozisyonda Batrokov zaman zaman Sara 10 numara pozisyonda oynuyor. Batrokov'un performansı, İlkay'ın performansı,
1: Yunus.
0: Leslie'nin performansı, Yunus'un performansı, Niega'nın performansı. Bunlar Galatasaray kadrosunda olan ama beklentileri şimdiye kadar karşılayamayan oyuncular. Onları da tabii hep beraber göreceğiz. Haberde doğru mu yanlış mı onu da yine hep beraber göreceğiz.
1: Ama Newcastle bana da çok mantıklı geldi göbekteki kayıplarından
0: Aynen.
1: sonra.
0: Tonali gitti. Bugüne Gümareş
1: Gümareş
0: gitti.
1: gitti.
0: Olabilir.
1: Joelinton çok sakatlanıyor.
0: Doğru. Galatasaray Kasımpaşa bugün 20'de. Yarın 13.30 Gençlerbirliği Ahmet Sportif. Yarın 16 iki maç. İlki Karadeniz derbisi. Samsunspor, Trabzonspor. Yine aynı saatte Alanyaspor, Erzurumspor. Fenerbahçe Rize deplasmanında olacak yarın saat 19'da. Yine haftanın iyi maçlarından bir tanesi. Pazar günü 13.30 Konyaspor, Başakşehir. Pazar günü 16 Gaziantep, Çorum. Çorum Burak Yılmaz'la ilk maçına çıkacak. Ve pazar günü 19'da Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak. Pazartesi günü Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de haftayı tamamlayacağız. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR hakemi de açıklandı. Yabancı bir VAR oldu sezon başından beri süregelen şekilde. Orada da Portekizli bir VAR hakemi görev alacak. Bir başka haber okudum. O da aslında enteresan. Okan Buruk'u zemin biraz endişelendiriyormuş. Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesinde Galatasaray biliyorsunuz zeminde bir yenilemeye gitti. Acaba zemin hazır mı? Zemin çok kötüydü.
1: Ali ben şunu okudum. Birçok bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğuna inandığım hesaplarda bu kadar kısa sürede yeni çim tutmaz diyorlar.
0: Evet oturmaz diyorlar aynen o söyleniyor. Onu da hep beraber akşam göreceğiz. Az önce söylediğim hakem Gustavo Fernandes Correa'ymış. Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR hakemi. Avar'da bu karşılaşmada Çağdaş Altay olmuş. Demek ki Anthony Taylor döneminde de yabancı VAR hakemi uygulaması devam edecek. Evet günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Hansi Flick'in resmen Galatasaray Barcelona maçında Rafinha'nın olmayacağını açıklaması bu Galatasaray için bir avantaj. Bugün Euroleague'de temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes 4. hafta karşılaşmalarını oynayacaklar. Saat 21.15'te Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Saat 21.30'da Beşiktaş'ta Baskonya deplasmanında mücadele edecek. Hem Anadolu Efes hem de Beşiktaş'ın 3 karşılaşmada birer galibiyeti var. 2 de yenilgi aldı temsilcilerimiz. Bugün bakalım 4. maçlar onlar adına nasıl geçecek? Tabii Anadolu Efes'in işi Olympiakos deplasmanında çok daha zor. Beşiktaş Baskonya karşısında bir galibiyet alırsa ben çok çok şaşırmam ama Beşiktaş açısından da tabii kolay olmayacak.
1: Ali oyun kurucu sezonu kapattı ya Anadolu Efes'te. Transfer sezonu kapalı mı? Bir
0: Yok
1: ekstra
0: aldı
1: izin.
0: direkt Anadolu Efes
1: Ha,
0: aldı yeni bir transfer
1: tamam.
0: yaptı hemen onun
1: Tamam.
0: yerine. Saat 21.30'da Barcelona Zalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Şu hatırlatmayı yapalım. Tabii ki EuroLeague karşılaşmalarını Esport ve Esport Plus'tan takip ediyorsunuz ama aynı zamanda temsilcilerimizin EuroLeague maçlarını Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz. Bugün 21.15'ten itibaren Anadolu Efes Olympiakos deplasmanında olacak. Onunla başlayacağız. Baskonya Beşiktaş'la da beraber artık dönüşümlü yayına geçeceğiz. Hangi karşılaşmada önemli olan olursa dönüşümlü şekilde Radyo Spor'dan bu EuroLeague karşılaşmalarını dinleyebileceksiniz. Milli ara bitti. Artık kulüp futboluna dönüyoruz dedik. Bugün saat 21.30'da Dortmund Werder Bremen karşılaşması var. Dortmund da Bundesliga'da oldukça iyi bir giriş yaptı. Şu an lider. Dortmund Werder Bremen karşılaşmasını da yine Sport Plus'tan takip edebilirsiniz. 11 yıl aradan sonra Dortmund 4'te 4 yaparak

0: ilk 4 karşılaşmasını kazanarak Bundesliga'ya başlamış. Werder Bremen de bence kadro kalitesine göre fena olmayan bir başlangıç yaptı. Bakalım Dortmund'un milli ara dönüşü, performansı nasıl olacak? Hollanda'da PSV Herenveen'i ağırlayacak. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma. Portekiz'de 22.15'te Braga Sporting maçı var. Güzel bir karşılaşma. Cuma gününe denk gelse de. Norveç'i de söyleyeyim. Göz ağrımız sonuçta. Arada bakıyoruz. Brann Viking mücadelesi var. Saat 20'de başlayacak. La Liga'da 22'de Malaga Espanyol karşılaşması yine milli ara dönüşü La Liga'nın ilk maçı olarak dikkat çekiyor.
1: Şampiyonşip'te de güzel bir maç var.
0: Şampiyonşip'te de var, doğru. Şampiyonşip'te West Ham Queens Park Rangers mücadelesi var. Bir zamanların anlı Premier Lig takımları.
1: Aynen.
0: Şimdi Şampiyonşip'te karşı karşıya gelecekler. Birincilikte saat 17'de Bodrum Spor Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Aynı saatte Sivas Spor'un rakibi Pendik Spor olacak. Saat 20'de Ümraniye Spor Sarıyer, Van Bandırma Spor karşılaşmaları. Birincilikte haftanın programı, daha doğrusu başlangıç mücadeleleri. Birincilikte milli araya Kayseri Spor lider girmişti. 8 maçta 6 galibiyeti vardı Kayseri Spor'un. Bursa Spor aynı puan ve avrajla ikinci basamaktaydı. Onu Iğdır ve Batman Petrol takip ediyor. Birincilikteki durumda bu şekilde. Bakayım şöyle bir karşılaşmalar. Evet, genel olarak ön plana çıkan Cuma günü futbol karşılaşmaları bu. Bir de tabii şunu söyleyelim. Ronaldo'lu Al Nassr bugün 21'de Suudi Ligi'nde Al Diriyah'ı ağırlayacak. Orada da Ronaldo milli arayı bayağı hareketli geçirdi biliyorsunuz. Bakalım onun da dönüşü nasıl olacak. Portekiz milli takım kampını terk etmişti Cristiano Ronaldo. Bugün belki Al Nassr'da golleri atarak bir kendini hatırlatabilir diye düşünüyorum. Evet, Genco, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz programın sonuna geldik. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanır Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali İrim ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
9: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sizlerle saatler 12-13 aralığında Anadolu Ateşi'nde, 13-14 aralığında da 6. Adam'da birlikte olacağım. Sevgili Salim Manav, senelik izinde olduğu için bugün kendisinin yerine ben burada sizlerleyim. Süper Lig başlıyor bugün itibariyle. Evet, uzun süreli Uluslar Ligi Milli arasının ardından Süper Lig'e olan hasret son buluyor. Arada bol bol skandallardı. MHK'de çalkantılı dönemler, federasyonda hakem atamaları vesaire. Bakın mesela işte yapay zeka ile atandı iddia edilen hakemleri çok eleştirmiştik burada. Yapay bir zeka değilmiş, gayet beşeri zeka ile atandı mesela, ortaya çıktı. Ben şey dalgasını geçiyordum, bedava sürümünü kullanıyorlar yapay zekanın dalgasını geçiyordum. Gayet beşeriymiş, hiç yapay bir durum yokmuş ortada, onu görmüş olduk falan. Şimdi Süper Lig'de günün maçlarıyla birlikte tekrardan futbol başlıyor. Atamalar yapıldı. Bu sefer gayet şahıs tarafından yapıldığı kabul edilerek, hiç lafı dolandırmadan yapılan atamalar var. Milli ara çıkışında bakalım takımlar bir rotasyona gidecek mi? 11'ler nasıl olacak? Bunları göreceğiz. Bu akşam Galatasaray ilk olarak 4 büyüklerden sahne alacak takım olacak. Saat 20'de Kasımpaşa ile, Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılılar. Milli ara öncesi Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetle birlikte moraller bozulmuştu Galatasaray tarafında. Öncesinde alınan bir Sporting mağlubiyeti vardı, biraz üst üste geldi Galatasaray için kötü sonuçlar. Kasımpaşa tarafına baktığımızda bu sezon henüz mağlubiyetleri yok. Geride kalan 6 haftada 2 galibiyet 4 beraberlikle yara almadan devam ediyorlar. Emre Belezoğlu'nun geçtiğimiz dönemlerde de çalıştırdığı takımlarda hep oynatmaya çalıştığı bir futbol vardı. Çok daha çok savunmaya yönelik bir futbol. Ne anlamda söylüyorum bunu? Genel itibariyle gol yememeye gayret eden bir takım görüyoruz Kasımpaşa ya da Emre Belezoğlu takımlarında. Biraz daha savunma ağırlıklı oyunun temposunu düşürecek bir futbol görüyoruz genel itibariyle. Bu sonuca gitti Kasımpaşa döneminde. Daha önce Başakşehir'de ve Ankara Gücü'nde çok iyi gözükmese de burada dediğim gibi şimdiye kadar 6 hafta sonunda sonuç alıyor. Emre Belezoğlu futbolu Kasımpaşa ile birlikte. Muhtemel 11'lere bakalım, form durumunu değerlendirelim. Bu arada bu haftanın hakemlerinde Anthony Taylor, İngiliz efsane hakem, atadı. Bakalım MHK'nin başına inşallah Anthony Taylor gelir. Adaylardan biri mesela öz kaynak hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın şu an burada adını geçmiyor olması, Gürcistan Futbol Federasyonu'nda bir merkez hakem kurulunda yetkili görev alıyor olması üzücü. Biz burada Ferhat Gündoğdu ile 3-4 sene kaybederken, belki daha fazlasını kaybederken, Gürcüler Türk futbol tarihinin en prestijli hakemini, Şampiyonlar Ligi'nde final dahi yönetmiş hakemini aldılar ve federasyonun başına geçirdiler işte. Yani zamanlama önemli, elindekilerin değerini bilmek bazen lazım, bazen değil her zaman lazım, bilmezsen giden gidiyor. Yani en azından bunu söyleyebiliriz. Bakalım muhtemel 11'leri akşamki karşılaşma için. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır'ın olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ideal ikiliyle çıkacak Galatasaray. Solda İsmail Jakob, sağda bu sezon galiba ilk kez sahaya çıkacak olan kaptan. Yeni de bir sözleşme uzatmıştı Kaan Ayhan'ın olması bekleniyor. Orta saha ikilisinde Lemina, İlkay, Gabriel Sara. Burada bugün Torreira olmayacak Galatasaray'da. Yine Salah'ı da olmadığı için Kaan Ayhan ilk 11'de yer alıyor. Torreira'nın oynaması beklenmiyor. Lemina, İlkay önlerinde Sara. Solda Leao, sağda Leroy Sané. En uçta Deniz Gül, Victor Osimhen'in sakatlığında sahada olması beklenen isimler. Fena bir ilk 11 değil. Eldekilere bakacak olursak işte burada İlkay, Gündoğan ve Kaan Ayhan bence biraz soru işareti barındırıyor ama yine de fena bir 11 değil. Kasımpaşa tarafında kalede Yaniotis, savunmada İlya ile Muanga, sağda Claudio Wink, solda Ayberk, orta sahada Kerem, Baldursson, Rafferty, solda Ali Yavuz, sağda Güven Yalçın, en uçta Benecek isimlerinin oynaması bekleniyor yine. Muhtemel 11'ler bu şekilde iki takımda da. Burada Galatasaray'ın evinde kazanarak milli aradan dönmesi gerekiyor. Kasımpaşa tarafında puan alabilir potansiyel var Galatasaray deplasmandaki. Geçen sene 3-3'lük bir beraberlik almışlardı. 3-1 geriden gelip, onu da hatırlatmak lazım. Galatasaray karşısında, hatta maçı da tekrardan bir kontrol etmek isterim. Geçen sene miydi, bir önceki sene miydi? Bir önceki sene olması lazım öyleyse, evet. Bir önceki sene Galatasaray deplasmanından 3-1 geriye düştü ilk yarınlardan, 3-3'lük beraberlikle dönmüştü Kasımpaşa. Ya böyle şeylerini Anadolu demeyeyim ama baş alt takımların böyle reaksiyonlarını görüyoruz. Tabii milli arada da daha az oyuncu gönderdiği için milli takımlarına Kasımpaşa. Benedek orada Polonya milli takımındaydı bildiğim kadarıyla. Biraz daha diri olabiliyor bu tarz takımlar. Daha dinlenmiş, daha fazla hazırlık maçı yapmış durumda olabiliyorlar. Bu da tehlikeli tabii ki Galatasaray için. Bakalım mesajlarınızı bekliyoruz. Diğer takımları da konuşacağız. Gündemi de konuşacağız 10 geçeden sonra. 0-538-052-14-87 0-538-052-14-87 ne oldu? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajları da burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Tekrar ediyorum 0-538-052-14-87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına bekliyoruz efendim mesajlarınızı diyelim. Bir iki mesaj varmış. İzmir'le alakalı bir yayından kaynaklı bir sorun olduğuna yönelik bir mesaj gelmiş. İletiyoruz hemen teknik ekibimize. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı cumalar Burak Alacı abim. Tüm konuklarına selam olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. Bizi bugün affeden kullarından eylesin Rabbim ve Galatasaray'a bugün yürekten başarılar. İyi ki varsın Burak Alaca demiş. Ya, buradan selamlar sevgiler bu arada Hüseyin Mecid'e. Sizler de iyi ki varsınız. Hiçbirimizin ayağına taş değmesin öncelikle onu söyleyeyim. Ya, bugün özelinde milli ara öncesi çok yalpalayan Galatasaray'ın 4 gün sonra Barcelona'yla oynayacak Galatasaray'ın kolay bir maç değil Barcelona'yla evde oynasan dahi şu an Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımından bahsediyoruz. Yani her maçı 4.5-5 gol barajını aşarak bitiren bir Barcelona gerçeği var. Galatasaray'ın bu Sporting ve Trabzon maçlarından sonra Barcelona maçında da o yaşanabilecek olası bir moral kaybına karşı bugün net mutlak suretle kazanması gerekiyor. Kasımpaşa daha tehlikeli bir takım. Şimdiye kadar iyi geldiler ve en tehlikeli takımlar genelde kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlardır. Hani ligin orta sıralarında. Şu an yukarıya hedefliyor mu Kasımpaşa? En azından kısa vadede zannetmiyorum. Daha telaşesizler, daha milli takıma dediğim gibi az oyuncu gönderdikleri için dinlenmiş, daha diriler. Galatasaray'da da eksikler hissediliyor. Baktığın zaman Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ı hiç iyi görmüyoruz. Trabzonspor maçında bunu gördük. İnşallah. Benim en büyük temennim bilmiyorum şu an bir açıklama var mı mümkün mü ama Barcelona maçında yetişir. Osimhen'siz Galatasaray şu senelerdir maç kazandıran onlara ön alan baskısını kuramıyor. Ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunda Sané o anlamda çok eforlu bir oyuncu değil. Leao'nun bilmiyorum tartışılır bence bu anlamda yine eforu. Bu sebepten Galatasaray'ın Osimhen'e ciddi ihtiyacı var. Osimhen olmadan Galatasaray hücumu ön alanda rakibi boğamıyor. Yerleşik hücumda da çok sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü orada bir set oyunu yok. Genel itibariyle Galatasaray'ı biraz daha dağınık görüyoruz burada. Barış Alper gibi oyuncular bilhassa o bağlantının kopmasına bazen neden oluyor. Yine onun olmadığı denklemlerde Deniz Gül için de henüz o bağlantı oyununu oynayacak yeterli kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Orada biraz rakibi hırpalayarak Galatasaray genelde fark yaratıyordu. O hırpalama durumunda maalesef muaf oluyorsun. Osimhen olmayınca en çok hırpalayan oyuncu o çünkü. Merhaba Burak, Antalya'dan Nihat. Umarım hakemlerimiz adil bir şekilde maç yönetir, her şey adaletli olur. Göreceğiz. Ya bu kadar MHK ve hakemler tepki çekmişken artık herhalde çok radikal kararlar vermeye cesaret edecek bir baba yiğit çıkmaz diye düşünüyorum. Hani hata olabilir, kötü niyet illa aramayayım hadi ama hata olabilir ama hatanın da boyutu var. Yani o hata yapan hakem mesela bir daha ertesi hafta atamamaları lazım gibi. Eğer çok fahiş bir hataysa. Kasımpaşa sürpriz yapabilir demiş Nihat Bey. Ya dediğim gibi Kasımpaşa daha çok dinlenmiş ve daha ters bir takım bence. Olabilir. Sevgili Burak Alaca, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Kötü düşünebilirim. Siz tarafsız bir insan olarak Kerem Demirbay'ın ne demek istediğini anladınız mı? Dün açıklamasını gördüm. Ne demek istediğini yani insanın kafasında bir şeyler canlanıyor ama net bir şekilde şunu demek istediği yorum yaparsam burada ben bazı komplo teorileri ortaya atmış olurum ama sizin düşündükleriniz benim de aklıma gelmedi değil. Onu söyleyebilirim. Bence söylememesi gereken şeyler söyledi ya da bilmiyorum rating için mi yaptı. Yani dediğim gibi akla direkt hepinize ne geldiyse benim de o geliyor. Yani burada tarafsız bakıyorum diye benim de mindset'im bakış açım çok farklı değil. Hepimiz aynı futbolu, aynı şartları, aynı şeyleri takip ediyoruz. Kerem Demirbay'ın açıklamaları biraz beni de rahatsız etti, şüpheye düşürdü. Orada böyle bir şey ortaya atacaksan ne olduğunu da açık açık söyleyeceksin. Hani şey değil, vurdu kaçtı, söyledi kaçtı yapmayacaksın. Orada açık açık söylemen lazım neden bahsettiğini. Bence yanlış o yüzden Kerem Demirbay'ın açıklaması. Şimdi herkesin kafasında bir soru işareti var. Belki bambaşka bir şey kastediyorsa eğer, ki bilmiyorum. Çok yanlış bir algı yaratmış oldu mesela eski takımın üzerinde. Ama söyledikleri bizim anladığımız gibiyse şayet ciddi sıkıntı var. Söyledikleri bizim anladığımız gibiyse ciddi sıkıntı var. Bilmiyorum neyi kastettiğini. Dediğim gibi burada ben öyle demek istedi desem bir komplo teorisi geliştirmiş olurum. Bir kulüp üzerine, büyük bir kulüp üzerine. Onu ben yapmak istemem. Burada tarafsız bir yayıncı olarak o bana yakışacak bir hareket olmaz. Sadece açıklamaları çok tasvip etmediğimi söyleyebilirim. Anlam veremediğimi söyleyebilirim. Neyi kastettiği de açık uçlu bırakmış kendisi zaten. Hepinizin kendi görüşüne, fikrine bırakıyorum. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Kerem Demirbay'ın etkisi sizce nasıl olur? Fanatik bir Galatasaray oyuncusu Galatasaray'a karşı oynuyor. Bunun mantığı nerede, nasıl açıklamalar yapıyor? Diyorum ya, iletişimi çok kötü yönetmiş. Sadece az önce yaptığınız o soru işareti barındıran açıklama da değil. Genel itibariyle Galatasaray'la takımın oynayacağı bir maç öncesi profesyonel bir sporcunun yapmaması gereken açıklamalarda bulunmuş. Şimdi o eskaza kötü oynarsa, bunu dediğim gibi Galatasaray'la alakası yok. Aynı pozisyonda Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kapsayıcı açıklamalarda da bulunan başka oyuncular için de aynısı geçerli. Beni yanlış anlamayın o sebepten ötürü ama. Şimdi tutup kötü bir performans gösterdin. Allah vermeye kendi kalene gol attın. Kırmızı kart gördün çok gereksiz bir müdahaleyle. Tamamen uyduruyorum. Geldi açıkla. Kadro dışı kalırsın her şeyin normal gittiği bir denklemde. Geldi açıkla o saatten sonra. Ya dediğim gibi iletişimi çok kötü yönetmişler. Ya mesela basketbolcularda bunu çok fazla görmüyoruz. Futbolcularda genel bir iletişim becerisinde bence sıkıntı var. Profesyonel düşünmüyorlar. Bunun bir karşılığı olma ihtimali de var. Hani onu da düşünmüyorlar. Dün işte söylersem ortalık karışır mıyım? Hani de açıklamalar yapıyorsun. Abi söyleyeceksin o zaman. Yani Galatasaray'ı töhmet altında bırakıyorsun. Niye yapıyorsun ki bunu? Bak bugün de Galatasaray'la oynuyorsun. Oraya bir gerilim mi salmaya çalışıyorsun mesela? Derdin nedir? İlginç. Dediğim gibi iletişim anlamında ciddi sıkıntılar var bence. Mesajlarımız geliyor. WhatsApp'ımızı hatırlatayım. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Evet, Anadolu Ateşi'nde kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Bakalım bakalım bakalım. Fırat Okyay yazmış. Kara Kartalımızın bugün Euroleague maçını kısaca yorumlayabilir misiniz? Bu arada İzmir'de düzeldi yayın, ilgi ve alakanız için teşekkür ederim demiş. Sağ olun, var olun. Biz feedback için teşekkür ederiz. Ortadaki bir problemi sizin vesilenize gidermiş olduk. 6. Adam programında önümüzdeki saatte konuşacağız. Yine beklerim sizi ama en azından şeyi söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı maçlarda Maccabi, Baskonya, Maccabi, Barcelona, Valencia hepsi tempolu oynayan takımlardı. Beşiktaş iyi attığı maçları kazanıyordu. Yine öyle bir takım. Baskonya koş koş basketbolunu oynamayı seven bir takım. Savunmada belki biraz yavaşlatmak lazım diyeceğim ama Beşiktaş'ın savunma elementleri biraz yetersiz. Onu artık görüyoruz. Ne diyebilirim? İsabetli keskin oynaman lazım Baskonya maçında kazanman için. En azından bunu söyleyebilirim. Ortada bir maç. Ortada bir maç. Fernando Buesa deplasmanda kazanıp gelirsek ki senelerce Türk takımlarına ters gelmiş bir deplasmandır. Çok kıymetli bir iş olur. Onu söyleyebilirim. İstanbul'dan Yusuf Yedi, iyi yayınlar. Dün akşam oynanan Panathinaikos Fenerbahçe tarifi maçında kadro kalitesi çok hissedildi. Bence Fenerbahçe'ye Nadirifi gibi bir oyuncu lazım. Yudoh ve Veseli'nin boşlukları dolmadı halen maalesef demiş. Yani dün şunu gördük. Yayın önce sevgili Ufuk abiyle de konuşuyorduk. İşte Panathinaikos tarafında Francisco, Lezor, Nigel Hayes-Davis gibi oyuncular ki buraya Sulukas ve Nanda eklenecek. Bu gibi oyuncular maçın kırılma anlarında, tıkandığı anlarda sorumluluk alıp skor yapabildiler. Takımlarını bir şekilde önde tutabildiler. Fenerbahçe'de bunu yapacak oyuncu çıkmadı. İşte Wade Baldwin'den, Taylor Norton Tucker'dan beklersin. O süper yıldız statüsündeki oyuncular dün fark yarattı. Fenerbahçe'de belki gelince Larkin burada fark yaratacak. Belki sezonun ilerleyen evresinde Taylor Norton Tucker yaratacak. Bence çok özel bir oyuncu var. Mesela şut zafiyeti nedeniyle Taylor Norton Tucker çözümlenebilir bir oyuncu. Burada ciddi bir bunun süper yıldız olması önünde engel teşkil edebileceğini düşünüyorum. Wade Baldwin'i dahil edebiliriz. Yine Larkin'i bir ihtimal buraya dahil edebiliriz. Göreceğiz ama Panathinaikos'taki oyuncular gayet keskindi işte. Dün gördük. Burada isim isim gidecek olursak. Francisco, Nigel Hayes-Davis. Yine Matias Lezor gibi isimlere çözüm üretemedik. Sevgili Burak, iyi yayınlar dilerim. Ankara'dan selamlar. Serdar Yıldız yazmış. Galatasaraylı arkadaşlar kadro yetersiz vesaire lafları ediyorlar. Ancak yüksek maliyetli kadro kurmanın bir bedeli var. Madem Galatasaray'ı o kadar çok düşünüyorlarsa maça gelsinler. Kasımpaşa maçında hala satılmayan binlerce bilet var demiş Serdar Bey. Ya burada taraftara bir çağrıda bulunmuş. Her daim taraftarın kulüpten beklentileri yüksekse eğer. Hani şöyle transferler yapılsın, böyle paralar harcansın, şöyle şampiyon olalım gibi gibi bu tarz beklentileriniz varsa taraftarların da elini taşın altına koyması gerekiyor tabii ki. Bunu mesela Beşiktaş basketbol yayını yaptığımda da söyledim. Kulübün iyi gözükmesini, iyi gitmesini, iyi olmasını istiyorsan taraftar olarak elinden geleni yapacaksın. Diyeceksiniz bilet fiyatları falan çok pahalı. Pahalı hakikaten, ona da bir itirazım yok ama 55 bin kişilik bir stadyum var orada. 55 bin Galatasaray taraftarı da çıkmalıdır, çıkacaktır diye düşünüyorum Kasımpaşa maçından. Moraller biraz bozuk alınan sonuçlardan ötürü ama şunu da söyleyeyim. Barcelona maçı öncesi takıma sahip çıkmak lazım. Barcelona maçı psikolojik olarak çok tahrip edici bir maç olabilir maalesef. Ya da en azından öncesinden ciddi bir stres yaratacaktır takımın üstünde. Yani çok tehlikeli bir takım Barcelona. Ya bu gibi detayları düşününce Galatasaray taraftarının Galatasaray'dan uzaklaşmaması lazım. Bu dönem o dönem değil. Onu söyleyebiliriz. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar Burak Bey. Dün sizden 3 basketbol maçı rica etmiştim, vermediniz. Şahit olarak Sayın Vedat Bey'i gösterebilirim. Bunun için bu hafta sonu protesto ediyorum, sizin yayınlarınızı dinlemiyorum. Vedat abi şahit derken ben ne zaman? Vallahi görmedim, eğer böyle bir kalp kırıklığı yarattıysam affınıza sığınıyorum. Gerçekten görmediğim için cevap vermemiş olabilirim. Ya da okuyup da unuttum mu bilmiyorum, hani öyle bir şey varsa da söyleyebilirsiniz. Bugün 13-14 yayınında 6. adamda kalın, telafi ederiz. Eğer arzu ederseniz bir zeytin dalı uzatmış olayım. Dediğim gibi hani görmedim o an. Aklımdan çıktıysa da affınıza sığınıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Hani beni yanlış anlamanızı istemem. O görüp de kulak arkası ettiğim bir şey değil. Gerçekten o an aklımdan çıkmış olsa gerek ya da görmedim hiç. Bilmiyorum, Vedat abiye sorup olayın takibini yapacağım. İyi yayınlar. Yani Kerem Demirbay ne söyleyebilir? Buradan ne anlayabilirsiniz? Herkes neyin ne olduğunu anladı işte. Hani lafı niye o kadar geveliyorsunuz ki? Eğer Fenerbahçe'yi bir futbolcu yapsaydı ama net bir şekilde açıklama yapardınız. Ama Galatasaray olunca işin içine farklı yorumlar geliyor. Adam bariz her şeyi anlatıyor. Yani ne olabilir? Murat Bey demiş. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe yapsa net konuşurdunuz diyorsunuz. Ben Galatasaraylı değilim. Bir Beşiktaş taraftarı olduğumu söylemek isterim. Adam net söylüyor, söylemiyor. Açıklamalara bakıp hepinizin yaptığı çıkarımlar var. Şunu söylüyorum, ben de birçoğunuz aynı şeyi düşünüyorum ama burada şu şu olmuş, şunu kastettiği gibi bir net bir yorum yapamıyorum. Kerem Demirbay'ın lafıyla bir kulüp için bir ithamda bulunamayacağım. Kusura bakmasınlar yani. Bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la alakası yok, hiçbiri için yapmam. Fenerbahçe'de olsa sizin sandığınızın aksine çıkıp aa öyle miymiş deyip ortalığı yangın yerine vermezdim. Dediğim gibi zaten Galatasaraylı da değilim. Hani sizin söylemeye çalıştığınız şeye bakacak olursak bir Beşiktaş taraftarıyım, beni de ilgilendirmiyor. Kulüpler bir yolsuzluk, yanlışlık yaptıysa alenen Ferhat Gündoğdu'da olduğu gibi ortaya çıkarsa konuşuruz. Erinecek halimiz yok netice itibariyle. Ya Beşiktaş yapsa da konuşurum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Sadece sizin zannettiğiniz gibi bir durum olmadığını işaret etmeye çalışıyorum. Onu anlayın yeter. Melih Bey yazmış, iyi yayınlar Burak Bey. Kerem'in açıklamalarından Okan Buruk ile problemi olduğunu anladım. Ben o yutuyor kısmını, bu takımın başarısını sağlayan Okan Buruk değil. Belki yardımcıları, belki başka bir şey demek istiyor bana göre. Zaten eski takım arkadaşlarını övüyor ama hocadan hiç bahsetmiyor demiş. Ya geldiği dönem düzenli oynayan bir oyuncuyken birden yapılan transferlerle Kasımpaşa'ya yollanmıştı. Orada Okan Hoca kendisine pek bir güven göstermediği için biraz kırgınlığı olabilir Kerem Demirbay'ın, zannediyorum herhalde, bilmiyorum ama. Belki başka sebepleri de olabilir, bunu da bilmiyoruz. Yani en azından açıklamaları dediğim gibi sizin takdirinize bırakıyorum. Ben kendi yorumumu yapmış olayım. Fenerbahçeli Serdar Dursun'un ve Fenerbahçeli Bülent Uygun'un Fenerbahçe maçlarından önce yaptığı açıklamaları ne diyorsunuz? Kerem Demirbay için mesaj atan arkadaşlara mesaj atılabilir. Kim daha fanatik? Sivas Fener'e gol atınca üzülen bir hoca demiş. Ya bu tartışma malzemesi haline getirmemek için mümkün olduğunca çok yorum katmamaya çalışıyorum. O yüzden çok girmeyelim bunlara. Gerek yok bence. Burak Bey merhabalar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Kerem Demirbay ve dünkü röportaj yapan arkadaşın savcılık tarafından ifadesi alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip algılar maalesef Türk futboluna kara leke olarak kalıyor. Bizim camia hemen suç duyurusunda bulunmalı demiş Ankara'dan Mustafa Ben diye de eklemiş. Yani bence de burada şey var, yani kulübün itibarını zedeleyecek, töhmet altında bırakacak yanlış bir söylem varsa burada şey yapılabilir. Neden oranın suç duyurusunda bulunabilir? Halkı yanlış yönlendirme, dezenformasyonla alakalı. Kendi de aklamış olursun. Bak şimdi mesela bu kadar soru işareti var. Bilmiyorum hani eski bir futbolcuna bunu yapmak ne kadar doğrudur ama eski bir futbolcunun yapmaması gereken açıklamaları, kulübü çok töhmet altında sıkıntılı durumlarda bırakacak açıklamalar yaptığı için Kerem Demirbay burada da çok sağduyulu olmak da kolay değil. Açıkça söylemek gerekirse. Bilmiyorum, dediğim gibi burada takdiri size bırakıyorum. Çok yorum katmamaya gayret edeceğim. Benim söylediğim şeyler yanlış yerlere çekilebiliyor. Zira zaten görüyorsunuz söylemediğim şeyler de yanlış yerlere çekiliyor. Burada tarafsız spor yorumu yapan biri olarak dediğim gibi çok olayın üstüne gitmekten yana değilim değil de işte sizin duyduğunuzu duydum, sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Diyeyim onun haricinde çok hani Kerem Demirbay'ın ipiyle de buradaki kuyuya inip kimseyi de yanlış bir şekilde yorumlamayalım. Yarın bir gün zaten bununla alakalı bir açıklama gelecektir kulüpten diye düşünüyorum. Basketbolda sporcular daha eğitimli oluyor ama futbolda genelde sporcularımız daha eğitimsiz oluyor. Maalesef bundan kaynaklı bir iletişim sorunu var. Ya bu durumun da mesela spesifik olarak bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya mesela basket diye bir oyuncu sendikası var, onların toplantılarına falan bakıyorum. Gayet presentable, diksiyonları düzgün, işte Furkan Aldemir orada görevli falan ama aynı şeyi futbol için söyleyemeyeceğim. Aynı kaliteyi maalesef futboldaki oyuncularda görmüyoruz, işte yapılan açıklamayı görüyorsunuz. Dediğim gibi doğruysa bir ciddi bir skandal, doğru değilse de ciddi bir ayıp. Artık hangi yöne doğru gidecek bu süreç, bu açıklamaların devamında bilmiyorum ama dediğim gibi doğruysa ciddi skandal, doğru değilse çok büyük ayıp. Hangisi artık, dediğim gibi nereye çekerseniz. Merhaba, Adana'dan Sıtkı İncesoy. Beşiktaş taraftarıyım. Mesut Bakkal kitabında itiraf etti, unutuldu. Kerem Bey'in söylemi de unutulur. Başka ülkede kıyamet kopacak olan eylem, söylemler bizde deli saçması deniliyor. Yani. Bakalım. Ben söylersem ortalık karışır diyenlerden nefret ediyorum. Hakikaten ağzına sağlık Burak kardeşim demiş. Çarşamba günde yazdığı bir mesajı atmış Çağlar Bey, avukat Çağlar abi. Dün Ayhan Şensoy'un programına Fatih Doğan bağlandı. Federasyon seçimlerinde kim neler döndürdü biliyorum. Anlatırsam ortalık karışır diyordu. Siz de bağlansanız da ne biliyorsa anlatsa. Zaten futbol çürümüş memlekette, neyse dökülsün ortaya demiş. Ya bu anlatsam ortalık karışır. Ya madem bu kadar büyük bir şey biliyorsun, bununla övünüyorsun, bununla insanları tehdit, tenkit ediyorsun, anlat abi. Yani neyi saklıyorsun? Ay bir şey olduğunu söyleyecek kadar da mesela şeysin, bir cesaret gösteriyorsun. Madem ortaya atmışsın söyle. Ya şimdi ben hakikaten ortada bir şey yoksa, varsa bilmiyorum ne olur ne yaptır. Ya varsa zaten burada yaptırım uygulayacak taraf farklı olur. Federasyona geçer, hukuka geçer iş ama ortada bir şey yoksa bence Galatasaray bu konunun üstüne gitmeli. Oradaki Kerem Demirbay'a ne bileyim artık bir suç duyurusu mu olur, ne yapılır, ne biter bilmiyorum. Bir şey uygulanması lazım. Ya çünkü töhmet altında bırakıyor. Bakın tüm Türkiye, şu an gelen mesajların hepsine bakıyorsunuz, bunu konuşuyor. Bir şey varsa ciddi sıkıntı, soruşturulması lazım. Kerem Demirbay'ın kastettiği gibi, yoksa da Kerem Demirbay'ın burada bir soruşturma, suç duyurusu geçirmesi lazım bence. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan Utku ben. Makine mühendisiyim, Fenerbahçeliyim. Kerem Demirbay önce bence röportajında Okan Buruk'u eleştirmek istedi. Okan Buruk beceriksiz futbolcular şampiyon yaptı demek istedi. Mesela bu, artık ayrılmışsın ya, saygı göster. Laf çarpıtıyorsan da nereye gideceğini tart, ölç mesela. Ki bu anlamı çıkartan dinleyicilerimiz var. Bence de bu olabilir. Bu da olasılıklar dahilinde. Saygı duyuyorum. Yani bir laf çarpıtıyorsan nereye gittiğine bak. Ya da açıkça söyle artık zaten aktif olarak. Hocan değil, kadro dışı bırakacak bir hali yok. Hakikaten ayıp yani. Ne dediğini bilmeden böyle konuşmak. Ya bakın şimdi ne kadar soru işareti barındırıyor. Bunu bir Fenerbahçeli söylemiş bu arada. Onu da altını çizelim. Bursa'da yayında bir problem varmış. Ali Bey yazmış Bursa'dan. Dün gece çok üzüldüm. İlk devrede umutlanmıştım ama ikinci devre oyuncu kalitesindeki fark ortaya çıktı. Horton Tucker çok top kaybetti. Bu seviyede bir oyuncu biraz daha sakin kalıp takım oyununa dayalı oynamalı sanırım. Saras serbest bırakıyor onu. Daha sezon başı gayet normal bir sonuç, önümüze bakacağız demiş sevgili Ali Bey. Sevgiler yollamış yine Ali Bey. Öte yandan Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi ne bu açıklamalar? Güzel soru. Ne bu açıklamalar hakikaten? Ya dediğim gibi orada Okan Buruk'a da bir taş atmak istiyor olabilir ama tüm kulübü ateşe atacak bir açıklama neden yaparsın? Yani diyorum ya, iletişim becerileri gerçekten çok zayıf futbolcuların. Ya Galatasaray taraftarını Galatasaray'dayken dayı lakabı taktığı, baş üstünde tuttuğu oyunculardan biriydi. E şimdi gelinen noktada kulübü töhmet altında bıraktı mesela. Ben konuşursam bir takım duyumlar aldım. Sakın ha, ne oluyoruz, neler yaşıyoruz kardeşim, bir uzak durun artık vallahi ya, uzak durun demiş Ali Bey. Ya ben anlamadım, bu ülkede herkesin söyleyecek bir lafı var zaten. Herkes konuşursa yer yerinden oynayacak. Sanki hep böyle bir pamuk ipliğine bağlıyız. O fay hattında gerilim çok yüksek. Patladı patlayacak şeyden çok korkuyorum, açık söyleyeyim size. Bir gün biri konuşacak gerçekten. Ya bu ben konuşursam diyenlerden biri çıkıp bir gün bir şeyler söyleyecek ve ondan sonra ortalık halk arasındaki tabirle ya 56 diyebilirsin ya da Teren 50 olacak. Bekliyorum bir gün birinin konuşması. Hadi ben de buradan şey yapayım ya. Burada neler neler dönüyor, bir gün çıkıp konuşacağım. Yani ne kadar geçti size bu söylem? Söyleyecek bir şey olsa söyleriz herhalde burada. Hani en azından dinleyenler program bilir, bir şey söyleyecek bir şey olsa söyleriz. Söyleyin abi. Söyleyin, ortada bir sıkıntı görüyorsanız, bir problem görüyorsanız, bir yanlışlık varsa çıkalım konuşalım. Nasıl çözeceğiz? Hayır, ortada bir sıkıntı olduğu bilincini bize verdin, tamam mı? Yani bir problem var, söyledin bunu bize. Bize bir farkındalık yarattın. E biz neye karşı önlem alacağız? Neyle savaşıyoruz? Neye karşı mücadele ediyoruz? Gerçekten bir sıkıntı var mı yok mu? Eski hocana laf çarpıtacaksan ya da hadi rap tabiriyle dis atacaksan, ki rap de hiç sevmem ama dis atacaksan eski hocana, açık alenen eski hocana attığın belli olacak bir şekilde. Gerekiyorsa kalbi kırılacaksa öyle yap abi. Kulübü şu an nelerle karşı karşıya bırakıyorsun mesela? Abi merhaba, Babel'in röportajı Kerem'in röportajından daha skandal. Hatırlıyorum, Babel'in röportajında da ciddi tartışma konusu olacak şeyler vardı. Türkiye'de Beşiktaş dönemiyle Galatasaray dönemini bazı açılardan ayırmıştı. Orada da çok dikkat çekici şeyler vardı. O da mesela ilginç bir röportaj. Yani bilmiyorum artık, ne dersiniz, ne düşünürsünüz. Burak kardeşim iyi yayınlar. Ben Antalya'dan Utku. Kerem Demirbay'ın Türkçesi kötü olan bir arkadaş ve Galatasaray'dan ayrılırken problemli ayrıldı. Sebebi de kendisinin 11'de. Az şans bulması, az süre almasıydı. Daha önceleri memnuniyetsizliğini Okan Hoca ve yönetim bazında belli etmiş bir arkadaş. Bu açıklamalarıyla Galatasaray gibi bir kulübü töhmet altında bırakmıştır. Sonrasında teskip açıklaması yapsa da maalesef bir algı peşinde olanlara hizmet etmiştir. Bu akşamki maçta oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum demiş Utku Bey. Ya bence de bir algı yarattı. Bu akşam oynatılmaması gerektiğine ben de katılıyorum. Bir reklamımız var mı, onu kontrol edeyim. Saatlerimiz 30 geçiyor. Devam edebiliriz. Ali Bey yazmış. Konuşanlar göz altında, dikkat et aman demiş. Konuşamıyorum zaten, öksürük tuttu. Yani konuşanlar da konuşmayı çok beklediği için bazı şeyleri çok uzattıkları, sakladıkları, bıçak kemiğe dayanana kadar sesini çıkartmadıkları için göz altındalar. Onu da söyleyelim. Selamlar, iyi günler. Ben İzmir'den Yunus. Bence röportajda Yağız Sabuncuoğlu bile isteye konuyu oraya getirdi. Sanki altında bir şey aradı. Bir gazeteci, medya mensubu sorabilir. Yani altında bir şey arıyorsa da dediğim gibi iletişim becerisi yüksek olan bir oyuncu orada ona primi vermez. Gazetecinin işi de sormaktır bence. Konuyu oraya getirmek, çamur atmak için Yağız Sabuncuoğlu'nda burada suç olduğunu düşünüyorum. Bence değil. Yani gazeteci sorar, gazeteci sıkıştırır. Gazetecilik böyle bir şey zaten artık. Kimse yapmadığı için bunu unutmayalım. Zamanında Uğur Dündarlar, Mehmet Ali Birantlar kimlere ne sorular soruyordu. Sorar, doğruyu söylersin. Orada savuşturacak cümleler kurarsın eğer tehlikeli bir soruysa da. Bunu yapabilirsin. İletişim becerisiyle alakalı bu da. Ben burada hiçbir gazeteciye suç bulmam. Gazetecinin için soru sormaktır zaten. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi'nde kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımıza bakıyorduk. Kerem Demirbay'ın açıklamalarını çok konuştuk. Artık geçebiliriz bence. gördüğüm kadarıyla hepiniz açıklamaları dinlemişsiniz. Bir yorumlarımızı yaptık. Aynı şeylere dönüp dolaşıyoruz aslında. Diğer maçlara geçeceğiz. Bir son mesajları da toplayalım. Merhaba, Bursa'dan Osman ben. Bence Kerem Demirbay'ın açıklaması tamamen Türkçe ile alakalı. Gerekli açıklamayı yaptı ama seviyoruz böyle şeyleri konuşmayı demiş. Şimdi Türk futbolunda ortalık bu kadar karışmışken, gözaltıları, soruşturmalar falan filan varken, herkes zaten bir şey ne denir ona? Bir kıvılcım ararken, bunu yaparsan gündeme gelirsin. Bu gayet basit. Hocam selamlar. Kerem Demirbay açıklamalarıyla ilgili bir yazı paylaştı. Açıklamanın yanlış anlaşıldığını, uzun dönemler paralarını almadıklarını kastettiğini söylemişti. Bir açıklamayı açıp bakıyorum hemen. Buradan sizlere de aktaralım. Konuya da belki bir nokta koymuş oluruz bu vesileyle. Mesela böyle bir şey içinse o şekilde mi söylenir bu? Bakalım hemen. Yapıştır. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı. Dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam buydu. Bunu ifade etmek istiyorsan bunu söyleyebilirsin mesela. Çok lafı dolandırmanın, çok başka anlamlar çıkacak şeyler söylemenin manası yok. Bakın ben net konuşmuyorum burada mesela. Sizin düşündüğünüzü düşündüm diyorum. Okey, konuya açıklık getirmiş olmak adına. Net bir şey söylemiyorum. Altından çıkan da bu mesela. Ya abi bunu söylemek istiyorsan girmeyin bu toplara ya. Ne dediğim gibi ben gerçekten hani hem basketbol hem futbol takip eden biri olarak yakından, hani bunu mesleki olarak da yapıyorum, hobi olarak da değil. Takip eden biri olarak futbolcuların birçoğunun iletişim becerisini gerçekten çok tartışmalı buluyorum. Ya şurada gelinen noktada yaratılan düşüncelere bak, bir de açıklamanın alt metnine bak abi, yapmayın ya. Hakikaten yazık burada. Arda Kart dinleyicimizin adı. Teşekkür ediyorum. Konuya bir nokta getirmiş oluruz. Nokta koymuş oluruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Özkazanç. Benim tek bir sorum var. Dursun Özbey'in Sayın Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na söylediği sakın ha sözlerini neden savcılarımız araştırmıyorlar? Hayırlı cumalar. Savcılara sormak lazım. Bilmiyorum açıkçası. Burada şimdi bir yorum da yapamıyorum bununla alakalı. Sıkıntıya düşmeyelim sonra. Burak kardeşim kolay gelsin. Pazar günü sahamızda Mardin Spor'u ağırlayacağız. Güzel bir maç olur inşallah. Hava, saha, her şey müsait. Agresif tribün Bursa'ya yakışır bir şekilde bekliyoruz. Valla Bursa Spor çok iyi gidiyor. İnşallah da playoff'da iyi oynamadan. Bakın açık şekilde söylüyorum. Playoff'da iyi oynamadan. Bir şekilde adını finale yazdırmayı başarır. Daha doğrusu adını Süper Lig'e yazdırmayı başarır Bursa Spor tarafı. Ya, gönlümüzden geçen bu. Bursa Spor'un yeri Süper Lig'dir. Ben Bursalı değilim bu arada. Alakam da yok. Sadece takdir ettiğim için söylüyorum bunu. Çok ciddi bir taraftar kitlesine sahipler. Çok ciddi bir futbol kültürleri var. Bir şampiyon takımdan bahsediyoruz. Hala birincilikte maçlar full dolu. Mesela bu sene içimde oluşan ukdelerden biri. İnşallah seneye kalır Kelechi Iheanacho'yu Süper Lig'de görürüz. Nijerya milli takımında da atıyor. Yani Bursa Spor özel işlere imza atıyor. Özledik de. İnşallah Bursa Spor, bir süre sonra Eskişehir Spor. Bunları tekrardan üst klasmanlarda görürüz. Mardin Spor maçı için de burada taraf olarak yorum yapayım. İyi olan kazansın. İnşallah seyir zevki yüksek. Orada para verip maç izlemeye giden herkesin keyif alacağı bir mücadele olur diyelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Böyle konuşmalar ilgiyi alakayı kendi üstüne çekmekten başka bir şey değil. Zamanında Serhat Akın da İnanılmaz şeyler söyledi. Akşamki maça gelirsek Fenerbahçe tarifi maalesef Euroleague ve son şampiyon gibi oynamadı. Tek ayıracağım isim bana göre tek mücadelesiyle Shavon Shields olmuştu. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Yani Shavon Shields savunmadaki eforuyla özellikle çok başarılıydı. Onu söylemek lazım. Normalde hücum anlamında Milano'da, Baskonya'da fark yaratan bir oyuncuyken dün savunmada da gerçekten çok ciddi bir özveri gösterdi. Buradan kutlarım Shavon Shields'ı. Onun haricinde Braxton Key iyi bir performans gösterdi. Bakıyorum onun haricinde çok ekstra maça katkıda bulunan biri var mı diye gözüme direkt biri gelmiyor. Braxton Key ile Shavon Shields'ı burada. Ayırabilirim. Key de müthiş transfer bu arada. Tutkal gibi konuşacağız önümüzdeki saat diliminde 6. adamda. Ya konuya bağımsız olarak size daha önce de konuşmuştuk. Galatasaray MCT teknik head coach için herhalde son 2 hafta. Siz zaten bunun olacağını söylemiştiniz ama ben biraz umutluydum. Galiba 2 haftaya o da İtalya'ya geri dönecek. Ben hep söylüyorum ya. Gianmarco Pozzecco için konusu gelmişken yine söyleyeyim. Bence Galatasaray'ın şu an iyi bir kadrosu var ama Pozzecco iyi bir koç değil. Yani sezon sonunda, daha doğrusu sezon içerisinde Basketbol Süper Ligi'nde tepeye playoff oynayacak takımlardan ayrılacak ilk koç olacak bence. Sibona maçı çok kötü, Karşıyaka maçı çok kötü hamleler. Yani hem Basketbol Süper Ligi hem FIBA düzeyinde mücadele edecek bir takım var elinin altında ama yok. Olmuyor. Yunus Bey yazmış, dediğim gibi gideceğini düşünüyorum yakında. Sibona maçı da bence burada fitili ateşleyen maçlardan biri oldu. Selamlar, iyi yayınlar. Karşıyaka basketbol hakkında yorumunuz nedir? Sene başı küme düşer deniyordu. Takviyeler geldi. Elamin iş yapar mı? Elamin Galatasaray maçının sonunu çok iyi oynadı. Onun haricinde de Folkart'tan 50 milyonluk bir destek geldi. Folkart geçen sene de Karşıyaka'da sezonu kurtaran şirketlerden biriydi. Ne oyuncular da şu anki kadroda, mesela orada Xavier Mumford'ın bir sakatlığı var. 4-6 hafta olmayacağı söyleniyor. O büyük bir kayıp ama güncel oyuncu grubunun maaşları düzenli ödenir. Bir hani ayrılık olmazsa, takım içinde huzursuzluk olmazsa Karşıyaka ligde kalacaktır diye düşünüyorum şu anki görüntüyle. Markovic'de de çok kötü başlamadılar. İlk hafta Ankara'da Telekom'u son ana kadar zorladılar. İkinci hafta Galatasaray'ı yendiler İzmir'de. Evinde oynadığı maçlarda iyi sonuçlar alırsa Karşıyaka bence kalıcı olacaktır. Düşüncem bu yönde. Taner Kaya yazmış. Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır diye. Bu arada profil fotoğrafında da Messi var. Messi de son maçına 2 gün önce Benin karşısında çıktı. Arjantin milli takımıyla. Yine 1 gol 2 asist. Son maçı değil sanki herhangi bir maçıymış edasıyla. Bütün tribünler gözyaşlarına boğuldu maç bitimiyle birlikte. Karşılaşmayı Sport Plus ekranlarından sevgili Cem Odabaşı ile Erim Dereli anlattı. İkisi de çok kıymetli insanlar, çok kıymetli spikerler. Hem insani yönleri hem de mesleki anlamda başarılarını çok takdir ettiğim insanlar. Çok da severim. İnanılmaz keyif aldım. Biraz daha sohbet edasında geçti. Messi'nin final maçına da hepimizin anılarına dokunan anekdotlar paylaştılar. Gerçekten çok keyifliydi. Ağızlarına sağlık diyorum. Gerçekten izlerken mest ettiler. Arjantin formasıyla izledik maçı tabii o gün. Olabilecek en iyi şekilde veda oldu. Hem maç anlamında, Messi'ye veda anlamında, hem de anlatım, yorum anlamında sevgili dediğim gibi Esport spikerleri Erim Dereli ve Cem Odabaşı nefis bir şey imza attılar. Buradan bütün Radyo Spor dinleyicileri huzurunda kendileri kutlamak isterim. Hakikaten çok iyiydi. Burak Bey, eğer ki savcılarımız bu sakın ha işini çözerlerse eminim ki Türk futbolu temizlenir. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Özkazanç. Bizde sakın ha işi bitmez ya. Herkes anasını satayım şey sır kutusu gibi güya. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bizim bu sakın ha diye söylemediğimiz birçok şey, ben kendi hayatımdan bunu deneyimledim. Hani ben bir şeyleri gözlemlemeyi de seven bir insanım. Hani bir yerde oturduğumda 5-6 kişilik arkadaş gruplarında genelde çok konuşmam mesela. Hatta benim kulaklık takmam meşhurdur. Bir noktada sıkılırım çünkü insan içinde. Ve çok da büyük saygısızlıktır bu arada. Hoş bir şey olmadığını farkındayım ama her neyse, konu o değil. Gözlemlerim, benim genel hayata dair gözlemlerimden birine biliyor musunuz? Katılırsınız belki ama bizim sakın ha söylersem yer yerinden oynar dediğimiz birçok şey, aklımızdan geçirdiğimiz birçok şey anlattığımızda insanları pek fazla şaşırtmıyor önce. Biz biraz artık elimizdeki bilgi bize çok wow, kıymetli, şaşırtıcı bir bilgi gibi geldiği için mi böyle bir prezentasyon yaratıyoruz, böyle bir anlatı yaratıyoruz. Bak çok fena bir şey biliyorum. Dikkatli olun, herkes kendine dikkat etsin. Minvalinde bir bakış açısına giriyoruz. Acaba düşünce bu mu? Yoksa dediğim gibi bence birçoğu şeyin altı fos çıkıyor. Yani bizim bu çok kıymet verdiğimiz bilgilerin birçoğu insanlarda bir karşılık bulmuyor bence. Benim en azından bulunduğum ortamlarda gözlemlediğim bu. Ben de mesela hani ailemi tenzih ediyorum. Aileme ne götürsem her zaman desteklerler. Bir motivasyon verirler. En mantıksız şeyde bile. bir şekilde yol göstermeye çalışırlar. Hiçbir zaman şevkimi kırmazlar ama mesela arkadaş ortamlarında şeyi görüyorum. Bir şey yaşanıyor, bir şey oluyor. Çok heyecanlı bir şekilde gidiyorum mesela. Hani sanki dünyalar benim olmuş gibi. söyleyeyim. Gidiyorum, söylüyorum. Kimse de karşılık bulmuyor mesela. Aa öyle mi? Ne güzel gibi. Hani mesela Kerem Demirbay'ın açıklamaları da belki bu şekilde çıktı mesela. Ödemeler alamıyorduk falan filan. Ha, bütün takımlarda ödemeler çoğu zaman gecikebiliyor. Normal. Şimdi böyle bakınca dediğim gibi biz o sakın ağları çok büyütüyoruz. Larkin mutsuzluğu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Oh'u iyi kısaltmalı. Tam adınızı bilmediğim için hitap edemiyorum. Affınıza sığınarak. Larkin mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Niye mutsuz olsun ki? Yani daha hiç oynamadı, bir şey olmadı. Hani bir başarısızlık yok. Gayet iyi gidiyor takımda. Bütün kulvarlarda rekabetçi başladı Fenerbahçe. Euroleague'de 4 maç sonunda 3 galibiyet. Basketbol Süper Ligi'nde kazandılar geçen hafta. İlk galibiyet geldi falan. Hani niye mutsuz olsun ki? Ya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Larkin'den ayrıldıktan sonra Anadolu Efes'ten açıklamaları vardı ya, işte senelerdir sürekli koç değişiliyor, rekabetçi olamıyoruz gibi bir şeyden muzdarip ya. Fenerbahçe gibi bir takıma gelip, bir sistem takımına, her sene Final Four'a oynayan, belli bir düzeni olan, kültürü olan bir takıma gelip, ki Anadolu Efes'inde kültürü var ama bir kimlik bunalımı yaşıyor Ergin Ataman'dan sonra, daha çözülemeyen. Fenerbahçe gibi kültürü olan, rekabetçi olan, sistemi olan bir takıma gelip mutsuz olma ihtimalini görmüyorum. Hani çok şahsi bir şey olması lazım mutsuz olması için. O da yok olabilirdik yani, yer yerinden oynardı zaten. Bizim basın artık böcek mi koyuyor kulüplerin içine, koçların odasına bilmiyorum ama her şeyde sızdığı için kolaylıkla. Yani bir şey, mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle katılmıyorum bu düşünceye. Dün gece canlı yayında umarım Nigel üst düzey performans vermez demiştin ama dinlemedi seni herhalde. Keşke demeyeydin. Ya totem işine girmedim Ali Bey. Yani aslında girmek lazım mıydı bilmiyorum. Ben Nigel daha sakatlıktan yeni döndüğü için. Onun bir de şey huyu var bak. Fenerbahçe'deyken çok gözüme batmıyordu. Canımız ciğerimiz diye. Gençliğe hitap edip falan da okudu ya şampiyonluk kutlamasında. Çok seviyordum ama onun post kesme huyu beni çok rahatsız ediyor. Mesela sürekli Kobe Bryant'a DM atmış mesela Euroleague şampiyonu olduktan sonra rahmetli. Bunu story atıyor. Abi bunu bir hani totem olarak yapıyorsan story atıp işin şovuna kaçma. Ya mesela kolundan bir sakatlık vardı. Alçıyla Kobe Bryant gibi şut atıyor. Oradan bir alıntıyla paylaşıyor. Abi tamam iyisin, çok iyi topçusun ama sürekli popülizmi bırak ya. Pierre'e bırak, topuna bak Allah aşkına. Yani ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çok rahatsız olmaya başladım. Ki dediğim gibi hani bu Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk turunda ben oradaydım. Fenerbahçeli dostlarımla. O gençliğe hitabeyi okuduğu an benim tüylerim diken diken oldu mesela. Müthişti. Fenerbahçe'den ayrıldı. NBA dönemi üzerine Panathinaikos falan. Sonra benim bu popülizm davranışları daha çok gözüme batmaya başladı. Şu an çok sevdiğim bir oyuncu değil. Dün de bu el sakatlığından sonra biraz soğuk olur diye düşünüyordum. Çok iyiydi gerçekten. Yani keşke demeseydim. Ali Bey'e burada hak veriyorum. Bundan sonraki Euroleague yayınlarında kelimelerimi biraz daha dikkatli seçeceğim. Sevgili Burak Bey, ben Nihat Çetin. Dün akşamki isteksiz ve mücadele gücü düşük oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Takım yetersiz geldi bana. Özellikle uzun mevkisi. Larkin ve Sertaç Euroleague için yetersiz ve gereksiz geldi bana. Larkin oynamadı. Larkin oynarsa daha farklı olabilir. Bence Larkin her denklemde üst düzey bir oyuncu Euroleague için ama işte Melli erken faul problemine girdi. Sertaç Şan'la oyunda kısa süre alıp çok erken 5 faul aldı. Erken derken maçın son bölümünde aldı ama süre olarak söylüyorum bunu. Bingham faul problemine girdi. Dün faul problemini yönetemedik. Orada Lezor'u durduramadık. İşte elit bir uzun nasıl oluyor onun dersini verdi Matias Lezor dün. Bence bize. Yani mücadele yetersiz. Bu arada bir ricada bulunacağım. İkinci saatimizde de. Şu an mesaja dediğimiz çok iyi. 13-14 aralığında basketbol konuşacağız. 6. adam saatinde de mesajlarınızı bekliyorum. Biraz da basketbolla alakalı soruları 1-2 aralığında konuşalım. Orada dünkü Fenerbahçe maçı, bugün oynanacak Baskonya Beşiktaş ve Olympiakos Anadolu Efes maçlarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Dediğim gibi mesajlarınızı bekliyoruz. 13-14'ten sonra yaklaşık 7 dakika sonra bir reklamımız var. İkinci saat diliminde burada mesajlarla devam edelim. Hatta basketbol konuşmak isteyen dinleyicilerimiz için bir çağrıda bulayım. Vakti olan da varsa. Dünkü gibi dinleyici hattımızı açalım. Dün dinleyici hattımıza baya bir katılım oldu sağ olsun dinleyicilerimiz. Bu Bugün de dinleyici hattımızı açalım ikinci saatte. Beşiktaş basketbolunu konuşalım. Fenerbahçe'nin dünkü maçını konuşalım. Anadolu Efes'i konuşalım. Galatasaray'ı konuşalım. Trabzonspor kazandı. Yine konuşmaya değer. Çok konuşacak şey var basketbola dair. Dilinde olanı söyleyebilecek tek yorumcu var. O da Kaya Çilingiroğlu'dur. Burak Bey demiş. Söylersem yer yerinden oynayan diyenlerin hepsi kolpacı. Doğru. Kaya Çilingiroğlu'nun bazı eleştirilerini fazla bulsam da mesela İlhan Fakıl'la ile ilgili falan biraz acımasız eleştirilerde bulmuş. Daha çok genç bir oyuncu. Bazı eleştirilerini fazla bulsam da genel itibariyle söylediklerini hiç erinmeden sakınmadan söyleyen bir yorumcudur. Çok takdir ederim. Senelerdir de katılırım Mestan Bey'e. Messi sevgimizi kimse sorgulayamaz. Messi bu adam neyin nesi? Demiş sevgili Taner. Zaten. Ben o Ronaldo Messi ayrımında çocukluğumdan beri Messi'den yanaydım. Şimdi tartışmam bile mesela. Öyle bir noktadayım. Hani ortaokulda, lisede falan arkadaşlarınla kan davası güder gibi Messi ile Ronaldo'yu tartışırdın ama şu an açık söylüyorum tartışmam bile. Benim için Messi'dir. Ya genel kanının da artık Messi olduğunu düşünüyorum. Yani milli takımdaki vedası, Dünya Kupası, Copa Amerika'sı, kazanmadığı bir şey de kalmadı. Finalissima'yı, UEFA'nın düzenlediği gereksiz bir organizasyonu kazandı mesela. Var yani adamda her şey var. Ronaldo Real Madrid'le bir Şampiyonlar Ligi'nde ardı ardı şampiyonluk kazandı. Bir sekans yaşamıştı. Messi'nin 2 ya da 3 şampiyonluğu olması lazım. Burada belki biraz mütevazı kalıyor Ronaldo'ya nazaran ama fark etmez abi. Yani istatistiklerden bağımsız gördük, izleyip görüp yorumlayan biri bence bana katılır diye düşünüyorum. Burak Bey, Panathinaikos'ta Obradovic etkisini ben pek göremedim. Sizin fikriniz nedir? Hala sanki Ergin Ataman takımı gibi geldi izlediğim kadarıyla. Olympiakos back to back yapacak gibi geliyor bana demiş Yunus Bey. Olympiakos benim de en büyük favorim. Çok iyi takım. Bir de üzerine eklemeler yaptılar. Montero, Miller, McIntyre, Ndiaye gibi. Hani atletizmi ve kaliteyi arttıracak eklemeler geldi burada ayrılan oyuncuların yerine. Neden Ergin Ataman takımı gibi gözüktü? Sete oturmuyorlar mesela. Şeyi gördük. Hızlı hücumda topa bastı ve mesela üçlük kaldırdı. Nigel Ace Davis ve Silvian Francisco. Normalde Obradovic o takımı sete oturtur ki Partizan döneminde Dwayne Washington'ın da bu konuyla alakalı serzenişleri vardı. Hızlı hücumda boş şutu bulduğumda kaldırdığımda bana kızan bir koç var. Bununla çalışması zor diyordu mesela. Ama dün Silvian Francisco, Nigel Ace Davis bunlar birebirine oynadı. Obradovic işte biraz sanki modern basketbola, oyuncu özgürlüğüne önem vermeye başlamış gibi ya da dediğim gibi henüz tam çözümleyemediler Obradovic basketbolunu. Lezor dün çok iyiydi. Ergin Ataman döneminde fibula kırdıktan sonra iyi gözükmeyen Lezor hakikaten çok iyiydi. Obra ile Partizan'da o da kariyerinde bir çıkış yapmıştı. Elit oyuncu statüsüne geçmişti. Dün yine gördük hani yakından bizim takımımız oynadığı için. Yine elit oyuncu statüsüne geçmişti Lezor. Hiçbir şekilde durduramadık. Her topu aldığında o kadar elleri çabuk, o kadar ayaklarında patlayıcı güç ve adım alma hızı var ki ya çembere gitti ya da faul yaptık. Kaç kere çizgiye gitti kontrol etmek lazım. İzmir'de bir yayın problemi varmış, onu tekrardan iletmiş olalım. İyi yayınlar, Silva olmadı belli, ondan çıkıp uzun alırlar mı? Chris Silva'yı çok değerlendirmiyor da Saras. Undersize bir oyuncu da hani 2-0 üçlük. Dün mesela bir post-up pozisyonu vardı Nigel Ace Davis'e. Yakın boyda olmalarına rağmen kütle olarak Silva bir uzun mesela. Post-up oynarken topa hakimiyet kuramadı mesela, çok şaşırdım. Hani Euroleague düzeyinde bunu yapabiliyor olman lazım. Uzun bulmak da zor. Hani Silva'dan çıkmak için bir ismi net ikna etmiş olman lazım. Avrupa'da uzun yok çünkü. Hani öyle bir sıkıntı var. O yüzden kolay değil. Kardeşim iyi yayınlar. Baskonya'yı yener miyiz? Şansımız nedir demiş Mehmet Aytaş. Bir ricada bulunayım. Şimdi bunların hepsini konuşuyorum. İkinci saatte konuşacak bir şey bulamayacağım. Saat 1'den sonra Mehmet Aytaş'ın mesajını alacağım bu arada. O saate de. Saat 13-14 aralığında da burada olmanızı rica ediyorum. Biraz basketboldan konuşuruz. Fenerbahçe, Panathinaikos, Beşiktaş, Anadolu Efes, Olympiakos. Ne isterseniz ki ben mesajlar üzerinden soru cevap yapmaktan da aşırı keyif alıyorum. Bunu daha önce de defaatle dile getirmiştim. Mesajlarınızı bekliyorum. Saat 13-14 aralığında yani yaklaşık 7 dakika sonra burada sizi bekliyoruz. O Messi ile ilgili sert bir yorum gelmiş, biraz politik. Bir şey demeyeyim, politikaya girmeyeyim. Turgay Bey yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Tabii doğru söylüyorsun Ronaldo demiş. Ben valla Ronaldo'cu diyeyim. Ronaldo da bence mesela Nigel için söyleme popülist. Yani yaptığı bütün bağışların göz önünde olması bana mesela ilginç geliyor. Bunların PR'ını, reklamını çok güzel yaptırıyor. Mesela Messi'nin hiç yardım yapmadığını düşünmüyorum. Ronaldinho'ya mesela Paraguay'da hapishanedeyken sonra Ronaldinho söyleyince ortaya çıktı. 3 milyon euroluk bir yardım yapıyor eski takım arkadaşına mesela. Kimse bilmiyor. Bunu Cristiano Ronaldo yapsa İngiliz basını, Fransız basını, İtalyan basını, Türk basını, dünyanın her yerinde konuşursun. Instagram time'ında 15-16 kez günde önüne çıkar. İşte ne bileyim oturduğunda kola şişesini önünden çekmesi. Ne oldu sen çekince? Marka battı mı, bitti mi mesela? Bir duyarlılık yaratmaya çalışıyordur muhakkak. Belki iyi de bir insandır ama çok popülist. Bence çok popülist. Ben böyle şeyleri sevmiyorum şahsen. Bak mesela Maradona hep konuşulur. Ercan abiyle de çok konuşuyorduk. Adam müthiş bir sosyalist mesela. Ona büyük saygı duyuyorum. Bir ilgi çekme gayesi yok. Adam Fidel Castro'nun kankası, şeyin işte ne bileyim Che Guevara'nın manevi oğlu gibi mesela. O adamın öyle bir ideolojisi var. Ona saygı duyuyorum. Cristiano Ronaldo'nun ki bence full popülizm. O yüzden sevemiyorum. Ya saygı duyuyorum sevenlere. Tabii ki çok büyük bir futbolcu. Ama tavır tarz olarak, medyatik yönü olarak bana çok hitap etmiyor. Kendisi. Şimdi şöyle yapalım. Birazdan reklamımız var. Saat başında basketbolla geri döneceğiz. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 oğlu. Mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattına. Bekliyorum basketbol gündemine, Euroleague gündemine dair. Sizlerden gelecek mesajları saat başından itibaren burada değerlendirelim. Fenerbahçe terfi maçını konuşalım. Akşam oynanacak Olympiakos Anadolu Efes ve Baskonya Beşiktaş maçlarını konuşalım. Soru cevap yapalım, sohbet edelim. Dinleyici hattınızda buçuktan sonra belki talep olması durumunda açarız. İlk saat itibariyle çok fazla mesaj geldi. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir saate saat geçirmiş olduk. Hakikaten keyifliydi.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
8: Selamlar tekrardan kıymetli Radyospor takipçilerine. Ben Burak Alaca, saatler 13-14 aralığında. Her cuma olduğu gibi sizlerle birlikte orijinal günümüzde bir saat boyunca basketbol gündemini masaya yatıracağız. Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Evet, basketboldan bahsetmeye başlayalım. Euroleague'de 4. hafta mücadeleleri başladı. Dün temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Panathinaikos deplasmanında OAKA'da parkeye çıktı. Bugün yine 21-15 ve 21-30 kuşaklarında Olympiakos Anadolu Efes ve Baskonya Beşiktaş maçları var. Dün kaybederek başladık maalesef. İnşallah tekrardan bugün en azından hafta 2 galibiyetle bitirmeyi başarırız. Zor tabii ki. Yani özellikle Anadolu Efes'in Olympiakos deplasmanı çok kolay değil. Yani son şampiyon, ligin net bir şekilde, yanlış bir yorum olmayacaktır, en iyi takımı diyebiliriz Olympiakos için. Şimdi hal böyle olunca orada Mike James'in de sakatlığından sonra çok beklentiye girmek ya da favori görmek doğru değil en azından. Biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Beşiktaş Baskonya tarafında da yine daha önce Barcelona Maccabi maçlarında olduğu gibi ortada bir maç. Hani Valencia'ya ilk hafta Beşiktaş son topta kaybettiğinde çok üzülmüştük. Sonra o Valencia 4'te 4 yaptı. İyi bir takıma kaybetmiş Beşiktaş. Onu görmüş olduk. Bakalım dünkü Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Bir de duyuru yapayım. Program içinde mesajlarınızı bekliyorum. Hafta sonu pazar günü saat 15.30'da oynanacak Anadolu Efes Yukatel Merkez Efendi maçı için 5 kişiye çift kişilik bilet hediye edeceğiz buradan. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yazacak kişilere sosyal medyadan da Burak Alıcı hesabından ulaşabilirsiniz. Buradan yazın. Ona göre biletleri ayarlayalım. Yayın sonunda da sonra sosyal medyadan bir karışıklık olmasın. Dediğim gibi Anadolu Efes Yukatel ya da şimdiki adıyla düzeltiyorum, Denizli Basket karşılaşmasındaki, Denizli Basket de sezona iyi başladı. Onu da söyleyeyim. Güzel bir maç olmaya aday. Anadolu Efes Denizli Basket maçına, tekrar ediyorum saatini, pazar günü 15.30'da oynanacak karşılaşmaya 5 kişiye çift kişilik bilet hediye edeceğiz diyelim. Bekliyoruz mesajlarınızı. Bakalım. Evet, dünkü Fenerbahçe maçıyla başlayalım isterseniz. Fenerbahçe Tarfin dün gerçekten çok iyi bir iç çeyrek girişi yaptı. 27-24 sonuçlandı iç çeyrek Panathinaikos'ta yine, ama skor anlamında iki takımın da çok akıcı gözüktüğü, çok iyi gözüktüğü, kaliteli basketbol oynanan bir İlk çeyrek görmüştük. İkinci çeyrek itibariyle biraz kopuşlar başladı. Orada Silvian Francisco'nun bilhassa sorumluluk almasıyla birlikte biraz bireysel kalite farkıyla Panathinaikos makası açmıştı. Sonraki çeyreklerde de bu devamı geldi. Bu görüntünün 92-74'lük skorla kazanan taraf Panathinaikos oldu. Dördüncü haftada Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. İki takım da ilk iki sırayı paylaşıyordu dünkü maça kadar. O yüzden ortada çok ciddi bir vahamet tablosu yok. Normal sezonda o akada kaybedebilirsin ayrıca. Bu da çok büyük bir problem değil. Dün özelinde Fenerbahçe'de dediğim gibi şeyi göremedik. Hani farkın açıldığı maçın kırılma anlarında takımı oyunda tutacak oyuncuyu bulamadık. Burada olsaydı eğer Larkin mesela, o an hep bahsediyorum ya, Larkin'in Anadolu Efes'teki gibi 30-35 dakika oynamasına gerek olmayacak Fenerbahçe tarafında. Daha az ihtiyaç var Larkin'e diye.

0: İşte Larkin olsaydı şayet o kırılım anlarını oynayacak oyuncuyu bulabilirdik. Burada Wade Baldwin zaman zaman maça müdahil olsa da maçın kaderini etkileyecek hamleleri yapmaya çalışsa da yeterli olmadı performansı. Taylor Norton Tucker'ın iyi başladığı ilk çeyreğin ardından performansı yeterli olmadı. Yani şu yüzden Taylor Norton Tucker şut konusunda biraz problemli bir oyuncu. Boyalı alanda da Taylor Norton Tucker'ı iyi savunduktan sonra çok fazla bir alan bırakmıyorsunuz ona rahat hareket etmesi için. Bütün bunlara bakacak olursak Taylor Norton Tucker da etken olamadı. Burada Shavon Shields, Clyburn gibi oyuncular belki belirleyici olabilirdi ki Shavon Shields'ın savunmadaki eforunun çok takdire şayan olduğunu düşünüyorum ama hücumda ondan da çok beklenen gelmedi. Fenerbahçe tarafında çift haneye sadece iki oyuncu çıktı. Braxton Key ve Johnny Juzang ki Johnny Juzang'in bu sayıların hepsini son çeyrekte attığını hatırlatmak lazım. Yani oyuna sonradan faul problemleriyle beraberinde girdi. 2'de 2, 2 sayılık. 3'te 2'de 3 sayılık isabetiyle 10 sayıyı son çeyrekte buldu. Onunki de çok maçın genelinde Fenerbahçe'ye olumlu hizmet eden bir performans olmadı. Biraz artık fark açıldıktan sonra Amerikalıların garbage time dediği zaman diliminde buldu bu sayıları Johnny Juzang. O yüzden o da çok galibiyete hizmet eden performanslardan biri olmadı. Fenerbahçe dün o oyuncuyu bulamadı. Yani Larkin'in Fenerbahçe'de nasıl bir rol üstleneceğini, hangi maçlarda önemli olacağının bir fragmanını dün gördük. Dün o makasın açıldığı ikinci çeyrekte Francisco'nun, Nigel Ace Davis'in maça ağırlık koyduğu denklemlerde Shane Larkin'in orada Fenerbahçe'yi maça ortak edecek oyuncu olması bence hayli muhtemel şu anki görüntüde eğer iyi dönerse. Bunun haricinde uzun problemi bence yine bir baş gösterdi Fenerbahçe tarafında. Onu da söylemek gayet mümkün. Yani Matias Lezor'u savunamadık ki Mustafa Fall'ı da çok fazla kullanmadı Panathinaikos tarafı. Lezor 23 dakika sahada kaldı. Orada Yabusele de bizi hayli zorlayan oyunculardan biriydi. Aldığı 21 dakikada. Ne Mustafa Fall sadece 1,5 dakika oynadı. Yani bir Lezor savunmasında şunu çok fazla gördük. 19 sayı 7 reboundla. Düzeltiyorum 19 sayı 8 rebound. 1 blok 1 top çalma. 1 asistle maçı tamamladı Matias Lezor. Lezor'u savunurken Fenerbahçe'de şu sıkıntıyı gördük. Ayakları çabuk bir uzun. Yani potaya çok çabuk patlayabiliyor. Elleri çok çabuk bir uzun. Sürekli olarak Lezor'un aldığı toplarda ya çizgiye gittiğini gördük ya da skoru bulduğunu gördük. Bu ciddi bir sıkıntıydı. Yani Lezor gibi uzunları, biraz daha dominant uzunları savunurken Fenerbahçe'de Melli'yi tenzih ediyorum. Erken bir faul problemine girdi. Ki Melli de tam matchup değildir. Böyle net 5 numaralara karşı bence olmamalı. İşte Marcus Bingham'ın, Sertaç Şanlı'nın problemli olduğunu gördük. Sıkıntıyı yaşayabileceğini gördük. Chris Silva çok fazla süre almadı zaten. Hal böyle olunca bence bir zafiyet ortaya çıkmış oldu. Dün Lezor mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. 10 defada çizgiye gitti. Bu hani 19 sayı attı diyoruz ya. 10'da 7'lik bir isabeti var. %70 ile attı ama orada avantaj aldığı pozisyonların hepsinde ya bitirdi ya faul aldı işte. Bahsetmeye çalıştığım buydu. Burada dediğim gibi Fenerbahçe'deki uzun problemi bence biraz daha yuka çıktı. İşte Sertaç Şanlı oyunda kaldığı dönemde çok fazla faul problemine girdi. Marcus Bingham o sertliği koyamadı. Tepede genelde zaman zaman Francisco ile eşleştiğini dahi gördük. O fiziksel 5 numara oyununa çok, bence çok iyi oyuncu bu arada ama fiziksel 5 numara oyununa çok yatkın olmadığını gördük. Burada Chris Silva ve Melli'ye iş çok düştü. Lezor gibi atletik bir oyuncuya karşı Melli'nin zorlanması normal. Chris Silva da çok kısıtlı süre aldı orada. Saras'ın çok düşünmediği oyunculardan düşündüğü oyunculardan biri olmadığını gördük. Yani dünden yapabileceğimiz çıkarımlar buydu. Tarık Biberovic'in eksikliğinden çok sık bahsediyorduk Fenerbahçe tarafında. Dün Fenerbahçe yayın gerisinde %30'da oynadı. 30'da 9 isabet buldular ki son bölümde işte Johnny Juzang'in attığı üçlükler vesaire ya da Will Clyburn'un attığı bir üçlük burada istatistiği yükseltti. Maç genelinde Fenerbahçe'nin kötü attığını da söylemek mümkün. Orada da yanlış bir yorum yapmayalım. Aldatıcı olmasın. Orada %30 yani maç özelinde toparlanabilir çok kötü olmayan bir istatistik gibi gözüküyor ama aslında öyle değildi. Maçın önemli anlarında çok iyi olmadığını gördük Fenerbahçe'nin şut konusunda. Eksikler bu şekilde göze çarptı Fenerbahçe tarifin tarafında. Bunlar tabii daha kolay rakiplere karşı bu kadar göze batmayacaktır. O yüzden böyle test maçları önemli bence Fenerbahçe tarafı için diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama gidelim. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından devam edelim. Bir duyurumuzu tekrardan yineleyeyim. Anadolu Efes'in pazar günü saat 15.30'da Yukatel Merkez Efendi karşısında oynayacağı Basketbol Süper Ligi karşılaşması. Yukatel Merkez Efendi değil yani, bilet isminde öyle yazdığı için kafa karışıklığı oldu. Denizli Basket karşısında oynayacağı mücadelede 5 kişiye çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Burada mesajlarınızı bekliyorum. Katılmak isteyenler, gitmek isteyenler için burada biletleri paylaştırabiliriz. Burada bir kayırma işi de yapalım. Hadi çocuklarıyla gidecek olan dinleyicilerimize eğer önden yazarlarsa, bilet kalmış olursa adedi de arttırabiliriz. Buradan bekliyoruz mesajlarınızı. Dediğim gibi pazar günü 15.30 Anadolu Efes Denizli basket maçında biletler için. Burada 5 kişiye böyle küçük bir jestimiz olacak. Sarunas Yasikevicius'un maç sonu açıklamalarına gelelim. Sonrasında gündemle ve mesajlarla devam edelim. Bugün hem savunmada hem hücumda iyi değildik. Panathinaikos genel olarak bizden daha agresifti. Daha fiziksel oynadılar. Faulleri bizden daha iyi kullandılar. Savunma mentalitesine sahiplerdi. En iyi oyuncularımızı durdurdular. Biz ise bunların hiçbirini yapamadık. Euroleague'de böyle oynayarak deplasman maçı kazanamazsınız. Özellikle de bu salonda daha fiziksel oynamanız gerekir denmiş. Sarunas Yasikevicius tarafından. Bizim 17, Panathinaikos'un ise 10 top kaybı var. Bu da bir şeyleri aslında açıklıyor. Açıkçası yaptığımız top kayıplarının bazıları çok zor pozisyonlar değildi. Maçın hiçbir anında Panathinaikos'u konfor alanından çıkartamadık. Bizden çok daha fiziksel oynadılar. Özellikle de kısa savunmasında. Ancak sezonun ilk deplasman maçını böyle oynadık. Bazı oyuncularımız ilk kez böyle bir atmosferde oynadı. Bizim için de öğretici bir tecrübe oldu. Tabii işin kötü tarafı, sezon sonu olası bir eşitlik halinde farkın fazlalığı oldu. Yani burada ikili averajdan, daha doğrusu sıralamalar eşit olursa ikili averaja gidilmesi ihtimalinden bahsetmiş koç Sarunas Yasikevicius. Maç önü Jacob Obradovic'e verdiğiniz hediye neydi diye bir soru gelmiş Yasikevicius'a. Bir kravat, kravat almasının vakti gelmişti. O yüzden ona ben aldım. Dün aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Ona kravat seçmek için yardımcıya ihtiyacım varsa sana her zaman yardım ederim demiştim diye bir espri yapmış. Ki bu arada senelerce de birlikte çalışmış iki basketbol insanı. Zamanında Jacob Obradovic'in efsanevi Panathinaikos kadrosunda oyun kurucu rotasyonda, 2009 şampiyonunda çok kilit isimlerden biriydi Sarunas Yasikevicius. Kadroyu da şöyle hatırlatayım. Sarunas Yasikevicius, Vasilis Spanulis, Dimitris Diamantidis, Mike Batist, Nikola Pekovic. Albertis falan da vardı o kadroda bu arada. Hakikaten inanılmaz bir kadroydu. Orada bir oyuncu koç ilişkileri de vardı. Sonrasında Obradovic'in sefiri olarak, düzeltiyorum, selefi olarak görülüyordu Sarunas Yasikevicius. Zira sonrasında zaten Euroleague şampiyonu da kazandı Fenerbahçe ile birlikte. Daha da iyi, daha nice başarılar da elde edeceğine hiç şüphemiz yok. Jacob Obradovic kravat hediyesine dair demiş ki: Saras'ı çok seviyorum. Aramızda gerçekten çok özel bir ilişki var. Ben buna inanıyorum. Gerçekten koçlukta inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum. Jalgiris ve Barcelona'da inanılmaz bir iş çıkardı ve şimdi aynısını Fenerbahçe'de yapıyor. Muhtemelen dün hayatımda ilk kez kravat takmadım. O da bugün benim için güzel bir kravat almış. Saras bu. Ona teşekkür ederim. Söz vermiş olmayalım ama İstanbul'a giderken ben de onun için özel bir şeyler hazırlamaya çalışacağım demiş Jayko Obradovic. Bu güzel ilişkilerini görmek keyifli. Yani şu yüzden söylüyorum. Avrupa basketbolunun böyle renkli bir tarafı var. Taraflar arasında böyle bir bağ oluyor. Tabii rekabet çok yüksek Fenerbahçe ve Panathinaikos tarafında ama bakın görüyorsunuz, koçlar birbirine zeytin dalı uzatıyor. Sıcak şeyler görüyoruz. Herkesin arasında bir geçmişte mazisi oluyor. Genel itibariyle Avrupa basketbol ekosistemi küçük olduğu için bunlar çok keyifli şeyler. Gördüğüme de sevindim. Mutluluk verici detaylardan biriydi. Obradovic de maçın ardından demiş ki: Fenerbahçe asla pes etmeyen bir takım. Maçın ardından ikili sıkıştırmaları getirip top çaldılar ve bu bizim için sorun oldu. Maçın bazı anlarında düzeltiyorum. Ancak tecrübeli oyuncularımız var. Bununla başa çıktılar. Güzel bir galibiyet oldu. Çok sayıda oyuncudan katkı aldık. Özellikle bir ismi öne çıkartmak istiyorum. Bay Bonga. Isak Bonga'dan bahsediyor. Savunmada inanılmaz bir iş çıkardı demiş. Isak Bonga'nın sayısı yok bu arada. Ya maç genelinde savunma performansıyla çok ön plana çıkan bir isimdi. Mesajlara bakalım. Burak Bey, ben Nihat Çetin. Merak ettiğim konu, NBA'de en uzun oyuncular bile top sürüp üçlük atabilir. Kendi atabilirken Euroleague'de neden böyle bir oyuncu profili yok? Uzuna top gelince acemi bir oyuncuya dönüyor demiş.

Ya şöyle, NBA'deki oyuncuların uzunların topu yere vurması da biraz bunu geniş alanda açık sahada yapıyorlar. Koş koş basketbolunda. Hani o biraz dribble kabiliyetin olduğunda ya da ne bileyim Wembanyama gibi çok extraordinary, yok hiç gibi oyuncular olduğu zaman, ki onlar hani dünyanın en iyi basketbol için küresel 5-10 oyuncusundan biri. Hani onları çok beklemek de doğru olmaz. Açık alanda bunları yapmak kolay. NBA'de çok yakın savunma da görmüyoruz. Euroleague'de bunu yapmak çok zor bir uzun için. Ha, ben iddia ediyorum mesela NBA'ye gitse Euroleague'deki bazı oyuncular da topu biraz yere vurabilir. Burada basketbol kültürü farklı. Biraz da dün mesela Panathinaikos'un savunma sertliğini gördünüz. Ya da yarı sahada çok fazla oynanan bir basketbol var. Basketbol sahasının ölçüsü de daha küçük bu arada Euroleague'de. Öyle düşünecek olursak burada çok farklı bir basketbol kültürü var. Çok kolay değil aynı performansı beklemek NBA'dekiyle. O yüzden çok hani öyle bir düşünceye girmemize gerek yok. Buradaki uzun profili, uzundan beklenti bayağı farklı. Aydın Bey yazmış. Pana ve Olympiakos Lig'de seviye farkı çok seviyeyi çok farklı yerlere çektiler. İnanılmaz kadroları oldu. Futbol takımlarına yakın bütçeleri var. Aydın ben kağıthaneden demiş. Almanya'nın Trier takımında çok farklı bir uzun var. İkinci ligden beri devam ediyor takımda. İnanılmaz kalıplı, bizim takımların bazıları düşünebilir bence demiş. Merak ettim kim olduğunu. İsmini de yazabilir misiniz? Burada araştırayım. En azından benim de bir radarıma girmiş olsun. Kim olduğunu merak ettim. Böyle bazı oyuncular var. Mesela Asen Marey gelmişti seneler evvel. Karşıyaka'ya. O da çok özel oyuncuydu. Böyle oyuncular çıkıyor. Benim bir tane var mesela. Burada hep önerdiğim bir isim. Onu da söylemek isterim. 4 numara profilli bir forvet. Hani Schmitz'e tipoloji olarak da çok benziyor. Oyunu da biraz daha farklı. Luka Bozic olması lazım. En son Granada'daydı. Onu bir kontrol etmek isterim. Luka Bozic. Doğru mu hatırlıyorum ismini diye bakıyorum ama. Granada'ya bakacağım. Onu da mesela Süper Lig'deki takımlara çok yakıştırıyordum. Burada baş altı takımların çok hamle yapabileceği oyunculardan biri olduğunu düşünüyordum. Bozic isminin. Hemen bakalım bu sene kadroda mı yoksa ayrıldı mı? Geçen seneki kadrodan direkt buluruz. İzlemenizi tavsiye ederim bu arada. Hırvat bir oyuncu Luka Bozic. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Daha önce Zadar'la birlikte Hırvatistan Ligi'nde MVP'de olmuştu. Geçen sene de Granada'da oynuyormuş. Şu an yine Granada'da gördüğüm kadarıyla 30 yaşında bir oyuncu. 2 metre, 102 kilo uzun forvet. Hakikaten Süper Lig'de çok fark yaratacağını düşünüyorum. Yani scout olarak da bir şey söylemek gerekirse Valencia bir dönem bonservisini almıştı. Hiç oynatmadı. Luka Bozic ismini izlemenizi önerebilirim. O da mesela benim sizlere önerim olsun. Devam edelim. Bu Almanya'nın Trier takımındaki oyuncunun adını da bekliyorum Aydın Bey'den bu arada. Notlarımı ekleyip inceleyeceğim. Hatta Twitter'da da bir inceleme yazabiliriz ikisi üzerinden. Onu da beklerim. Hani bir gözlemledikten sonra, birkaç maçını izledikten sonra sizin de metinizi geçirerek böyle bir inceleme yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Buradan yazın. Twitter'dan da oyuncunun adını beni tagleyerek yazarsanız ben de sizi taglemiş olurum. Hani Martin Jost Linen oyuncunun adı. İnceleyeceğim bunu, dediğim gibi oyuncunun ismini Twitter'dan, X üzerinden, Burak Alaca hesabından beni tagleyerek paylaşabilirseniz ona bir inceleme yazayım, ben de sizi taglemiş olurum. Hani sizin bulduğunuz bir oyuncu olduğu için üstüne çökmüş olmayalım. Merhabalar Burak kardeşim, selamlar Kocaeli'den Bülent. Pana maçı için korktuğumuz başımıza geldi. Pana'da obra etkisi kendini göstermeye başlamış. Süre olarak takımı yormadan rahat bir galibiyet aldı. Bu arada sahiden rotasyonu çok geniş kullandı. En uzun süre Hayes 26 dakika civarı. Takımı yormadan çok diri tuttu. Fenerbahçemizin biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir kez daha belli oldu. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Buradan Bülent Bey'e ve ailesine de selamlar. Çok kıymetli, çok sevdiğim dinleyicilerimizden biri. Çok kıymetli bir de sporcu velisi, onu da söylemek lazım. Buradan teşekkür edelim. Evet, Obradoviç geniş rotasyonda Fenerbahçe'yi ciddi anlamda takımını yormadan mağlup etmeyi başardı. Orada çok katkı aldı lokal oyuncular da var. İşte Mantsukas, Kalaitzakis kullandığı oyuncular. Dinos Mitoğlu'nu geçen sene Ergin Hoca pek tercih etmiyordu sezonun belli bir noktasından sonra. Ondan önemli katkılar aldı. Yani rotasyonu ciddi geniş kullanıyor. En azından onu söyleyebilirim. Merhaba, yeğenlerimle Efes maçına gitmek istiyorum demiş Hatip Sevda. Instagram'dan Burak Alaca hesabına DM olarak yazarsanız biletleri oradan ileteyim. Şu an buradan iletmem çok kolay olmayabilir.
Ya da reklamda bir denerim ama dediğim gibi Instagram'dan Burak Alaca hesabına DM atarsanız, dedim takip edin vesaire diye söylemiyorum. Direkt DM atarsanız bilet sayısında kaç adet istediğinizi buradan da yazarsanız, kaç tane elimizde kaldı onu da hesabını kitabını yapalım. Biletleri size ulaştırayım program sonunda. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Denizli basket kadrosunu değerlendirebilir misiniz? Kadro hem lig hem Avrupa'yı kaldırabilir mi? Yoksa Avrupa için yorgunluk lig düşme durumuyla karşılaşılabilir mi? Demiş Denizli'den Serdar Bey. Şunu söyleyeyim. Risk. Kadro ne kadar geniş olsa da risk. Yani atıyorum 9 yabancılı bir Euroleague rotasyonu yapmadığınız denklemde lig ve Avrupa'yı kaldırmak bir İstanbul takımına göre daha zor. Bunu Mersin'de görmüştük mesela. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Birçoğu şehre Denizli'den direkt uçuş olmadığı için Avrupa maçlarına İstanbul aktarmalı uçuyorlar. Orada oyuncularda ekstra bir yorgunluk oluyor. Konaklama ile alakalı yine çeşitli sıkıntılar. Sıkıntı derken ekstra maliyetler oluyor kulüplerin finansal sürdürülebilirliği açısından. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Ya burada iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. İşte başta Jordan Mix ismini burada ön plana, John Mix düzeltiyorum, ismini ön plana çıkarabilirim. Geçen sene Galatasaray'a çok büyük beklentilerle gelmişti. Ama gelinen noktada çok işler beklediği gibi gitmedi onun da. Şundan ötürü bunu söylemek lazım. Galatasaray'da geçen sene rotasyonu çok doğru kullanamayan, her oyuncudan faydalanamayan bir Pozzecco ismi vardı. Sebep bu. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak Denizli'de ilk iki maçını çok iyi oynadı bence Jordan Mix. Bu önemli bir kazanım. Orada yine önemli. Daha önce Denizli'de de oynamış oyuncular var ki çok da oyuncu çıkarmış bir takımdır işte. Moses Wright ismini burada ön plana çıkarabiliriz. Oturu, Richard Lomaj gibi önemli isimler var. Burada yine kadroda önemli oyuncular var. Bu hafta mesela oynanan, kazanılan Avrupa maçında da dikkatimi çeken bir oyuncu vardı. Tekrardan adını hatırlamak lazım. Roko Badizm değil. Geçen sene de takımda olan bir oyuncu. Hemen adını kontrol etmek istiyorum. Hafıza konusunda biraz artık çok fazla oyuncu aklımızda tuttuğumuz için küçük kafa karışıklıkları oluyor. Orada da affınıza sığınıyorum. Buldum. Şimdi bakalım. Mix'ten bahsetmiştik. Marko Pečarski. Son maçta da çok iyi oynadı bu arada. FIBA Europe Cup karşılaşmasında kazanılan Previdze'ye karşı kazanılan maçta 15 sayı 16 reboundla oynadı Marko Pečarski. Victor Bailey fena bir transfer gibi durmuyor şimdiye kadar. Ya doğru oyuncu bulma konusunda gerçekten Denizli'nin müthiş bir scout'u var. Onu söylemek lazım ama ligde kalıcı olmak adına o Avrupa biraz yorabilir, takımı yıpratabilir. Onu açıkça söylemek lazım. Ya bugüne kadar hep öyle oldu. Diğer takımlarda da bunu rahat bir şekilde gözlemlediğim için söyleyebiliyorum. İyi yayınlar Spor Sergi Hüseyin. Hiç de tam da bundan yazmıştım. Sertaç Euroleague'de sahada kalamıyor ama ne hikmetse Türkiye'de sahada tutuluyor. Saygılar demiş. Yani buradaki standart farklı tabii. Bakalım. Burada sanki okuyamayıp atladığımız mesajlar var gibi. Şu an WhatsApp karıştı ama bakalım. Selamlar. Bugün geç açtım radyoyu. Fenerbahçe'nin dünkü maç neyi iyi neyi kötü yaptığını gösteren bir maç oldu. Silva'nın bütün Silva'dan çıkıp bütün parayı Tavares'e yatırsak Yunan takımlarıyla baş edebiliriz demiş. Ya Silva muhtemelen 1 milyon dolar civarı belki altında alıyordur. Tavares 3,5-4 milyon dolar alıyor. Yani tüm parayı yatırmak da yetmiyor. Onu söyleyelim. Duyurumuzu yapalım. Anadolu Efes'in pazar günü Denizli basketle oynayacağı karşılaşma için Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak mücadele için 5 kişiye çift kişilik bilet hediye ediyoruz. Burada mesajlarınızı bekliyoruz. Gitmek isteyenler, özellikle şeyi de söyleyeyim, hani 5 çifte tekabül ediyor ama erken yazanlar için ve çocuklarıyla bilhassa gitmek isteyenler için bir onları kayırırım. Açık söyleyeyim, o konuda çocukların spor yaparak vakit geçirmeleri, spor izleyerek vakit geçirmeleri benim için de çok keyifli oluyor. Buna özel hassasiyet gösteriyorum. Dediğim gibi çocuklarıyla, yeğenleriyle, çocuklarla gidecek olanlara burada bir hassasiyet gösterip ekstradan 4 bilete kadar çıkarabilirim. Bir tık erken biter muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Maksat çocuklara aktivite olsun. Fatih Bulut yazmış bilet diye. Sadece bilet yazmış. 2 adet gönderelim. Evet, bekliyorum mesajlarınızı. Instagram'dan Burak Alıcı hesabına yazabilirsiniz. Burada da yine yazarak en azından bir şekilde ayırttırmış olursunuz biletleri. Bekliyoruz.
Burak kardeşim selamlar, Kocaeli'den Bülent kızım da yerel ligde U16 ve aynı anda U18'i hazırlıyoruz. Geçen seneye nazaran biraz daha yorulacağız ama en azından parkelerden uzak kalmayacağız demiş Bülent Bey. Yaş 15, boy 1.80. Yanlış hatırlamıyorsam Beren'di kızınızın ismi.

0: Yanlış hatırlamıyorum bu arada, eminim ama yine bir çek olsun. Ümit ediyorum. Tıpkı abisi gibi, Berat Efe gibi güzel bir sezon geçirir, güzel bir spor kariyeri olur. Ya bu konuda gerçekten ailelere de, Bülent Bey ve ailesinin, eşinin ben emsal teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu hep söylüyorum bu arada. Hani şeyi de açıkça söyleyeyim. Hani fiilen tanışmışlığım yok henüz kendisiyle, Bülent Bey'le, ama burada sohbet ettiğimiz kadarıyla, ki Instagram'dan da zaman zaman sohbet ettiğimiz oluyor, çok saygı duydum. Çok kıymetli sporcu velilerinden biri. Yani şey değil, özellikle tanıdığım ve burada köpürttüğüm biri değil. Çok o anlamda saygı duyuyorum. Çocukların, iki çocuğunun da sürekli sporla haşır neşir olmasını bir şekilde vesile oluyor. Onların antrenmanları, uykuları, beslenmeleri, bunlar hiç kolay şeyler değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Aynı zamanda eğitim hayatlarını da bir şekilde başarılı bir biçimde sürdürüyorlar. Bu da bence zor detaylardan biri. Neden diye sorarsanız, ülkede genel itibariyle spor ve yapmayı ve eğitim hayatını sürdürmeyi çok fazla kolaylaştıran bir maalesef eğitim yapısı yok. Bu ikisini birlikte yürütmek çok kolay değil. Burada bütün bu süreçte çocuklara ne kadar yük düşüyorsa velilere de o kadar yük düşüyor. O yüzden Bülent Bey'i, eşini burada özellikle kutluyorum. Sporcu velisi olarak çok bence güzel bir işe imza atıyorlar. Herkese de söylemek lazım bu. Çocukların enerjisini bir yere kanalize etmesi lazım. Bu illa okul olmak zorunda değil. Hani ben de ailemden böyle gördüğüm için, kardeşim de şu anda mesela yazın futbol okuluna gidiyordu. Şimdi yüzmeye başlayacak kısa süre içerisinde tekrardan. Çocukken o enerjiyi bir yere kanalize etmek lazım. Şimdi şeyi görüyorum, çok fazla tablet, televizyon, bilgisayar, çocuklar buna esir oluyor. Ben çocukken mesela, burada anneme özellikle şapka çıkartmak istiyorum, teşekkür etmek istiyorum, yine konu sporcu velilerinden açıldığı için. Futbol oynadım, basketbol oynadım, yüzdüm, tenis oynadım, okçuluğa kadar yaptım bir kampta mesela, o kadar açık uçlu. Hiç başıboş bırakmadı beni. Sürekli o enerjimi bir yere kanalize etme fırsatı oldu. Burada annemin yönlendirmesiyle bilhassa, kendisine buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani her şey için olduğu kadar bunun için de teşekkür ediyorum. Ve benim için çok kıymetliydi. Gelinen noktada bir şekilde hep sporla haşır neşir oldum. Şu an hayatımı bundan kazanıyorum. Çok da mutluyum. Yani herkesin mutlu olacağı bir iş yapabilmesi çok önemli. Öncelikle onu söylemek lazım. Onun olmadığı denklemde önce mesai, sonra emeklilik için ilerleyen yıllarda gün sayıyorsun. Bir şekilde annemin katkılarıyla bugün burada bunu yapabiliyorum. Dediğim gibi her konuda olduğum gibi bu konuda da çok müteşekkirim. O yüzden çocukları spora çok eğilimi yoksa sanata, bir şeylere sevk ettirmek lazım. Bir şekilde zihinlerini aktif tutmak lazım. Böyle düşünüyorum. Bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim. 0538 052 1487 diyelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Bir yandan da biletleri indirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi şu an 5 kişilik biletimiz kaldı. 3'e 2 yapabiliriz, 2'ye 2, 1 yapabiliriz. Sizin takdiriniz. Bu arada Bülent Bey yazmış, doğru hatırlamışım. Beren kızının ismi. Ümit ediyorum, dediğim gibi sağlıklı, uzun, sporla haşır neşir, başarılı, sizi de gururlandırdığı bir spor kariyeri olur. Bu kadar özveri varken sizin tarafınızdan, gördüğüm kadarıyla çocuklarınızda da, Berat Efe'de de görüyoruz, bir özveri var. Her şey güzel olur diye ümit ediyorum. Üniversite konusunda da Berat Efe'ye çok sevindim ayrıca. Tekrardan geçen haftalarda söylemiştiniz istediği bölümü tutturmasına. İlerleyen dönemde bir yatay geçiş planı olduğunu söylemiştiniz. Ümit ediyorum o noktada da her şey gönlünce olur diyelim. Yani ne denir ona? Böyle ailelerin çocukları için çabalarını görünce, doğru yönlendirmelerini görünce mutlu oluyorum. Netice itibariyle benim de şu an bir kardeşim var, işte 7 yaşında. Bana yapılan yatırımlar hala çok yakın geçmişte olduğu için hatırlıyorum. Mutluluk duyuyorum, ümit ediyorum. Dediğim gibi her çocuk benzeri bir yaklaşıma, benzeri imtiyazlara sahip olur. Gönlümden geçen bu. Tebrik ediyorum tekrardan Bülent Bey'e, ailesinde sevgilerimi yolluyorum bütün aileye. Aydın Aygün yazmış. Kolay gelsin. Beşiktaş'ın sponsor ve transfer durumu ne alemde demiş. Geçen hafta seçimde, daha doğrusu seçim zamanı, geçen pazar yapılan açıklamada sevgili Özkan Arseven bu hafta içerisinde sponsorun netleşeceğini, onun haricinde transferin de bu hafta netleşeceğini belirtmişti. Ama şimdiye kadar bir açıklama yok işte. Bu akşam Beşiktaş'ın bir Baskonya maçı var. Belki sonrasında mı olur ya da onunla eş zamanlı mı olur, onu bilmiyoruz ama göreceğiz, bekliyoruz. Ya burada bir açıklama gelecektir herhalde kısa sürede. Sona yaklaşıldığı söyleniyordu. En azından kısa transferi ve

sponsor konusunda. Uzun transferinde ne olur ne biter, kim gelir onları bilmiyorum. NBA'de gerçekten çok daralan bir rotasyon var. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da sevgili Murat Özen'le yaptığımız bir yayında bir isim geldi mesela. Bu bir hani muhtemelen öneri ya da arzuydu, olacağını çok zannetmiyorum ama bu sene kadroda olmayacaksa es kaza bile mesela şeyden Pelicans'tan Carlo Matković ismi. Nefis olurdu. Gerçekten nefis olurdu. Onu söyleyebilirim. Ya bu tarz bir uzun bulmak lazım. Bence hatta şunu söyleyeyim. Uzunun Amerikalı olmaması lazım. Avrupa'ya geldiğinde adapte olması için. İşte Fenerbahçe'nin geçmişte mesela Jason Thompson eklemesini gördük. Anadolu Efes'te Kai Johnson geçen sene adapte olana kadar çok faydalı olmadığını gördük. Bence uzunun Amerikalı olmaması lazım. Onu söyleyebilirim. Burada Avrupalı NBA'de ya da NCAA'deki uzunlara bir şekilde yönelmek lazım ya da işte draft edilmemiş uzunlara. Onlar katkı veriyor. Onlar çünkü Avrupa basketbol fundamentalıyla, Avrupa basketbol zihniyetiyle yetiştirildikleri için burada çok fazla yalpalayacaklarını düşünmüyorum. Ha, dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ta sponsor konusunda da dediğim gibi bir şimdilik gelişme yok. Bunu söyleyebiliriz. Bir yandan da biletleri kontrol ediyorum. 5 biletimizi dinleyicilerimize verdik. Onu söyleyelim. 12, 13, 14 burada bir düzenleme yapmamız lazım. Sizlere de söyleyelim. Son 5 biletimiz Anadolu Efes'in pazar günü oynayacağı Yukatel Merkez Efendi. Eski adıyla, yeni adıyla Denizli Basket. Bakın alışamadım. Mesela Fenerbahçe'ye de hala Fenerbahçe Beko diyorum. Alışmak lazım. Maçına katılmak isteyen, gitmek isteyen dinleyicilerimize burada bilet veriyoruz. Bekliyoruz yorumlarınızı da. Gitmek isteyenler için 11, 12, 14'ü silelim. Evet, devam edelim. Pana ve Olympiakos bu paraları nereden buluyorlar? Yunan ekonomisi iyi olmadığı halde son 2 senedir bütçe arttı. Ceska bile bu kadar para yatırmıyordu. Misal dün oynanan maçta Juancho serbest olsa Fenerbahçe, Real Madrid gibi takımlar havada kapar. Yani şunu söylemek lazım. Bu parayı nereden buluyorlar? Bunlar şahıs kulüpleri. Şey değil hani bir vakıf kulübü gibi düşünmeyin. Hani ülke ekonomisinden doğrudan etkilenmiyorlar. O şahıs ülkenin önde gelen zenginlerinin yürüttüğü organizasyonlar. İşte Angelopoulos kardeşler vardı. Olympiakos tarafında. Panathinaikos tarafında Yanakopoulos'u gördük. Yanakopoulos'u biliyoruz daha doğrusu. Yani dediğim gibi bunlar şahıslara ait kulüpler. Hani öyle bir ülke ekonomisinde etkilenecek vakıf durumu yok. Bunlar zenginler. Mesela PAOK tarafında da öyle bir zenginlik söz konusu. Ülkenin en zengin insanlarından biri PAOK başkanı. Hatta kulüp başkanları arasında en zengin olduğunu net biliyoruz. Hal böyle olunca çok da ekonomiden etkilemiyor. Ama hakikaten Ceska'nın falan önüne geçen şeyler söz konusu. Onu görüp söyleyebiliriz. O konuda katılırım. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, bugün Baskonya maçımız var. Nasıl sonuçlanır? Beşiktaş, Kocaeli ve Antep, Çorum maçları nasıl sonuçlanır sence? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Baskonya maçı yine dediğim gibi son oynanan Barcelona maçına benzer tempolu oynayan iki takım mücadelesi. Hücumda keskin olursan kazanacağın mücadelelerden biri. Keskin olmadığın takdirde, ritme giremediğin takdirde de çok işler iyi gitmeyebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Barcelona maçı gibi olmaması gerekiyor en azından hücum performansının. Onu net bir şekilde galibiyete giden yolda söyleyebiliriz. Beşiktaş Kocaeli maçı Beşiktaş'ın milli aradan kazanarak dönmesini bekliyorum. Kocaeli iyi bir takım ama tam kadro olacak Beşiktaş. Antep Çorum maçlarında da Burak Yılmaz'la birlikte. Burak Yılmaz'ın Antep'ten de ayrılığı biraz tartışmalı olmuştu. Ben Çorum'un deplasmanda bir reaksiyon verip kazanabileceğini düşünüyorum. Antep'i Mira Radoy ile birlikte çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hep de istediğiniz sonuçları verdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Satılmış sayta buradan selam olsun. Hep duymak istediği şeyleri söyledim. Ama tabii ki bunu rasyonalite çerçevesinde yaptım. Çok da uçup kaçmadık. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Çayırova Fenerbahçe karşısında iddialı olabilir mi? Çok zor. Bence Çayırova iyi bir takım ama kötü bir fikstürle başladılar. Galatasaray üstü Bahçeşehir Koleji üstü Fenerbahçe. Zor. Fenerbahçe'nin çok geniş bir rotasyonu var. Orada yerlilerini kullanarak belki Larkin'e bir nebze süre gelecektir. Onur Alp bitimler vesaire yerlilerini kullanarak bile orada favori konumuna gelebilir Fenerbahçe. O yüzden çok kolay değil.
İyi yayınlar Burak Bey. Saat 13'ten sonrasını kaçırdım. Bugün için en güvendiğiniz basket maçlarını söyleyebilir misiniz? Bak dün de bu konuyla ilgili bir soru gelmişti. Hadi 3-4 maçlık bir seçki yapalım, hemen söyleyelim. Program konsepti iddia değil ama sizi kırmak istemem. Anadolu Efes Olympiakos maçında, burada Anadolu Efes'in 11.5 handikapta kalması denenebilir. Ya da 12-13.5. 13.5'a 1.40 civarı bir oran var. 13.5 deneyin. Olympiakos çok iyi bir takım. Daha iyi de bir takım. Onu da söyleyelim. Hani ama Mike James'in yokluğuna rağmen Anadolu Efes bir karakter koyup bir şekilde bir mesaj vermeye çalışacaktır. Barcelona Jalgiris maçı, burada net önerim. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenmiş olsa da Barcelona, bence Jalgiris daha iyi bir takım. Bugün Nigel Williams-Goss dönecek mi dönmeyecek mi onu da bekleyip görmek lazım ama her şeye rağmen ben Jalgiris kazanır diyeceğim burada. Beşiktaş-Baskonya maçı içinde ilk yarı 87.5 üst diyeceğim. Burada son oynanan Beşiktaş-Barcelona maçında 60 sayı Barcelona kendi başına bulmuştu ilk yarıda. O yüzden bunu da denenebilir. Buluyorum, onu da söyleyeyim. İlk yarı 68.5 düzeltiyorum. İlk yarı 87.5 üst tercihlerini burada sizlere önermek isterim. Devam edelim. Selamlar, hala varsa 3 adet alabilir miyim? Size de 3 adet yolluyorum. Bir iki tane de Instagram'dan geldi. Yine son 3'ü de size yollamış olayım. Ama bir ricam var Cüneyt Bey. Bana Instagram'dan, Burak Alaca hesabından yazarsanız biletleri oradan yönlendiriyorum. Onu da şeyden ötürü, hani yanlış anlaşılma olmasın. Buradan şirket bilgisayarını kullandığım için cihaz kendime ait değil. Oradan WhatsApp atması falan biraz problem. Onunla uğraşmayalım. 3 adet size yollayayım. Bana Instagram'dan yazın ama, sizden ricam olsun. Burak Alaca hesabına yazın, istek kutusuna düşünce şimdi yanıtlandıracağım hemen sizden gelen mesajı da ve biletleri de böylelikle bitirmiş olalım. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum, ümit ediyorum. Giden herkes için bol skorlu, basketbol anlamında son topa kadar kıran kırana mücadele olan bireysel performansların ön plana çıktı. Keyifli bir maç olur. Sizler de artık ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı gidiyorsanız keyifli vakit geçirirsiniz. Temennim bu yönde. Dediğim gibi Cüneyt Bey'e ricada bulunayım, bana Instagram üzerinden yazsın kendisi. 14-15-16'yı da size yollayayım. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatayım program bitmeden. Bugünkü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes maçlarını değerlendireceğim. Son mesajları alalım arzu ederseniz. Satılmış saat yazmış. Teşekkürler. Allah ayağına taş değdirmesin. 3'te 3 yaparsak müthiş olur demiş. Az önceki şey mesajına binaen. Beşiktaş Baskonya, Beşiktaş Kocaeli, Çorum Gaziantep. Kendisi hem Beşiktaşlı hem de aynı zamanda bir Çorum Spor taraftarı. Aslında çok uzak noktada değiliz. Hani ben bunu inkar etmiyorum. Zaten netice itibariyle şeyde bir, şu an fanatizm yapmamı gerektirecek bir pozisyon yok Avrupa maçı olduğu için. Ben de Beşiktaşlıyım. Aileden ötürü Çorum Spor'a da bir ciddi zaafımız söz konusu. O yüzden aynı sayfadayız. Hal böyle olunca da tabii ki güzel şeyler söylerken, bu tarz şeyler söylerken biz de keyif alıyoruz. En azından Baskonya maçı için bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Biletlerimizi gönderdik bu arada Cüneyt Bey'e de. Ulaşmıştır diye düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Biletlerimizi dağıttık. Ümit ediyorum, dediğim gibi keyifli bir maç olur sizler için. Gelelim Euroleague'de gecenin maçlarına. Temsilcilerimizden ilk olarak Anadolu Efes parkeye çıkacak. Pire, Barış ve Dostluk salonunda. Genelde çok orada brutal atmosferler oluyor. İşte meşalelerin yandığı, küfür feryat figanın olduğu, agresif protestoların, tezahüratların olduğu sert bir salon Pire. Ama adı Barış ve Dostluk. Biraz ironik tabii. Ama güzel bir salon bu arada. Uzaktan görme fırsatım oldu geçen yaz Atina'ya gittiğimde. Şeyi de gördüm mesela. Karaiskaki stadyumunda da bir tur almıştım. Olympiakos'un stadyumu, Konferans Ligi kupasını falan da görmüştük. Genel itibariyle güzel bir spor atmosferi var orada ama dediğim gibi Barış ve Dostluk salonu adı altını dolduracak bir yaklaşım yok genel itibariyle taraftarlarda. Anadolu Efes'te canlar sıkkın Mike James'in sakatlığından sonra. Yani bu sezon taşıyıcı oyuncu olarak getirdikleri Euroleague'in süper yıldızlarından biriydi Mike James. Onun böyle erken safhada bir sakatlık yaşaması tabii ki can sıkıcı ve şey bir sakatlık da değil. Hani kısa sürede tolere edilebilecek bir sakatlık da değil. Bir aşil tendonu koptu. Bundan sonra nasıl dönecek? Ne zaman dönecek? Ha, bu sezon olmayacak orası kesin.
Nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. 35 yaşında bir oyuncu. Ümit ediyorum iyi döner. Mike James Euroleague'in önemli renklerinden biridir. Euroleague tarihinin en çok sayı atan oyuncusundan bahsediyoruz aynı zamanda. Onsuz bir Euroleague

eksik düşünülemez. İnşallah sağlıklı ve iyi bir şekilde döner Anadolu Efes'te de. Gelecek sezon en azından sağlıklı bir Mike James izleriz. Olympiakos ligin açık ara bence, açık ara demeyeyim ama hani Panathinaikos'a Fenerbahçe'nin bir adım önünde en iyi takımı. Geçen hafta ligin vasat takımlarından Virtus Bologna'ya son saniye Marcus Carr'ın üçlüğüyle 96-94 kaybetmişlerdi ama tabii ki referans noktası o maç olmayacaktır. Bu daha ciddi bir maç. Anadolu Efes'le Olympiakos arasında yıllardır süregelen bir rekabet de söz konusu. Hal böyle olunca daha taraftarların önünde dikkatli, özverili olacaklardır. Ya burada maalesef Olympiakos favori diyebiliriz. Çok ciddi bir eksikleri yok. Daha olmuş bir kadro. Milutinov'un bir sakatlığı var orada. Hani ana rotasyon oyuncularından. Onun haricinde Donte Hall sezona iyi başladı. Tyreek Jones gibi bir isme sahipler orada yine kullanabilecekleri. Evan Fournier sezona fena başlamadı. Büyük maçlarda en azından sorumluluk oluyor. Tyler Dorsey çok iyi başladı. Bezenkov çok iyi başladı. Burada yeni transferlerden Montero yine iyi başlayanlardan. Cody Miller-McIntyre daha tam ritim tutturmuş değil. Onun da daha iyi olabilecek olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada Anadolu Efes'in bir sürpriz yapmasını arzu ediyoruz. Burada Cordinier'in, Mike James'in sakatlıkları devam ediyor. Önemli rol alacak oyuncular Anadolu Efes tarafında biraz belli. Dario Saric uzun yıllardır çok fazla süre almadığı için NBA'de çok ciddi soru işaretleriyle birlikte buraya gelmişti. Lakin çok iyi gözüküyor. Önemli de bir lider. Anadolu Efes'te geçmişi de olan, kulübü de tanıyan bir oyuncu. Çok önemli katkılar vereceğine inanıyorum bu sene. O bir. İkinci, Jordan Lloyd, James'in yokluğunda geçen sene ciddi sorumluluk alan oyunculardan biriydi. Bugün de ya da bu sezon da James'in yokluğunda bunu yapması gerekiyor. 3. Strazel, 4. Dozier. Yani Anadolu Efes'te yine maç kazanabilecek oyuncular var. Burada liderliği Dario Saric'e vermek lazım öncelikle. Mesela Olympiakos, az önce öve bitiremediğimiz Olympiakos'ta da liderlik direksiyonu mesela bir 4 numarada, Sasha Bezenkov'da. Bunu düşününce neden olmasın diyoruz. Öte yandan bakıyorum burada bugün yeni transfer Cameron Payne oynayacak mı? O da belirleyici detaylardan biri. Cameron Payne oynayacaksa maçın kaderini belki etkileyebilir. Bence çok özel oyuncu, patlayıcı gücü yüksek. İyi bir oyun kurucu, iyi bir top yönlendirici. Bence Cameron Payne'in varlığı da bugün olmasa da ilerleyen dönemde Anadolu Efes'e bir çeşitlik katacaktır. Birebir Mike James'in ikamesi değil, bunu daha önce de söylemiştim. Hani Mike James performansı beklememek lazım. Cameron Payne'den onu söylemek lazım. Ama dediğim gibi burada bir katma değer oluşturacaktır Cameron Payne ismi de. Bakalım, Anadolu Efes'ten güzel bir sürpriz bekliyoruz bugün. İnşallah Olympiakos Pire deplasmanından kazanarak İstanbul'a döner temsilcimiz. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Baskonya karşısında sahaya çıkacak. Baskonya ACB'de İspanya Ligi'nde 2-2 ile başladı. Euroleague'de 2-2 maçını Olympiakos ve Valencia'ya kaybetmişti. Zor bir fikstürdü. Son hafta Olimpia Milano'yu yendiler. Ki Olimpia Milano Beşiktaş için de bir hedef maç olacaktır. Dün de Makabi'ye kaybettiler. İyi gözükmüyor gerçekten orada durumlar. Beşiktaş'ın çok seveceği tarzda takımlardan biri değil Baskonya. Neden diye sorarsanız, Beşiktaş biraz tempodan uzak kalan takımlara karşı o temposuyla fark yaratabilecek bir takım ama işte Barcelona maçı gibi, Makabi maçı gibi, Valencia maçı gibi ilk 3 maçta olduğu gibi Beşiktaş yine tempolu bir rakibe karşı oynayacak. Burada Sedevita'dan transfer edilen DJ Stewart önemli oyunculardan biri. Unica Malaga'dan transfer edilen Chris Duarte. Yine Euroleague'de çok önemli bir tecrübe. Tadas Sedekerskis gibi oyuncuları var ama takım geneline baktığımızda Beşiktaş hep eleştirdiğimiz kadro yapılanmasına nokta şey ya. Euroleague tecrübesi düşük oyunculardan kurulu bir takım Beşiktaş. Yani genel itibariyle Eurocup'taki takımdan hala tanıdığımız oyuncular var. Dışarıdan gelen oyuncular var. NBA ya da işte Amerika'dan Noel gibi, Jeffries gibi, Dejulius gibi Euroleague'de çok kısıtlı birkaç maçlık deneyimi olan bir oyuncu var. Hal böyle olunca Beşiktaş'ı bu noktada çok eleştiriyorduk. Benzeri bir durum Baskonya için de geçerli. Orada da Euroleague tecrübesi yüksek çok az oyuncu var işte. Tadas Sedekerskis ana rotasyonda bunlardan biri. Kenneth Farid bunlardan biri ki bugün Beşiktaş'ta Zizic'e karşı bence ciddi problem yaratabilir. Gabriel'in onun karşısında durması lazım bence. Hatta Beşiktaş'ın bence mümkün mertebe Omuri ve bu gibi tempolu maçlarda Omuri ve Connor Morgan'ı 4-5 kullanıp zaman zaman işte orada Kenneth Farid'in atletizmine karşı bence Omuri ile

0: karşı koyması gerekiyor. Bu da mesela iyi bir çözüm olabilir. Kısa beşlerde bu tempoya dayak uydurmak için sertliği de bir şekilde tolere edebilmek için. Bence Beşiktaş daha iyi bir koç takım. Bu arada Baskonya'nın da iyi bir koçu var. Haklarını yemeyelim. Paolo Galbiati bence iyi bir koç. Bütün bunlar beraberinde Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç. Ligin yine vasat takımlarından birine karşı oynayacaklar. Bence Barcelona da mesela vasat takımlardan biriydi. Ama orada maçı erken kopardı Barcelona. Öte yandan işte şeyi gördük. Beşiktaş'ın o gün Maccabi maçının yarısı kadar bile keskin olmadığını gördük. Barcelona'da Kevin Panther gibi önemli oyuncular, yine Umaya Gibson gibi önemli oyuncular çok ekstra oynadı. Kevin Panther bir S-class oyuncunun varlığının bu gibi birazdan mütevazı takımlara karşı ne kadar ağır basacağını bizlere göstermiş oldu. Öte yandan bakıyorum Umaya Gibson gibi oyuncuların, bazı farklı oyuncuların, Joel Parra gibi oyuncuların zorlama, çok ekstra basketleri de girdi. Orada Beşiktaş savunması ciddi anlamda bence aksadı. Ve bütün bunlara bakınca Barcelona maçında böyle bir açıklama yapabiliyoruz. Ama işte Kevin Panther gibi orada maçı koparacak bir oyuncu yok Baskonya'da. İşte bu saydığımız Sedekerskis gibi, Kenneth Farid gibi oyuncular, bunlar topu alıp rakibi tek başına imha edebilecek tarzda oyuncular değil. Bir Kevin Panther değiller. O kadar iyi oyuncular da değiller ayrıca, onu da söylemek lazım. Ve bütün bunlara bakınca Beşiktaş için bugün bir kazanma umudu olduğunu söylemek gayet mümkün. Bakalım temsilcimizden, hem Anadolu Efes'ten hem Beşiktaş'tan 4. haftada bu sezonki ikinci galibiyetlerini bekliyoruz. Bol şans diliyoruz. Ümit ediyorum sakatlıkların olmadığı, güzel, seyir zevki anlamında iyi maçlar izlediğimiz, günün sonunda da kazandığımız bir cuma akşamı olur Euroleague'de. Dün sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte Panathinaikos Fenerbahçe terfi maçında burada yayındaydık. Maçı canlı olarak hem yorumladık hem dakika skoru radyodaki dinleyicilerimize verdik. Bu uygulamamız radyoda ilerleyen haftalarda da devam edecek. Onu da söyleyelim. Sizlerden de katılım bekliyoruz. Burada katılımdan şartım maçı radyodan takip etmek zorunda da değilsiniz. Onu da söyleyelim. Hani dışarıda olanlar ya da esport olmayanlar radyodan elbette takip etsin. Esport'tan maçı izleyenler de burada WhatsApp kutusundan maç esnasında sohbet de ediyoruz. Maçı izlerken bir yandan bizlerle sohbet etmek için de buraya gelebilir diyelim. Satılmış saat yazmış. Ben de sizi takip ediyorum. Kanalına abone olmak istiyorum Burak Bey. Lakin telefondan hiç anlamıyorum. Söz en kısa sürede abone olup takip edeceğim demiş. Çok teşekkür ediyorum. 2-3 haftadır biraz takvim yoğunluğundan ötürü çok videoda çekemiyorum. Oraya da tekrardan eğileceğim. Bilginize, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Orada da kendi başıma yapmaya çalıştığım bir proje var. Yine başka bir YouTube kanalında da bir program var. Bazılarınız görmüştür belki de. Dediğim gibi yaklaşık 15 gündür, 20 gündür video atamıyorum. Atmaya başlayacağım yine. İşte şu an Beşiktaş'ın gelecek olan uzun ve kısa transferlerine, belki sponsor durumuna yönelik bir gündem değerlendirme gelecek kısa sürede. Bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak sizler de destek olabilirsiniz. Zaten YouTube'a yazdığınızda zannediyorum ilk çıkacak kanal olacaktır. Onu da bir kontrol etmiş olalım. Bir yanlışlık olmasın, ondan sonra başka birine yönlendirmiş olmayalım. Bakıyorum. Evet, en tepede çıkıyor. Direkt olarak oradan ulaşabilirsiniz. Çok da mutlu edersiniz beni diyelim. Mesaj atan, programa katılan, programımıza renk katan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir 2 saatlik yayın oldu. Yine cumartesi ve pazar günleri burada Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Tekrardan görüşene kadar hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi ve yine her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızda devrede bizlere ulaşabilirsiniz. Haftanın bu son iş gününde 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Şimdi gündemdeki ana madde tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki olağanüstü toplantı, birçok madde var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi bekleniyordu bu hakem dosyası nedeniyle, ama toplantıya girmeden önce TVBu Spor'a yaptığı açıklamada beni tanıyorsunuz, ben istifa etmem dedi, net konuştu. İstifa kendisinin gündeminde en azından yok, bunu biliyoruz net bir şekilde. Ama diğer yönetim kurulu üyeleri ne gibi kararlar verirler? Yönetim kurulu üyeleri sayısı 7'ye kadar düşerse mecburen otomatikman seçime gitmek zorunda kalabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Şu anda toplantı devam ediyor. Yaklaşık 1 saat oldu toplantı başlayalı. Montella ilk gündem maddesi. 3 kritik başlık var. Bir hakem soruşturması, diğeri Montella. Ve diğeri de tabii ki seçime gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi konusu. Sayın Başkan ben bırakmak istemiyorum diyor. Ben devam edeceğim diyor, ama diğer yönetim kurulu üyeleri dediğim gibi farklı kararlar verebilirler. Ve eğer ciddi sayıda bir istifa olursa bunun neticesinde tüzük gereği başkan istemese de seçime gitmek zorunda kalabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Ama Sayın Başkan benim gündemimde yok dedi istifa. Net konuştu. Daha önce de birçok gazeteci buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Tabii ki istifa etmek istemediğini, istifanın gündeminde olmadığını söylemişti. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Şimdi ana gündem maddesi tabii
4: evet,
3: ki bu.
4: Evet, güzel bir giriş yaptın konuyla ilgili.
3: Sayın Başkan ben istifa etmeyeceğim dedi. Gündemimde yok dedi. Başka konular var bizim konuşacağımız dedi. Ama diğer yönetim kurulu üyeleri ne gibi kararlar alırlar onu bilemiyoruz. Orada belli bir sayıda istifa söz konusu olursa o zaman otomatikman tüzük gereği dediğim gibi seçime gitmek zorunda da kalabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Ama ne olursa olsun şunu hatırlatalım. Haziran ayında olağan seçim var. Yani seçim kararı olsa bile ve örnek veriyorum bir ay sonra seçim oldu. Olsa bile bu gelecek kişi, yeni başkan Haziran ayına kadar görevinin başında olacak. Sonrasında bir kez daha seçime gitmek zorunda Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu.
4: Evet.
3: Bu bilgiyi de vermiş olalım. Haberler geldikçe tabii ki sizlere aktaracağız, ama şu anda bu görüşmeyle ilgili, bu toplantıyla ilgili, bu olağanüstü toplantıyla ilgili herhangi bir gelişme yok. Sadece Sayın Başkan'ın toplantı öncesinde ben istifa etmeyeceğim dediğini biliyoruz net bir şekilde.
4: Öyle bir açıklama oldu evet.
3: Evet. Bu konu hakem dosyası ile ilgili birçok başlık var. Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti ve bir açıklama yaptı ki kendisi VAR müdür yardımcısıymış Ercan abi. Böyle bir sıfatın olduğunu ben bilmiyordum açıkçası.
4: Ben de bilmiyordum.
3: VAR müdürü var demek ki. VAR müdür yardımcısı sıfatıyla Yaşar Kemal Uğurlu görevinden istifa etmiş. Günün sıcak gelişmelerinden biri. MHK süreciyle ilgili de şunları söyledi. Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır. Olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum. Demiş Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a kendisi. Evet. Görevinden de istifa etmiş. VAR müdür yardımcısı, dediğim gibi ben böyle bir unvanın olduğunu bugün öğrendim ilk kez. Burak Yılmaz'a sordular. Burak Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü antrenman öncesinde. Ben dedi konuşacağımı konuştum. Bir kere konuştum. Bir daha konuşma gereği duymuyorum dedi. Söyleyeceklerimi zaten söyledim. İkinci kez konuşmamın bir anlamı yok. Zaten bir problem varsa hukuk bunu ortaya çıkaracaktır dedi. Şimdi milli takımda forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda birlikte futbol oynadıklarını anlattı yine.
4: Evet.
3: Ama dedi bunlar benim tabii ki çok önemli arkadaşlarım. Ama oyuncunun Türk'ü, yabancısı, genci, yaşlısı olmaz. İyi performans sergileyen oynar. Sahada babamı tanımam dedi. Yani kimsenin benden torpil beklemesine gerek yok. Çünkü ben torpil yapmam diyor.
4: Evet.
3: Yani iyi olan oynar dedi.
4: Normalde o zaten Mehmet.
3: Aynen.
4: Ona bir şey. Bu arada bir sıcak gelişme, Metin Diyar'dan ayrılmıştı. Gençler Birliği'nden bir Alman Gençler Birliği'nin teknik direktörü oldu. Kulüp tarafından resmi olarak açıklandı. Bernd Stork, eski Alman teknik direktör, Macaristan'ın eski teknik direktörü, 2015-2017'de Macaristan'ı çalıştırdı. Circle Bruges, Macaristan, Kazakistan gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. En son Kortrijk takımının teknik direktörü. Gençler Birliği'ne yeni hocası oldu. Hayırlı Alman teknik diyelim. Direktör, hayırlı olsun.
3: Evet, bir Alman'a emanet. Evet. Gençler Birliği. Alman teknik direktörü de görevinde başarılar dileyelim. Gençler Birliği Türk futbolu için çok önemli kulüplerden biri. Çok köklü bir kulüp.
4: Umarız Gençler Birliği'nde istediği sistemde çalışır.
3: Özellikle rahmetli, toprağı bol olsun, İlhan Cavcav döneminde olağanüstü işler yapmışlardı.
4: Evet.
3: Çok ucuz aldıkları oyuncuları çok ciddi meblağlara satmışlardı. Yani örnek bir başkan varsa Türk futbolunda belki de ilk sıraya yazılacak isimdir rahmetli İlhan Cavcav. Değil mi? Yaptıklarıyla beraber. Kulüp ekonomisini nasıl ayakta tutarım? Nasıl genç potansiyelli oyuncuları bulurum? Bunların gerçekten kitabını yazmış bir insandı. Toprağı bol olsun bir kez daha. Gençler Birliği için de hayırlı olsun diyelim. Burak Yılmaz böyle konuştu. Yaşar Kemal Uğurlu, evet ben de süreci sizler gibi takip edeceğim bundan sonra dedi. VAR müdür yardımcısı Burak Doğan'a konuşmuş o da Yeni Şafak'tan. Hakem atamaları yapıldı. Hakem atamalarını Anthony Taylor ve ekibi yaptı. Biz zaten bunu çarşamba günkü programda söylemiştik. Hakemler dosyasıyla ilgili şu an için herhalde daha fazla bir gelişme yok Ercan abi. Son bir iki gündür biraz daha sakin bir gündem var.
4: Evet. Sakin bir gündem. Artık maçlar başlanıyor. Federasyondan çıkacak tabii kararlar önemli.
3: Önemli.
4: Onları bekleyeceğiz. Ama işin gerçeği şöyle, artık Süper Lig'de yeni heyecanı yaşayacağız.
3: Evet, Süper Lig'de heyecanı yaşayacağız. Basketbolda da tabii heyecan devam ediyor. Euroleague'de 4. hafta mücadeleleri var. Programımızın son bölümünde bunlar hakkında da sizlerle konuşuruz sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlar da hemen gelmeye başladı zaten. Bizim programın özelliği çok yoğun bir mesaj trafiği oluyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar bizim programımıza.
4: Evet.
3: Bakalım. Şimdi evet, dinleyicimiz Kerem Demirbay'ın açıklamalarını ben anlayamadım demiş. Kerem Demirbay orada kulüp içinde yaşananları anlatmış arkadaşlar. Herkes bir tarafa çekmeye çalıştı ama benim anladığım işte o Icardi süreci, kulüp içinde yaşananlar, bu tarz konulara hani çok fazla girmek istemiyorum demiş. Hani o kulüp, evet, rekabetler, forma rekabeti, bazı tabii gündeme gelen olaylar oldu. İşte herhalde bizim bilmediğimiz bazı noktalar var. Onların da gizli kalması gerektiğini söylemiş Kerem Demirbay. Anladığım kadarıyla tabii bunu başka yerlere çekmeye çalışanlar da oldu. Ama zannetmiyorum yani Kerem'in böyle bir şeyi ima ettiğini düşünmüyorum. Şahsen.
4: Ben de düşünmüyorum ya, bir ara böyle zaten kendi de açıklama yaptı. Yani bu yanlış anlaşılmalara yol açmaması konusunda. Ya problemin içinde zaten bir sürü problem var. Ayrı bir şey çıkmasın bence.
3: Evet evet,
4: yani Türk futbol kamuoyunda.
3: Evet, kesinlikle. Öyle katılıyorum. TFF istifa etmek için neyi bekliyor? İşte koltuk Türkiye'de kolay kolay bırakılmıyor. Sevgili dinleyicimiz Cevat Çiftçi, koltuk çünkü önemli Türkiye'de, size birçok kapıyı açıyor. Siz mesela Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyken Sayın Cumhurbaşkanımızla bile çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.
4: Doğru.
3: Toplantı yapabiliyorsunuz, randevu alabiliyorsunuz ama bu koltuktan indiğinizde bu tarz networkleri belirli ölçülerde kaybediyorsunuz. İnsanlar da bunları kaybetmek istemiyorlar. Bu gücü kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla istifa etmeleri gerekirken bile istifa etmeme konusunda direniyorlar.
4: Ya şöyle bir gerçek var. Bu sözü sen de bilirsin. Makamlar kalıcıdır. Makam durur. Kişiler gelip geçicidir. Ama dediğin gibi

0: gidiyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz. Yani her türlü kapı sizler için çok daha rahat açılıyor. Bu tarz mevkilerde bulunuyorsanız, buraya gelmiş kişiler de bırakmak istemiyorlar doğal olarak. Yani doğal değil bence ama bırakmak istemiyorlar, kendilerince haklı sebepleri var. Evet, Kerem Demirbay'ın anlatamadıklarıyla ilgili Pollyanna oldunuz. Ya anlatamadıklarını biz beynini açıp okuyamayız ki, ne anlatamadıysa kendi anlatsın. Bizi ilgilendiren bir konu değil ki yani, ne anlatamamış ne anlatamadı ben ne bileyim.
1: Ya bu varsayımlarla hareket edemezsin.
0: Tabii canım, ne anlatamadı ben nereden bileyim ne anlatamadı. Anlatsın da bilirim yani, eğer anlatamayacağı bir konu yoksa.
1: Anlatamayacaksa da o konuyu açmasın.
0: Anlatamayacaksa da açmasın yani, evet.
1: Bu kadar basit
0: bence.
1: Biz
0: nereden bilelim ne anlatamadı?
1: Değil mi?
0: Yani bilmediğimiz bir konuda nasıl yorum yapalım? Olayları yumuşattınız. Söz konusu kadastra önce. Biz olayları yumuşatmadık.
1: Ortada
0: bir şey dedi mi yani? Dedesi
1: bir şey dese konuşuruz. O konunun üzerinde konuşalım.
0: Bir şey demediği konuda ne konuşalım mesela?
1: Hayaller mi kuralım? Onu mu istiyorsunuz?
0: Mesela ne olur? Ne olur?
1: Yorumu yazmışsınız da. Hayaller mi kuralım?
0: Evet. Belki de konuşamadığı konu sizin tahmin ettiğiniz konu değildi. Konuşamadığı konu bizim kaç tane golümüz iptal edildi. Biz o sene hak ettik. 5 hafta önce şampiyon olacaktık ama zorla bizi son maça kadar taşıdı hakemler. Belki onu söyleyemedi. Belki sizin tahmin ettiğiniz şey değil.
1: Tam tersi olabilir.
0: Belki de tam tersi. Nereden biliyorsunuz ki?
1: Tahminlerle gazetecilik olmaz.
0: Tahminlerle tabii ki.
1: Onu söyleyelim de.
0: Belki çok hakkının yendiğini düşünüyordur Galatasaray'ın. Söyleyemiyordur. Nasıl şampiyon olduğumuzu anlatamam. Çok zorlandık. Hakemler bizi çok engelledi diyordur belki. Ya. İçinden. Ya o da olabilir. İlla sizin aklınızdan geçen ya da sizin takımınızın lehine olacak bir konuyu söylememiş olamaz değil mi?
1: Her şey olabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Kendi açıklamadığı sürece bu konularda
0: bilemeyiz.
1: Yani ben ahkam kesemem. Sen
0: ben de kesemem. Ne bileyim ne dedi ben. Ne bileyim.
1: Ne demek istedi?
0: Yaşananları. Belki hiç aklımıza gelmeyen bir şeyler oldu. Belki yemekten biri zehirlendi. O halde maça çıktı.
1: Mesela.
0: Çıkmak zorunda kaldı. Çok zor maçımız vardı ama kıvranarak maç oynadım. Belki bunu söylemek istememiştir. Yemekler bozuktu kulüpte. Ya her şey olabilir. Ne bilelim biz neyi demedi yani.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birliklerimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda sevgili arkadaşımız Alper Mert var. Alper merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba, yayınlar mı?
1: Hoş geldin Alper yayına.
3: Merhaba Ercan abicim, teşekkür ederim.
0: Sağlık durumunda bir sıkıntı yok değil mi? Geçen aradım da bir şeyler var diyordun.
3: Yok, Allah şükür iyiyiz ya.
0: Çok şükür, çok şükür.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Sen tabii şu son 3 haftada neler yaşandı hepimizden daha iyi biliyorsun.
3: Evet.
0: Senin ağzından dinleyelim istedik. Bazı evet. oyuncularla özel ilgilendiği söyleniyor. Okan Buruk'un, Sané gibi, İlkay gibi oyuncularla yakından ilgilendiği, sürekli toplantı yaptığı, onlarla fikir alışverişinde bulunduğu gibi. Öncelikle bunların doğruluğunu sana sormak istiyorum. Daha farklı bir Sané, daha farklı bir İlkay kullanımı görebilir miyiz bundan sonraki süreçte?
3: Şimdi bu Okan Buruk'un inisiyatifinden ya da düşüncesinden daha çok Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin düşüncesi. Çünkü elde bir türlü istenilen faydayı sağlayamayan yüksek maliyetli oyuncular topluluğu var.
0: Evet.
3: Oyuncu da değil yani, topluluğu var. Bu artık rahatsızlık vermeye başladı. Sonuçta elinizdeki oyuncu kalitesi belli. Ve bu oyunculardan faydalanamamış olmanızın bir sebebi olması lazım.
0: Hı hı.
3: Yani İlkay evet yaşı geçti, eski performansı olmaz ama Premier Lig performansı beklenmiyor zaten İlkay'dan.
0: Evet.
3: Süper Lig'de fark yaratacak bir performansı da İlkay'ın her durumunun karşılaması lazım normal şartlarda.
0: Kesin.
3: Sané için de aynısı ve Sané İlkay isminin ön plana çıkmasının sebebi de şudur ki İlkay Sané'yi oynatabilecek bir orta saha beyni. Yani normalde zaten Galatasaray İlkay'ı aldığında Mertens'in yerini doldurmak için alıyoruz planını yaptı ve düşüncesi içindeydi. Ama gelinen noktada İlkay ilk geldiğinde biraz hareket getirseniz daha sonrasında ciddi bir düşüş yaşayınca bu milli takım arasına kadar hep bir haz üzerecek, haz üzerir noktasındaydı Galatasaray yönetim ama artık Okan Buruk'a da verdikleri mesajla, ilettikleri mesajla yaptıkları görüşmelerde

0: çocuğun kazanılması gerektiğini, sahneden de aynı şekilde verim alınması gerektiğini söylediler. Çünkü gerçekten maliyeti yüksek oyuncuların verimsiz şekilde kenarda durulması doğru bir şey değil. Ya devre arasında bu yollara ayrılması lazım Galatasaray'da, yerlerine başka oyuncuların gelmesi lazım ya da bu adamların artık performansını atması lazım. Dikkat ederseniz Okan Buruk sürekli aynı 11 ile mücadele etmeyi tercih ediyor bu sene.
1: Evet.
0: Ve yedeklerden hiçbir şekilde faydalanamıyor. Pendik maçında da gördük yedeklerin durumunu.
2: Bu sene ama şöyle bir şey var diye duydum ben. Hani o kadar zorlu bir fikstürümüz var ki rotasyon yapamayız. Beşiktaş da çok güçlü. Fenerbahçe de çok güçlü. Puan kaybetmememiz lazım ligde de. O yüzden her maça en iyi 11'imle çıkacağım demiş Okan Buruk. Doğru mu?
0: Ya, tabii ki rotasyon noktasında şunu demiyoruz. Yani Osimhen'i kesip de işte Barış'ı forvete koy değil zaten beklenen rotasyon, ama yorulan, işte sakatlanan ya da cezalı duruma düşen oyuncunun yerini kapatacak şekilde bile hazır yedek kadrosu yok Galatasaray'ın. Ya bu yedek kadro kaliteli bir yedek kadro aslında baktığınızda.
2: Evet.
0: Şimdi sorun bu zaten. O yüzden hani ifade ettiğimiz taraf o. Yoksa Okan Buruk zorlu fikstürü atlatana kadar en iyi 11'iyle mücadele etmek ister. Bu değişmez. Bu olur. Ama şu an Galatasaray'ın sorunu eldeki kadronun sadece 11 tane adamından faydalanabiliyor olması üst düzeyde. Onun dışında yedekten gelen hiçbir oyuncu, ki maliyetleri dediğim gibi sıradan değil, yüksek maliyetler, hiçbir oyuncudan istenilen performansı alamaz. Hı
1: hı. Peki bu akşam rakip Kasımpaşa.
0: Evet.
1: Bir Süper Lig'in tek yenilgisiz takımı. Bu akşam Barcelona maçı öncesinde Alper değerlendirirsek bana göre bir bazı oyuncuları dinlendirebilir.
0: Yani şimdi Barcelona maçı öncelik tabii Ercan abi. Bence de öyle olur ama şu var, Galatasaray'ın dikkat ederseniz eleştirilen bir süreçte. Bu eleştirilen süreç zarfında Okan Buruk buradan da kayıpsız geçmek istiyor.
1: Evet.
0: Bu anlamda da kimleri dinlendirir derseniz, yani istiyorsanız bir muhtemel 11 üstüne konuşalım. Tabii, daha doğru olacaktır. Uğurcan zaten kalede olur. Galay, Sanchez, Abdülkerim, Yakups, Torreira, Sara, Batrota orta sahası, ki bana göre bu orta saha gerçekten sorunlu bir orta saha. Çünkü Batrukov'u da 8 gibi kullanıyor. 2-8 bir 6 gibi oynuyor. İleride çok eksik kalıyor. Rakibe basma noktasında sıkıntı çıkıyor. Yunus, Leao, Deniz. Yani burada Kasımpaşa maçında döner dediğimiz, aslında oynar dediğimiz Osimhen vardı. Barcelona maçında sahada göreceğiz herhalde kendisini.
1: Peki Lemina, İlkay yan yana, bana göre taktiksel anlamda Okan Buruk'un oyunu presli oyun ya, bu Lemina İlkay yan yana iş yapar mı? Bence yapmaz Alper mesela. Onu denese.
0: Zaten Ercan abi şöyle dikkat ederseniz, transfer süresince, transfer sezonu açıkken bizi geçtim. Yani Galatasaray taraftarı bile rakibe basan ve üçüncü bölgeye hızlı geçen, topla birlikte hızlı hareket eden, yani bir örnek vermek gerekirse eski NDA'ya Galatasaray'da Tudor evet. dönemindeki NDA'ya bir orta saha, dikine oynayan, rakibi yaran bir orta saha beklentisi vardı. Niye vardı? Çünkü Galatasaray geçiş oyunu yavaş oynamaya başladı. Rakip toparlanıyor ve ondan sonra Galatasaray rakip sahaya ulaşabiliyor. Bu da doğru oldu. Aynı şekilde rebound diyelim basketboldaki, kaptırılan topları geri alma süresi de uzadı Galatasaray'da. Bunu iyi bir şekilde kapatabileceği düşünülüyordu. Şimdi zaten eldeki orta sahalara baktığımızda hepsi birbirine benzeyen tarzda futbolcular. Hem stil olarak hem yetenek olarak. Zaten sıkıntı da burada çıkıyor. Batrukov'dan beklenti bir 10 numara performansıydı ama şu an Okan Buruk Batrukov'u 8 numara gibi kullanıyor. Belki de onun için daha henüz istenilen performansı göremedik kendisinden. Sizin dediğiniz çok doğru. Şu an Galatasaray'ın elindeki orta sahalar hepsi zaten birbirine benziyor.
1: Doğru. Ya şöyle konuşulan, işte Kaan bugün mesela şans bulabilir de diye yorumlar.
0: Yani şu ana kadar
1: ben biraz zor görüyorum.
2: Sabek ya, Kaan yazanlar var mesela.
0: Şimdi yine dedim, biraz önce konuştuğumuz, yani burada yine aynı 11'i konuşuyoruz. Barcelona maçında da burada en fazla Deniz'i kesip Osimhen'i koyacaksınız. Onun dışında ya da işte Batrukov'u da kesebilirsiniz. Galatasaray rotasyon yapmadığı gibi yedekten de faydalanıyor. Yedek dediğimiz adam İlkay ve Kaan'dan bahsediyoruz. Yani
2: hatta Galatasaray'ın

0: Yedeklere Sané'yi de koydun.
1: E tabi yedeklere Sané'yi de koydum.
0: Evet.
1: Çünkü istediği performansı sergileyemiyor. Alamıyor. İşte sıkıntı da burada çıkıyor. Yönetim de diyor ki ya bu adamdan faydalanmamız lazım. Biz bu adama yıllık 15 milyon euro para ödüyoruz.
0: Peki bir çağ bu ne oldu? Ugo Çukwu ne oldu?
1: Yani şöyle Niyaga söyleyeyim. Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Niyaga aslında biraz önce konuştuğumuz 8 numaraya evrilebilecek ve oynayabilecek bir oyuncu. Yani baktığımız zaman ağır kalan bir Sara yerine oraya Niyaga olur mu? Olur. Ama Okan Buruk nedense bunu denemeyi tercih etmiyor. Aynı şekilde Batrokov'un yerine Tara'yı çekip arkada Niyaga'yı kullanabilirsiniz. Yine tercih etmiyor. Leslie'yi desek zaten Leslie kesici bir oyuncu. Rakip sağ geçişinde yani 3. bölge geçişinde yok. Ondan faydalanma noktasında bir düşüncesi yok.
0: O zaman niye alındı?
1: Stoper aldı. Stoper 1.96 adam. Tam Galatasaray'ın istediği böyle geri dönüşlerde rakibin önünü kesebilecek tuneli bir oyuncudan bahsediyoruz. O ortada yok, kilo fazlası var dediler. Geçen yayınlarda da söyledik. 1.96 bir adamın ne kadar fazlası olabilir? Yani 100 kilo falan olması lazım fazla olması için.
0: Ya bir de bir ayda o kilo verilir.
1: Verir. Yani yeni transferler yapılmak için yapıldığı gibi hiçbir şekilde de faydalanılmıyor. O zaman niye alındı noktası herkesin kafasındaki soru işareti.
0: Peki bunları, bu oyuncuları yani Okan Buruk istedi diye mi alındı yoksa yönetim kendi inisiyatifini kullanıp mı aldı?
1: Yani ben Okan Buruk'un istediğini düşünmüyorum açıkçası. Bazıları. Okan Buruk, ben farklı oyuncular istediğini düşünüyorum ama Okan Buruk'ta şöyle bir durum var. Okan Buruk'ta maliyeti yüksek yıldız oyuncular peşindeydi. Yani yönetim de diyor ki ben o kadar para harcayamam. Şimdi işte plansızlık da burada başladı. Transfer zamanı aynı masanın etrafına oturup senin istediğin pahalı, benim istediğim sana yetersiz de bunun orta yolu nasıl bulunur? Ortak fikirle, ortak akılla yeni bir transfer listesi yapılır. Ve teknik direktörle yönetim ortak noktada buluşup sahada fayda sağlayacak bir takım kurulur. Şu an Galatasaray'ın eksiklerinin olduğu noktada yapılan yeni transferler var. İşin kötü tarafı o zaten. Galatasaray'ın eksik kaldığı her noktada yeni transfer var. Ama yeni transferlerden Galatasaray faydalanamıyor. Galatasaray bir futbol takımında eldeki kaliteli oyunculardan fayda yoksa yeni gelen transferler takıma bir türlü uyum sağlayıp istenilen performans alamıyorsa ve forma giyemiyorsa burada artık teknik direktör sorgulanmaya başlar. Çünkü bunu uygulayacak olan teknik direktördür. Diyelim ki yönetim almadı istediğiniz adamı ama almadı diye de eksik kalındı diye de başarısız bir kadro planlaması yapıldı diye de hadi bunu da söyleyelim. Siz elinizdeki malzemeyi kullanmaktan imtina mı edeceksiniz?
2: Etmemeniz gerekiyor normal koşullarda değil mi?
1: Yani şimdi öyle ya da böyle Leslie'yi beğenmiyoruz ama Premier Lig'den geldi. 20 küsur maçı ortalamasıyla oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tamam. Niye al? Yani o zaman gerçekten engelleseydi. Ama bir dene bir görelim. En azından Süper Lig'de bir performansını görelim.
2: Bir çağ bu da mesela bu şu havayı hissediyorum. Ben bu oyuncular ben kullanmam. Gidebiliyorsa Ocak'ta gitsin.
1: İşte yani Ercan abi böyle bakış açısı çok zor çünkü
2: zor.
1: Gördünüz Beşiktaş'ın da genel kurulu yapıldı, işte Galatasaray'ın da bu cumartesi yapılacak, Fenerbahçe'nin iki yapıldı. Boş durumu ortada. Boşa harcayacak bir euro bile yokken bu kadar rahat ve vurdum duymaz davranmak bu çok doğru bir şey değil. Yani Okan Buruk'un burada artık biraz disiplinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamam alınmamış olabilir ama eldekini de kullanmak zorundasın.
2: Evet bu kadar. Bu sene böyle ya. Kimse bu oyuncularla ilgili Okan Hoca'yı topa tutacak hali yok.
1: Tabii. Ama eksikler var takımda biraz önce de konuştuğumuz gibi. Ve eldeki malzeme bu eksikleri kapatabilecek düzeyde mi değil mi onu bile bilmiyoruz.
0: Ama işte en iyi aşçılar, şefler eldeki malzemeye göre iyi yemek yapabilenlerdir.
1: Tabii ki yani sonuçta bahsettiğimiz adamlar da sıradan oyuncular değil. Yani Süper Lig'den bahsediyoruz. Süper Lig'in kalitesi de Premier Lig kalitesi arasında, Bundesliga kalitesi arasında, Serie A, bunların hepsinde çok büyük fark var. Bu kalitede bir takım. Yani şu an Galatasaray'ın oynatmadığı oyuncuları bir Anadolu takımına koysak fark yaratmaz mı sizce?
0: Can Armando'yu sorayım. O ne oldu Can Armando?
2: Kayboldu o da.
1: En son Pendik maçındaydı. gördük.

0: istenilen performansı sergilemiyor. Fizik olarak yetersiz. Galatasaray seviyesinde değil bence. Hani demek kim istedi, niye geldi, niye alındı? Niye geldi, niye alındı bilmiyorum. Hani ya şöyle düşünün, Başakşehir'in aldığı Yusuf Sarıcı'ndan deydi eskiden öyle bir sporlu. O zamanlar Yusuf Sarı'yı almadılar. Mesela Yusuf Sarı tamam Galatasaray için çok çok önemli bir fark yaratır mı yaratmaz ama sahaya koyduğunuzda rotasyonda kullanabilirsiniz. Hmm. Bunların yerine Can Armando'yu ve para verip alıyorsunuz. Yani bedava da gelmedi.
1: Ya Yusuf Demir'e verildi, Can Armando'ya verildi, Eyüp Aydın'a verildi.
0: Topladığınızda bu bedeller çok iyi bir futbolcuyu transfer edebileceğiniz rakamı ortaya çıkartıyor. Ortalama 10 milyon 11 milyon eurodan bahsediyoruz.
1: Tamam ama böyle olmuyor. Niyaga'ya verildi.
0: Ya bu kadar rahat davranmayı ben anlamıyorum. Harcarken de çok rahatlar parayı. Oynatmıyorken de çok rahatlar. Galatasaray'da 4 sene üst üste gelen şampiyonluğun sonunda hem başkan yönetimde para harcama noktasında aşırı bir rahatlık, Okan Buruk'ta da oyunculardan faydalanmama noktasında aşırı bir rahatlık var. Ama sahada bu rahatlığı ve özgüveni ortaya koyabilecek bir oyun yok.
2: Yani... Ve oyun iyi olacak diye de bazı sinyaller de alamıyoruz şu ana kadar.
0: Ercan abi maalesef alamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü diyorum ya yedekler rotasyon noktasında, onun adı rotasyon da değil. Yani hepsinden takımın genelinden faydalanma noktasında oran %70'e %80'e çıkmadığı sürece o ışığı da alamayacağım.
1: Yani hatta kalır mısın? Yarışlarımızdan sonra devam
0: tabii
1: edelim.
0: Tabii.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Alper, hattasın değil mi?
0: Buradayım, bekliyorum.
1: Ya şeyi soracağım sana, o yüzden bırakmadım. Bu önemli çünkü. Tabii. Zeminin durumu. Çünkü zeminlerde şöyle bir durum oluyor. Eğer erken maç oynarsanız tam oturmadan zemin çok daha kötü hale gelebiliyor. Son durum nedir onu sormak istedim. Gerçekten yani, tam hazır mı?
0: Şu an için dışarıdan baktığımızda stadın zemini evet hazır. Ama maçlarda nasıl bir zemin performansı göreceğiz onu yaşayıp göreceğiz açıkçası. Türkiye'deki statların sorunu, ben bunu yakından takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hı. Drenaj problemimiz var. Ve doğru güneş alma açısına yapılmayan statlardan bahsediyoruz. Galatasaray stadının %20'si sadece güneş alıyor ve geri kalanı güneş enerji panelleriyle elektrik üzerinden sağlayan ısı iletişimlerin üzerinde yapıyoruz. Yani stat teknoloji noktasında, stat mühendisliği noktasında yeni statlar dahil çoğunda sıkıntı var. Bu da stat mühendisliğinden daha çok kat karşılığı müteahhitlerle bu işleri yapmış olmamızdan kaynaklanıyor aslında. Çünkü bunu yurt dışında ciddi anlamda yurt dışında stat mühendisliği yapan firmalar var. Yani adamlar bina değil işi, sadece stat yapmak, uzmanlık alanları da bu. Ama biz kat karşılığı müteahhitlere bu işleri yaptırıyoruz, inşaattır diyoruz, devam ediyoruz. Hı hı. Aslında bu sorunları yaşıyoruz. Yani daha Sayın Olaysal döneminde yurt dışından bir ekip getirmişti. Ve tahmin ediyorum uzun yıllar boyunca da bu ekip Galatasaray'ın personeli olarak çalıştı ve stadın zeminini canlı ve iyi tutmaya çalıştılar. Yurt dışından ilaçlar dahil birçok bakım malzemesi getirildiğine ben şahit olmuştum. Ama ne yazık ki bir yere kadar oluyor, bir yerden sonra hem o stad yapısına uygun olmayan drenaj yapıları ki değiştirildi daha sonra iki defa değiştirildi. Hem de doğru açıdan güneşi alamamış olması Galatasaray stad zemininde maalesef istediğiniz kadar pansuman yapın kalıcı çözümleri ortaya çıkartamıyor.
1: Çok teşekkürler sevgili
2: Alper. Alper çok teşekkürler.
0: Görüşmek ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar, sağ olun.
1: Evet sevgili Alper Mert bizimle birlikteydi. Galatasaray'daki son gelişmeleri kendisinden almış olduk.
2: Tabii... Bu zemin konusu Alper'in de söylediği gibi bu işin tabii uzmanlarının yapması gerekiyor.
1: Evet çünkü yani dediği de doğru. Yani stat inşaat konusunda uzman olmayan isimler statları yapınca bu tarz açı problemleri veya başka drenaj gibi problemler söz konusu olabiliyor Ercan abi.
2: Gelsen Kirşen'de Şalke Galatasaray maçına gitmiştim. Orada çok enteresan bir zemin mimarisiyle karşılaştım. Hı hı. Stadın zemini güneş ortaya çıktığı anda zemin otomatik bir şekilde öyle ayarlanmış. Olduğu gibi dışarıya çıkıyor.
1: Komple.
2: Yani zeminin %100'ü o güneşi alıyor, alıyor, alıyor, alıyor. süre dolduktan sonra tekrar otomatik olarak zemin stadın normal içine stadın içine geliyor ve yerleşiyor. Şimdi hiç stadın içinde öyle drenaj şu bu yapmadan sağlıklı bir şekilde güneş ışığını almak zorunda. Hatta ben de onu sormuştum. Ya dedim bu çok iyi bir teknoloji. Ama bu tabii daha önceden Alper'e katılmak mümkün değil. Sadece işi stat yapmak olan firmalar tarafından düşünmüş bir şey. Sadece işi stat yapmak. Yani gidip orada 8 tane büyük blok yapıp ondan sonra ya stat da yapar mısın diye bu iş olmaz. Uzmanlık alanı olan, stat yapmada uzmanlığı olan dünyada sayılı firmalar ve mimarlar var. Mutlaka ve mutlaka en azından onlara danışmak lazım. Ya bir danışmanlık bedeli verirsin. Öyle değil mi? Hadi yaptırmayacaksın ama danışmanlık bedelini verirsin. Derler ki burada olur, burada olmaz. Mesele bu.
1: Şimdi sadece statlar için değil, salonlar için de bu geçerli Ercan abi. Ya ben çok fazla salona gittim işte Türkiye genelinde. İşte diyorlar işte İstanbul'da bir tane salon, ismini vermeyeyim. Yeni yapılmış, gittim işte maçı anlatacağım. Ne kamera koyacak yer var, ne bir basın tribünü var, ne maçı anlatacağın yer var. Sadece dört duvar yapılmış.
2: Üstünü de kapamışlar.
1: Üstünü de kapamışlar. Alın size salon demişler ama hiçbir altyapısı yok.
2: Evet, bir de bir Türkçemizle ilgili bir değerlendirme yapayım. İşte hani deniyor ya mücadele kapalı salonda yapılacak diye.
1: Evet.
2: Salon zaten kapalıdır.
1: Aynen öyle.
2: O kapalı kelimesi büyük bir Türkçe yanlışı.
1: Kesinlikle öyle.
2: Spor salonudur adı. Hı hı. Onu da bir hatırlatayım dedim.
1: Evet. Şimdi İrfan'a bağlanacağız.
2: Evet.
1: Sevgili İrfan 25'te Fenerbahçe'yi değerlendirecek bizler için. Aynı zamanda Fenerbahçe'de de hala ki çarşamba konuştuk. Bu Brahim Diaz haberleri ısrarla devam ediyor.
2: O devam ediyor.
1: Bir şekilde.
2: Aynı şekilde Asensio 11'de oynayacak mı Rize'de? Santrafor Lukaku mu olacak? O konularla ilgili Batıkan İrfan'ı bir ararsa o da saatte bekliyor şu anda.
1: Evet, Jose Mourinho Arda Güler'i değerlendirdi. Mesela diyor ki Arda Güler Mbappe yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Kulübe karşı sorumlulukları yerine getiriyor. Arda Güler de sakattı, bu nedenle 2 gün izin verdim diyor Arda'ya da.
2: Evet.
1: Arda konusunda da hani basın toplantısında oyuncularına sahip çıktı. Hani bazı oyuncuların işte geç gelmesi konusuna değindi muhtemelen.
2: Ya milli maçlardan sonra toparlanmak kolay değil.
1: Evet evet, antrenmana çıkmaması, bazı oyuncuların geç gelmeleri konusu soruldu. Tabi orada da yoğun bir baskı var Ercan abi, Jose Mourinho'ya ve diğer teknik direktörlere tabi. Sürekli yani, sıkıştırıyorlar.
2: Real Madrid'in teknik direktörü oldun mu gece rahat uyku uyumak konusunda bile problem olabilir. O tarz takımlarla çalıştığında.
1: Yani sürekli bu sorularla muhatap oluyor. İşte Bellingham'ı oynatmadığında niye Bellingham oynamadı? Arda oynamadığında niye Arda oynamadı? Sürekli yani oynamayan oyuncu üzerinden çok fazla soruya muhatap oluyor Jose Mourinho. Şimdi Brahim Diaz dedik Fenerbahçe için. Vedat Muriç ile ilgili istatistikler var. Rakiplerini geçti diyor Vedat Muriç haberde. Sabah gazetesinin haberi. Diyor ki 3 maç kaçırmasına rağmen ikinci baharını yaşıyor. Vedat Muriç sezona damga vurdu.
2: Doğru söylüyor.
1: Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. 6 yıl sonra Sarı Lacivertli takıma geldi. İkinci baharını yaşıyor Kosovalı santrifor. Sezon başında Oli Watkins, Girassi ve Sörloth gibi isimler konuşuluyordu Fenerbahçe'de. Ama 7 gol 1 asistlik katkı verdi. Hem Watkins hem Girassi hem Sörloth'u bu istatistikleriyle geride bıraktı. 3 maç kaçırmasına rağmen haber böyle. İyi bir sezon başlangıcı tabii ki. Biraz da Eyüpspor maçındaki o farklı skor istatistiklerini geliştirmesine yardımcı oldu.
2: Kesin öyle.
1: Vedat Muriç'in.
2: Yani şu var, Lukaku da kendine geliyor.
1: Hı hı. Evet.
2: İrfan'dan haber yok herhalde.
1: Vatikan bağlamaya çalışıyorum. Henüz bağlantı gerçekleşmedi.
2: Evet.

0: Şimdi evet, İrfan Hattaymış. Kerem Demirbay'dan da açıklama geldi. Dinleyicilerimiz çok merak etmişlerdi.
1: Bakarız sonra,
0: Ondan
1: veririz
0: sonra
1: sonra.
0: bakarız. Sevgili İrfan, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
1: Teşekkürler İrfan, sağ ol.
0: teşekkürler. Sevgili İrfan, şimdi Fenerbahçe'de bu ara nasıl geçti? Öncelikle bunu sana sorayım. Sakatların durumu nasıl? Böyle başlayalım. Bu hafta bir sakatlar konusunda mesela geri dönen kimse olacak mı?
2: Sözüm Milyara Fenerbahçe'ye adeta ilaç gibi geldi. Milyara'yı çok iyi değerlendirdi teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular. Çünkü aslında ilk 11'in 6 tane, yani ilk 11'de 6 oyuncu milli takımlara gitmedi. Bunlar kimler? Ederson, Semedo, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Asensio. Yani bu oyuncuların milli takıma gitmemesi ve Milyara'da burayı da takımla birlikte çalışıyor olması teknik heyetin önemli bir avantaj oldu. Diğer taraftan tabii Asensio uzun süredir sakattı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. Asensio da milli arada artık sakatlığını tamamen atlattı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü ve Turan'da oynanan hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Artık Asensio teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek düzeyde. Rize deplasmanında ilk 11 başlar mı?
1: Sence başlar mı İrfan?
2: Şöyle söyleyeyim, ilk 11 başlayabilir ama tabii uzun süren bir sakatlıktan çıktı ve maç kondisyonu eksiği, yani maç eksiği var. Dolayısıyla ben ilk 11 başlamasını beklemiyorum ama ilk 11 başlarsa da çok büyük bir sürpriz olmaz. Diğer taraftan Mert Hakan Yandaş 4 ay hapis yattı. 6 ay da ceza almıştı. Toplamda 10 aydır sahalardan uzak. Dolayısıyla evet. onun da cezası sona erdi. 4 Ekim itibariyle o da teknik heyetin görev vermesi halinde Rizespor maçında kadroda yer alabilecek.
1: Mert Hakan ama hiç antrenman kaçırmadı herhalde. Sadece maçlarda yok.
2: Yani tabii maç oynamadı ama fizik kondisyon olarak takım seviyesinde, hazır durumda. Ama yani antrenman maç gibi olmaz. Yani sonuçta bir tabii. Maç eksiği, maç kondisyonu eksiği oyuncular da fark ediyor. Dolayısıyla Mert Hakan da hemen ceza sona erdi, ilk 11 başlayacak diye bakmak lazım. Onun da belli bir, yani maç kondisyonunu yakalaması için belli bir zamana ihtiyacı olacak. Dolayısıyla ama şunu söyleyelim. Mert Hakan artık orta saha rotasyonunda yer alacak ve orta saha forma rekabetinde teknik heyetten forma bekleyecek. Fenerbahçe'de milli arayı bu açıdan baktığımızda milli ara Fenerbahçe'ye özellikle Asensio'nun dönüşü anlamında ilaç gibi geldi. Orta sahada çünkü onun yokluğunda ofansif anlamda eksiklik yaşıyordu. Asensio dönüşüyle de artık Fenerbahçe yoğun maç periyoduna Mert Müdür haricinde tam kadro girecek. Mert Müdür'ün de sakatlığı ile ilgili bilgi veren Mert Müdür de menisküsten nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Evet. Aslında beklentiler 6-8 hafta içerisinde sahalara dönmesiydi. Ancak tedavi süreci devam ediyor. Mert Müdür'ün ise 4 ile 6 hafta içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor. Yani beklenenden daha erken dönecek Mert Müdür.
1: Ha, biraz öne çekildi. O zaman tedaviye çok çabuk yanıt verdi.
2: Evet, tedaviye olumlu yanıt verdi ve beklenenden erken sahalara dönmesi bekleniyor. Kasım ayının ilk haftasında artık Mert Müdür de oynayabilecek pozisyonuna gelecek. Tabii Mert Müdür'ün dönüşüyle de Fenerbahçe tam kadro yoğun maç periyoduna hazır bir şekilde girmiş olacak.
0: Şimdi ısrarla Brahim Diaz haberleri pompalanıyor. Bunun aslı astarı var mı? Bize pek gerçekçi gelmedi ama sana da soralım.
2: Mehmet abi şunu söyleyelim. Şimdi devre arası diyorum, pardon, özür dilerim ama yani 3 haftalık milli ara vardı. Tabii sanki devre arası gibi geldi bize. Yani
0: tabii habersiz kalındı.
2: Evet, futbolda uzun süredir uzar. Biliyorsunuz yani bu aralarda genellikle transfer haberleri çok çıkar. Ama şimdi Brahim Diaz evet çok fazla sezon başında da gündeme gelmişti ismi. Ama şu aşamada benim aldığım bilgiler, yani Brahim Diaz'la Fenerbahçe'nin bir ilgisi yok. Zaten Fenerbahçe'nin şu anda 10 tane yani 23 yaş altı kuralına uymayan 10 oyuncusu var. Yani şimdi bu oyunculardan hangisini göndereceksiniz ki Brahim Diaz'ı transfer edeceksiniz?
1: Çok doğru.
0: Ve de pozisyonun dolu zaten Brahim Diaz'ın.
2: Yani 10 oyuncu dolu. Yani 10 oyuncu dolu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de eğer transfer olursa devre arasında 23 yaş altı kuralına uyan iki isim transfer edilmesi planlanıyor. Burada da gönderecek o, şimdi Fenerbahçe 23 yaş altı

0: Kanan Uyan 4 isim var. Bir tanesi Archie Brown. Bir tanesi Opong. Yeni transfer. Diğeri Mimovic ve Nene. Teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi gözden çıkarmış. Yani onu anlıyoruz. Eğer Nene devre arasına kadar çok iyi performans gösterir, tekrar formayı hocadan kapat, o zaman farklı şeyler söyleyebiliriz.
1: Hayır, ama Nene neden? Antrenman temposu mu? Oyun sistemine mi uymuyor? Neden gözden çıkarmış İrfan? Ya bu konudaki değerlendirmeni merak ettim.
2: Fena da görünmüyor çünkü oynadığında.
0: Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet toplantısında aslında hoca oyuncunun performansından çok memnun olmadığını dile getirdi. Hatta orada kendisine sorduk. Neden oynamıyor? Yani neden forma lisansı vermiyorsunuz diye. Orada bir örnek verdi. Dedi ki sezon başında ben Archie Brown'a çok fazla forma şansı, Archie Brown'a oynatmıyordum dedi. Ve Archie Brown hocaya gelip, İsmail hocaya gelip neden beni oynatmıyorsun hocam dedi, söylüyor. Ve hoca şunu söylüyor kendisine. Diyor ki şu anda beklentilerin uzağındasın. Benim beklediğim performansa giremedin. Şu anda Levent daha iyi performansa giriyor ve ona şans veriyorum diyor. Ve ama formayı sen alırsın diyor. Yani ben vermeyeceğim, formayı sen alacaksın. Daha sonra antrenmanlarda çok iyi performansa geldi dedi Archie Brown için. Ve ona şans verdiğinde de çok iyi maçlarda da iyi performansa geleyince artık dedi forma Archie Brown'un oldu. Bu sefer Levent yedek soyunmaya başladı. Ama Archie Brown'a da şunu söyledim dedi. Şu anda formayı aldın evet ama bu garanti değil. Eğer yine bir performansın düşük yaşarsa yine Levent formayı alabilir veya başka takım arkadaşın formayı alabilir. O yüzden her zaman en iyi olmak zorundasın ifadesinde Brown'a söylemiş. Aslında biz Nene'yi sorduğumuzda bununla birlikte cevap verdi. Şunu görüyoruz aslında. Hoca Nene'nin tabii ilk 11 oynamadı ama sonradan oyuna girdiği maçlarda da performansını çok yeterli görmüyor.
1: Ha, oldu,
0: aynı
1: anladım.
0: Zamanda antrenman performansını da yeterli görmüyor. Antrenmandaki isteği, arzusunu ilk 11 oynayacak düzeyde olmadığını düşündüğü için Nene'ye forma şansı vermiyor. Ve anladığım kadarıyla eğer Nene bu milli aradan sonraki yoğun maç periyodunda oynayıp çok iyi performans sergilemezse oyuna girdikten sonra devre arasında yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Çünkü bir Mimovic'le yollar ayrılacak devre arasında. Şu anda planla hani ayrılma ihtimali yüksek oyuncu diyelim, yani ayrılacak demeyeyim. Bir Mimovic, bir tane Nene. Eğer bu iki isimle yollar ayrılırsa da orta sahaya bir transfer, belki de bir stopere de bir transfer yapılması gündemde.
1: Peki Rize'de maç başlarken Lukaku'yu 11'de görebilir miyiz?
0: Görebiliriz Ercan abi, çünkü yoğun bir maç periyodu var. Yani öyle bir maç periyoduna girecek ki Fenerbahçe. Aslında tüm Avrupa'da hani Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe aynı maç periyodunda, yani çok yoğun
1: devam
0: bir maç
1: edecekler
0: bekliyor. Tabii. Çok zorlu bir maç periyodu bekliyor. Fenerbahçe'de bazı maçlarda dinlenme imkanı da çok fazla bulamayacak. Yani maça gidecek, deplasmanlarda Şampiyonlar Ligi maçından sonra işte oradan öğleden sonra dönecek, buraya gelecek, bir de antrenman yapıp tekrar deplasmana gidecek. Böyle bir maç periyodu var Fenerbahçe'nin. Sadece Galatasaray derbisi öncesi bir 6 günlük bir dinlenme ya da 5 günlük, 5-6 günlük bir dinlenme süreci var. Onun haricindeki tüm maçlarda 3'er gün arayla maç oynayacak Fenerbahçe. Yani bu yoğun maç periyodunda bazı maçlarda Lukaku'yu ilk 11, bazı maçlarda Vedat Muriç'i ilk 11 görebiliriz. Zaten milli arayı aslında Belçika milli takımına gitti. Lukaku Belçika milli takımında da oyuna girdiği süreler içerisinde iyi performans ortaya koydu.
1: Doğru.
0: Gol attı bizim milli takımımıza. Moral buldu. Aslında onun da milli takıma gidip gol atması biraz daha moral olduğunu söyleyebiliriz Lukaku için. Lukaku'nun da forma girdiğini, artık teknik heyette görev verirse ilk 11'de oynayabilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Aziz Yıldırım Mali Genel Kurulu'da da açıklama yapmıştı. Yani Lukaku'yu 3-4 hafta sonra, 3-4 maç sonra tanıyamayacaksınız ifadesini kullanmıştı. Hı-hı. İsmail Hoca da bizimle yaptığımız sohbet toplantısında aynı sözleri dile getirdi. Şu anda Vedat Muriç çok formda. Tabii Vedat Muriç formda olduğu için milli takımda da golünü atmıştı. Vedat Muriç çok formda için Vedat Muriç'in ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek. Ama artık Vedat Muriç'in forması da garanti değil. Çünkü arkadan Lukaku da geliyor. Çünkü hem bizim milli maçta işte hızıyla dikkat çekti. Fransa maçında yine stoperleri arkasına hızıyla geçti. Hızıyla dikkat çekti. Hep şöyle algılar yapılıyordu Lukaku ile ilgili. İşte kilosu var, yavaş. Ama ben daha önceki yayınlarda da hep dile getirdim. İmza töreninde ben bizzat gördüm o oyuncuyu. Yani Lukaku'nun herhangi bir kilo fazlalığı yoktu. Sadece maç eksiğini değerlendirebiliriz. Yani çünkü geçen sezon çok fazla sakat nedeniyle maç oynama şansı bulamamıştı. Ama Lukaku'nun her geçen gün üzerine koyduğunu görüyoruz. Ben bu yoğun maç periyodunda Lukaku'yla başlayabilir. Yani Rize maçında başlamaz. Aston Villa maçında biz Lukaku'yu 11'de görebiliriz. Rize'de 11 başlar. Bu sefer Aston Villa maçında Vedat'ı görebiliriz. Yani bu aslında bazı maçlarda çift forvet olarak görebiliriz.
1: Böyle bir şans da var tabii ki.
0: Ya şu anda forma yavaş yavaş geliyor. Lukaku da artık bu forma rekabetinde ben de varım ifadesi. Artık bu performansla bunu gösteriyor. Yani gol atarsa da zaten bu performansı daha da artacaktır.
2: Şunu da sormak istiyorum. Bu hakem dosyasını Fenerbahçe yönetimi nasıl okuyor? Bir sessizlik var kulüplerimizde. Doğal olarak süreci bekliyorlar ama nasıl bir sonuç bekliyor Fenerbahçe buradan?
0: Şimdi Mehmet abi şunu söyleyeyim. Şimdi yani bazıları şöyle söylüyor. Fenerbahçe yönetimi neden açıklama yapmıyor? Çünkü süreci takip ediyor Fenerbahçe. Şimdi bugün yapacağın açıklama ya bu sürecin sonunda havada kalabilir.
2: Yani, ayağına dolanabilir.
0: Yani havada kalır. Çünkü şu anda kimse ne olduğunu aslında çok net bilmiyor. Kamuoyu da çok net bilmiyor ama sosyal medyada bir baskı oluşuyor. Diyor ki neden açıklama yapmıyor? Fenerbahçe süreci takip ediyor ve sürecin nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Şimdi mahkeme çünkü bunlar bir iddia. Yani şu anda masumiyet karinesi var. Yani bu insanlar bunlarla suçlanıyor ama bununla ilgili henüz netleşmiş bir karar yok. Tabii kulüp avukatları, Fenerbahçe yöneticiler süreci takip ediyor. Ve şimdiden bir açıklama yapıp sonra süreç netleştikten sonra bu açıklamanın havada kalmasını istemiyor Fenerbahçe. Sonuçta bu sonuçlandıktan sonra Fenerbahçe yönetimi de bununla ilgili
1: İrfan, biz yapalım. Mehmet'le yaptığımız programda da, işte Ahmet'le yaptığımız programda da konuştuk. Esas mesele Kulüpler Birliği çok sessiz kaldı.
0: Evet, Kulüpler Birliği bu konuda
1: esas
0: da...
1: Esas mesele o. Ya en başta konuşması ya da açıklama yapması beklenen müessese orası değil mi?
0: Evet, aslında Kulüpler Birliği de tabii bununla ilgili açıklama yapabilir. Ama dediğim gibi bence burada biraz sessizlik de değil, süreci bence görmek istiyor kulüpler. Çünkü burada yapacağınız bir açıklama ilerleyen durumda artık her şey netleştikten sonra havada kalabilir.
2: Çok teşekkürler sevgili İrfan 25. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
3: Hoşçakalın. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yayının başında çok fazla Kerem Demirbay sorusu gelmişti. Biz de demiştik ki yani içeriğini Kerem Demirbay'ın açıklaması lazım. Kerem Demirbay da açıkladı. Diyor ki ben diyor... ne demiş? Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonlukların son 2 senesinde vardım. Bu büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu diyor Kerem Demirbay açıklamasında. Açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Bu nedenle bir başka açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi diyor açıklamasında.
1: İşte buymuş.
2: Evet,
1: yaptı.
2: Yani, ya dediğimiz gibi ne olduğunu ancak kendisi açıklayabilirdi. Maddi manevi zorluklar yaşadık ama takımın içinde kalması gerekiyordu bunların dedi. Olay da herhalde tatlıya bağlandı.
1: Evet.
2: Ama tabii ki net bu konumdaki insanların kendini net ifade edememesi durumunda her tarafa çekilebiliyor konuşulanlar Ercan abi.
1: Tabii.
2: O yüzden hani bu açıklama ya hiç girmeyecektim ya da yani röportajının içinde bunları söyleyecekti. Yani biz çok büyük zorluklar yaşadık. Ayrıntılarına girmek istemiyorum ama maddi manevi birçok fedakarlıkta bulunduk.
1: Dese bitti.
2: Dese bitmişti. Ama yer yerinden oynar. Ben işte konuşursam ortalık karışır diye olayı bir de abartması tam anlamıyla spekülasyonların da
1: yoğun olmasına yol açtı.
2: Yoğun olmasına yol açtı aynen. Şimdi bakalım. İrfan Can ve birkaç futbolcudan neden İsmail Kartal vazgeçmiyor? Aynı sistemle uyuyorlar demek ki. Montella'ya da sorulabilir tabii, tabii ki. O da vazgeçmiyor bazı oyunculardan. Demek ki sistemine uyuyor. Yani o oyunculardan gözüken istediği o performansı alıyor demek ki. Asensio'yu istemiyor. Brahim Diaz'ın artısı ne? Hoca Asensio'ya taktı mı?
1: Asensio istemiyorum demedi ki.
2: Yok, dinleyicimiz demiş.
1: Ha evet.
2: Dinleyicimizin mesajını okuyorum. Asensio'yu istemiyor. Brahim Diaz'ın Asensio'dan artısı ne diye sormuş dinleyicimiz.
1: Brahim Diaz'ı da yani adı konuşuldu bu boşlukta. İrfan da söyledi ki ben de katılıyorum. O 21 günde ne yapacaksın habersiz? İşte isimleri ortaya koyacaksın. Yapacak bir şey yok. Habersiz kalacağına, değil mi? Böyle fıs fıs yapmak da oluyor. Brahim Diaz'ı zaten çok maliyeti yüksek.
2: Onu da maliyeti yüksek bir oyuncu tabii.
1: Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani 50-60'lar arasında konuşuluyor.
2: Adana'dan Lütfi Süngü demiş ki ehil insanlar yönetmiyor futbolu maalesef demiş. Futbol Federasyonu komple revizyona gitmeli. Yani doğru söze ne denir?
1: Evet, yorumunu yerinde bir yorum bence de.
2: Antalya'dan Osman Bey, Belek'te golf sahasında çalışıyorum. Çim mutlaka güneş görmeli ve drenaj çok iyi olmalı. Ben bunun örneğini çok verdim, golf sahaları. Ercan abi mesela yağmur yağıyor, belirli bir seviyeye kadar oynayabiliyorsun golfte. Oynadın sonra çok şiddetlendi yağmur. Hı-hı. İçeri giriyorsun. Zaten harika salonları oluyor onların. Girdin içeriye, bekliyorsun. Yağmur duruyor. Durduğu anda tekrar çıkıp oynayabiliyorsun. Çamur mamur olmuyor yani. Yani öyle bir sistem yapmak lazım futbol sahasına.
1: Bu drenaj sisteminin son evet derece başarılı olduğunu gösteriyor.
2: Aynen öyle. Çıkıyorsun, oynuyorsun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, ilk bölümü tamamladık. Bu drenaj sisteminden bahsediyoruz. Gerçekten Ercan abi, hani sözümüzde yarım kaldı, o golf sahalarını yapanları getirmek ve statlarda görevlendirmek lazım. Ve çok iyi yapıyorlar çünkü o işi.
1: Hem o iş çok iyi yapılıyor. Ya şimdi hepimiz çim uzmanı değiliz.
2: Tabii.
1: Fakat şunu biliyoruz. Çim güneş almak zorunda. Güneş almayan bir zeminde çim uzun vadede geçmiş olsun. Durmadan yenileyeceksin. Bu da ekstra masraf demek. Bunun da çok daha önceden düşünülmesi gerekiyor. Hmm. Güneş almadığı takdirde orası bozulur, o zemin bozulur.
2: Türkçemizde çok güzel bir atasözü var. Güneş girmeyen eve doktor girer Ercan abi. Güneş görmeyen çimi de böyle sürekli değiştirmek zorunda kalırsın.
1: Maalesef.
2: Güneş görecek. Şimdi
1: yağmur yağdığı zaman da zeminin oynanma kalitesini ancak drenajla çözebilirsin. Ya yani çimin altındaki drenaj sisteminin mükemmel olması lazım. Bunu da başaramazsan büyük geçmiş olsun.
2: Performansı yükselen Lukaku ve Muriç'i çift forvet oynatmayacağı aşikar İsmail Hoca'nın demiş dinleyicimiz.
1: Ya bu
2: riskli olabilir.
1: Bazı maçlarda yalnız kullanılabilir. Yani hücum gücü zayıf, tamamıyla maçta kendini savunmaya vereceği belli olan rakipler karşısında en azından başlamasa bile mücadelenin ilerleyen anlarında bu ikisine şans verebilir. Neden
2: mesela
1: olmasın?
2: Eyüp seviyesindeki takımlar için.
1: Mesela.
2: Gibi.
1: Değil mi?
2: Olabilir. Yapılabilir iç sahada. Ama şimdi Rize karşısında yapılabilir mi? Risk olabilir Rize maçı diye düşünüyorum.
1: Ya maç mesela.
2: Çünkü maç da deplasmanda.
1: Deplasmanda zora girdi. Gol atamıyor takım. Dakika 68 çift forvete dönebilirsin. Ya kazanmak zorundasın değil mi?
2: Rize de bence iyi bir başlangıç yaptı. Yani 6 maç.
1: Kendi evinde
2: yani
1: çok zorlanıyor.
2: Niye öyle onu bilemedim.
1: Ya kendi evinde maç kazanamıyor. Başlangıcı iyi, deplasmanda kazanıyor.
2: Kendi evinde oynadığı iki maçta da yenildi.
1: Evet.
2: Yani bu iç sahadaki üçüncü maç olacak.
1: İki maçını kaybetti. Bu tabii maça başlarken de Rize sporlu oyuncular da artık bunu geride bırakmanın zamanı geldi düşüncesiyle sahaya çıkacaklar ama ne olursa olsun onun bir psikolojik acabası olur Mehmet.
2: Yani maçlara da bakıyorum. Fena da oynamıyorlar ama gol atamıyorlar. Mesela Alanya Spor maçı üstün bir oyun. Ama gol gelmemiş.
1: Evet.
2: Bir türlü. Yani 21 şutta gol bulamamış. Şimdi sadece kaybetmedi içerideki maçları, gol de atamadı Ercan abi.
1: Mesela onunla da problem yaşıyor zaten.
2: Samsun maçı 28 şut, 8'i isabetli, gol yok. 2-0 kaybetmişler.
1: Rakip geliyor, gol pozisyonuna giriyor ani atakta.
2: 3 şut 2 gol.
1: Samsun. Geçmiş olsun.
2: Sen 28 şut atmışsın, 2-0 mağlup olmuşsun.
1: Evet.
2: Yani oyun var gibi görünüyor istatistiklerde. Ama sonucu alamayan bir Çaykur Rizespor. Fakat bu şu demek değil, Fenerbahçe'ye karşı da alamayacak demek değil bu. Bu sefer vururlar, gol olur. İki tane vurur, iki tane gol atar.
1: Söylediğin futbol rakam
2: böyle bir şey.
1: Söylediğin rakam üzerine gidersek 28 şuttan gol bulamamak.
2: 8 de isabetli bu arada.
1: 8 tanesi isabetli. Maç şanssızlığına dönmüş iş.
2: Alanya maçı da 21 şut, 5 isabetli, yine gol yok.
1: Bu aşamada kötü oynadığı, sonuç alamadığı anlamına gelmiyor.
2: Yani iki maç neredeyse 50 şut var, 49 şut tam, gol yok Ercan abi.
1: Bu sefer dediğin gibi olabilir.
2: Ya bu sefer iki kere gelir, iki tane gol atar. Yani futbol, istatistikler çok bir şey ifade etmiyor aslında futbolda.
1: Evet.
2: Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli mi şampiyonluk için? Bence yeterli bir kadro.
1: Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var.
2: İyi kadrosu var.
1: Ha, Asensio'nun oynadığı.
2: Zaman zaman şu oluyor. Her takımda oluyor tabii bu. İşte sakatlıklar.
1: O zaman.
2: Cezalar.
1: Derinlik yine fena değil ama.
2: Hı hı. Formsuzluklar olduğunda bak bakıyorsun daralıyor biraz kadro. Daralıyor. Ama
1: her takım başına her takım, gelebilecek her olaylar takım bunlar.
2: Bunları yaşıyor. Tabii ki, tabii ki. Her şey milyonlar harcayan kulüplerimiz donanımlı ziraat mühendisleriyle neden çalışmıyorlar? Belki çalışıyorlardır da işte stadın yapımında eğer bir hasar ya da bir daha doğrusu kusur, problem varsa onu düzeltmek çok kolay olmuyor.
1: Ya şimdi ışık alamıyorsan, önceden o iyi planlanmamışsa problem oluyor zeminde. Bu kadar basit. Bunu anlattık zaten yayınımızın içinde.
2: Yok, ziraat mühendisi de çözüm bulamayabilir.
1: Hayır hayır.
2: Işık görmesi lazım. Gün ışığı.
1: Yani master yapmış ziraat mühendisi bile yapamaz bu işi. Hı-hı. Hem okulu bitirmiş, onun üstüne çıkmış. Master'ını yapmış. Belki
2: doktorayı
1: düşünüyor. Bu işin çözümü ışık, güneş ışığı.
2: Stat yapısı uygun değilse olmuyor demiş zaten dinleyicimiz.
1: Tabii. Tabii.
2: Evet, Antalyaspor'un sahasına da baktılar ama havalanması ve güneş görmesi çok önemli. Havalanması da önemli Ercan abi. Havalanmıyorsa da olmuyor. Yine iyi bir noktaya değinmiş dinleyicimiz.
1: Ya Benfica'nın stadının adı Luge mesela. Ben sormuştum oraya gittiğimde. Işık anlamına geliyor. Hı hı. Stadın her yere muhteşem ışık alıyor. Güzel bir esinti var. Yani havalandırma konusunda da. Bunların hepsi planlamayla yapılmış. Ama her bölgesinde stadın aynı ışığı görüyorsun.
2: Ama işte bizde planlama genelde olmuyor Ercan abi. Biz duvarları kuralım yeterli.
1: Evet.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Beşiktaş bölümü yapacağız şimdi. Telefon attığımızda sevgili arkadaşımız Doğan Gündoğdu var. Doğan merhaba.
4: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Hoş geldin Doğan yayına.
4: Hoş buldum, sağ olun, iyi yayınlar size.
2: Şimdi hemen bir dinleyicimizin sorusuyla sana sözü bırakmak istiyorum. Beşiktaş'ta Orkun'un boşluğunu kim dolduracak demiş dinleyicimiz.
4: Yani şöyle, aslında Orkun'un sakatlığı var, ayak parmağında ufak bir çatlak var. Rehabilitasyon süreci de şu anda gayet iyi geçti. Zaten dün antrenmanlara çıktı. Şu anda kadroda olacak gibi görünüyor ama kadroda olmama ihtimaline karşı Vincenzo Italiano bu süreci hazırlıklı geçirdi. Özellikle Fabio Miretti'yi bu bölgede hoca denedi, oynattı milli arada ve %100 hale getirdi Miretti'yi. Şimdi Orkun'un durumunda şu anda çok ciddi bir konu olmadığı için aslında hoca bakacak son antrenmanda. Yarın da zaten cumartesi günü son antrenman gerçekleşecek. Son antrenmanda bakılıp karar verecek Orkun'la ilgili. Ya şu anda hani Orkun'un sakatlığıyla ilgili oynar mı oynamaz sorusu mu biraz sanki ortada gibi, net bir şey söylemek doğru olmaz seyircilerimiz açısından da. Ama Miretti hazır, hocanın bununla alakalı bir kuşkusu yok. Yarın son antrenmanda bir Orkun'un son durumuna bakılacak. Hem sahadaki durumuna, hem oyuncunun ağrılarının durumuna, hem de doktor ekibi yani sağlık heyeti de bu duruma bakıp son kararını verecek. Zaten hoca da kadroyu maçtan 3 saat önce açıkladığı için ilk 11'ini. Artık maçın son saatlerine doğru daha net görebiliriz Orkun'un durumunu.
1: Hocanın tabii ki şimdi Avrupa maçları, Süper Lig maçları belki Orkun'u riske etmek de istemeyebilir. Ben öyle de düşünüyorum. Doğan, ne dersin bu konuda?
4: Abi zaten burada sadece riske atmak değil, bir de ekstra şimdi Kocaeli maçında oynayıp Orkun sarı kart görürse Trabzon maçında oynayamayacak. Çünkü oyuncunun 3 sarı kartı var. Yani sadece sakatlık değil, bir de sarı kart sınırı durumu söz konusu.
1: Evet.
4: Hani bunların hepsi bir aslında done hepimiz için. Yani bir koruma altında diyebiliriz Orkun, Kocaeli Spor maç öncüsü. Ama şunu da tabii belirtmekte fayda var. Şimdi kaybedilmiş bir Ahmet maçı var. Bu maçla beraber puantaj anlamında da avantajınızı kullanamadınız. Yani bunlar da aslında hepsi bir etken. Evet, Trabzon maçı çok önemli ama Trabzon maçının önemli hale gelmesi için Kocaeli Spor maçının kazanılmış olması gerekiyor. Biraz da böyle bakılıyor konuya açıkçası. Sanki daha önceki sakatlık durumlarında, daha önceki Orkun'un ağrı durumlarında da karar verici merci tabii ki hoca ama şimdi Orkun oranın aseti olduğu için o bölgenin ve kaptan olduğu için biraz sanki süreç Orkun'un ben iyiyim oynayabilirim demesiyle daha kendi sürecini belirleyecek gibi duruyor.
2: Şimdi bazı haberler de çıktı olay Tan'la ilgili. Sen de takip etmişsindir mutlaka. Şimdi Göztepe'den 5 milyon euroya alındı Benin'li oyuncu. Şimdi menajeri 30-35 milyonluk teklif getirebilirim şeklinde bir görüş bildirdi. Var mı bunun aslı astarı? Yani ya da gidebilir mi? Hoca izin verir mi? Beşiktaş izin verir mi?
4: Yani Mehmet abi şu an olay Tan'la alakalı ben de bu haberler çıkınca kulüp tarafına sordum. Şu anda gelmiş bir teklif yok. Yani teklif getirebilirim konusu örnek veriyorum. Şimdi teklif getiremeyeceği için aslında transfer penceresi açık olmadığı için. Hı-hı. Yani biraz havada bir konu. Biraz menajer yani bunu yapan arkadaşıma bir şey söylemek istemiyorum. Menajer haberi üzerinden bir aslında konu aslında işlendi ya, kulübe gelmiş bir teklif yok. Kulübe gelmiş bir teklif o da zaten bunun biz rakamsal olarak kulübün beklediği ya da istediği rakamı bir şekilde zaten haberleştiririz ama şu anda kulübün böyle bir tasarrufu yok. Ekstra bir de böyle gelmiş böyle bir teklif yok. O yüzden biraz havada bir konu ve şunu da söylemek lazım. Yani olaysan evet bu sürece kadar 6 asistle çok güzel oyunla kendini geliştirdiğini bizlere gösterdi. Ama bundan sonraki haftalar yani bütün takımın aslında kaderini belirleyecek haftalar. Yani Kocaeli, Hoffenheim, Trabzon, keza Crystal Palace maçları var. Yani oyuncular eğer üstünü ispatlayacaksa bence bundan sonraki 4 maçta ne oynayacaklar, bundan önce ne oynadığından daha önemli ki hoca da zaten bunun mesajlarını verdi basın toplantılarında. Yani bizim dedi gerçek performansımızı Avrupa maçları başlayınca göreceksiniz demişti. Biraz aslında oralar yani bu 4 maçlık süreçte Olaysan'ın, diğer oyuncuların performansını gördükten sonra konuşmak lazım. Bir de dediğim gibi transfer dönemi henüz açık olmadığı için bu konular biraz daha böyle boş gündemde servis edilmiş konular olarak görüyorum ben.
1: Trossard herhalde o problemini atlattı, öyle gözüküyor.
4: Tabii ya, Vlahovic'in bir sakatlığı vardı. Biliyorsunuz Sırbistan milli takımına evet. Gitmemişti. Orada da Beşiktaş en çok milli takıma gönderen takımdı. 17 oyuncuyla Vlahovic gitmeyince 16 oyuncu gitmiş oldu. Trossard'a güzel bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Onun da kemik ödemi problemi vardı. O da sahalara döndü. Sahalara dönüşünde sorun yok. Oyuncunun %100 hazır olduğu bilgisi var. Vlahovic de keza aynı şekilde ki Emirhan'ın da milli takımda bu arada bir sakatlık durumu vardı. Orada bir açıklama gelmişti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Emirhan'ın da bir sorunu yok. Orkun da sahaya dönüş yaptı. Yani şu anda Rashica dışında Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmuyor.
1: Rashica'da bir aya yakın yok herhalde.
4: Rashica 2-4 hafta arası diye bilgi var Ercan abi. Yani beklentimiz 2-4 hafta arası üzerinde. Ya yani çok da hani şimdi realist olmak lazım. Çok kullanılan, çok tercih edilen yani takımın önemli oyuncularından biri değil Rashica. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden çok da eksikliği hissedilebilecek bir oyuncu değil. Sadece hocanın bu dönemde özellikle milli arada işte Ümit Akdağ, Jalo, Rıdvan, Oğut Dağra, keza Poku üzerinden aslında Miretti üzerinden bir sayıyı 17'yi 18'e çıkarma. Yani örnek veriyorum hocanın rotasyonla ilgili zaten hem Spezia'da hem Bologna'da hem Fiorentina'da belli başlı kendi kültürü var. Yani rotasyonu seviyor hoca. Her oyuncu yaratmak istiyor. Bu sayıyı hoca 18'e çıkarmak istiyor. 18-19'a çıkarmak istiyor. Yani 18-19 hazır oyuncu olmasını istiyor hoca. Bununla alakalı aslında milli arada odak oldu, oyuncular oldu. Keza Semih Kılıçsoy da bu isimler arasında. Yani bu oyuncuların ne vereceği, ne performans vereceği de aslında bu süreci çok net bir şekilde belirleyecek.
1: Mustafa yalnız şansı kullanamadı diye yorumluyorum ben. Hiç şans bulamıyor artık çünkü.
4: Mustafa Hekimoğlu değil mi?
1: Evet.
4: Ya Ercan abi, ona gelene kadar Yank Yu Oh, Semih Kılıçsoy da var aslında. Burada oyuncuların yani oyunu ne kadar talep ettiği de önemli. Ellerinde kendilerini geliştirebilecekleri bir hocaları var artık. Vincenzo Italiano gibi. Yani bu saatten sonra bütün iş oyunculara bakıyor. Ki keza bu parantez içerisinde Mustafa Erhan belirttin sen. Ben Semih'i de belirtirim mesela. Yani İtalya'da Cagliari'de geçen sene normal bir sezon geçirdi. Bir ara iyi oynuyordu ama şimdi o kültürden gelmiş bir teknik direktör var şimdi Italiano. Evet. Keza Mustafa Erhan. Hatırlayalım, en son Giovanni Van Bronckhorst'un Ajax maçında 11 oynattığı günden beri oyuncu kayıp. Yani bence böyle oyuncuları hangi gün, hangi maçta ve hangi durumda tercih ettiğiniz de çok önemli. Bence İtalyano biraz oyuncuların, bu oyuncuların özellikle Semih gibi, Mustafa gibi oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda daha çok değerlendirmesini bekliyorum ben.
1: Bana da öyle geliyor.
2: Şimdi ben Vlahovic'i sormak istiyorum. Yani geldiği günden bu yana olan sanki altyapıdan yetişmiş bir oyuncu gibi hareket ediyor. Beşiktaş'ı inanılmaz benimsemiş. Yani ben böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum ama bu kadar çabuk Beşiktaş'ı benimseyeceğini tahmin edememiştim. Sen neler diyeceksin Vlahovic ile ilgili?
4: Ya orada da yine aslında aynı kartı kullanacağım ben. Bu da Vincenzo Italiano kartı. Hmm. Çünkü oyuncuyu yani ikna ederken bile Beşiktaş Kulübü transfer operasyonundaki isimler, Sayın Önder Özen, Sayın Başkan, Ede Graf keza, ikna ederken bile burada hep şunu konuşuyorlardı. Yani hocaya geldi bu oyuncu, hocaya gelecek, hocanın isteğiyle Vlahovic gelecek diye bize bilgiler veriyorlardı ki öyle oldu. Yani Vlahovic'in bugün buraya yüksek aidiyet etmesinin %70'lik kısmı Vincenzo Italiano'dur. Geri kalan kısmı hem taraftar, hem Beşiktaş camiası, hem başkan, hem de transfer operasyonuyla beraber kurulan takım aslında. Yani Vlahovic'e burada iyi bir aidiyet hissettiriyorsa Beşiktaş kulübü, bunun en büyük mümessibi kesinlikle Vincenzo Italiano'dur.
1: Peki şunu mutlaka değerlendirmişlerdir ve sen de bu konuda çalışmanı yapmışsındır, buna eminim. Ahmetspor deplasmanındaki kötü futbolu neye bağlıyorlar? Italiano ya, bu teknik mi, oyuncuların yorgunluğu mu, neye bağlandı bu? En çok bu konuda yaptığın araştırmada ne öne çıktı?
4: Şimdi Ercan abi, orada aslında hocanın yani direkt tespiti ya da direkt görüşü aslında hem Marsilya maçında göstermiş olan yüksek efor, hem o maçın hemen ardından, ya biliyorsunuz sert maçlardan sonra vücudun dinlenmesi, kan akışının normal hale gelmesi 64 saati buluyor. Şimdi daha 64 saati bulmadan bu takım uçağa bindi ve Diyarbakır'a gitti. Ve yani neredeyse bütün maçlarda oynayan Salih Özcan, bütün maçlarda oynayan Orkun Kökçü, aslında bu oyuncuların tamamı hiç dinlenmeden sezona devam etti Ahmet maçına kadar ki yoğun bir tempoyla geçtiler o süreci. İlk yarı için özellikle ben hocanın oyun kaybı üzerinden bir değerlendirme yaptığını söyleyebilirim. Evet, bir oyun kaybı vardı ilk yarıda ama ben geçen seneleri de çok yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu gördüm. Evet, ilk yarıda oyun kaybedildi ama Beşiktaş önceki yıllarda oyunu kaybederken skoru kaybedip bir de oyuna olan talebi de kaybediyordu. İkinci yarı hocanın yapmış olduğu değişiklikler, hocanın oyunda yapmış olduğu farklı aksiyonlar bence artık Beşiktaş kaybetse de oyunu kaybetmemek için bir mücadele gösterecek sahada. Bunu gördüm evet. Bir şekilde. Yani Devzat Demir tesislerinde de konuşulan konu bu. Evet, bazı maçlarda oyun kaybedilebilir ama bunun ikinci yarısı ya da telafisi devam edecek saha içerisinde oyundan kopmamak gerekiyor diye hoca uyarılarda bulunmuş. Buradaki ben evet skorlu olarak kaybetti Beşiktaş ama biraz da şunu da söylemek lazım. Yani verilmemiş bir penaltısı var biliyorsunuz. Hakemler konusunu zaten yaklaşık 10 gündür gündemimizde. Biraz da aslında oradaki oyuncuların hakemler üzerinden de bir mental sorun yaşadığını söyleyebilirim.
1: Anladım.
2: Şimdi konu biraz açıldı. Ben de devamını getireyim. 3 deplasman maçı ligde 2 mağlubiyet. Şimdi deplasman performansı hocanın çok eleştiriliyor. Eleştirilecek kadar kötü bir oyunu var mı sence Beşiktaş'ın ve deplasmanlarda neden bu yenilgiler geliyor? Bir de Avrupa'da yenilgisi vardı.
4: Tabii ki ya Mehmet abi, orada da aslında şimdi Avrupa yenilgisi Zalgiris maçı, aslında Zalgiris

0: hakemin görmemesi Deniz Karatepe'nin. Hem Vlahovic'e yapılan faul, onu görmemesi. Yankee Oh'un iptal edilen golü. Yani şöyle baktığımızda evet o gün iyi bir oyun izlemedik ama oyunu talep eden, yine skoru talep eden bir takım vardı ama skoru talep etmesine rağmen hakimlik yapacak olan hakemlerin doğru bir şekilde hakemlik yapmadığı için böyle skorlara da sebep oldu. Yani direkt sonucu etki etti. Bariz hatalar, hani majör hatalar dediğimiz konuların da yaşandığı deplasmanda, Alanya deplasmanı. Bakın Amespor maçında da aslında aynısını yaşadık. Yani verilmemiş bir penaltı var. Bütün hakem hocaların söylediği konu. Hatta onu da geçiyorum. Erzurum maçında Beşiktaş'ın yine iptal edilen bir golü var. Akpadu'nun faul yaptığı ile ilgili. Yani hatta Sayın Başkan bunlarla ilgili Beşiktaş'ta da 6 gol, yani 6 haftada 6 golü iptal edildi dendi. Yani o yüzden sadece bu sonuçları ben oyun olarak yorumlamam ama oyunu kaybettiği dönemler var. Alanya maçının bence bir bölümünde oyun kaybedildi. Amespor maçında çok net bir şekilde ilk yarısı oyun kaybı olarak adlandırılabilir.
1: Ben şimdi İtalyan basınına da baktım. Italiano daha önce bu deplasman performansı nedeniyle eleştirildi mi diye. Bologna'nın başında olduğu dönemde ara ara deplasman performansı eleştiriliyor ama çok iyi deplasman performansı sergilediği dönemler de var. Yani net olarak biz bu hocanın deplasman performansı kötüdür diyemiyoruz. İtalyanlar da böyle. Ara ara arka arkaya kaybettiği iki maç olmuş ama ondan sonra üç maç kazanmış mesela. Ya da işte puan ortalamasına baktım, deplasmanda 1.66 ki Bologna için gayet iyi bir ortalama.
2: Doğru. Yani net bir Bologna için iyi.
1: İyi bir ortalama. Yani net bir şekilde Italiano deplasmanlarda takımını oynatamıyor. Ben şahsen diyemem. İtalyanlar da diyememiş.
0: Ya %100 katılıyorum. Bir de yani şimdi Bologna dediğimiz takım, yani hani ilk 3'e ilk 4'e çok girme olasılığı olmayan bir takım İtalya'da. Yani evet. Burada Beşiktaş'a geldi. Şimdi burada bence konunun özü şurada biraz anlaşılmalı. Yani hem Önder Hoca'nın bu ligle alakalı bilgisi, tecrübesi, biraz onları da aslında benim şahsi görüşüm aktarması lazım İtalyano'ya.
2: Ama belki aktarıyordur.
0: Aktarıyordur, kesinlikle aktarıyordur Ercan abi de işte hocanın oyun görüşü, hoca ne istiyor o da önemli. Hoca da bunu nasıl uygulayacak o da önemli. Çünkü hoca daha henüz hakemlerle ilgili hiç açıklama yapmadı mesela. O da bence güzel bir duruştur, o da güzel bir mesajdır. Sadece saha içine odak olduğunu gösterir bize. Bologna evet bize bazı zoneler verir ama ben Mehmet abi şuna mesela katılmıyorum. Beşiktaş dendiği zaman şampiyonluğa oynayacak bir kulüp, geleneği olan bir kulüp. Yani burada ne sergileyeceği bence hocanın zaten mevcut getirdiği kariyerini daha da üste çıkarması için önemli bir fırsat. Yani Beşiktaş'ta deplasmanda kazanmak zorundasın. İçeride zaten güçlü bir oyunun olmak zorunda. Deplasmandaki evet. Oyunu yine sorgulamayız. Ama dışarıda içeride kazanacak bir takım haline getirmesi lazım takımı. Bence kadro da yeterli ama bence tek zafiyet, benim gördüğüm kadar tek zafiyet, savunma tandemi bence hocanın kafasında henüz net oturmadı. Yani orada istikrarlı performans veren tek oyuncu şu anda Emirhan Topçu gibi gözüküyor. Çünkü Jalo sezona çok iyi başladı. Çok iyi devam etmedi. Akpod iyi başlamadı. İyi devam ediyor ama bazı hatalarda, bazı pozisyonlarda Akpod'u da çok açıkçası güven konusunda hepimizi biraz kafalarda şüphe bırakıyor. Bence biraz takımın yeni bir takım olduğu için birbiriyle oyuncuların anlaşması, bu süresi, oyun alışkanlığı da çok önemli. Bence biraz daha etap etap gidip takımın deplasmanda ne oynayacağını, içeride ne oynayacağını görüp bence ona göre bir değerlendirme yapmak daha doğru olur.
1: Şimdi hocayı biraz Poku'ya karşı mesafeli görüyorum. Katılır mısın?
0: Yani Poku. Mesafe değil de aslında şöyle söyleyebiliriz. Şimdi ben de oyuncuyla alakalı bir araştırmalar yaptım. Özellikle Altmar'dan geliş, Leverkusen'a geçiş döneminde. Ya oyuncu o dönemde biraz bir yazarın orada bir araştırması vardı. Ağırlık çalışmış galiba. Yani oyuncunun kendi has özelliği olan hız, tempo,
2: sürat,
0: patlayıcı kuvvet vesaire, onlarla ilgili oyuncunun o dönem çalışmış olduğu aslında kontrolsüz ağırlık çalışmaları sebebiyle biraz hızıyla alakalı problemler yaşadığı bilgisini okumuştum ben dış basından. Belki hoca oradaki o yıpranmış süreci tamir ediyor olabilir. Oyuncuyla alakalı beklentisi yüksek ama yani tam sağ kanat evet Poku ama Leverkusen'da da baktığımızda son dönemde sol kanatta oynamış da bir oyuncu. Onun oyun şekliyle Černý'nin, yani aslında sağ kanat için transfer eden Černý'nin oyun şekli iki tane farklı 2-3 aslında. Černý daha çok içe doğru kat eden, daha çok topla beraber oyun kurucu kanat pozisyonunda. Poku da mesela tam tersi, hızıyla beraber oyunu hızlandıran bir oyuncu.
1: Hoca da Černý'yi tercih ediyor.
0: Hoca da Černý'yi tercih ediyor ve o da performans veriyor bu arada.
1: Çok teşekkürler.
0: haftalarda daha net göreceğiz.

0: Koku değerlendirmesi nasıl olacak hocam?
1: Doğan çok sağ ol, çok teşekkür ederiz.
0: Görüşürüz, iyi yayınlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri de sevgili Doğan Gündoğdu'dan aldık. Ercan abi, şimdi ben bir fikstürü hatırlatayım dinleyicilerimize. Bugün açılıyor hafta, ki 7. hafta mücadelesi olacak Süper Lig'de. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi saat 20'de. Galatasaray Rams Park'ta ağırlayacak Kasımpaşa'yı. Ligin yenilgisiz tek takımı Kasımpaşa. Yarın 4 maç var. Gençler Birliği Ahmet Spor, Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor, bir Karadeniz derbisi, Çaykur Rize Spor, Fenerbahçe. Pazar günü 3 maç var. Konya Spor, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Kocaeli Spor ve pazartesi günü de Eyüp Spor, Göztepe Lig'in dibindeki iki takım gozlarını paylaşacak. Burada tabii Göztepe'nin bu başlangıcı bana biraz şaşırtıcı geldi.
1: Çok. Göztepe
3: 3 beraberlikle 3 puandalar.
1: Galibiyete ulaşamamış.
3: Evet.
1: Takımda bazı değişiklikler oldu. Onlar da değişiklikler fayda getirmedi.
3: Galibiyetsiz tek takımı.
1: Evet.
3: Göztepe. Eyüpspor'un galibiyeti var, Göztepe'nin yok.
1: Göztepe'nin bu sene istedikleri olmamış gibi gözüküyor şu ana kadar tabii bu. Hı-hı. Göztepe taraftarıyla, stadıyla ligin en renkli takımlarından biri. Bunu kabul edelim. Hı-hı. Bu yüzden ben toparlanabileceğini düşünüyorum Göztepe'nin.
3: Şimdi Göztepe hani az gol atar, az gol yerdi şu ana kadar.
1: Çok rahat gol yiyor Göztepe şu anda. Doğru.
3: Şu anda ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı. Eyüpspor 8 yedi Fenerbahçe'den.
1: Evet.
3: Bunu göz önünde bulunduralım. 16 gol yedi Eyüpspor. Göztepe 15 yemiş. Çok yemişler. Ama bu sene biraz farklılar. Hücumda da 11 gol atmışlar. Yani hücumda attıkları gol sayısı Galatasaray'dan 2 eksik.
1: Buna rağmen yedikleri goller ve maç kazanamamaları Göztepe'de bir oyun krizi diyelim buna. Saha içinde bir oyun krizi yaşandığını bize gösteriyor.
3: Evet, bir şeyler
1: İstediklerini
3: var.
1: Yapamıyorlar. Ki klasik Göztepe'nin nasıl oynadığını biliyoruz. 5'li savunmasıyla. Hiçbir zaman o sisteminden vazgeçmedi Stoylov yönetiminde. Fakat 5'li savunmanın rakip karşılamadaki başarısızlığını gösteriyor bu.
3: 11 gol atıp 15 gol yemiş Göztepe. Yani bu sezonun en belki de beklenmedik performansını sergileyen takım diyebiliriz. Samsun Spor'da da, ki Samsun Spor'da zirveyi hep zorlayan, özellikle işte büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla dikkat çeken bir takımdı. Hatta geçen sene Galatasaray'ın Samsun Spor'a konuk olduğu mücadelede şampiyonluk maçında Thorsten Fink ve öğrencileri geriye düştükleri maçta 4 gol atmışlardı.
1: 4 gol büyük, çok iyi futbol.
3: Çok iyi futbol.
1: O takım tempolu. Değişti yalnız. O takımın neredeyse tamamına yakını değişti. Şimdi yine büyük bir maç oynayacaklar.
3: Düşme hattındalar.
1: Düşme hattında ve Trabzonspor'la oynayacaklar. Evet. Bu da ortada nasıl bir nereye gidecek Samsunspor'u gösterecek maçlardan biri. Çünkü kadro gençleştirilmesi yapılabilir. Fakat bu gençleştirilme biraz abartıldı sanki bence.
3: Şimdi orada da dedikodular var Ercan abi. Yani başkan işte kızdı, taraftara kızdı deniyor. Ben bu kadar yatırım yaptım, hep eleştirildim. O yüzden hani yatırımı da biraz keseyim o zaman, yaptığım beğenilmiyorsa bu kadar para harcamanın da bir anlamı yok demiş.
1: Yani
3: Samsun basınında bunu söyleyenler var. Böyle ya, iddialar var.
1: Öyle iddialar var. Bir, ikincisi şöyle bir şey de var. Şunu değerlendirelim. Şimdi Samsun Spor oynadığı stat, şehre olan mesafe mi acaba diye ön plana çıkan görüşler var. Yani taraftar gelemiyor. İşte tribünler bu yüzden de dolmuyor konulu. Hatta bu konuda başkanın da açıklaması oldu.
3: Evet.
1: Ya başka bir yerde mi acaba, başka bir stat düşüncesi ortaya atılsa diye. Şehre biraz uzak olduğu konuşuluyor.
3: Ya bilmiyorum, o dedikodular bir ara belki Samsun'dan da bir bağlantı

0: yapsak iyi olur. İlgimi çekiyor çünkü Samsun'un bu durumu. Gerçekten Sayın Başkan hani küstü mü? Yaptıklarının tam olarak karşılığını göremediğini mi manevi olarak düşünüyor? Bu iddialar yoğun. Mesela bir Göztepe içinde bir mesaj geldi şimdi. Bilet fiyatları 4.000 lira diyor. Bu nedenle maça gidemiyoruz diyor dinleyicimiz.
1: Göztepe
0: Tribünler.
1: Kulübü bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ben okudum. Yani rica ettiler. Dediler ki bu fiyatları bir gözden geçirin. Spor'a. Deplasman tribünü için bu rakam açıklanmış
0: Evet.
1: durumda. 4.000 lira bu zamanda az para değil.
0: İyi para harcan abi.
1: Onu söyleyeyim. Ya yani şimdi İzmir'den maça geleceksin. Otobüsle geldin. Gittin geldin. Otobüs bileti de diyelim ki 3.000 lira olsa gidiş dönüş 6.000. 4'te maça verdin 10.000.
0: 10.000.
1: Ne yiyeceksin? Hadi günübirlik gidip geldin. Oteli hiç saymıyorum. Ya otelde kalmayacaksın. Günübirlik. Gece bineceksin. Ertesi gün geleceksin İstanbul'a. Oradan işte bir şeyler yiyeceksin. Oradan stada gideceksin. Ve 10.000 lirayı geçen bir masrafla karşı karşıya kalıyor sadece bir kişi.
0: Minimum 10 bin diyelim. Hiçbir şey yapmadın 10 bin.
1: 10 bin. Ya da otobüs tuttun geldin Göztepe taraftarısın. Yine o otobüs de bedava değil ki.
0: Fotosentezle yaşadın. Yemedin içmedin. Yine 10 bin gidiyor
1: Yemeden içmeden de İstanbul İzmir
0: Ercan abi.
1: olmaz.
0: Olmaz.
1: Değil mi?
0: İşte fotosentez
1: Evet.
0: yaptın diyorum ya, olmaz yani.
1: Olmaz. Mümkün değil.
0: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Samsun stadı şehir dışına çıkarıldı ama ulaşımı çok kolay, raylı sistemle önüne kadar gidiyorsun diyor.
1: O zaman mesele yok.
0: Bir başka dinleyicimiz de demiş ki küstüyse başkan istifa etsin.
1: Ya küsmemiştir herhalde. Yaptığı açıklamalarda ben şunu görmüştüm hatta. 2000 hedef 2029-30'da şampiyonluğa oynayan belki şampiyon olan bir Samsunspor ortaya çıkartmak demişti.
0: Belki yeni bir yapılanmayı hani Alman hocayla
1: Ya hay
0: gitti.
1: gittiler öyle ama o yeni yapılanmada
0: Karşılığını görmeye başlamadılar diyelim.
1: daha erken hemen onun karşılığını göremez.
0: Yani karşılığını belki de bekliyorlar. Uzun mesela orta vadeli bir yatırım.
1: Ya takım gençleştirme, oyuncu alma çok cesur bir adımdır. Ama bunun karşılığını beklemek için de biraz sabır gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir haber verelim son dakika. Fenerbahçe'de Rizespor maçı kadrosu belli oldu. Asensio ve Mert Hakan Yandaş da kadroda. Uzun bir aradan sonra Mert Hakan Yandaş da kadroda.
0: Kadroya dahil edildi Mert Hakan Yandaş. Satılmış Bey diyor ki Samsun'u ben takip ediyorum. Biletler pahalı demiş. Taraftar takıma inanmıyor demiş. Bir de böyle bir durum oluyor Ercan abi. Yani arka arkaya kötü sonuçta, hani Türkiye futbol seviyoruz diyoruz da aslında alakası yok. Kazanmayı seviyoruz biz. Şimdi
1: Skor seviyoruz biz.
0: skor seviyoruz. Tabii skoru alamayınca takım da hani tribünlerde boş kalıyor.
1: Ya şimdi takımı gençleştiriyorum ben. Bu sene böyle ama siz taraftarların büyük desteğine ihtiyacımız var. Söylemi güzel bir söylem. Ama taraftarlar buna alıştırılmadı Türkiye'de. Her taraftar için söylüyorum bunu. Sadece hep biz kazanalım diyorlar.
0: Evet, öyle bir şey var. Ya bu futbol sevgisi oturmadı, spor sevgisi oturmadı Türkiye'de.
1: Skor sevgisi var sonuç.
0: Skor
1: Skorboard'da ne
0: sevgisi.
1: yazıyorsa ona göre ben maça gelirim diyor.
0: Tabii yani gelince hani kazanmak istiyor. Belki de kendince haklı, yani ben diyor para veriyorum diyor. Örnek işte 4.000 lira vereceğim. Kaybedeceğim maça niye gideyim? Hem para vereceğim hem de strese gireceğim diyor.
1: Evet.
0: Kendince taraftar da haklı olabilir. Şimdi Fandrongelen'in 6 milyona satılması mantıklı mı? Fatih Bey demiş.
1: Kaç yaşında Fandron gelen? 30'a geldi.
0: 30 vardı ya, 30.
1: Evet, 29-30 yaşına geldi. Ya 36 milyon vermezler.
0: Ya elinde kalacaktı ya da çıkaracaktın elden. Mantıklı bence.
1: Bir teklif geldiği zaman yapacak
0: Mantıksız
1: bir şey
0: değil.
1: yok.
0: Ha. Şimdi Pasolik kalksın, tribünlerdeki taraftar sayısı %30 artar demiş. Pasolik'le ilgili çok fazla Ercan abi ben de şikayet alıyorum. Bazen beni de arıyorlar arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları ne
1: Evet.
0: yapacağız diye. Ya bu Pasolik konusu çözülemedi
1: Ne
0: maalesef.
1: oldu? Hala belli değil.
0: Çözülemedi bu Pasolik konusu, evet. Yani
1: Ben her maça gitmek isteyen bir taraftarım mesela.
0: işte o
1: Gidebiliyor musun?
0: yok, gidemiyorsun.

0: Onu bir kere halletmeleri lazım. Ben zaten konuyu onun için açtım.
1: Gidemiyorsun işte. Örnek veriyorum, Fenerbahçe taraftarısın ama akıllı uslu bir taraftarsın. Hiçbir etliye sütlüye karışmıyorsun. Ya da Galatasaray taraftarısın, Beşiktaş taraftarısın. Beşiktaş pasoligi aldın, Fenerbahçe aldın, Galatasaray aldın. Diğer statlara giremiyorsun o pasolikle.
0: Niye? Ya ben mesela işte dedim ya, futbol severim. İşte
1: giremiyor, ne bileyim.
0: Yarın diyelim ki canım Eyüp Göztepe maçına gitmek istedi. Hava da güzel.
1: Eyüp'te de oturuyorum ama Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım.
0: Gidebiliyor musun?
1: Yok.
0: Olmaz ki öyle. Onu halledilmesi lazım. Ya bu iş işte, futbol sever dediğin öyle çok insan var maça gitmek isteyen.
1: Tabii var. Tabii.
0: Gitsin maça seyretsin. Ne olacak ki? Maçı ben gidip seyretmek istiyorum. Bir taraftarım.
1: Ha, zamanım var. Hava güzel.
0: Eyüp'te oturuyorum. Gideyim şu maçı bir seyredeyim diyorsun.
1: Zamanım da var. Hadi bir maç izleyeyim dedin ama izleyemiyorsun. O pasolikle. Bunun çözümünü şöyle bulanlar var. Bir tane de alt ligden örnek veriyorum. Bu Muğla Spor pasoligi alıyorlar. Hani onunla girebiliyormuşsun.
0: Nasıl oluyormuş o?
1: İşte Muğla Süper Lig'de değil ya, bir de şehir farklı. Olay çıkarmaz diye alıyorlar herhalde.
0: Ya bu da değişik bir şey. Ha? Değişik.
1: Ya çözümü öyle bulanlar var. Mesela işte geçen gün yine bu konuyu ben araştırırken nasıl çözeriz dedim. Ha, biri, bir arkadaşım dedi ki ben dedi böyle çözdüm dedi. Muğla Spor pasoligi aldım dedi. Onunla giriyorum dedim.
0: Ona da ayrıca para verdin ama, değil mi?
1: Tabii. Herhalde verdi tabii ki.
0: Ona bedava alamıyorsun Muğla Spor pasoligi.
1: Aynen. Süper Lig'de olmadığı için dedi. Onunla girebiliyorum dedi. Bir tane de İstanbul takımı pasoligi varmış. Onun da işte kendi takımına gidiyormuş. Ama mesela bir misafiri gelmiş, misafiriyle bir maça gitmek istemişler, gidememişler. Çözümü ya, böyle bulmuşlar.
0: Olay şu esasında.
1: Muğla Spor pasoligiyle bulmuşlar.
0: Ben diyelim ki Galatasaray'ın pasolik sahibisin değil mi? Ama her hafta maça gitmek istiyorsun. Bu hafta Galatasaray deplasmanda, Galatasaray'ın maçına gidemiyorsun.
1: Gidemiyorsun.
0: Hadi diyorsun Beşiktaş'a da Fener'in maçına gideyim. Futbol seversin.
1: Tabii Vlahovic'i ben merak ederim mesela.
0: Hadi futbol diyorsun ben futbolu seviyorum. Vlahovic'i tamam, bir takımı tutuyorum ama futbolu seviyorum. Hı hı. Gidememen olmaz. İşte ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yok sen gidemezsin diyorlar. Giremezsin. Ya ben parasını da verdim.
1: Giremiyorsun Ercan abi. Benim bildiğim giremiyorsun. İki tane pasolik alıyorlar o yüzden insanlar. Böyle futbol severse.
0: Bunun çözümü basit. Futbol sever pasolik alacağım o zaman.
1: İşte
0: öyle bir şey çıkaracaklar. Futbol sever.
1: Hı-hı.
0: Ben adını da koydum. Futbol sever. Bu hafta Fener'in maçına gideceğim.
1: Tarafsız pasolik de var galiba. Var mı bilmiyorum da olması lazım yani, tarafsız.
0: Futbol sever pasolik.
1: Futbol
0: işte.
1: Sever evet.
0: Çünkü Ankara'da iki takım varken şöyle bir şey vardı. Yani Süper Lig'de. Bir hafta Gençler Birliği içeride, diyelim bir hafta Ankara Gücü içeride. Futbol severler de bir hafta Gençler Birliği maçına, bir hafta Ankara Gücü maçına gidebiliyorlardı pasolik yokken. O takımlarla Süper Lig'deyken.
1: İşte dinleyicimiz de o diyor, pasolik kaldırılsın ya da mantığı değişsin.
0: Ya mantığın değişmesi lazım. Evet, Ankara'dasın. Futbolu çok seviyorsun. Cumartesi pazarını futbola ayırıyorsun. Maça gitmek istiyorsun.
1: Dinleyicimiz yazmış çok güzel. Tam oturdu. Dedi ki Kayseri'ye gitmiştim geçen yıl. İşim uzadı. Kayseri'de kalmak zorunda kaldım. Galatasaray'ın da maçı vardı. Gideyim dedim, gidemedim diyor.
0: Pasoligin yok.
1: Pasoligi var ama Kayseri'ye girememiş. Stada girememiş.
0: İşte onun için taraftar pasoligi diye bir şey yapacaksın. Olabilir. Erzurum'da işim vardır. Mesela Erzurum Spor, Trabzon Spor maçı var. Sen de İstanbul'dan geldin. Oo ne güzel maç var diyorsun. Gidemiyorsun maça.
1: Gidemiyorsun. Mesela İstanbul'da oturan bir Trabzonspor taraftarıymış. Hiçbir maça gidemiyorum diyor İstanbul'da. İki pasolik de yetmiyor. TFF pasoligi var ama ona her zaman satmıyorlar. Eğer biletler tükenmemişse maça saatler kala açıyorlar. Ha, TFF pasoligi var. Tarafsız pasolik Ercan abi. Dinleyicimizin dediği. Onunla da giremiyorum diyor. Yani çünkü genelde taraftar pasolikli olanlar biletleri alıyorlar. Eğer bilet kalmışsa hala, o zaman TFF pasoligini açıyorlar diyor. Ya bu da sorun.
0: Problem.
1: Ya bu da problem. Yani futbol sever paso ligi de çözüm olmadı.
0: O da olmadı. Ben futbol severim ama. Eyüpspor Göztepe maçı tıklım tıklım tribünlerinde oynanmayacak ama. Onu söyleyeyim.
1: O da çözüm olmadı. Bunda da dinleyicimiz dedi ki bende iki tane var yine de yetmiyor diyor.
0: Ya böyle bir sürü futbolu gönülden seven, fanatizmi tribünlerde yansıtmayan insan var. Bir sürü var. Benim çevremde de var. Ya ben adam maç ekmek istiyor.
1: Olmaz mı ya?
0: Adam maç ekmek istiyor. Ya maç ayırmıyor. Diyelim ki Sarıyer'in maçı içeride. Sarıyer maçına gidecek. Evet. Ben onu kaçırmayayım diyor. Ama pasolik olayı gidemiyorsun.
1: İşte hem taraftarmış, Trabzonspor taraftarıymış. İki pasoligi varmış. Biri TFF, biri Trabzon. Ama diyor bileti alamıyorum çünkü diyor biletler tükeniyor diyor.
0: Tükeniyor
1: TFF
0: tabii.
1: TFF pasoligiyle almaya çalıştığımda da öncelik diğer takımlara ait pasoliglerde diyor. Başakşehir pasoligiyle her maça girebiliyorum demiş bir dinleyicimiz de.
0: Enteresan. Güzel.
1: Farklı pasoligle girmek istersen bilet kalırsa satıyorlar. Yani işte 3 saat kaldı. Diğeri maç 20'de 17'ye kadar tamamı satılmadı biletlerin.
0: Ama o zaman gününü mahvediyorsun. O garantisi
1: bekliyorsun,
0: var mı?
1: Garantisi yok işte. Bekliyorsun.
0: Yok öyle olmaz.
1: 3 saat kala TFF pasoligini açıyorlar.
0: Bir maça gideceksen saatler öncesinde onun şeyi başlar. Oraya gideceksin. Orada gideceksin. Güzel bir varsa köfte arası ekmeğini yiyeceksin.
1: Tükürük köfte.
0: Değil mi? Yiyeceksin. Onları bir yapacaksın.
1: Evet.
0: Ya maç hazırlığı odur.
1: Aynen. Köfte yenmeden o maça girilmez. Mutlaka yapılması gereken ritüeller var, adetler var. O adetleri yerine getireceksin. İşte o yüzden diyor plan yapamıyoruz diyor dinleyicimiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Bir tane daha yorum geldi. Çok doğru söylemiş dinleyicimiz. Stadı dolan 4 takım var. Onların da maçlarını zaten o takımın paso ligiyle de bilet bulunmuyor demiş. O takımlar genelde kombine satış yaptığı için çok az evet. Bilet satışa çıkıyor. Onlar da anında tükeniyor tabii ki. Haklı.
0: Ya ya da işte kombine olayı oldum zaten büyük geçmiş olsun oluyor. Bütün hatta öyle bir zaman gelecek ki bütün tribünleri kombine haline getirebilirler. O zaman zaten yer bulma ihtimalin
1: kalmıyor. Seni kombineye mecbur ediyorlar. Evet. Yeni sistemde. Değil mi?
0: Tabii.
1: Çok güzel bir anekdot paylaşmış dinleyicimiz. Diyor ki İzmir Atatürk Stadı'nda 90'larda kahveden kalkar Altay maçına giderdik diyor. 5-6 kişi bilet kuyruğuna girerdi alırdı. Çekirdek köfte ekmek yerdik ya, diyor.
0: O geçmişte kalan güzel anılar. Artık hadi kalk gidelim maça gidelim. Ya bugün de maça gidelim yakınızda zaten. Muhabbeti gördüğümüz kadarıyla sona erdi.
1: Gördüğümüz kadarıyla evet olmuyor artık. Önceden plan yapmanız lazım ki önceden planı da belirli maçlara yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Her maça da yapamıyorsunuz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kasımpaşa maçına gidemiyorum demiş. Beşiktaş taraftarıyım. Stada çok yakınım. Beyoğlu'ndayım ama maça gidemiyorum demiş.
0: Canı istediği zaman gidemiyor işte.
1: Gidemiyor evet. Evet. Gidemiyor.
0: Ki Süper Lig'e bayağı yakınsın değil mi?
1: Tabii.
0: Beyoğlu'ndasın. Beyoğlu'nda. Süper Lig maçını izlemek istiyorsun. Ama Paso Ligi.
1: Yok Beşiktaş Paso Ligi'm var diyor. Kasımpaşa.
0: İşte onu izleyemiyorsun.
1: Stadına çok yakınım diyor. İzleyemiyorum diyor. Evet kartlarını iptal etmek zorunda kalanlar var. Bu Paso Lig'den çok sıkıntılı futbol severler. Daha iyi bir sistem getirilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yine şöyle bir lige bakacak olursak Ercan abi. Kocaeli Spor 4. sırada şu anda.
0: Evet.
1: Onlar da lige 4 galibiyet 2 mağlubiyetle başladı. Beraberlikleri yok. Yani lige iyi giriş yapan ekiplerden biri olarak onları da söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bu gibi takımların lige iyi girmeleri Kocaeli Spor zaten biliyorsun çok iyi bir taraftar.
1: Bir futbol şehri
0: var. Bir futbol şehri orası. Sürekliliği kazanması önemli. Ki bazı takımlar çok iyi başlayabilirler. Sonra bir bakmışsın 3 hafta arka arkaya kaybediyor.
1: Tabii Kocaelispor'un şampiyonluk kovaladığı sezonlar oldu ligimizde.
0: Oldu. Ligin ilk yarısını lider bitirdiği bir dönem bile vardı.
1: Evet.
0: Ki o zaman uzun ilk yarılar vardı. Ya futbol şehri dediğimiz takımların ligde olmasını ben çok istiyorum ve seviyorum.
1: Özellikle iç sahada çok tehlikeli bir takım. Oynadığı tüm maçları kazandı.
0: Evet.
1: İç sahada ki Ahmet Spor'da tek yenilgisini Kocaeli Spor deplasmanında almıştı. Evet. 2-0'lık skorla. Lideri konuşalım. Ahmet Spor olağanüstü performans.
0: Bu haftada Gençler Birliği ile oynayacaklar Ankara'da.
1: Yeni
0: İyi
1: teknik
0: bir
1: direktör.
0: Başlangıç. Evet, yeni Alman teknik direktörü Gençler Birliği'nin bugün açıklandı. Onlar da tabii yeni teknik direktörler bir takıma geldiği zaman iyi performans hemen ortaya çıkabiliyor.
1: Evet. Ya mesela Trabzonspor Galatasaray maçı.
0: Örnek.
1: Örnek. Hemen çok net bir şekilde o performansı görmüştük. Trabzonspor'da 4-0'lık flaş galibiyet. Ahmet Spor gerçekten olağanüstü bir grafik çizdi şu ana kadar. Yani 15 gol attılar, 7 gol yediler, 13 puanla şu anda averajla Galatasaray'ın önünde liderler. Değil mi?
0: Bu da iyi bir görüntü.
1: Çok çok iyi bir görüntü Ahmet Sportif için.
0: Evindeki seyirci desteği çok önemli.
1: İç sahada çok iyiler. Evet.
0: Seyircinin o desteğini arkasında hissediyor taraftarını.
1: İç sahada gerçekten bileği bükülmesi zor ekiplerden biri.
0: O havayı verdi.
1: O havayı verdi. Kesinlikle. Hatta şöyle bir bakalım. İç sahada oynadıkları maçlardaki performanslar Ercan abi. Erzurumspor 3-0, Trabzonspor 2-1. Başakşehir 5-0, Beşiktaş 3-2. 4 maç 4 galibiyet.
0: Ki flaş galibiyetler.
1: Çok. Yani Başakşehir karşısında 5-0'lık net galibiyet. Beşiktaş karşısında 3-2'lik bir galibiyet. Evet, Beşiktaş belki Avrupa yorgunuydu ama Beşiktaş'ı yine de 3 golle mağlup etmek kolay bir iş değil. Ahmet Spor bunu başardı. Zirveye yerleşti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada ne kadar devam edecek bu performans, ben de merakla bekliyorum.
0: Ben de. Tabii ligde dediğim gibi
1: istikrar.
0: O sürdürülebilirlik konusunu yakalayamazsan çok çabuk aşağı inebiliyorsun. O istikrarı kovalamak önemli.
1: Şimdi tabii Riva tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu bugün olağanüstü toplandı. Saat 2'de başladı toplantı. Toplantının gündem maddeleri yayının başında da söyledik. Montella ile devam edilecek mi? Edilmeyecek mi? Birinci ana gündem maddesi bu. Hakem soruşturmasında işte ne durumdayız? Hasar kaydı nedir? Türkiye Futbol
0: Önemli
1: Federasyonu.
0: Olan bu. Evet.
1: Ne kadar hasar aldı? Onun bir değerlendirmesi yapılacak. Üçüncü gündem maddesi. Belki de en önemlisi, bir seçim kararı çıkacak mı? Olağanüstü seçim kararı. Sayın Başkan toplantıya girmeden önce TV Bu Spor mikrofonuna ben kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyorum dedi. Net konuştu. Ama yönetim içinden istifaların gelebileceği, devam edebileceği söyleniyor.
0: Bakın, belki bir güven tazelemek için bir karar alınabilir.
1: Bakıp göreceğiz. 3 saat oldu toplantı başlayalı. Henüz toplantı tamamlanmadı. Herhangi bir açıklama da yapılmadı. Dinleyicilerimizden sorular da geldi. Yani ne oldu, bir şey var mı diye. Henüz bir gelişme yok o toplantıyla alakalı. Olursa, yayınımızın içinde bir gelişme olursa, bir karar alınacak olursa tabii ki paylaşacağız. Ama gündemdeki ana maddelerden biri Vincenzo Montella. Bir yol ayrımı bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Sayın Başkan en azından kendisinin istifa etmeyeceğini dile getirdi. Ama şöyle bir şey de olabilir. Yönetim ikna edebilir başkanı, bir güven tazeleyelim diyebilir Ercan.
0: Olabilir. Ben de onu bekliyorum.
1: Yani.
0: Ya öyle bir haber olabilir.
1: Çok yıprandık. Sayın Başkan sen de yıprandın. Devam etmek istiyorsun. İşte haklı olduğun noktalar da olabilir ama bir güven tazelemek Türk futbolu açısından daha iyi olabilir. O yüzden sen de gel bizimle beraber, hani bu kararı al denebilir. Sayın Başkan da bu karara uyabilir. Bakacağız, göreceğiz. Ama henüz bir karar şu an itibariyle yok. Bunu söyleyelim. Sizlerden de mesajlar geldi çünkü. son gelişme bu şekilde. Yani gelişme gelişme olmaması. 3 saattir toplantı devam ediyor.
0: Evet. Nasıl olsa eğer programımızın içinde bir gelişme olursa, hı-hı, biz de anında değerli dinleyicilerimizle konuyu paylaşacağız. Hı-hı.
1: Şimdi istifa etmesi lazım diyenlerin sayısı çok fazla mesajlarda. Tabii bir etik olarak bir istifa beklentisi var Sayın Başkan'dan ama kendisi hayır diyor.
0: Ben devam edeceğim dedi. Bakalım göreceğiz.
1: Evet, Burak Yılmaz'ın açıklamalarını yorumlar mısınız diye bir mesaj geldi.
0: Onu yorumladık.
1: Onu yorumladık zaten. Kendisi iki kere konuşmak gereksiz dedi. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi bir yangın süreci var. O yüzden daha fazla bu konuyu gündeme taşımak istemiyorum dedi Burak Yılmaz. Tabii Çorum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü maçı da haftanın yine zorlu maçlarından biri olacak.
0: Doğru.
1: Bunu da belirtelim.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: Şöyle bir şu yorumu hoşuma gitti Ercan abi, Burak Yılmaz'ın takımıyla ilgili şu yorumu. İyi oyuncularımız var ama iyi bir takım henüz değiliz dedi. Bu güzel bir yorumdu. Biz takım olmaya çalışıyoruz dedi. O yolda ilerlememiz lazım. Oyuncularımın kalitesiyle takımımın kalitesi şu anda birbiriyle örtüşmüyor dedi Burak Yılmaz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, son bölümdeyiz. Biraz da Trabzonspor konuşalım istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Nurgül merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin yayına Nurgül.
3: Hoş buldum, merhabalar.
1: Sevgili Nurgül, nasıl geçirdi bu milli arayı Trabzonspor? Yeni teknik direktörle çok moralli girdiler bu milli araya. Bu arada neler yapıldı, neler gözlemledin?
3: Evet, güzel bir milli ara oldu. Aslında tabii eksikleri de vardı. 13 oyuncusunu milli takımlara gönderdi Trabzonspor. Biraz da eksik çalıştı başlarda ama son 2-3 gündür takım tam hazır vaziyette başladı. Tabii bugün gözler aslında tam spor maçın kadrosuna çevrildi. Çünkü sakatlar dönmüştü. Takımla da çalışmaya başladı. Gerek Batago, gerek Polcarelli uzun zamandır takımdan uzak kalmışlardı. Polcarelli bugün kadroya dahil oldu. Ancak Batago demek ki tam hazır olmadığı için bugün de dahil olmadı. Aslında Ekim ayının ortaları işte bekleniyordu Batago'nun dönmesi. Ama Batago henüz takımla demek ki tam hazır değilmiş. Ama Polcarelli'nin dönmesi güzel oldu. Tabii milli araya moralli girdi gerçekten Trabzonspor. Tabii Galatasaray galibiyeti gerçekten çok önemliydi. Thomas Reis'in takımı biraz daha yakından tanıması için iyi de oldu. İyi bir fırsat oldu. Hem belki kendi oyun anlayışını daha iyi yerleştirebilmek açısından. Tabii gördüğü eksikleri de bu arada tabii onların üzerinde daha çok çalışmak için çok önemli bir fırsattı. Bunu zaten basın toplantısında da ifade etmişti Galatasaray maçından sonra. Yani Trabzonspor'da dediğim gibi bana göre en önemli sorunlardan bir tanesi orta sahada yaşadığı sorundu. Polcarelli'nin dönüşüyle de sanıyorum hem milli aranda iyi değerlendirilmesi de bu anlamda daha önemli bir gelişim kaydedecek. Ama tabii Trabzonspor'un kaliteli bir kadrosu var biliyorsunuz. Hı hı. Bireysel anlamda baktığınız zaman oyuncuların hepsi gerçekten çok kaliteli. Ama tabii bunu şimdi sahaya yansıtabilmek önemli. İşte az önce ifade ettiğim gibi orta sahanın gücü çok önemli. Onu hissettirmek, oradaki o bağlantıları sağlayabilmek, işte oyun temposunu, işte savunma ile hücum arasındaki o geçişleri, işte orta saha dediğimiz o önemli kurgu sağlayacak. Şimdi daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi Polcarelli'nin de dönüşüyle bir moral de oldu aslında takıma. Belki orada biraz daha rekabet de olacak. Ben Melih Kabasakal'ı da çok beğeniyorum aslında. Hı hı. Gerçekten Trabzonspor'da belki de herkesin çok beklemediği şekilde çok önemli katkılar sağladı. İnanılmaz derecede kısa sürede hem uyum hem de gösterdiği performansa biliyorsunuz milli takıma kadar da gitti Melih Kabasakal. O yüzden orada bir rekabet de olacak, tatlı bir rekabet de olacak. Belki bu da tabii Thomas Reis'in daha çok işine yarayacak. Şu anda bana göre Samsun'a da gitti az önce takım işte.
0: Takım Samsun'a gitti. Çalışmalarda neye ağırlık verdi Nurgül Reis?
3: Hoca çalışmalarda dediğim gibi bana göre neye ağırlık verdi? Yani kendisi aslında önce takımı tanımak istedi. Bunu ifade etti zaten. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade etti Trabzonspor'un. taktik. Antrenmanlara baktığımız zaman işte antrenmanlara takımın geçtiği antrenmanlara baktığımız zaman işte daha çok fiziksel dayanıklılık, işte pas organizasyonları, işte bu dar alanda oyunlar, işte taktik çalışmaları, bunlara daha çok ağırlık verildiğini ifade edebilirim ama yani milli arada bana göre fiziksel kapasiteyi biraz daha artırmaya çalıştı Thomas Wright. Çünkü bu anlamda yetersiz takım. Çünkü bununla ilgili de sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir ifadesi de vardı. Hangi maçtı? Zaten iki maç sanıyorum oynadı. Galatasaray maçı pardon. O maçtaydı yine hatırladığım kadarıyla 60. dakikadan sonraydı ifadesi sanırım. Tam olarak net hatırlamıyorum ama ondan sonrası için de çalışmamız gerekiyor demişti. Çünkü o basın toplantısını yazdığımız zaman dikkat etmiştim ben ona. Fiziksel anlamda da takımın biraz yetersiz olduğunu ifade etmişti. Bu anlamda da bana göre işte takımın fiziksel anlamda kapasitesini biraz daha arttırmaya yönelik daha çok çalışmalara ağırlık vermiş olabilir. Tabii pas organizasyonları da çok önemli biliyorsunuz maç içerisinde. Bunları biraz da tabii taktik uygulamaları ön planda oldu. Aslında burada hedef belki oyunu daha akıcı hale getirmek olabilir. Thomas Reif bunu da sık sık dile getirmişti açıklamalarında. Hatta çok sayıda soru da sormuştu basın mensupları. Oradan hani edindiğimiz izlenimler bunlar. Trabzonspor'un biliyorsunuz deplasman galibiyeti yok. Bu evet. Sorunu da çözmek zorunda. Deplasmanda niye kazanamıyor Trabzonspor? Bunu da çözecek. Belki de bunu çözebilmek adına orada deplasmanda yaşadığı sorunları çözebilmek için o konuda da bana göre daha fazla.
1: Son iki deplasmanda iki yenilgi, ilk deplasmanda da beraberlik.
3: Tabii beraberlik ve iki mağlubiyet var. Evet. Kendisi de söyledi. Takımın oyuncu kalitesi var ama o kaliteyi her maçta aynı seviyede sahaya yansıtmak gerekiyor. Tabii bunun için de biraz daha fiziksel anlamda takımın istediği seviyeye gelmesi gerekiyor. Belki Samsunspor maçı bu anlamda bir karşılık bulacak bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama
1: dinleyicimizden soru bak mesela diyor ki neden her Türk hocadan sonra gelen yabancı hoca takımın fiziğini yetersiz görüyor?
3: Yani ben onu şuna bağlıyorum, kamp dönemindeki çalışmalara bağlıyorum. Yani ben bunu şöyle kendi gözlemim olarak söyledim. Yıllardır takım biliyorsun takip ediyoruz, deplasmanları kenara koyuyorum, kamplara da gidiyoruz. Mesela kamplardaki çalışmalar son yıllarda özellikle hani her ne kadar basına çok iyi süre verilmese de ben bu anlamda Bielitsa'nın hakkını vermek istiyorum. En iyi çalıştığımız dönemde inanır mısınız taktik antrenmanları bile basına açıyordu. Hatta bir ara biz işte medya iletişim direktörüne şunu dedik hani bugün açmayın da bugün hani biraz yurt dışında bir dolaşalım artık. Çünkü bütün takımı her gün görebiliyorduk. Yani evet. Takımın tamamının antrenmanların tamamını görebiliyorduk. Hazırlık maçı öncesi hani taktik antrenmanı oluyor ya onu bile açıyordu. Takımı çok daha iyi gözlemleyebiliyordunuz orada daha iyi analiz yapabiliyordunuz. Son yıllarda bunu çok fazla gerek Abdullah Avcı'yla gerek Fatih Tekke'yle çok fazla yakalayamadık. Kaldı ki son yılların en kötüsü Fatih Tekke döneminde bu yılki kampta 2 tane antrenman 20 dakika açıldı ve 3 hazırlık maçı bir kamp. Yani böylesine bu kadar şeyini hiç görmemiştim ben. Ama şunu ifade edebilirim. Tabii takımın sahadaki oyununa baktığımız zaman hani kondisyon yüklemesinden tutun fiziksel anlamdaki o takıma verilenlerin çok yetersiz kaldığını ifade edebilirim. Yani kampın çok verimli mi geçti? Geçmedi bana göre. Bugün sahadaki Trabzonspor işte Thomas Reis'in de işaret ettiği noktaya baktığımızda bunu görüyoruz. Hani Thomas Reis işte Alman hoca onları biliyorsunuz daha disiplinlidir. Evet. Ve hep daha çok çalışmayı ön planda tutan hocalar. Samsunspor'daki yaptıkları da zaten biliyorsunuz çok başarılı işlere imza attı. Çok da iyiydi. Kısıtlı kadroya rağmen dediğim gibi ben takımın çok yeterince kampta fiziksel anlamda özellikle hani kondisyon anlamında söylüyorum. Yüklemesinin çok fazla yapılmadığını çok iyi hazırlanamadığını düşünüyorum.
1: Şunu da sorayım. Sayın Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı ve Kulüpler Birliği'nden hiç ses yok bu hakemler dosyasıyla ilgili. Herkesin dikkatini çekiyor. Bu konuda bir bilgin var mı? Neden bu kadar büyük bir sessizlik var Kulüpler Birliği'nde? Çok önemli bir konu çünkü bu hakemler dosyası.
3: Yani bununla ilgili gerçekten şu anda burada da hani çok fazla bir yorum yapan ya da hani yerel gazetelere baktığımızdan çok fazla.
0: Evet, bir sessizlik var. Bütün genel anlamda söylüyorum. Değil mi?
3: Evet, evet. İnanılmaz bir derecede böyle bir ortam var ama şöyle de var. Trabzonspor cephesinde, Trabzonspor camiasında da yani Ertuğrul Doğan'la ilgili büyük bir sahiplenme var. Yani taraftar nezdinde olsun, camia olsun, işte buradaki taraftar dernekleri ya da Trabzon dışındaki taraftar derneklerinin Ertuğrul Doğan'la ilgili destek mesajları var. Yani Ertuğrul Doğan'ın, yani tabii biz çok içerini bilmiyoruz ama kendisi de bu konuda sanıyorum hani hiçbir açıklama yapmadı. Sadece bir televizyon kanalında yaptığı açıklama var.
1: Evet.
3: Orada da zaten gerekli açıklamayı kendisi yapmış. Onun dışında burada Trabzon'da da o konuda herhangi söylenen bir şey yok. Ama bir inanılmaz derecede bir sahip çıkma var.
1: Biz bilmiyoruz değil mi kaç liralık kupon oynanmış, hangi lige oynanmış, hiçbir şey bilmiyoruz değil mi?
3: Kimseyle. Hiç kimseyle alakalı yani, evet. Hiçbir isimle alakalı henüz o konuda bir açıklama yok. Dediğim gibi bugün de sanıyorum Futbol Federasyonu'nun bir toplantısı var. Tabii Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifalar, tabii insanlar merak ediyor, herkes merak ediyor. Zaman zaman bize de soruyorlar ama dediğim gibi biraz daha bizi de aşıyor bu konular. Çünkü biz de sadece işte yazılan çizilenden görebiliyoruz ama Trabzon cephesinde Ertuğrul Doğan'a bir destek var gerçekten, hem camiadan hem taraftar nezdinde. Takım için gerçekten çok iyi şeyler yaptığı konusunda hem fikirler.
1: Ama şöyle oldu galiba sevgili Nurgül, sen daha iyi yorumlayacaksın bunu. Fatih Tekke ile yollar ayrıldığında sanki bir araya bir soğukluk girmişti taraftarla Trabzonspor yönetimi arasına, ama o 4-0'lık Galatasaray galibiyeti birçok şeyin üstünü örttü gibi geliyor bana.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Aslında tam da öyle değil. Yani şundan diyorum, Ertuğrul Doğan'ın tepki çektiği zamanlar da oldu. Taraftarın işte kendisi ifadesi zaten, işte tribünler zaman zaman tepkisini istifaya çağırarak da gösterdi. Ama son dönemlerde Ertuğrul Doğan'ın takımla alakalı, takıma dokunuşlar, işte transfer konusunda hocaların önünü çok açması, işte hocaların sürekli olarak hocamız kimi istiyorsa onu alıyoruz. Ben hep bunu söylemişti. Ben işte hocam kimi istemişse ben onu takıma alırım.
1: Ekonomik tabii, olarak takımı geliştirmesi.
3: Tabii ekonomik dengeleri de gözetmek şartıyla, özellikle bu sezonki transferler gerçekten Trabzonspor'un son yıllardaki en iyi, bana göre transfer sezonlarından bir tanesiydi. Ve bir anda taraftarın ve camianın o rüzgar Ertuğrul Doğan'dan yana döndü. Yani Fatih Tekke'nin camiada, taraftarda çok karşılığı vardı. Zaten kendisi de ifade etti. Ben taraftarın isteğiyle, hani onların daha çok talep etmesiyle ve tabii yönetimin de buna sıcak bakmasıyla buraya geldim ama dedi. Çok karşılığı vardı ama son dönemlerde Fatih Tekke'nin sahadaki işte oynattığı oyun anlayışı ve zaman zaman da verdiği demeçler taraftarda bir böyle şeylik uyandırdı. Nasıl diyeyim, rahatsızlık değil de hoşnutsuzluk uyandırdı taraftarlarda. Hı. Çünkü istedikleri, o özledikleri Trabzonspor'un futbolu yok sahada. Fatih Tekke'nin söylemleri de biraz tepki çekti. İşte hatırlıyorsunuz Galatasaray'la oynanan kupa maçı öncesinde kadrosunun yetersiz olduğunu ifade etmek için Okan Buruk'a söylediği bir söz var. İşte sen çok rahatsın, çok iyi bir kadron var, tabii kilo alırsın ama ben çok işte 10 kilo verdim. Ama size çok iyi transferler yapıldı, işte Salah gibi bir oyuncu geldi, işte Fabinho var, Juve var, kimleri sayayım bilmiyorum ama.
1: Bu sefer de takım
3: kalktınız, kovulmalı kadro dediniz.
1: Evet.
3: Bunlar da tabii taraftarın nezdinde biraz hoşnutsuzluk yarattı. Rüzgar bir anda Ertuğrul Doğan'dan yana döndü burada. Ve o rüzgarla beraber dediğim gibi Ertuğrul Doğan'ı daha çok bir sahiplenme. Yani Fatih Tekke'nin gidişi bu şehirde hani bir hani Ünal Karaman'ın gittiği zaman bir taraftarın tepkisi olmuştu. Kendisi o zaman da ayrılmıştı gerçi ama taraftar bir sahiplenmişti. Ünal Karaman'ın gitmesini istemiyordu. Şehir işte ayağa kalktı falan dediler. Öyle bir söylemler de oldu. Ama Fatih Tekke belki de bugüne kadar en fazla taraftarın desteğini alan hoca diyebilirim yerli anlamında. Ama Fatih Tekin'in ayrılışında böyle bir tepki olmadı, oluşmadı. Taraftarın ya da işte yönetime bir sistemi oluşmadı. Dediğim gibi o transfer sürecinde Ertuğrul Doğan'dan tamamen yana, o yana döndüğü için çok bir şey olmadı taraftarlar arasında. Taraftarla şu son dönemlerde çok da iyi diyaloğu var Ertuğrul Doğan'ın. Sahip çıktılar gerçekten. Bu süreçte de bize de ulaşanlar oldu. İşte Ertuğrul Doğan'a destek vermek amacıyla yazdıkları yazıları paylaşmak adına çokça geldi. Dediğim gibi ama süreci beklemek gerekiyor. O yüzden tabii çok hassas bir konu, hassas bir süreç.
1: Fatih Tekke'den hiç haber alamıyoruz. Bir sessizlik var. Senin herhangi bir bilgin var mı? Hoca ne yapıyor bu aralar? Planı ne?
3: Evet, gerçekten öyle. Sessiz Fatih Hoca.
0: Trabzon'da yaşıyor değil mi? Ya da İstanbul'da mı yaşıyor?
3: İstanbul'da yaşıyor. Fatih Hoca zaten İstanbul'da yaşıyordu.
0: İstanbul'a geri döndü o zaman.
3: Tabii İstanbul'da. Ailesi İstanbul'da zaten. Çocuklarında bir tanesi İstanbul'da, bir takımda amatör değil galiba. Tam bilmiyorum. Evet. Bir takımda futbolcu. Ama İstanbul'da yaşıyordu. Burada hocalık yaptığı dönemde burada tabii aile burada da var, evleri buralı sonuçta biliyorsunuz, ama tesislerde de kalıyordu sürekli, ama eşi zaman zaman gidip geliyordu burada evleri olduğu için, ama tamamen aile olarak İstanbul'da yerleşik yaşıyorlar. Tabii ayrıldıktan sonra yine yeniden İstanbul'a, çünkü çok uzun yıllar önce sanıyorum İstanbul'a yerleşmişti Fatih Hoca. Şimdi yeniden orada, ama dediğim gibi sosyal medyayı da çok fazla etkin kullanmayan bir isimdi. Ara sıra işte paylaşım yapıyordu. Trabzonspor'dayken de 3-4 kez paylaşım yapmış. Şu anda zaten hiç yapmıyor. Eşi daha çok kullanıyordu sosyal medyayı.
0: Evet, doğru.
1: Kadınlar genelde daha çok kullanıyor.
3: Evet evet, ama eşi de şu anda çok fazla bir paylaşım yapmıyor. O yüzden dediğiniz gibi bir sessizlik var onlarda da. Ama dediğim gibi Trabzon'la da tabii ki bir gönül bağı vardır mutlaka.
1: Mutlaka. Sevgili Nurgül, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet sevgili Nurgül Günaydın bizimle birlikteydi. Trabzonspor'daki son gelişmeleri kendisinden aldık. Bu haftanın son spor kazanını da burada noktalıyoruz Ercan abi. Ağzına sağlık seninle.
0: Herkese iyi hafta sonları. Görüşürüz Mehmet. Hoşçakalın.
1: İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
5: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyospor!
10: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor!

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hemen hangi krediye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi?

0: şampanya istiyorsan
1: bir tanein olacak.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Opel Combo 750 bin TL'ye varan 0 faiz ve takas desteği avantajlarıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Opel Corsa, Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.

0: Kredi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine birlikteyiz. Bugün Marşişko ile birlikte Taraftarın Sesi olacağız ama birazdan da Zafer Uysal, Karşıyaka Teknik Direktörü konuğumuz olacak. Sevgili Marşişko, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan Taşyaran. Hem Radyo Trafik İzmir hem Radyo Spor dinleyenlerine selamlarımızı iletelim. Yine bir Cuma günü Taraftarın Sesi programında bir saat. Siz dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Konuğumuz da var. Birazdan Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal da bizimle birlikte olacak. Bakalım.
1: 14.06 itibariyle başladık canlı yayınımıza Radyo Trafik İzmir'de ama cumartesi sabahında da Radyo Spor'da bu programın tekrarı yayınlanıyor. Radyo Spor dinleyenlerine de selamlarımızı iletmiş olalım. Yine önemli bir hafta aslına bakarsın Türk futbolu adına da sevgili Mert Şişko hepsini konuşacağız. Tabii ki hem federasyondaki gelişmeler, MHK'daki gelişmeleri, bunları konuşuruz elbette. İzmir takımlarıyla ilgili gelişmeler var. Onları da konuşacağız.
2: Kupada eşleşmeler
1: elbette.
2: Var.
1: Kupada eşleşmeler söz konusu. Hatta kupada eşleşmeler söz konusu deyince de hemen de hocamıza soralım mı? Zafer Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hocam nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler gayet iyi. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Hocam şimdi her şeyi konuşacağız ama son gelişmeyle başlayalım. Türkiye Kupası 3. turundaki yine Afyon'u mağlup ettikten sonra da eşleşmeler de bugün belli oldu. Bolu Spor deplasmanına çıkacaksınız ay sonunda. Evet, neler düşünüyorsunuz hocam? Öncelikle bununla başlayalım. Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal telefonun diğer ucunda. Buyurun.
3: Evet. Merhabalar öncelikle. Afyon maçına rotasyonlu bir kadro ile çıktık. Oynamayan arkadaşlarımız, ligde şans bulamayan oyuncularımızı değerlendirdik. Buradaki gayet görünümleri gayet olumluydu. Sonuçta da maçı 3-1 kazanmasını bildik. Eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki rakibimiz de Bolu olacak. Bizim için rakip fark etmiyor. Yine büyük ihtimal rotasyonlu kadro ile gideceğiz. Oradan elimizden gelen mücadelenin en iyisini verip tabii kazanmak istiyoruz. Bunun amacımız bir tur daha atlamak.
1: Rotasyonlu kadroyla gideceksiniz. Demek ki bu ligi daha mı ağırlık verdiğiniz anlamına gelecek hocam?
3: Şimdi lig uzun olduğu için bizim gibi alt ligde oynayan takımların iki periyotta gitmesi, iki kulvarda gitmesi çok kolay olmuyor. Keza bunu üst liglerde bir takımlar bile zor götürürken bizim kadro zenginliğimiz olmadan iki kulvarda yarışmamız çok zor olmuyor. Çünkü kupayla birlikte bir yük biniyor. Ondan sonra birlikte zorlanabiliyoruz. Bu bizim için, oynamayan arkadaşlarımız için avantajlı diyebilirim.
1: Peki. Hocam şimdi şöyle başlamak istiyorum aslına bakarsanız. Ben tabii ki takımdaki son durumu konuşacağız, hedefleri konuşacağız. Takımın başına geldikten sonraki galibiyetleri konuşacağız ama ben eski bir Karşıyakalı futbolcu olarak nasıl bir histir Karşıyaka çalıştırmak, bunu merak ediyorum. Açıklıkla bunu söyleyeyim ve bunun cevabını sizden öncelikle rica edeceğim hocam.
3: Ben evet eskiden formasını terletmiş bir oyuncuyum. Buraya teknik direktör olarak gelmem benim için gurur verici. Karşıyaka camiasına çalışmak ise başka bir onur benim için. Buranın tarifi inanılmaz. Tabii burada tarifle sadece burada değil, başarılar kazanmak istiyorum. Burada ismimi bir şekilde Karşıyaka tarihinde bulunmasını istiyorum. Bu benim için güzel bir iz bırakmak istiyorum burada. Bu benim amacım aslında baktığınız zaman. Bu doğrultuda gidecek. Tabii Karşıyaka camiasına çalışmak benim için gurur verici her zaman.
2: Peki hocam nasıl bir takım devraldınız şu an için? Eski bir futbolcu olarak, bir orta saha oyuncusu olarak baktığınızda takıma nasıl bir Karşıyaka devraldınız ve lig zaten uzun bir maraton. İki sezondan beri Karşıyaka maalesef hep playofflarda eğleniyor. Yani sonuna kadar geliyor ama işte o sonunu bir türlü getiremeyen bir Karşıyaka var. Siz takımı şu an nasıl devraldınız?
3: Şimdi ben aldığımda ya zaten Karşıyaka bulunduğu her platformda bir hedef olan, hedefsiz Karşıyaka'yı göremeyiz. Ne olursa olsun Karşıyaka oynadığı her ligde şampiyonluğu oynar, hedefi oynar. Sezon başında da yine aslına bakarsanız hedefle kurulan bir takım. Daha sonra anlamayan sonuçlarla demoralize olmuş bir takım. Hayalleri kırılmış taraftar grubu. Bunun yanında istediğini yapamayan oyuncu grubu. Skorlar alamadıkça her maçta üstüne koyarak daha kötüye gidilmiş. aslında kaotik bir durum vardı. Bizim geldiğimde oyuncu kalitesine baktığımız fert kötü oyuncular değil. Hı hı. Ama kadroya sonradan katılan daha tam ritme yakalamamış oyuncular da vardı. Kepez deplasmanı bizim için çok değerliydi. Orada aldığım 3 puan gözlüğün açısından bizi bayağı bir yere taşıdı. Bununla akabindeki Afyon maçındaki yine orada aldığımız 3 puanla özgüvenimiz daha da arttı. Eksiklerimiz var. Yani düzeltilmesi gereken yerler var. Onları düzelttireceğiz. Yani düzeltmek için ekibimle falan

0: edeceğim. Tabi buradaki oyuncuların gayreti de çok önemli benim için. Kesinlikle. Onlara çok gayrettiler. Keyifli bir karşıya gezdirmek için elimizden geleni yapacağız.
1: Hocam bir özgüven konusunda bir eksiklik vardı gerçekten de yine Gaziemir maçına kadar ki sonrasında zaten bir değişim oldu. Siz de Kepez Spor maçı ile birlikte de takımın başına ilk maçınıza çıktınız ve Kepez deplasmanında kazanılan bir maç oldu. Sonrasında Afyon maçı ne kadar rotasyonlu bir takımla çıksanız da gerçekten de hani galibiyet değerlidir. Ve bu özgüveni olan bir takım anlamına geliyor mu şimdilik en azından bunu söyleyebilir miyiz?
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Tabii %100 açısından diyemem ama her aldığımız maçtan sonra takımın ritmi zaten yükselecek. Takımın inancı artacak. Taraftarın takıma inancı artacak. Otomatikman bütün opsiyonları yukarı çekmiş olacağız. Tabii şöyle bir durum var. Karşıyaka camiasında Karşıyaka taraftarı önünde oynamak çok kolay değil. Özellikle yaş skalasına baktığımızda çok gençler oluştuğumuz için o taraftarın önünde top kaybederken tekrar top almak, tekrar denemek çok kolay olmuyor. İşte Karşıyaka camiası büyük bir de buradan geliyor. Biz öyle bir takım yaratmak istiyoruz ki keyifli, tribünü izlerken coşku veren, rakibinden korkmayan, hiçbir şekilde çekinmeyen bir takım yaratmak istiyoruz. Bunun için de ekibimle birlikte elinden geldiği kadar fazlasını vererek gayemiz, amacımız bu yolda. İnşallah bunu başlayacağız.
3: Şunu da soracağım hocam. Oyuncu anlamında Adem Yeşilurt'la Yakup Arda Kılıç. İkisi de genç futbolcu. Adem Fenerbahçe'den Kütahya'ya gitti. Kiralık olarak orada oynuyor. Kırklar elinde de şey var. Yakup Arda Kılıç var. İki golü var hatta. Ya bu oyuncular elinizde olsaydı ya da o dönem siz olsaydınız nasıl bir durum ortaya çıkardı bu oyuncularla ilgili?
0: Ya, kulüplerin yaşaması için şimdi bakarsanız Adem'den gelen bir meblağıyla falan kulüp aslında bir şekilde nefes almış durumda. Bu gibi genç oyuncuların önünü açmak gerekiyor. Aslında bakarsanız ben de karşı çıkmazdım yani transferin kulübe gelir anlamında. Çok karşı çıkmazdım. Onu değerlendirmeye bakardık. Nitekim de öyle yapılmış.
3: Evet.
0: Çok İzmir'de çok potansiyel oyuncular da var. Tabii biz buraya yetiştirmeci değiliz. Biraz daha yarışmacı grupta olduğumuz için bizim amacımız yarışmacı grup. Tabii bunun yanında bir de yetiştirirsek de bizim için harika olur. O anlamda da değerli şeyler yaparız inşallah.
1: Adem gibi etki yaratacak bir futbolcu var mı hocam? Belki biz şu an için belki 4-5 haftada göremedik bunları ama sizin bildiğiniz, gördüğünüz var mı böyle Adem potansiyelini futbolcu? İsim vermek zorunda değilsiniz ama hani olup olmadığını merak ediyorum.
0: Var. Öyle potansiyel oyuncularımız var. Biraz zamana ihtiyaçları var. İnşallah onları da bir şekilde değerlendireceğiz. Katkılarını göreceksiniz inşallah.
1: Hocam taraftar dediniz. Şimdi taraftar da gerçekten ateşli bir taraftar var. Onların önünde oynamanın da kolay olmadığını söylüyorsunuz ama taraftar konusunda da şunu söyleyebiliriz belki de. Yani yıllardır bir hani ikincilik özlemi var. Üçüncü ligden yıllardır çıkamayan bir Karşıyaka var ve sürekli de playofflarda elenen bir Karşıyaka görüyoruz. O yüzden de bu taraftar profili ışığında da bu seneki hedeflerinizi nasıl belirlediniz? Mutlaka ki bir hedef zaten yani Yiğit Başkan'la da biz konuştuğumuzda burada onu da konuk aldığımızda da Yiğit Tüstar Başkan da mutlaka ki tabii ki yine lig atlayan bir takım yaratacaklarını söylemişlerdi. Takıma güvendiklerinden bahsetmişlerdi ama ilk başlarda olmadı. Benim de şöyle bir görüşüm var hocam sezon başından beri. Her sene lige çok iyi başlayan bir Karşıyaka var ama sonunu getiremeyen. Bu sefer evet kötü başladı diyebiliriz. Belki de hani böyle olması gerekiyordu. Belki bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı ve o kan değişikliği de siz oldunuz. Bu sezonki playoff hedefini ve ikincilik hedefini nasıl görüyorsunuz hocam? Siz şimdiden mutlaka ki bir hedef koymuşsunuzdur kendinize.
0: Tabii ki. Hedefimiz bir Karşıyaka olması mümkün değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Maç maç gitmekte fayda var. Maç maç gidip aslında biz puanlamada üst sıralar atmak istiyoruz kendimizi. Yani ilk 5 içinde pozisyonumuzu almak istiyoruz. Bu anlamda da blok maçlar değil de maç maç giderek mücadelemizi vererek taraftarımızla bütünleşerek o taraftarla bütünleşerek gelen rakibe de zor anlar yaşatmak istiyoruz. Bu da bizim için itici güç anlamında taraftara çok ihtiyacımız var.

0: biz bunu burada yenmemiz gerekiyor ki bunu sıralamayı aşağı çekmemiz gerekiyor. Hı hı. O anlamda da bizim düşüncemiz kesinlikle galip gelmek. Yani Anadolu Üniversitesi'nden olsun, bulunduğumuz gruptaki hiçbir rakiplerden çekinmiyoruz. Benim futbolculukta da tarzım öyleydi. Hı hı. Takım olarak hocalıkta da o şekilde düşünüyorum. Ne ben ne de oyuncu grubum hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Bu anlamda da sahada gereken mücadelenin fazlasını vermek için mücadele edeceğiz inşallah.
1: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Hocam birçok kariyeriniz boyunca da birçok takımda siz forma giydiniz. Ben hatırlıyorum sizi. Evet. 99-2000 sezonunda da Türkiye Kupası'nda gol kralı oldunuz o dönemde. Bir de evet. Göztepe'nin 1. lige çıktığı dönem o. 2002 sezonuydu galiba. 2002 sezon olması lazım. Orada Göztepe'nin 1. lige çıktığı dönemde de siz kadrodaydınız. Yani İzmir'i de aslında yakından tanıyan hem futbolcu olarak hem de şimdi hoca olarak yakından tanıyan bir isimsiniz. Artık İzmir'e çok da yabancı değilsiniz. Bu anlamda işte İzmir taraftarları zaten işte biliyorsunuz çok kulüp var İzmir'de. İşte bunlardan hani başlıcası Göztepe, Karşıyaka, işte Altay, Altınordu, Buca vesaire falan. İzmir'i yakından tanıyan bir hoca ve kariyerinde de geçmişinde de birçok kulüpte forma giyen tecrübeli bir hoca olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ben 2000 yılında İzmir'le tanıştım. 2000 yılından beri İzmirliyim aslında bakarsanız. Beni bilen çoğu insan İzmirli olarak nitelendiriyor.
2: Evet.
0: Aslında kendim İzmirli değilim. Amasya'nın küçük bir ilçesinde Taşoğlu'yum. Ama benim çoğu arkadaşlarım İzmirli olarak bilir. Eşim buralı. Haliyle zaten hanım köylü olduk.
3: yalnız değilsin hocam. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de Ankara'da doğdum. Sonra da İzmirli oldum.
0: İzmirli olmasına gurur duyuyorum.
3: Ben de aynen.
2: O zaman Göztepe'de yaşadığınız başarının darısı Karşıyaka'nın da başına diyelim. Hoca olarak inşallah ikincilikte bu sene sezon sonunda Karşıyaka'yı görürüz diyelim hocam.
0: Temennimiz o inşallah. Amacımız temennimiz o yönde. İnşallah muvaffak oluruz.
3: Hocam Taraftarın Sesi programımızın adı ve taraftarlardan da sorular var şimdi. Emre Bey diyor ki sezon ortasında takım devralmak kendi sistemi takıma yansıtmak anlamında zor olacak mı demiş.
0: Evet, ben bunun aslında devre geçen sene Balıkesir'e alarak yaşadım. Hı hı. Şöyle bir şey, yani güvene geçtikten sonra sistem tamam önemli ama elimde ne oyuncu varsa ona göre bir sistem oluştururum. Onu yapmam lazım. Yoksa benim sistem bu takımda oyuncular uymuyor ya da sistem uymuyor diye bir bahane uydurmam. Elimdeki oyuncu neyse ona uygun sistem bulmaya çalışırım. Benim için bahanelere gerek yok yani. Elindeki mevcut kadro neyse ona göre de bir pozisyonun maçları oynarım.
3: Peki.
0: Tabii kolay değil. Kendi sistemini oynaması tabii ki hoca kendi ister kendi takımını kurmak. Benim kurduğum bir takım değil ama sonuçta ben buranın teknik direktörüyüm. Buranın başarılı olması için elindeki oyuncu profiline göre bir sistem oluşturmak benim görevim. Onu da yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olacağım.
3: İnşallah hocam, inşallah. Bekliyoruz başarılarınızı bizler de. Gerçekten de İzmir takımlarının hepsinin başarılı olması bizim için de çok çok değerli, önemli. Berat dışında bir eksiğimiz yok galiba değil mi bu hafta hocam?
0: Evet. Kupa maçında Berat'ın dizinden bir sakatlık problemimiz oldu. Berat büyük ihtimal 2 hafta gibi bizde olamayacak. Başka bir eksiğimiz yok.
3: Son olarak da taraftarlara çağrınızı alalım hocam. Hem bu maç özelinde, Eskişehir maçı özelinde hem de sezon boyunca sizlere destekleri mutlaka sürecektir. Hem taraftarlara çağrınızı alalım. Son söylemek istedikleriniz varsa da onları da rica edelim. Sizler de uğurlayacağız devamında.
0: Taraftar bizim için her zaman yetici güç. Rakibe korku, bize güven veriyor. Bu anlamda bizim onlara çok ihtiyacımız var. Biz de onlar için elimize gelen sahada mücadele edersekler hiç kuşkuları olmasın. Taraftarla bütünleştiğimiz zaman, coşkumuzu sahaya yansıttığımız zaman hiçbir rakip karşımıza duramayacağını düşünüyorum. Bu anlamda da onlara destek bekliyorum. Hepsini sahaya gelmek için temennide bulunuyorum inşallah.
3: Hocam çok teşekkürler. Başarılar Karşıyaka. İzmir'in çok değerli köklü kulüplerinden bir tanesi. Bunun da başında olan bir teknik direktöründe tabii ki başarılı olmasını da biz de çok gönülden istiyoruz. Gönülden de tabii ki yine sizlere başarılar dileklerimizi iletiyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
2: İnşallah güzel bir galibiyet olur hocam. Bol gollü galibiyet olur.

0: şans da yanınızda olsun. 3 puan da sizin olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ
2: olun. Görüşmek üzere. Başarılar hocam tekrardan.
1: İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Sağ olun. Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal konuğumuzdu. Sevgili Manşişko ile birlikte sorularımızı cevapladı. Çok teşekkürler kendisine.
0: Ben hatırlıyorum 2002 sezonunda Zafer Uysal'ı, hatta izlemişliğim de vardır yani burada. Maça gidip izlemişliğim de vardır. Göztepe'de oynadığı dönemde orta sahada oynuyordu. Bir de o Türkiye Kupası'nda gol kralı olduğu dönem vardı. İyi futbolcuydu yani kariyer anlamında baktığınızda. Türkiye'de birçok takımda, onun üzerinde takımda forma giymiştir. O dönem Göztepe'nin birinci lige çıktığı dönemde şampiyon kadrosundaydı Zafer Hoca. İnşallah şimdi başka bir İzmir takımıyla, Karşıyaka'yla sezon sonunda en azından şu artık üçüncü lig şeyini, şanssızlığını kırar ve ikinci lige çıkar Karşıyaka diye.
2: İnşallah sevgili Marşişko. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz ama önce bir ara verelim. Taraftarın Sesi reklamların ardından devam edecek.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
2: Mutlu günler olsun efendim. Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Taraftarın Sesi'nde cuma günleri hep birlikteyiz. Cumartesi sabahında da Radyo Spor'da tekrar yayınlanıyor. Programın ilk bölümünde Zafer Uysal'ı, Karşıyaka Teknik Direktörü'nü konuk aldık. Geç kalan sorular var. Şimdi Karşıyaka için o sene bu sene olur inşallah demiş Serhat Bey. İyi yayınlar mesajını paylaşmışlar. Çok teşekkürler. Ömer Bey de diyor ki hocamıza bir sorum olacak. 9 numara bir oyuncusu var. İsmini bilmiyorum ben. Onda da güzel bir ışık gördüm. Yaşını soracaktım. Bir de önümüzdeki yıllarda milli takım jenerasyonunda forvet olarak görür müyüz demişler. Eren Ardaşen'den bahsediyor. 20 yaşında bir futbolcu. İnşallah görürüz diyelim Ömer Bey. En azından cevabı hocamıza soramıyoruz ama çünkü tam hocamıza veda etti. Kendisinin mesajı geldi. İnşallah görürüz. Bakalım yani potansiyel, Adem gibi potansiyel futbolcuların olduğundan da zaten takımda da bahsetmişti. Bircan Hanım hoş bulduk demişler. Dinliyorlar galiba şu an için. Onlardan da bir soru görüşte bekleriz. Yine Ali Bey'den selam gelmiş efendim. Çok teşekkürler. Arif Bey diyor ki Mert Bey, Hakan Bey selamlar. Muradiye'de köy kahvesinde dinliyorum sizleri demişler. Teşekkür ederim kendisine de. Manisa basketbol yerine Büyükşehir Voleybol Sultanlar Ligi Muradiye'de bu hafta başlıyor. Sultanlar Ligi'nde milli takım oyuncuları gelecek Muradiye'ye demişler. Ne kadar güzel işte değil mi? Yani bu futbolun, sporun, basketbolun, voleybolun, yani genel sporun böyle bir gücü de var aslında bakarsan değil mi? Ne kadar güzel işte Muradiye'ye Sultanlar Ligi'nden milli voleybolcular gelecekler. İşte geçtiğimiz hafta Aras'ta başladı. Evet. Galibiyet. Göztepe mağlup oldu ama iddialı başladılar onlar da bu sezon. Manisa Büyükşehir Belediye'de yine voleybolda Sultanlar Ligi'nde Ege bölgesini temsil eden Aydın'la birlikte onlar da yine başarılı olacak. Karşıyaka yine ikincilikte, bir alt ligde olmasına rağmen onlar da galibiyetle başladılar. Bu haftaki maçları Eczacıbaşı'yla ve ücretsiz yaptı yönetim, onu da hatırlatalım. Karşıyaka'nın voleybol takımı da iyi başladı, iyi gider. Bodrum mağlup etmişlerdi. Bu hafta da Eczacıbaşı ile karşılaşacaklar ve yönetim de ücretsiz yaptı. Bu da önemli. Hı hı. Bu mesajı da atlamadan geçmek istemedim sevgili Marşişko. Şimdi haftanın programına bakalım öncelikle istersen. Şu an için yine cumartesi gününün programında Alamenemen derbisi oynanacak. İkincilikteki temsilcilerimiz bu hafta karşı karşıya gelecekler. Alanın stadında oynanacak bu karşılaşma. Karşıyaka Bahçeşehir'e konuk oluyor. 2-2 yapmışlardı. Karşıyaka da 2-1 yaptı basketbolda. Alanın basketboldaki temsilcimiz Körfez Spor'la karşılaşacağını hatırlatayım ve Göztepe'de 4-4 yaptı. Onlar da başarılı gidiyor. Bir alt ligde, birinci ligde Ankara Gücü'nün deplasmanında olacaklar. Onlar da yarın yani cumartesi günü 3 basket maçı, 1 futbol maçı var. İkinci ligdeki temsilcilerimiz Ala ile Menemen'de karşı karşıya gelecekler. Üçüncü ligdeki temsilcilerimiz de pazar günü oynayacak maçlarını. Alta Uşak deplasmanında olacak. Buca ile Gazemir İzmir derbisine karşılaşıyor. Karşıyaka da Eskişehir Anadolu'yu konuk ediyor. Ve pazartesi gününe baktığımızda da Göztepe 2 hafta aranın ardına, hatta 3 hafta diyelim. 2 hafta oynanmadı çünkü. 3 hafta sonrasında Eyüp Spor deplasmanında olacak. Göztepe ile devam edelim istersen.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Ya Göztepe ile başlayalım. Evet, lige verilen ara Göztepe'de nasıl bir etki yaratır? Oyuncular bakalım, sakat olan oyuncular takıma dönebilecekler mi? Sonrasında Eyüp maçı. Yani şu an mesela 19 saat önce Instagram'da şeyin

0: Göztepe'nin resmi sitesinde sadece hazırlıklarını sürdürdü diye bir haber var. Sakat oyunculardan bir bilgi yok. Hani şu takımla çalışmalara başladı.
1: Devre arası, falan devre arası demeyin de milli takım arasında sakatlar iyileşti. Son konumda yine iki maç oynadığını, hazırlık maçlarını oynadığını ve bu hafta da takımdaki yerini alacağına dair haberler var.
0: Haberler var ama işte hani kendini hazır hisseder mi, hissetmez mi, şey Stoylov oynatır mı, oynatmaz mı? Çünkü çok uzun bir sakatlık süresi yaşadı. Onunla ilgili son kararı herhalde zaten Stoylov verecektir. Eyüp maçı en son Fenerbahçe ile karşılaşmıştı galiba Eyüp, değil mi? Bir 7-8 tane gol yemişti galiba şeyden, Fenerbahçe'den.
1: Evet.
0: Bayağı bir farklı yenilmişlerdi yani.
1: Hoca değişimi,
0: hoca değişimi olmuştu. Ya tabii o maç bir ölçü değil ama Göztepe ile oynayacakları maç zor bir maç olacak. Çünkü ikisi de ligin dibindeler. İkisinin de işte 3 puanı var ve galibiyete ikisinin de şiddetle ihtiyacı olan iki takım pazartesi günü karşı karşıya gelecekler.
1: Ama fark şöyle, Göztepe'nin galibiyeti yok, Eyüpspor'un bir galibiyeti var, aynı puandalar.
0: Evet, evet. Yani evet, doğru. Doğru. Yani bir, en azından Eyüp bir galibiyet alabildi ama Göztepe'de halen de galibiyeti yok. Şu an için genel olarak baktığımızda Eyüpspor'da ben Mustafa Dalcı ile beraber işte Özsan şeyden sonra Pulat'tan sonra takımda muhtemelen ya yani hoca değişikliğinden sonra bir ilk maçlarda bir galibiyet oluyor ya da bir beraberlik oluyor. Yenilmiyorlar yani hani hoca değişikliği olduktan sonra. Ama Göztepe'nin de bu milli ara bakalım ne kadar yaradı, ne kadar yaramadı, onu da Eyüp maçında görürüz. Yani çok hani deplasman tarafında sıkıntı olacak bir taraftar yok. Eyüp'te çok hani baskı olacak bir taraftar kitlesi yok. İstanbul'daki karşılaşmada. Havanın durumuna da bağlı. İşte belki o gün yağış olabilir. İzmir'de çünkü yağış varmış o gün. Hafta başında. İstanbul'daki hava durumu nasıl olur bilmiyorum ama Stoylov'un tabii oyuncu tercihleri yine taktiği, maçın gidişatını bana göre belli edecektir. Yani ilk yarıda maçın başlarında kazanılan, belki işte Göztepe'nin bazen öyle sürpriz golleri olabiliyor maçın 7. 8. 10. dakikasında öne geçebiliyor. Sonrasında işte onu korumak için biraz savunma yapıyor. İşte 2'yi de bulabilirse bu kadroyla Eyüp'ü bence deplasmanda mağlup edebilir ama hoca değişikliği Eyüp'te farklı bir moral olacaktır.
1: Hoca değişikliğin yani ben çok tamam katılıyorum ama işte hem rakip önemli hem senin takımdaki oyuncular önemli. Oynadığın takım önemli. O yüzden de ben hani futbolcu kalitesi olarak baktığımda, teker teker şöyle baktığımda ki hani işte Miraş'ı takıma dönecek, Godoy'un takıma dönme durumu var bu hafta. En azından hani Tahan'ın ve Ege'nin biraz böyle hani sallantıda olduğu bir dönemde, fazla gol yediği bir dönemde takım olarak Göztepe'nin. Yine son konumda ben performans tabii ki göremedik çok fazla ama yani defansif anlamda da biraz daha iyi olacağını ve Eyüp deplasmanından da galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Eğer yani böyle bir takım karşısında da galip gelemiyorsan da bence
0: tabii kesinlikle.
1: Yani o uzattığın sözleşmeyi de bir gözden geçirmen gerekebilir bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Stoylov'un sözleşmesi de yenilendi. Bu maçta da olası bir mağlubiyette, Eyüp Spor deplasmanındaki bir mağlubiyette artık biraz daha oklar, ibreler Stoylov'a doğru dönecektir. Çünkü haftaya Kocaeli maçı var. Yine deplasman. Bu hafta Eyüp maçı, sonra Kocaeli deplasmanı, sonra burada Çorum'la oynanıyor. O da çok zor maç. Çorum'un kalitesi de ortada. Kadro kalitesi
1: Çorum'da
0: ortada.
1: Da hoca değişikliği oldu mesela.
0: Onda da oldu. Sonra da Fenerbahçe'ye gidiyor. Yani Eyüp
1: fikstür
0: çok zor. Şu 4 maç. Eyüp maçı, Kocaeli maçı, Çorum ve Fenerbahçe maçı. Arka arkaya zor 4 maçı var Göztepe'nin.
1: Bunlardan kaç... Erzurum deplasmanı 22 Kasım'a denk geliyor.
0: Tabii. Bir de, yani. O artık eksi kaçlarda oynanan o karşılaşma bilmiyorum da orada Kasım ayında.
1: Sonra Trabzon geliyor buraya. Yani fikstüre bak.
0: Fikstür çok zor. Yani. Hani şunu soracaktım ben size mesela. Bu 4 maçtan kaç puan çıkar mesela Eyüp, Kocaeli, Çorum, Fenerbahçe?
1: Ben 3 yazıyorum.
0: Yani 3.
1: Eyüp maçına. Eyüp'e 3 yazıyorum. Kocaeli deplasmanı zor olur.
0: Zor.
1: Ben 1 yazıyorum. Biraz duygusal davranacağım galiba. Çorum'a 3 yazıyorum.
0: Buradaki maç.
1: Fenerbahçe'ye de ters gelen bir Göztepe. Ona da 1 yazıyorum. 6-8 etti.
0: Vallahi ben de sadece 3 yazdım. O da Eyüp maçı.
1: Ben işte biraz hayaller kısmındayım galiba bu işin.
0: Hayır, ben isterdim senin verdiğin puanlar gibi bitmesini maçların ama ben şu Eyüp maçına verebildim. Çorum.
1: Deplasmandaki maçlara bir şey diyemeyeceğim ama ben Çorum'u da Eyüp'ü de mağlup edeceğini düşünüyorum.

0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani bilmiyorum, bana göre Çorum'da zor maç.
2: Ya bu arayı gelecek bence Göztepe'ye.
1: İnşallah, yani bizim beklentimiz de o yönde tabii. Yani şu an için bu aranın
2: Göztepe'ye. EYP 3 atar demiş Emre Bey.
1: Emre Bey EYP 3 atar demiş. Ya bilmiyorum. Statta direkt canlı izleyen dinleyenlerimiz var mı acaba? Arif Bey vardı mesela. Biz onunla maç öncesi konuştuğumuzda, yani burada sonra da programda da, yani mesela çıplak gözle orada izlemenin çok farkı oluyor televizyonda izlemekle. Yani
2: oynanan, Rize maçını değil mi?
1: Tabii Rize maçını, yani oynanan oyunun nasıl bir oyun olduğunu direkt, yani sahayı böyle kuş bakışı tepeden gördüğün zaman direkt oyuncularla ilgili neler olduğunu, yaşandığını sahada çok net bir şekilde görebiliyorsun. Hani ilk yarı iyi bir Göztepe, ikinci yarı ne olduysa çok kötü bir Göztepe. Yani onun için hani sadece televizyonda işte belli açılardan izleyebiliyoruz ama statta maç izlemek çok bambaşka bir şey. Çünkü bütün her şeye hakim olabiliyorsun orada, işte savunmanın oyuncu kaçırmasını.
2: O ilk yarıdaki iyi futbolu biraz daha 60-70 dakikaya yayabilirse.
1: Yani evet, onu yani o tempoyu sürdürebilirse Göztepe yani.
2: Ki geçtiğimiz sene de öyleydi. Öyle bir performans sorunu vardı yani son anlara doğru. Hani öne geçtiği maçları da böyle kaybettiği maçlar çok oldu Göztepe'nin. Öyle bir kronik sorunu var aslında Göztepe'nin, ama bunu da iyileştirmek için de çalışacaktır herhalde. İlk yarı iyiydi, ikinci yarı kötüydü tamam, ama yani sürekli de kötü olacağı anlamına gelmez bu.
1: Ya tabii, yani hani o anlamda sürekli ya böyle gidişat olacak diye de bir herhalde kural yoktur yani. Düşünsene şu 4 maçtan puan alamadığını ya da işte Eyüp'ten bir puan alıp Kocaeli maçı mağlup oldun. Sonra Çorum maçı mağlup oldun, Fener maçı mağlup oldun. Ne olacak? Sonra ne Stoylov kalır ne yani yönetim kalır diye düşünüyorum.
2: Peki. Gençkan Bey'den mesaj gelmiş. Bu arada Gençkan Bey'le yine normal trafikte karşılaştığımızda yine merak ettiğim bir konu var, onu soruyorum ama taraftan sesini de sormayayım şimdi. Kendisinden gelen sesli mesaj var. Onu bir dinleyelim. Buyursunlar.
3: Hakan Bey, Mert Bey, merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İkinizin sesini duydum, selam vermek istedim. Doğum yeri olarak Altınordulu, büyüme yeri olarak Balçova'lı, yani Göztepe taraftarı. Ve şu an ikametim olarak Karşıyaka'lı birisi olarak İzmir takımlarının hepsine başarılar diliyorum. En kısa zamanda en üst lige bir ya da iki takımımızın çıkması gerekiyor. Çünkü İzmir'in bir şekilde sadece tek takımla değil, birden çok takımla temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum Süper Lig seviyesinde.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Altınordulu doğup Karşıyakalı olan Gençkan Bey de yine İzmir takımlarına başarılar diliyor. Gerçekten de biz de başarılar dileklerimizi.
1: Balçova'da da büyümüş bir ara. O sırada herhalde Göztepe'li olmuştur en son, ama Karşıyaka'da karar kılmış gibi görünüyor Gençkan Bey.
2: İlk yarı çok iyi diyor Emre Bey de Göztepe için. 3 olacak. İlk yarı 2. yarı 7 kulübesinden kulübesin zenginliğiyle Rize 3 tane oyuncu değiştirdi, maçı değiştirdi. Göztepe'nin kalecisi Fofana olup diğer kalede de Arda olsaydı çok farklı olurdu diyor. Yani kaleciden yana biraz şanssızlığı var Göztepe'nin bu sezon.
1: Var tabii, şimdi yeni alınan kalecinin kadro dışı kalması, ki zaten Göztepe kumaşında ayarında bir kaleci değil. Panathinaikos'tan gelmişti. Taraftarla zaten o ikili diyaloğa girince, Instagram hesabından da o değişik bir açıklamayı yapınca, Göztepe taraftarı onu zaten artık affetmez yani hiçbir şekilde. O sezon sonuna kadar kadro dışı kalır, ondan sonra gideceği bir takıma gider. Yani Arda ile ilgili de bilmiyorum, hani bu maçta çok ciddi anlamda hataları var mıydı, ama savunmadaki hatalar zaten Rize maçında golleri getirdi yani Göztepe'ye yine. Maalesef. Bir de işte
2: ama işte Fofana olsaydı, yani rakip takım kalecisi olsaydı yemezdi.
1: Kaleciler değişse ya, ona bakarsak.
2: Rize olsaydı yer miydi?
1: Forvetleri de değişsek, hani Rize'nin forveti Göztepe'ye gelse, Göztepe'nin forveti Rize'ye gitse, o zaman Göztepe kazanırdı yani.
2: Rize olsaydı kurtarır mıydı o golleri?
1: Yani Liz belki önleyebilirdi.
2: Şunu sorayım. Geçtiğimiz sezondan en çok kim arıyor Göztepe?
1: Bence Heliton arıyor.
2: Ben de dön istiyorum ama dönüşün çok çünkü etkisi vardı orta sahayı toparlama bakımında.
1: Yani ben savunma anlamında Heliton'un daha küçük. Çünkü savunmada kim bozuldu Göztepe'de? Heliton gitti. Başka? Şu an yerine gelen isimlerden kim var? İşte
2: Sonko var ama daha oynayamadı.
1: Sonko var, daha oynayamadı. Solda zaten şeyi aldılar. Yeni bir transfer aldılar. Sol kanat Akonor'u aldılar. O da daha yeni yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor. Hücum yönünde iyi ama savunma yönünde çok iyi bir futbolcu değil yani. Dönemiyor. Çok fazla ileriye geriye çıkamıyor. İşte Taha oynuyor. Arda oynuyor mesela şeyde sağ açıkta. Ortada Bokele ile Heliton oynuyordu mesela. Ama Bokele'de de bir form düşüklüğü var. Geçtiğimiz seneye göre oranla. Ben birinci sıraya Heliton'u koyarım. İkinci sıraya Liz'i koyarım. Üçüncü sıraya belki Deniz'i koyarım.
2: Ben Deniz de diyebilirim belki ilk sıra için ama Heliton'da ağır basıyor gerçekten. Emre Bey de Heliton demişler aranan kan olarak gerçekten de. Onun takımda kalması çok fazla bir şeyleri değiştirebilirdi. En azından Liz de kalabilirdi yani. Yaşanan o
1: ya Liz'de kalabilirdi. Heliton'da şöyle bir şey var. Sadece savunma yapmıyor ki. Adam çıkıp gol de atıyordu yani şeyde. Kornerden, taşlardan gelen toplarda. Boy avantajını kullanarak ya gol atıyordu ya asist yapıyordu bir şekilde yani. Onu da kaybetti Göztepe. Hücum avantajını da kaybetti.
2: Arif Bey sorduğun soruya cevap vermiş. Stat oyuncuların koşma ve kondisyonlarını izleyebiliyorsun statta demiş. Gerçekten öyle televizyonda izlemekle stadyumda izlemek arasında dağlar kadar
1: çok büyük,
2: fark
1: çok
2: var.
1: Yani. Büyük
2: gerçekten
1: fark
2: o ayrı bir mesele doğru. 14.40 oldu saatlerimiz. Cuma günü Radyo Trafik İzmir'de canlı yayın sabahta, cumartesi sabahta Radyo Spor'da tekrar yayınlıyor programın. Herkese yine güvenli sürüşler dileklerimizde bir reklam arası daha verelim. Taraftarın sesine birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
2: Taraftarın sesine devam ediyoruz. Merşe Şiko ile birlikte programın ilk bölümünde Zafer Uysal'ı Karşıyaka Teknik Direktörü'nü konuk ettik. İkinci bölümde Göztepe'yi konuştuk ağırlıkla. Sevgili Merşe Şiko, şimdi ya. Serhat Bey'in de bir sorusu var. Onunla devam edelim. Göztepe'yi bitirdik. Yani soru gelirse, görüş gelirse onu da konuşuruz tabii ki. Eyüp Spor karşısında ben galip geleceğini düşünüyorum. Yani hatta 2-1 galip geleceğinde içime doğan skorunda bu olduğunu söyleyeyim. Emre Bey 3-0 3 gol atacak demesine
1: ya
2: rağmen.
1: Ben hani %70-80 oranında beraberlik diyorum.
2: Beraberlik diyorsun.
1: %20'lik kısımda Göztepe olabilir diyorum.
2: Ben tam tersi düşünüyorum. Bakalım. Göztepe'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Serhat Bey diyor ki Beşiktaş Kocaeli mücadelesinden sonra pazartesi günü bir mesaj beklediğini söylemişsin sen. Serhat Bey'e söylemişsin bunu. Gönderecekmiş o da.
1: Hangisini? Neyi?
2: Beşiktaş Kocaeli maçından sonra mesaj Beşiktaş gönderecekmiş Kocaeli sana. O aranızdaki şeyi
1: anladım.
2: Nazaran gönderecek galiba. Anladım ben de.
1: Tamam.
2: Şimdi diyor ki bu hafta diyor İstanbul takımlarının oynayacağı mücadeleleriyle alakalı tahminlerinizde alabilir miyim demişler. Kasımpaşa Galatasaray maçı zor. Bence.
1: Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray'ın evet. Sahasında değil mi?
2: Evet evet.
1: Galatasaray'ın sahasındaysa zor olan bana göre çok bir şey yok.
2: Ya Kasım.
1: Galatasaray rahat kazanır.
2: Bilmiyorum artık. Yani ben zor bir maç olacağını düşünüyorum. Onun dışında yine Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Bu da zor olacak. Görüşüm bu şekilde. Kocaeli maçı Beşiktaş maçında sen değerlendir istersen.
1: Yani ben hani Galatasaray Kasımpaşa maçını Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 3 puan. Rize Fener maçı. Rize'nin en son Fener'i yendiğini ben hatırlamıyorum çok uzun zamandan beri. Aralarındaki maçlara bakacak olursak en son hangi karşılaşmada yenmiş olabilir? Şöyle son 10 maça bakalım. Yani 2-2 bitmiş mesela son maç. Fener 5-2 kazanmış, 3-2 kazanmış, 5-0 kazanmış, 5-0, 6-0, 4-0 kazanmış Fenerbahçe. Yani ben Fenerbahçe Rize'den galip gelir.
2: Bu arada MHK Başkanı tutuklandı Ferhat Gündoğdu. Evet. İstifasını da verdi zaten.
1: Zaten Yasin Kol'un sonrasında tutuklanmaması bana göre biraz tuhaf olurdu. Yasin Kol da tutuklandı.
2: Anthony Taylor da maçların hakemlerini atadı. Merkez Hakem Kurulu'nda neler oldu? Yani bugün için zaten bir toplantısı vardı. Zaten TFF'nin seçim kararı alması bekleniyor. Başkan bırakmak istemiyor. Montella ile alakalı yine onun da geleceğini kapsayan bir toplantı yapılacak. Ne düşünüyorsun Montella ile alakalı? Kısaca hemen.
1: Yani Montella ile alakalı. Montella'nın artık milli takımda durmasının çok fazla bir sebebi yok. Yani çok kısa bir yorum istiyorsan. Montella'nın
2: 4'te 0'la başladı.

0: Montella'nın artık gönderilmesi, kovulması ya da işte neyse tazminatının verilip bir şekilde. Ama bunu yapacak olan federasyon başkanı...
1: Dünya Kupası'ndan sonra yapılmalıydı zaten bence.
0: Ya kesinlikle. Federasyon başkanının bunu yapması gerekiyor. Federasyon başkanının da açıklaması var. Hacı Osmanoğlu'nun diyor ki yani ben istemeden kimse beni buradan gönderemez. Böyle bir açıklaması var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Neye güvenerek, neye dayanarak böyle bir şey söylüyor? Onu da merak ediyoruz. Ben istemeden kimse beni buradan gönderemez diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: İkinci ligdeki temsilcilerimiz Ala ile Menemen bu sene, bu hafta karşı karşıya gelecekler. İzmir derbisinde Ala'nın 5 maçta 4 galibiyeti var. 12 puanı söz konusu. Menemen'de yani en son 3'te 3 yaptılar Adana Demir'le birlikte ve onlar da 9 puan yaptılar. İddialı bir konuma da geldiler. Son anda belki de Menemen'in ligde mücadele edeceği kararın ardından da beklenmedik bir sıralama diyebilirim Menemen için aslına bakarsan. Hala biraz daha iddialı başlamıştı. Ki o iddiasında zaten 5 maçta 4 galibiyet alarak da gösterdi. İzmir derbisinde Ala'yla Menemen karşı karşıya gelecekler.
0: 4 maçı var. Kazanılan 4 maçı var Ali Ağa'nın. Bunlardan 2 tanesi deplasman, 3 tanesi içeride oynadığı maçları kazanmış. Bu maçta da ben galibiyet alacağını düşünüyorum. Ali Ağa'nın Menemen karşısında kazanacağını düşünüyorum. Bu maçta yarın saat 19'da oynanacak. Ali Ağa'nın sahasında olacak ve 3 puanı alarak belki Muzspor'un puan kaybı halinde, beraberlik ya da mağlubiyeti halinde Ali Ağa belki bu hafta Menemen'i yenerse liderliğe oturur.
1: Muzspor'da Kastamonu'yu konuk ediyor. Görece biraz daha kolay
0: maçı değil mi?
1: Diyebiliriz belki de onun içinde. Üçüncü ligdeki temsilcilerimizden zaten Karşıyaka'yı programın başında Zafer Uysal'la birlikte konuşu konuğumuzdu o da. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Evet. Önümüzdeki haftalarda da yine diğer takımlardan da konuklarımız olacak. Bu arada yine Sepil Başkan'ı da bekliyoruz. Amerika'dan dönmesini bekliyoruz.
0: Evet konuştuk şeyle.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Hafta içinde
1: Deniz Durmaz'la
0: Deniz'le konuştuk. Bakalım müsait bir gün ayarlayabilirse gelebilirse stüdyoya kendisini alacağız. Mehmet Sepil'i Urla'da oturuyormuş o. Oradan gidip geliyormuş. Bakalım onunla ilgili de bir gelişme olursa Mehmet Sepil'i de burada stüdyoda ağırlamak isteriz. Göztepe ile ilgili bütün merak edilenler neler varsa hepsini paylaşmak isteriz kendisiyle tabii ki. Buca ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Bir galibiyeti 4 mağlubiyeti olan bir takım Gazi Emir. Yani İzmir derbisi diyebilir miyiz buna bilmiyorum ama.
1: Ben öyle demeyi tercih ediyorum. Yani İzmir takımlarının karşılaştığı maçlara derbi demek istiyorum. Evet. Çünkü yani adı zaten öyle.
0: Evet, Buca Gazi Emir mücadelesi. Bana göre Gazi Emir'in buradan puan ya da puanlar alma ihtimali Buca'ya göre daha yüksek diye düşünüyorum.
1: Gazi Emir de enteresan. Yani kötü başladı ama sonrasında iyi getirdi. Sonunu iyi getirdi. Gemlik de iyi bir takım. Yani zaten yine zirveyi oynayan bir takım. Evet. Son onlara mağlup oldular ama Karşıyaka'yı mağlup etmeleri.
0: Gemlik
1: işte,
0: lider yani. Şu.
1: Denizli'yi farklı mağlup etmeleri vesaire derken ama Buca'nın da enteresan bir durumu var. Onlar da yine bayağı hani takım çıkacak mı çıkmayacak mı, liglere başlayacak mı başlamayacak mı derken de onlar da lige başladılar ve sonrasında da yani fena aslına bakarsan yani takımın içinde bulunduğu duruma bakacak olursak da fena başlamadılar diyebiliriz. Ama tabii ki alt sıralardan kurtulma mücadelesi de biraz zorlu olacak onlar için de.
0: Kesinlikle katılıyorum sana.
1: Evet, yani biz takımlarımızı destekliyoruz. Başarılı olmalarını gerçekten de istiyoruz. Altay Uşak deplasmanında olacak. Altay'ında yine 6 puanı var. Uşak deplasmanında olacak. Uşak da 5 puana sahip bir takım. Uşak'ta da şey var. Yasin Öztekin var. Bayağı o da futbolun uzatanlarından, son dakikalarını oynayanlarından herhalde. Yasin Öztekin'le de deplasmanda karşılaşacaklar. Altay'ında şöyle bir durum var. Şöyle baktım da maçlarına. İlk maç Denizli ile burada 1-1 evet. Berabere. Karşıyaka'yla yine deplasmanda ama yine İzmir'de 1-1 berabere. Sonra burada Gemlik Sümer Bey'i konuk ettiler. Sonra Buca deplasmana gittiler. Kazandılar 2-1 ile. Sonra Alanya'yı konuk ettiler burada. Ve ilk kez 6. haftada İzmir dışına çıkıyor Uşak.
0: Evet. Yani 4 maçta da Yasin'in 2 golü var. 40 yaşındaki Yasin Öztekin halen de futbol oynuyor ve

0: Uşak'ta da 4 maçta
1: şeyi anlamıyorum
0: 2 golün
1: yani,
0: olduğunu da söyleyelim yani.
1: Hani takımda kalırsın. Mesela Altay'da da vardı öyle 40 yaş üstü futbolcular. Takımda olursun. Hani uzatırsın.
0: Evet.
1: Ama 40 yaşında transfer bilmiyorum yani. Hani geçen sene bir gitti zaten, geldi tekrardan. Çoruhlu'ya gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Buca'da,
0: tabii Çoruhlu'da
1: Buca'daydı. Oynadı. Buca'dayken hatırlıyorsan onu da konuk almıştık.
0: Buca'dayken almıştık. Konu kalmıştık. Kayseri Erciyes'te.
1: O zamanlar daha gençti yani. 2 sene önce falan.
0: Buca'da oynadığı zaman mı?
1: Buca'da evet.
0: Tabii. Buca'da oynadığı zaman.
1: O zaman almıştık konuk. Sonra Çoruhlu'da mücadele etti. Derken
0: 2023-24 sezonu Buca'da oynadığı zaman. Hı hı. Şimdi ya şöyle bir şey var aslında, enteresan. Şimdi Dortmund'a başlıyorsun 2008-2009 sezonu ve şu an Uşak'tasın. 40 yaşına gelmişsin. 2026-27 sezonunda 40 yaşında.
1: Ya tabii biz buradan şey yapıyoruz ama eleştiriyoruz ama
0: ben, yani, hani, o biraz da böyle şeyle alakalı. Hani yadırgamak için değil aslında yani.
1: Tabii yani belki de futbol aşkı gerçekten de.
0: Ya olabilir tabii. Ya
1: çok ciddi paralar kazanmıyordur çünkü.
0: Kazanacağını zaten bu zamana kadar kazanmıştır Yasin Öztekin bence de. Yani kaç takımda oynadı şu ana kadar? Sivas'ı, Göztepe'si, Galatasaray'ı, Samsun'u, Trabzon, Gençler Birliği bayağı bir kulüp değiştirdi. Ama orada da iyi gidiyor. Yani iki golünün olduğunu da hatırlatalım şeyde. Altay, bilmiyorum Altay bu karşılaşmada nasıl olur? Alanya maçından çünkü berabere kaldılar. Uşak deplasmanı zor bir deplasman. Buca'ya galibiyeti vardı, düzeltiyorum, deplasmanda. Gemli'ye onlar da yenildiler kendi sahasında. Karşıyaka'yla bir berabere kalınan bir maç var aslında. 1-0 öne geçmişlerdi. Son dakikada Karşıyaka orada beraberliği sağlamıştı. İlk maç Denizli İdman Yurdu ile 1-1 bitti. Yani bu maç biraz kestirilmesi zor karşılaşmalardan bir tanesi. Tuna Hoca ile beraber, Tuna Üzümcü ile beraber neler yaparlar Uşak karşısında. Sanki biraz daha böyle beraberlik havası esen bir maç diye düşünüyorum. Uşak'ın 5, Altay'ın da 6 puanı var zaten.
1: Evet. Peki, şimdi bu Eyüp maçıyla alakalı da şöyle sorular da geliyor sevgili Merşişko. Hala 4000'leri olarak belirlenmiş ve deplasman tribünü.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir gelişme var mı?
0: Onunla ilgili
1: tepki vardı çünkü de.
0: Onunla ilgili tepki var ama herhangi bir gelişme yok. Deplasman tribününün biletlerinin 4000 lira yapılması ile ilgili zaten Göztepe'li taraftarlar da, yönetimden bilmiyorum ses çıktı mı, bir şey söylediler mi onunla ilgili, hiç görmedim yani. Kendi resmi sitelerinde de bir şey görmedim. Belki taraftarlar bu anlamda biraz tepki koydular ama zaten hani 500 lira 1000 lira falan olsa giderler mi onu da çok biraz düşünüyorum yani, giderler mi gitmezler mi o karşılaşmaya.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Çünkü kötü giden bir Göztepe genelde burada zaten işte en son Rize maçında gördüm, daha maçın bitmesine 5-6 dakika var ki maç penaltı.
1: Ama Göztepe taraftar da iyi gün taraftar değil sevgili Merşik'e yani, ne kadar işte, kötü olsa da giderler.
0: Eski Göztepe taraftarı yok. Eski Göztepe taraftarı olsa bu kadar sıkıntı olmazdı. Yani yine destek verirlerdi. Bu Rize maçında son dakikada penaltıdan golü atıyorsun 2-2. Belki bir atak olacak, bir şey olacak, öne geçebileceksin. Yani stattan o saatte çıkmanın anlamı ne? Zaten çok çabuk boşalan ve eriyen bir stat. Çevresi de eriyebilen bir stat. Her türlü ulaşım imkanı var. Neden bu kadar acele ediliyor onu bilmiyorum ama gerçek Göztepe'li taraftarlar tabii hani 4000 lira olmasa biraz daha fiyatlar makul.
1: O desteği de göremiyor şekilde zaten stadyumda. Yani olması gereken
0: tabii yani. Kesinlikle. Ya bir şey yok. Nasıl diyeyim sana? En son olaylar yaşandıktan sonra
1: gözaltılar oldu.
0: Yalı grubundan birinin işte vefat etmesinden sonra o eski şey yok, Göztepe tribünlerinde eski tat yok. Şey olamıyorlar, organize olamıyorlar birbirleriyle çok fazla.
1: Doğru. Mesut Bey de şimdi futbol, yaşlı futbolculardan bahsedince Mesut Bey de demiş ki Daniel Guiza biliyorsun Fenerbahçe transfer olmuştu.
0: Evet, Guiza.
1: Onun bir sevinci vardı ya, böyle okçu işareti yapıyordu.
0: Evet, onu mu göndermiş?
1: Yok bize? Onu göndermemiş de şey diyor, hala da İspanya 7. liginde top oynuyor. En son aldığım haberlere göre bildiğim kadarıyla 44-45 yaşında. Biz bunu geçtiğimiz hafta Nejat Doğuşsezgin'le mi konuştuk acaba, değil mi? Evet, Nejat Doğuşsezgin'le konuştuk. Guiza'nın İspanya'nın 7. liginde top oynadığını. İşte bu futbol aşkı diyebiliriz buna yani, hani Ben de o yüzden de çok şey yapmak istemedim. Bir yükselmiş gibi oldum Yasin Öztekin'e ama ya futbol aşkı yani
0: bence
1: profesyonelliklerde
0: de
1: devam ediyor yani. Bence olabilir de. Niye olmasın?
0: Bence de kesinlikle.
1: Bu yüzden de 44-45 yaşında futbol oynayabilir. Neden oynamasın?
0: Yani. Geldiği zaman mesela hani çok Fenerbahçe'de başarılı olmuş muydu sizce? Sana göre, şeye göre, Necat Doğuş Sezgin'e göre. Şimdi baktım Fenerbahçe'de bir sene 16, bir sene 18 tane gol atmış mesela.
1: Ya o zamanlar biraz daha kaotik bir durum vardı. Bence daha da başarılı olabilirdi. Kaotik bir durum vardı diye hatırlıyorum ben o zamanlar için.
0: İspanya milli takımında da oynuyordu o dönem.
1: Aragones'te zaten.
0: Aragones'te tabii. Avrupa şampiyonası olduğu dönem miydi bu? Aragones'te İspanya'nın Avrupa şampiyonu tabii olduğu dönemdi. Yani takıma da katkısı olmuş. Şimdi baktım da 2008-2009'da 16 tane gol atmış, 2009-2010'da da 18 tane gol atmış Guiza. Şimdi de Rota diye bir takımda.
1: Ronaldinho İtalya Serie C'de Ravenna ile sözleşme imzaladı diye mesaj gönderdi. İşte zaten Messi'nin, Ronaldo'nun da şeylerin, zaten o milli takımdaki şeylerinden bahsetmiştik zaten. Hani Ronaldo'nun gönderilmesinden, Messi'nin vedasından falan bahsetmiştik. Böyle yine yaşı büyük futbolculardan bahsetmiştik.
0: Kaç yaşında öyle bir... sence Guiza?
1: 44, 45.
0: 17 Ağustos 1980 doğumluymuş. 46 yaşında.
1: 46 yaşında. Mehmet Bey de Mert Bey diyor yönetim istifa diyebiliyor musunuz demişler. Göztepe adına diyor herhalde.
0: Henüz değil.
1: Icardi gelsin demiş bir de Mehmet Bey.
0: Nereye?
1: Galatasaray. Öyle bir söylenti vardı da menajer öyle bir durumda olmadığını bahsetti. Yani hani eğer olsaydı Osimhen'in yokluğunda belki iş görürdü diye ama geçtiğim sene de yokluğunda hiç iş yokluğunda çok kitap okumuş herhalde bilmiyorum onu.
0: Yani bence Galatasaray için Icardi büyük bir... Talihsizlik olur yani bir daha gelmiş.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uymaz U20 Grokoremen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 80 kiloda gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu. Tebrik ediyoruz gerçekten. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Genç sporcularımızı da burada anmak da gerekiyor. Grokoremen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı. Belediye kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uymaz'ı da tebrik ediyoruz gerçekten.
0: Evet yine belediyenin yarıştığı branşlarda, dallarda başarılı olan sporcularımız tabii bizleri de bu anlamda gururlandırıyor. İnşallah bunun devamı da gelir diye düşünüyoruz. Bakalım zaten bunları her hafta siteden, belediyenin sitesinden de takip ediyoruz. Ondan sonra zaten Cuma günleri de Taraftarın Sesi programında sizlerle paylaşıyoruz.
1: Bu izleyince bir de aklıma şey geldi. Geçtiğimiz hafta da benim yine aklıma gelmişti. Onu kimle konuştuğumuzu hatırlayamadım şimdi de.
0: Yok.
1: Tribünlerde pankartlar vardı. Guiza ya, Guiza gibisin Yasemin bari beni kaçırma diye. Sonrasında işte neydi? Gökhan Zan gibisin Yasemin. Öyle şeyler var. Ben onu geçen hafta birine gönderdim ama kim olduğunu hatırlayamadım şimdi. Guiza deyince de aklıma geldi. Yasemin pankartları vardı işte. Sürekli statlarda o zamanlar Guiza gibisin bari beni kaçırma Yasemin diye. Gökhan Zan gibisin ağırdan alıyorsun gibi şeyler vardı. O pankartlar geldi aklıma.
0: Guiza'nın bir
1: Mesut Bey'le konuşmuşuz onu da diyor. Öyle tamam. Tamam Mesut. Ben onu da göndermişim zaten. Kuyu 7 gibisin Yasemin. Hiç pas vermiyorsun. Gökhan Zan gibisin Yasemin. Hemen kırılıyorsun. Guiza gibisin. Bari beni kaçırma. Bir Alex değilsin Yasemin. Seni terk ediyorum diye. Öyle Yasemin'e dair pankartlar.
0: Şunu da söyleyebiliriz o zaman. Osimhen gibisin Yasemin. Hemen kendini atıyorsun.
1: O Torreira desem de olabilir.
0: Torreira yani. Mı? Torreira olabilir mi o?
1: Taraftan ses sona eriyor. Sevgili Mert Şişko. Yine keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. Bu arada yine şeye de bakalım. Voleybolu konuştuk başında ama bu haftaki programda da Karşıyaka Eczacı'yı ağırlayacak. Ücretsiz bir maç olacak bu. Aras Kargo da deplasmanda Süper Sultanlar Ligi'nde Eczacı başına konuk oluyor. Göztepe'de burada Vakıfbank konuk ediyor.
0: Evet. Güzel
1: Pazar
0: bir
1: 16 maçta
0: güzel bir oynayacak. Turnuva. Pazar günü. Pazar şeyini
1: Sultanlar Ligi
0: evet.
1: İkinci haftası
0: yani plan program yapmayanlar varsa gidip bu maçlarda pazar gününü çok güzel bir şekilde voleybol izleyerek ailecek ya da işte ne bileyim arkadaşıyla eşiyle dostuyla gidip voleybolun keyfini tadını çıkartabilirler.
1: Herkese çok teşekkürler. Taraftarın Sesi sona erdi. Haftaya tekrardan bu sefer Nejat Doğu Sezgin'le birlikte olacağız.
0: Haftaya Nejat Doğu Sezgin'le birlikte olacaksınız. O zaman şimdilik hoşçakalın diye.
1: Radyo Trafik İzmir dinleyenleri ve Radyo Spor dinleyenleri, Taraftarın Sesi sona erdi. Kendinize çok iyi bakınız. Haftaya

0: tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
5: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da. Hafta sonunun ilk gününü basketbolla açıyoruz. Herkese selamlar, sevgiler, ümit ediyorum ailenizle geçirdiğiniz huzurlu, sağlıklı, sakin, biraz da aktiviteli, güzel bir hafta sonu olur. Herkese sevgilerimi yollayarak başlayayım. Euroleague'de yoğun bir haftayı geride bıraktık. Maalesef totale baktığımızda çok iyi sonuçlar yoktu. FIBA ve Euro Cup tarafını da denkleme kattığımızda yine Türk basketbolu için temsilcilerimiz adına fena bir hafta olmadığını söyleyebilirim. Hepsini değerlendireceğiz. Bütün maçları, bütün performansları attığımızda her cumartesi olduğu gibi. Çok kıymetli bir konuğumuz sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
1: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim. Seni sormalı, biraz yorgun bir ses tonun varmış gibi hissettim. Yanılıyor muyum?
2: Yok, fena değilim, teşekkür ederim.
1: Evet. Euroleague tarafında haftayı çok iyi geçmedik maalesef. Yunanistan deplasmanında iki temsilcimiz vardı. Panathinaikos ve Olympiakos maçları vardı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in. Orada çok maçı ortak olamadık. Maçı koparacak noktaya gelemedik. Beşiktaş birazdan mütevazı bir rakiple Fernando Buesa deplasmanında Baskonya ile oynadı. Orada galibiyeti gördük. Güzel bir basketbol gördük. Yine Euro Cup tarafında haftayı deliksiz kapattık. FIBA tarafında fena olmayan sonuçlar aldık. Hem Europe Cup'ta hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. İstersen Euroleague'deki temsilcilerimize kronolojik gidelim. Fenerbahçe Panathinaikos maçı yorumunu alayım bir senden ilk olarak.
2: Evet, Fenerbahçe bence yeteri kadar mücadele etmedi. Savunmada da rakibi rahatsız edemedi Fenerbahçe. Hücum noktasında da Baldwin ve işte Horton Tucker çok gününde olmayınca ve çok fazla top kaybı yapılınca, ki maçı 17 top kaybıyla tamamladı Sarı Lacivertler, doğal olarak Panathinaikos deplasmanında da galibiyet gelemedi.
1: Orada şeyi gördüm ben Panathinaikos maçında. Lezor karşısında Fenerbahçe'nin uzun problemi bence çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı.
2: Zaten var. Böyle işte dominant uzunlar karşısında da bu gerçek bir 5 numara olmaması da gün yüzüne çıkıyor maalesef. Ama bu 3-4 sezondur da Yasikevicius'un kendi tercihi işin aslına bakarsak.
1: Ya şey mesela çok net değil miydi? İşte Lezor ne zaman topu alsa ya çembere bir şekilde atak etti burada ayak çabukluğu, atletizmiyle, ya da bir şekilde faul aldı. 10 kere çizgiye gitti, toplamda 19 sayı. Ne Melli, ne Sertaç, ne Bingham. Zaten Silva çok az süre aldı. Hiçbir şekilde çözüm üretemedik Sertaç'a.
2: Zaten Sertaç'ın atletizm olarak Lezor'un karşısında kalması zor. Bingham'ın da buralar için tecrübesiz olduğunu gördük. Aslında geçen hafta iyi de bir performans ortaya koymuştu ama hani TNF Final Four'sa veya şampiyonluksa daha gerçek bir 5 numara, daha dominant 5 numara şart Fenerbahçe'ye. Bunu bir kez daha gördük. Hani o 2 sene önce şampiyon olunan oyunla şu anki oyun arasında da fark var zaten.
1: Ya Bingham için de şunu söyleyeyim. Bence tipik bir 5 numara değil. Hani öyle çok fiziksel mücadeleye girecek, Euroleague'deki o uzun sertliğini meç edecek tarzda bir oyuncu değil. Biraz daha Anthony Randolph'a benzetmiştik ya, hakikaten öyle. Yani biraz daha sanki 4.5 görüntüsünde bir oyuncu. Bu noktada Sertaç Şan'ın artık bu düzeyde olmadığını ben net bir şekilde gördüm. İlk oynadığı bütün maçlarda bazen hücum katkısı veriyor ama savunmada çok ciddi eksi yazıyor. Gördüğüm bir, yaptığım bir gözlemi daha paylaşayım seninle. Ondan sonra yine tekrardan topu sana atayım. Sylvian Francisco'nun, Nigel Hayes-Davis'in bireysel performanslarını görünce Fenerbahçe'de bireysel anlamda maç kıracak oyuncu kalitesinin de benim gözümde bir soru işareti yarattığını söylemem lazım.
2: Horton Tucker işte bu noktada öne çıkması gereken oyuncu ama o da bazen ipin ucunu çok fazla kaçırabiliyor. Tam iyi diyorsunuz, bir anda beklenmedik top kayıpları yapıyor. Wade Baldwin bu takımın lideri olarak kabul edilmiş oyuncu ama o da bu sezon henüz çok formda bir görüntü ortaya koymadı. Larkin'i bekliyoruz ama daha bekleyeceğiz gibi de bir yandan.
1: Taylor Horton Tucker'da da şeyi gözlemliyorum mesela. Gözlemliyorum dediğim, bu herkesin bildiği bir şey zaten de. Rakip savunma biraz daha boyalı alana senin kötü şut attığında gömülürse Taylor Norton Tucker'ı tamamen neredeyse pasifize ediyorsun mesela.
2: Ve şutu da mesela çok istikrarsız. Günü gününü gerçekten tutmuyor.
1: Yani burada Larkin, eğer iyi bir Larkin olarak dönerse Fenerbahçe için çok anahtar bir oyuncu olabilir. Onu net bir şekilde gördük bence.
2: İyi bir Larkin olarak döner mi? Ne zaman döner?
1: Yani ne zaman döner? Bak mesela Körfez maçında kısa bir süre aldı orada. Çok bir izlenim alamadım ben. İyidir kötüdür yorumunu yapmak için yeterli emare yoktu. Ama böyle maçlarda net ihtiyaç var mesela. Ne zaman döner bilmiyorum ama dönmesi lazım. En azından bunu söyleyeyim.
2: Körfez maçında iyi de bir süre aldı aslına bakarsan. 16-17 dakika sahada kaldı. Hani kendini gösterebilmek adına fena da bir fırsat değildi ama o kadar kendini gösteremedi ki işte Larkin'in yeniden toparlayabilmesi için bir sürece ihtiyaç olduğu ortadaydı. Bunu da zaten yapmaya karar vermişler. Bir süre daha yine olmayacak gibi Shane Larkin. Ya sorun mental mi, sorun fiziksel mi gerçekten bilinmiyor ama Larkin Anadolu Efes'te de 2-3 senedir sezon başlarında yoktu. Fenerbahçe'de de yine sezon başında yok.
1: Yani neyse ki 4 maç sonunda Fenerbahçe iyi başladı. O yüzden çok büyük bir bu durumun kanayan yer olduğunu söyleyemeyeceğim ama hani bu hani Olympiakos'la Panathinaikos'u Fenerbahçe ile beraber hep ayırıyoruz ya şampiyonluk rotasında. Orada sanki bir kalite anlamında söylüyorum. Siklet farkı çok ufak bir göz önüne çıktı. Kadro kalitesi anlamında söylüyorum. Daha çok erken takımlar gelişecektir ama hani bireysel kalite bazında söylüyorum bunu. Kolektif anlamda belki Fenerbahçe önüne geçecek hepsini, bilemiyoruz. Hani Panathinaikos'un geçilebilir. Bence Olympiakos'un kolektif anlamda önüne geçmek çok zor. Ama dediğim gibi en azından bu ilk ciddi test maçında görüntü bazı soru işaretleri yarattı bende.
2: Evet, yani sonuç anlamında en azından fikstürün avantaj sağladığı bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Yoksa oyun olarak Bologna maçında da Dubai maçında da çok tatmin edici performanslar ortaya koymamıştı ki ligdeki ciddi sınav olan Bahçeşehir Koleji maçında da yine gördük. Orada farklı bir mağlubiyet vardı. Körfez maçında da yine son topta kazanılmış bir karşılaşmaydı. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin performansı gerçekten çok iyi değil. Bunu açık yüreklilikle söylemek lazım ama daha henüz sezonun başındayız. Burada iyi oynamaktan ziyade kazanmak aslında önemli olan.
1: Burada peki bu konuştuklarımıza ilaveten ekleyebileceğin bir gördüğün eksik var mı sezonun şimdiye kadarki kısmı için?
2: Valla keskinlik noktasında Fenerbahçe'nin zaman zaman çok sorun yaşadığını ve yaşayabileceğini de düşünüyorum. Atınca evet Bayern Münih maçındaki gibi atınca Fenerbahçe özgüven tazeleyerek maç içerisinde devamı gelebilir ama ya keskinlik sorununu da o kırabilecek oyuncu sayısı çok fazla değil. Geçen sezon Tarık'la bu performansları zaman zaman gösteriyorduk ama Shavon Shields mesela Tarık'ın ikamesi kesinlikle değil bence.
1: Yok, ben o kadar keskin olduğunu düşünmüyorum ama keskinlik sorununu sadece Fenerbahçe'ye değil diğer temsilcilerimiz şimdiye kadar Beşiktaş ve Anadolu Efes'e de atfedebilirim ben. Orada da bir keskinlik sıkıntısı var bana sorarsan.
2: Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Yani biz şut atamıyoruz. 3 takım olarak şut atamıyoruz.
1: Yani enteresan. Fenerbahçe tarafında Tarık'ın ikamesi olacak oyuncu Shavon Shields değildi. Şu anda takım içinde bence o kadar keskin. Hani bazı takımlarda var ya işte. Andreas Hobst'u Bayern Münih'te sayabiliyorsun. İşte ne bileyim takımına göre. Dubai Basket'te belki Bertans'ı sayabiliyorsun. Fenerbahçe'de net güvenilir bir şut eli yok. Bence Anadolu Efes'te de yok mesela şu an.
2: Ve bir şampiyonluk transferi de yapmadı Fenerbahçe bu transfer döneminde. Sargun Yaz şampiyonluk transferi midir? Hayır değil.
1: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde olabilir mesela.
2: Yani belki. Shavon Shields evet iyi bir oyuncu. Euroleague'inde tecrübeli isimlerinden birisi ama kariyeri boyunca o kazanan oyuncu tabirini bir türlü yerine getirebilmiş bir oyuncu zaten değil. Will Clyburn 36-37 yaşında, performansı zaten şu anda ortada. Belki işte Kay biraz saman alevi performanslar sergiledi şu ana kadar ama Forrest, Juzang, Bingham çok yeterli değil bence.
1: Burada en iyisi Braxton Key gibi duruyor, ne dersin?
2: Kesinlikle bir hareketlilik ve enerji de katıyor takıma.
1: Her yerinde var oyunun. Yani Fenerbahçe bence daha iyi olacaktır ama bu bahsettiğimiz işte şut noktası, uzun rotasyon noktası, sezonun ilerleyen noktasında da Fenerbahçe'nin sanki peşini bırakmayacak gibi.
2: Evet, şu ana kadar da kaliteyle bir şekilde zaten 4 maçta 3 galibiyet geldi. Fikstür biraz dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin lehineydi aslında sezon başında. Umarız Fenerbahçe toparlayabilir. Larkin'in dönüşüne de ihtiyaç var aslında şu anda ama bakalım zaman gösterecek faydalı olup olamayacağını.
1: Şimdi Anadolu Efes ve Beşiktaş maçına geçmeden bayağı bir mesajımız var, onlara bakalım mı? Çünkü hani hepsini bitirip okuduğumuzda biraz üzerinden geçmiş olacak. Kimseyi bekletmiş olmayalım, uygun mudur?
2: Tabii ki.
1: Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Öncelikle sizi sonra da takımımızı tebrik ediyorum. Helal olsun hepsine. Çok üstün net bir skorla galip geldik. Çarşamba günü saat 19'da Apoel deplasmanında, Cuma saat 20'de Bayern Münih maçlarında yürekten başarılar diliyorum. Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş sevgili Satılmış Saat.
2: Evet, yoğun da bir fikstürün beklediğini vurgulamış aslında.
1: Ya bu Ekim ayında 7 tane Euroleague maçı var ya. Ya çok seviyorum.

0: olan da bu olacak gibi aslında.
1: Ya oyuncuların canını okuyorlar şu anda bence yoğunluk anlamında.
0: Evet. Ya inanılmaz bir fikstür var. 38 maç normal sezonda, sonrasında işte playofflar, Final Four derken bir de lig maçları üstüne eklenince neredeyse 100 maç oynuyor takımlar.
1: Enteresan. Bir de şey yok hani basketbolda, atıyorum NBA'deki gibi G-League'den tuttuğun oyuncu çıkardığın gibi geniş rotasyonlar da yok. Mesela sakatlıklar da çok büyük sancı yaratıyor. EuroLeague yönetiminin açgözlüğü bence bütün Avrupa basketboluna biraz zarar veriyor bu anlamda.
0: Kesinlikle zarar veriyor ama şimdi burada hani kalite anlamında bakarsak da Şampiyonlar Ligi ile işte Europa Cup'la arasında bir fark var ve burada NBA'de hafta içerisinde EuroLeague'i satın almak için resmi teklifinde de bulundu. EuroLeague bunu reddetti. Hani parayı reddetti EuroLeague. Bu da garip.
1: Ya bence iyi yaptı. Ya neden diye
0: Tabii
1: sorarsan
0: doğrusunu yaptı.
1: Amerikalıların spor yatırımlarını görüyoruz. İşte Chelsea'nin, Manchester United'ın sahiplerini görüyoruz. Amerikan güdümüne girerse EuroLeague'in ben mahvolacağını düşünüyorum.
0: Evet, dağılacaktı zaten. Darmadağın olacaktı ama şimdi hani Dubai'yi kabul eden, para için adındaki olayın dışına çıkan bir EuroLeague yönetiminden bahsediyoruz. Ama burada parayı reddettiler. Burada biraz da tabii takımların da inisiyatif alması önemliydi. Doğru olan yapıldı. Bakalım Şampiyonlar Ligi ile birlikte NBA'de çok bir fark yaratacak gibi de durmuyor ilerleyen yıllarda.
1: EuroLeague yönetimine Orta Doğu'nun parası tatlı geldi herhalde. Amerikan sermayesi çok çekmedi. Yani Adriyatik Ligi'ne de aldılar Dubai'yi. Bunu daha önce de söylemiştik. Mesela hani EuroLeague'de bir Süper Kupa organizasyonu yapıyorsun. Fenerbahçe var, Olympiakos var, Real Madrid var. Oraya mesela Panathinaikos atarsın, Barcelona belki CSKA atarsın olduğu bir dönemde. Henüz 2024'te kurulan bir kulüp EuroLeague'de Süper Kupa oynadı. Tarihin ilk Süper Kupası'nda mesela. Yani enteresan. Çok süper bir kupa değildi mesela bu bilgiyle beraber benim için.
0: Hazırlık turnuvası tadında bir organizasyondu ki Dubai'yi de ev sahibi yapalım, orada basketbola ilgi gelişsin diye organizasyona dahil ettiklerini söylediler. Salonlarda bomboştu maçlarda.
1: Ya ben orada basketbola ilgi geçeceğini düşünmüyorum. 18 kişilik bir salonda 7000 kişiyi oynadılar. O da şey bu arada, çoğu davetli falandır diye düşünüyorum. Hani o sponsor biletlerini falan en az bir 1000 kişilik yer kapladığını düşünüyorum orada.
0: Paraları var. Başka şekilde de kullanabilirler paralarını. Çok maça gelmeyi tercih etmiyorlar.
1: Zamanında bu spor yatırımlarını arttırdığında Allah'tan Çin'i falan EuroLeague içine sokmadılar. Biliyorsun futbolda falan da deli dehşet paralar harcıyorlardı. Allah'tan dediğim gibi bir Çin takımı görmedik mesela. Seyahati düşünsene, 15 saat uçuş, 15 saat çift maç haftasında. Hakikaten dehşet olurmuş. Ama işin içine para girseydi belki olabilirdi.
0: Ya Dubai yüksek antipati içermiyor benim için ama kıta dışından da bir takım olmamalıydı.
1: Yani %100, %100 ki vardı zaten. Makabi bir daha Hapoel eklediler. Bakalım seneye Hapoel Yerusalem falan da çok kovalıyor. İyice şey Avrasya Ligi'ne doğru ilerliyor sanki.
0: Evet, 24 takıma çıkacak gibi görünüyor işte dediğimiz gibi. Bunlardan biri muhtemelen PAOK olacak. Umarız biz de oralarda 3 takımla hatta 4 takımla kalmaya devam ederiz.
1: Ya burada Beşiktaş kalırsa sanki yanlarına işte PAOK, Bahçeşehir Koleji, Aris, bir de belki Hapoel Yerusalem. Bu dördünden üçü olabilir gibi düşünüyorum. Başka bir aday var mı mesela gözüne çarpan şu an?
0: Şimdi Beşiktaş'ın ilk 6'da bulunması gerekiyor kalabilmeleri için
1: Garantilemek
0: ama
1: için.
0: evet, ama ya çok da mümkün değil bana sorarsan. 4
1: Yok.
0: maçta 2 galibiyet tamam güzel. Baskonya galibiyeti biraz bizi coşturmuş, gaza getirmiş olabilir ama gerçekçi bakalım çok mümkün değil gibi bence.
1: Ben orada şeyi düşünüyorum. Mesela daha önce Paris Basket'te olduğu gibi play'inin kıyısında bir noktada Beşiktaş hem taraftar baskısıyla hem de basketbol olarak lige biraz bir şey katarsa bence orada C lisans bir senelik daha uzayabilir gibi bir düşünce içerisindeyim. Hani EuroLeague de oluşturacağı katma değerden ötürü. Ama tabii tutup Paolo atarsa sezonu 16. 17. sırada bitirirse o lisans bir daha çıkmaz. O konuda aynı sayfadayız.
0: Ya burada biraz da yatırımları önemli tabii ki Beşiktaş'ın. Bütçeyi ne kadar arttıracağı önemli. Şu anki kalan mevcut bütçeyle devam ederse Euroleague'in çok sıcak bakabileceğini düşünmüyorum ben ama eğer bütçeyi biraz arttırırsa, iyi de bir isim sponsoru bulursa taraftarıyla zaten buralarda olmayı hak eden bir takım.
1: Ya şu an ham bütçenin işte geçenlerde Nedim Yücel açıklamıştı. 9 milyon dolarlık bir maaş bütçesi. Toplam bütün giderlerle birlikte 20 milyon doların biraz üzerinde. Yani onu maaş bütçesini 13-14'e, genel bütçeyi de 25 bandına çekersen bence bütçe anlamında orada kalıcı noktaya gelebilirsin. Ne dersin?
0: İsim sponsorsuz ama bunlar biraz zor görünüyor
1: Zor zor zor
0: gerçekten.
1: kesinlikle. Orada bence bir yönetim zafiyeti var bu arada. Hani çok eleştirmemeye gayret ediyorum. Bu hafta açıklanacağı da söyleniyordu ama açıklama da gelmedi. Bence orada yönetimsel bir zafiyet var maalesef.
0: Ya burada hani biraz da senelik isim sponsorluklarından ziyade Fenerbahçe'ninki gibi hani uzun vadeli ve marka kültürünü yaratabilecek isim sponsorlukları bence Beşiktaş, Galatasaray gibi camia takımları almalı diye düşünüyorum ben.
1: Burada YouTube'da yaptığım bir yayında ben bunu da söylemiştim. Çok katılıyorum sana buna. Her sene Beşiktaş'ın adı değişmesin mesela. EuroLeague'de kalıcı olunmak istiyorsa sürdürülebilir bir sponsor getirip koy oraya. Her sene bu
0: Evet
1: derde
0: yani.
1: düşme mesela. Bütçeni ek bir kalem olarak her sene orada ne koyacağını bil.

0: olması gereken de zaten bu, hani bir marka yaratmak lazım. Beşiktaş Euro Cup için de büyük bir markayı aslında başarılı bir şekilde yarattı. Ama Euro League seviyesinde birden çıkınca sanki hedefe ulaşılmış gibi, daha fazla hedef konulmayacak gibi bir algı içerisine düşüldü. Bu yanlıştı. 2-4 maçta 2 galibiyet şu anda kötü de bir başlangıç değil. Mevcut kadroya baktığımızda Valencia ve Barcelona maçları da iç sahada kazanılabilecek maçlardı aslında bakarsanız.
1: Valencia son topta kaçtı mesela.
0: Ya Barcelona maçında da biraz iyi şut atılsa Barcelona yenilmeyecek bir takım değildi. Bu hafta Jalgiris Barcelona deplasmanında kazandı, gördük. Beşiktaş'ın daha iyisi olabilirdi, keşke olsaydı, ama şu anda da gidişat kötü değil. Beklentimin hatta daha da üstünde olduğunu söyleyebilirim.
1: Ya Beşiktaş'ta şey çok enteresan oldu. Birazdan maça girince konuşuruz. Mesajlara da döneceğim. Wilbeck'in Maccabi dönemine döndü birkaç haftalığına. Bilmiyorum, belki de böyle devam edecek ama şu ana kadar en azından bunu söyleyebiliriz.
0: Çok sanmıyorum ben böyle devam edebileceğini de, bakalım inşallah.
1: Ya kalıcı olur mu bilmiyorum ama enteresan bir Wilbeck'in performansı var. Sorumluluk alıyor. Yani keskinliğini de ortaya koydu şimdiye kadar. Hani mesela dün de inanılmaz iyi sorumluluk aldı. Orada ben Euroleague'de başarılı olmasını beklediğim oyunculardan biriydi. Bunu yaz aylarında da söyledim. Devon Dotson mesela kazanılan maçlarda çok iyiydi. Dün de çok iyiydi. Onun da bu adaptasyonundan sonra mesela seneye Beşiktaş'ın durumu ne olursa olsun Euroleague'de kalıcı bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
0: Evet, ben de Dotson'un Euroleague seviyesinde bir oyuncu olduğunu, bir lider olabileceğini ispatladığını düşünüyorum ki genç de bir oyuncu. Wilbeck'in mesela Beşiktaş Euroleague'de kalıcı olmazsa farklı bir takımda çok kolay sözleşme bulamayabilir bu seviyelerde tekrar. O da bunun farkında ve bunun bilincinde biraz daha motive şekilde oynuyor. Umarız böyle devam eder. Tabii Wenyen Gabriel de dün özelinde mesela çok ekstra bir katkı ortaya koymuştu.
1: Gabriel mesela hücum anlamında çok iyi bir oyuncu değil bence ama her türlü Zizic'den daha çok katma değer yaratacağını düşünüyorum. Savunmada, çünkü Barcelona maçında mesela Beşiktaş çok delindi. Kısa savunmasında da burada undersize olmaktan yana bir problem var. Bence orada da bir savunmacıya ihtiyaç var. Uzun rotasyonda da hamle gelene kadar bence orada Gabriel oynamalı. Yani Zizic'in olduğu her denklemde çembere rakip rahatlıkla drive edebiliyor.
0: Hücum çeşitliliği çok düşük bir oyuncu aslında Wenyen Gabriel. Ama bunun yanı sıra işte o ekstra eforu da ortaya koyabiliyor savunmada. Ante Zizic bence çok daha kaliteli bir oyuncu hücum anlamında bakarsak. Cebinde çok daha fazla şey barındırıyor ama hiç mücadele etmiyor gerçekten. Hani az önce Wilbeck'in için bu seviyelerde barınacaksa performansları ortaya koymalı dedik ya. Zizic de o şekilde kendini göstermek zorunda ama Zizic bu motivasyonu sağlayabilmiş değil şu ana kadar.
1: Bu arada şeyi söyleyeyim. Zizic'in mesela az önce konuştuk Fenerbahçe'den bahsederken, savunmada Sertaç Can'dan hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani verimsiz, evet. İsteksiz. Kariyeri boyunca da öyleydi zaten. Onu bir üst seviyeden alıkoyan noktada bu olmuştu.
1: Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Scottie Wilbeck'in de mesela şeyi düşününce garip geliyor. Galatasaray'la bir prensip anlaşması vardı biliyorsun. Az daha Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakken önüne bir Euroleague kontratı geldi. 4 hafta sonunda da hakkını veriyor. En azından onu söyleyebiliriz.
0: Ben şu anki mevcut düzende evet hakkını verdiği söylenebilir. Ki Fenerbahçe ile oynanan o Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Wilbeck'in yine mücadele edip deneyen isimlerden birisiydi. Sürekli arayışta olan isimlerden birisiydi maç başında. Zaten 2 sezondur da neredeyse basketboldan uzak kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz sakatlıklar nedeniyle. Biraz açlık da vardı, basketbol açlık da vardı. Bunu gösteriyor. Ben çok böyle devam edeceğini düşünmüyorum ama temennim tabii ki Beşiktaş'ın ilgi açısından, umarız böyle devam eder.
1: Deci oluyorsun hiç olmamasına ne diyorsun?
0: Evet, tam ona değinecektim. Gerçekten çok garip. Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde tozu dumana katan performanslar, ki İspanya Ligi Avrupa'nın lokal anlamdaki en üst düzey ligi. Bunu kabul edelim.
1: Euroleague'den sonra en zor lig bence.
0: Yani kesinlikle. Bir de çok farklı tempoda oynanıyor. Euroleague'den daha üst düzey bir tempoda oynanıyor. Ona ayak uydurabilmiş bir oyuncu. Ama bu sezon hiç varlık gösteremiyor. Belki zamana ihtiyacı vardır. Koçla olan uyumları da tabii çok farklı bir noktada. Koçun olan istedikleri farklı bir noktada olabilir ama şu ana kadar denklemin içine girebilmiş durumda değil.
1: Katılırım. Mesajlara dönelim, sonra Efes maçına geçelim istersen. Kısa bir reklamımız varmış. Mesajlarınızın hepsini okuyacağız. Kısa bir araya gidelim, ardından hemen dönelim istersen.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. İstersen mesajlarımızı hızlıca bir göz gezdirelim.
1: Tabii ki.
0: Beşiktaş kazandı, çok mutluyum demiş Taner Kaya. Burada Messi profil fotoğrafıyla diğer dinleyicilerimizden her gördüğümde ayrışan bir dinleyicidir, futbolcudur diyecektim. Sana göre peki Messi midir, Ronaldo mudur?
1: Yani ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum ama maalesef gerçekçi bakmak gerekirse Messi tabii ki.
0: Nefis bir bakış açısı mesela. Subjektif fikrine de saygı duymakla birlikte nihai verdiğin karara yorumada 10 numara katılıyorum. Çok teşekkürler. Aksi takdirde o tartışmaya burada girince yayını bitirdik herhalde, öyle düşünüyorum.
1: Ronaldo gerçekten kariyerine de ihanet ediyor son yıllarda. Artık bırakması lazım bir noktada.
0: Katılıyorum. Sürekli bir skandal krizin içinde zaten. Milli takımda, kulüpte. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Bol aktiviteli ve serumlu bir Yalova sabahından herkese selamlar. Fenerbahçe geçen sene başında da kötü başlamıştı. Sonrasında korkunç bir galibiyet serisi gelmişti. 18-19 maçlık. Düzeleceğiz inşallah demiş. Serum yiyor şu anda. Harun Bey'e de çok geçmiş olsun diyelim. İzmir'de de aynı durum vardır diye düşünüyorum. Şu an bence ciddi bir salgın var. Ne dersin?
1: Evet, geçmiş olsun dileklerimi ben de ileteyim. Zaten mevsim geçişleri. Normalde biraz daha dikkatli olmak lazım. Fenerbahçe açısından bakacak olursak, ya geçtiğimiz sezonki seri de çok gerçekçi değildi ki. Sezonun son bölümüne doğru biraz da sarsılan bir Fenerbahçe vardı, hatırlayalım. Sonrasında Jalgiris karşısında playoff biraz daha iyi geçilmişti. Final Four'a gidilmişti. Bu sezonda yine fikstür aslında fena değil. Ya bir dönemden sonra biraz daha rahatlayacak ama Fenerbahçe zaten bir şekilde öyle ya da böyle Final Four'da bulunur. Önemli olan Final Four'da ne yapacak?
0: Fenerbahçe Final Four seviyesi bir takım kesinlikle. Bu arada bu serum mevzuna hakikaten herkesin hastanelik olduğunu görüyorum son zamanlarda. Ben de 2 hafta evvel bir hastanede serum yedim. Çok da iyi oluyor bu arada. Hani sürekli şeylerle uğraştığımız için o arada serum yiyip Reels kaydırmak falan sevdiğinde hakikaten çok da fena değil. Dışarıdan çok bir vahmet tablosu gibi gözükse de. O gün şey oldu mesela, 39 derece ateşim varmış. Gece çok üşüyordum falan. Sabah kalktım, Göktürk'e çekime gittim. Burada Sarıyer'e toplantıya geldim. En son hastaneye kendimi attım. Orada sedyeye bayıldım zaten. Ama dediğim gibi Allah göstermesin tabii ama serum yerken Reels kaydırma işi hakikaten çok sakin bir aktivite.
1: Değişik keyiflerim var gerçekten.
0: Biraz değişik keyiflerim var, evet. Geçmiş olsun diyelim Harun Bey'e. Merhaba Burak Bey, ben İstanbul Esenyurt'tan Rahim. Sizi severek dinliyorum. Cumartesi günleri Onur abiyi 4 gözle bekliyoruz. Onur abiye de sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Panathinaikos'tan daha mı düşük bütçeye sahip ki? Panathinaikos ve Olympiakos devasa bütçe ayırıyor. Futbol, basketbolu ama Fenerbahçe ayıramıyor. Biz futbolda zaten bir ilerleme yok. Bari basketbolda bizi sevindirsinler. Üzmesinler bizi, yeter artık. Yorumlarınızı saygıyla bekliyorum demiş. Olympiakos ve Panathinaikos basketbol takımları şahıs sahipli olduğu için futbol takımı bütçesi gibi ya da ne bileyim spor kulübü bütçesi gibi bakmıyorlar orada pek.
1: Öncelikle güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Ben de selamlarımı ileteyim. Şimdi burada Olympiakos ve Panathinaikos'un aslında 5-6 sene önceki noktalara bakarsak peş peşe gelen başarısız sezonları vardı. Panathinaikos tamamen dibe demir atmıştı. Olympiakos da Euroleague'de şampiyonluğa epey bir uzaktı. Sonrasında yatırımlar geldi ve bu takımlar aslında birbirini yükseltti. Yunanistan'daki yerel rekabet ve Euroleague'de işte birinin biraz daha başarılı olup sürülmesi diğerini de yukarı çekmeye başladı. Tabi mali noktalarda biz Fenerbahçe, Beşiktaş, Efes taraftarları olarak hep rekabeti istiyoruz ama mali noktaları da göz ardı etmemek lazım ki Fenerbahçe geçtiğimiz yıl uzun bir sürenin ardından basketbolda kâr eden bir temsilcimiz oldu mali noktada.
0: Ya Fenerbahçe'nin kârlı bir noktaya geçtiğini görmüştük. Evet, burada bütçe olarak ama şimdi mesela Panathinaikos'un 60 milyon euroluk bir maaş bütçesi var. Buna yaklaşma, ya bunu eşitlemek de mantıklı değil ki. Ya çünkü hani bana sorarsan mesela 35-40 milyon dolarlık bütçelerden sonra iş sadece paradan ibaret değil. Oradan sonra iyi takımlar kazanıyor. Yani mesela para değil oradan sonrasında.
1: Euroleague özelinde evet, kesinlikle katılıyorum. Burada mesela takımda bağlayıcı yerel oyuncular da bence kesinlikle çok önemli. Bunu da parayla satın almaktan ziyade biraz ruh gerektiren noktalardan birisi. Soyunma odası liderleri önemli. Sahada o karakteri koyabilecek oyuncular önemli. İş para olsa zaten Dubai bir anda parayı bastırıp şampiyonlukları peş peşe de alır.
0: Ya daha puan mesela.
1: Evet.
0: Burada mesela şey, lokal oyunculardan bahsettim. Panathinaikos maçında dinleyicimiz de atıfta bulunduğu için şeyi söyleyeyim mesela. Orada Dinos Mitoğlu'nu, Mantsukas'ı, Kalajdzic'i ne kadar verimli kullandığını gördük Obradovic'in.
1: Tabii tabii. Logavopoulos da mesela oyunda kaldığı her saniye takıma yüksek katkı veriyor. Burada önemli oyuncular var Panathinaikos'ta yerli anlamda. Aslına bakarsan Fenerbahçe'de de hani Euroleague seviyesinde oynatabilecek isimler var. Ama işte biraz da yaş faktörü

0: Sertaç'tan bahsediyoruz. Euroleague'de geçmişte o pick and pop oyunlarıyla dışarı açılıp şut atarak Anadolu Efes'in şampiyonluklarında büyük pay sahibi isimlerden birisiydi Sertaç. Ama yaşı ilerledi. Zaten çok atlet bir oyuncu değildi. Şimdi atletizmini de iyice kaybetti. Etkisiz kalıyor biraz. Doğru isimlere de yönelmek lazım tabii.
1: Rogopoulos'un bu arada geçen sene yaşadığı aşı sakatlığından bu kadar kısa sürede dönmesi de beni şaşırttı. Onu da bir dipnot olarak düşmek isterim.
0: Evet. Çok da kaliteli bir oyuncu bence.
1: Merkez efendi çıkışıdır o da bu arada. En azından kariyer patlaması olarak işte Moses Wright gibi, Oturu gibi, Lomaş gibi. Onlar zamanında ne oyuncular buldular. Şimdi mesela burada Galatasaray'da tutturamayan John Mix yine orada çıkış yapacak, belki üst seviyeyi zorlayacak oyunculardan biri olabilir mesela.
0: Evet, Euroleague'deki özel storylerden birisi. Hani çok fazla süre almaz ama hep Ops'tan, Cesap'tan falan bahsediyoruz. Rogopoulos'a da değinmek lazım bu özel storyleri anarken. Çok kaliteli bir şutör.
1: %100 katılırım. İyi yayınlar olsun Gaziantep'ten Orkan. Ben sizin yazının ortasından bu yana sürekli Anadolu Efes'in mutlaka atletik bir 4 numaraya sahip olması gerektiğini hep söylediniz. Son 4 maçta o kadar net bir şekilde görüldü ki yani bu kadar büyük paralar harcanıp bunu görmemek, anlamamak ne kadar mümkün. Hep lafça konuşuluyor ama 4 sene önce yaptığı transferlerle aslında bugünkü sıkıntının başlangıcı olan Alper Bey'i kimse pek konuşmuyor demiş Orkan Bey.
0: Vallahi Anadolu Efes'in atletik bir 4 numaradan önce iyi bir koça ihtiyacı var bence. Böyle geçeyim.
1: Bence oradaki en büyük kangren o. Katılırım.
0: Yani çok gerçekten saçma sapan kararlar ki geçtiğimiz sezon takımın başına geldiği günden bu yana saçma sapan kararlar. Zaten Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Baskonya döneminde de Bayern Münih döneminde de Pablo Laso'nun verdiği tüm kararlar yanlıştı neredeyse takımlarda. Anadolu Efes'te de bunu sürdürüyor. Şimdi basın toplantısında Olympiakos maçının ardından diyor ki Mike James'in dönmeyeceğini anlamamız lazım. Bu şekilde oynamayı öğrenmemiz lazım diyor. Ya kime sistem ediyorsun? Oyuncular mı bunu anlayacak? Sen anlamalısın önce.
1: Bir de bunu hafta içinde oyunculara söylemektense kaybedilen bir maçın sonunu beklemek de enteresanmış.
0: Evet, evet. Yani oyuncuları bile topun önüne de atmak. O da garip.
1: Henüz ben hiçbir katma değer oluşturduğunu düşünmüyorum geride kalan bir senelik Anadolu Efes kariyerinde.
0: Yok, keşke nötr bir performans ortaya koysaydı. O da değil yani. Verdiğinden ziyade aldıkları var bu takımdan resmen.
1: Katılırım. Birazdan Olympiakos maçına da gireriz. Günaydın, iyi yayınlar. İzmir'den Süleyman Ulu. SS taraftarıyım. Süper Lig'de de nasıl Eskişehir gerekiyorsa basketbol liginde de gerekmez mi ne dersiniz? Teşekkür ederim. Daha önce vardı, sonra kapattılar şubeyi. Keşke.
0: Maalesef. Keşke olsaydı.
1: Bence gerekirdi. Zamanında Billy Byron'lar falan bayağı da renkli bir Eskişehir spor vardı bu arada.
0: Ve hani tribünde de gerçekten iyi izleyici çekebilen takımlardan birisiydi. Zaten böyle değişik şehirlerden takımlar lige renk katıyor aslında. Yoksa bakıyorsunuz 10 tane İstanbul takımı bomboş tribünlerde hem futbolda hem basketbolda maç oynuyorlar.
1: Maalesef. İzzet Şener, Burak Bey geçen gün de söylemişti. Fenerbahçe'ye şutör guard lazım demiştim. Büyük maçlarda yok oluyor. Takır bütün topları kaybetti. Bir de 5 numara lazım. Guardlardan bir tane üçlük gelmedi. Forrest yerine Fournier'i alsa daha iyi. Kolay değil ama Fournier'i almak. Fırsat olsa ilgilenirlerdi herhalde diye düşünüyorum. Bu sene kadro yapılanmasını beğenmiyorum. Oyuncular çok yaşlı. Son periyotta da kötülerdi. Koşacak halleri yoktu. Fenerbahçe Tarfin. Bu sezon 1 veya 2 oyuncu maç çevirecek, 1 veya 2 maç çevirecek oyuncu lazım. Sorumluluk alacak oyuncular lazım. Yoksa bu sezon playoff zor olur demiş İzzet Şener.
0: Maç çevirecek oyuncular Wade Baldwin, Pelin Orton Tucker ve denkleme girebilirse eğer Shane Larkin. Artık bekliyoruz. Bir zahmet gelirse eğer çok iyi olur. Seviniriz. Bu da Shamon Shields'tan bence performans katkısı biraz daha yükselebilir. Clyburn biraz daha verimli olabilir. Kay iyi bir rol oyuncusu olabilir ama Forrest'tan da çok bir şey beklememek lazım. Sargun Yas'tan ben çok bir şey beklemiyorum. İşte Melli'nin liderliği tabii ki saha içerisinde önemli. Bingham'ın vereceği katkılar belli olacaktır. Fenerbahçe bence iyi bir 3. 4. sıra takımı olacak gibi birlikte bu sezon. Final Four'da da zaten günlük maçlar performansı veriliyor. Çok umutsuz olmamak lazım ama çok da mutlu bir şekilde tabloya da bakmamak lazım.
1: Şu an orada an itibariyle Panathinaikos ve Olympiakos'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani kesinlikle birden daha fazla adım öndeler.
1: Yani maalesef öyle bir görüntü var. Bu NBA'den sekecek transferlerden sonra bir tane baba oyuncu alsak tüm oyunun şeklini değiştirebilecek, yani bir Vlahovic etkisi yaratacak, takımın çehresini değiştirecek bir isim bulabilir miyiz Beşiktaş için demiş bir dinleyicimiz Serkan Bey. NBA basketbolundan düşecek oyuncular belki en çok sürpriz bir isim olur bilmiyorum ama genel itibariyle orada çok farklı bir basketbol ekosistemi var. Oyuncuların adaptasyon süreci çok saçma şey oldurabilir. Zamanında Fenerbahçe'de gördük mesela Jason Thompson'larda, Anthony Bennett'lerde falan.
0: Ya oyuncular zaten Euroleague'den önce yine orada kalmayı, işte G Lig'de mücadele etmeyi tercih ediyorlar.
1: O da bana saçma geliyor. Sezon içinde NBA'den davet alabiliyorsun G Lig'deysen. Okey, kabul edilebilir ama G Lig'deki basketbol kalitesinde ben oyuncuları geri götürdüğünü düşünüyorum ya.
0: Ya zaten geri götürüyor da orada maddi olanaklar çok daha farklı tabii ki. Şimdi Fenerbahçe, Tarfin, Anadolu Efes, Beşiktaş 3 temsilcimize de uzun lazım. Ömer Yurtseven boşta. Hani diğer takımlar hadi Fenerbahçe'nin istediği yüksek bedellerden dolayı alamıyor. Fenerbahçe neden almıyor acaba Ömer'i?
1: Ya Ömer Faruk Yurtseven'in hala Euroleague'den bir takım tarafına kapılmamış olması çok üzücü ve tutup da şu saatten sonra Euroleague ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne giderse ben kahrolurum ya.
0: Bence Euroleague'den bir kontrat bulacaktır kendine mutlaka. Ki kendini böyle zamanlarda hani tam kariyeri düşüşe geçti derken gösterebilen, yeniden canlandırabilen bir oyuncu. Bunu gösterebileceğini düşünüyorum ama temsilcilerimiz için de fırsat transferi olur. Yani yerli statüsünde ligde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Neden yönelinmiyor oyuncuya çok anlayamıyorum.
1: Burada acaba perde arkasında Ömer Faruk G Lig ya da NBA'yi kovalıyor olabilir mi?
0: Mutlaka zaten NBA'yi ne kadar kovaladığını geçmişte de gördük. Seviye hakkıdır yani tabii ki, o farklı bir seviyede oynamak istiyor olabilir ama NBA'de tutunamayacağını da defalarca kez gördük bana kalırsa. Euroleague'de artık böyle temsilcilerimizden birinde ya da orta sınıf bir takımda bir rol oyuncusu olarak kariyerini sürdürmesi kendisi açısından da daha sağlıklı olacaktır. Bekliyoruz nereye transfer olacağını, merakla bekliyoruz.
1: NBA konusunda sıkıntı şu: Ömer Faruk Yurtseven'in Avrupa'daki ayırt edici özelliklerinin hepsi NBA'deki oyuncularda default olarak var. Atletizm, şut özelliği, nispeten ayak çabukluğu, bunların hepsi var. NBA'de olmayan bir oyuncu yok ki. Yani Ömer Faruk kadar fundamental becerisi, parmak hassasiyeti olan oyuncu belki hani o giriş düzeyinde çok fazla yoktur ama hani atletik özelliklerinin, oyundaki oyun motorunun birçok özelliğini karşılayan oyuncular var. Orada fark yaratmak çok kolay değil ki.
0: Tabii zaten bir de işte Türk oyuncu olarak oraya gidip barınabilmek bu şekilde giriş seviyesinde bir oyuncu olarak kolay değil. Yaşı da zaten artık ilerledi. Çok da bunun üstüne katabilecekleri de yok. Bunu da öngörmek lazım. Oyuncunun da tabii kendini bilmesi lazım. Belki oyuncunun disiplinler noktasında farklı gereklilikleri vardır takımların, karşı takımların onu eksik gördüğü. Ama hani bilmiyorum, bence takımda bulunması gereken oyunculardan birisi 3 temsilcimiz açısından da.
1: Yani kısa bir aramız varmış. Ona gitmeden şeyi de sormak istiyorum. Ya Fenerbahçe'nin elinde nasıl bir çıkış maddesi var da kimse hamle yapamıyor Süper Lig'de? Çok enteresan. Yani acaba 1 milyon euro mu mesela çıkış maddesi, nedir?
0: Daha mı fazlasını istiyorlar olması gerekenden acaba, bilmiyorum.
1: Bir araya gidelim istersen, sonrasında hemen kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesajımız
0: tabii
1: kaldı.
0: Tabii ki.
1: İyi yayınlar. Fenerbahçe Euroleague'de mağlubiyetlerini hep 10 sayı fark üstüyle alıyor. Sizce neden?

0: İlk mağlubiyet. Çok da hani.
1: Bu sezon özelinde bir şey değil anladığım kadarıyla da orada da şey oluyor. Yani çok ortak olamadığın maçları kaybedebilirsin. Okey yani.
0: Evet ya, Fenerbahçe aslına bakarsan çok da kırılgan bir takım değil ama gününde olmayınca oluyor işte maalesef.
1: Ya bir de hani analitik bakmayayım averaj tarafından falan da, bir basketbol sever olarak ben şey istemem mesela. Kafa kafaya giden maçı son 1-2 dakikada kaybetmektense böylesi en azından biraz da kabul edilebilir. Öteki türlü çok hoşlanmıyorum ben.
0: O mücadelenin de aslında tadı ayrı ya. Kaybetsen bile sonuçta bir mücadele ortaya koyuyor takım. Panathinaikos karşısındaki bu farklı mağlubiyetten ziyade son topta kaybedilmiş olsa benim için daha kabul edilebilir olurdu. Tabii sen tam bu noktada benimle hemfikir değilsin.
1: Ben biraz daha duygusal bakıyorum. Sonra benim moralim bozuluyor. Mesela Panathinaikos Fenerbahçe maçında radyoda yayındaydık sevgili Alperen'le. Çıktığımızda mesela çok bir ağırlık çökmüştü. İlk çeyrekten sonra maç koptu ki Fenerbahçeli de değilim. Hani bunu bir Türk temsilcisi olduğu için de söylüyorum. Basketbol sever olduğum için de söylüyorum. Ağırlık çöktü ama mesela son saniye bir tamamen uyduruyorum. Francisco'nun kaldırıp attığı bir toplu olsaydı burada çakılıp kalırdım mesela 15 dakika yerimde.
0: Hayat genelinde zaten benim, biraz beklentiler insanı üzüyor.
1: Ben biraz şey, neden her şeyi, bütün duyguları uçlarda yaşadığım için bazı şeyleri minimize etmek için böyle taleplerim oluyor bazen hayattan. Burak kardeşim, sadece basket mi konuşuyorsun? Sadece sordum. Savaş Bey yazmış. Bu programda evet, genel radyo akışında hayır. Saat 12-2 aralığında futbolda konuşacağız. Burada selamlar güzel insanlar. Keyifle dinliyoruz. Yine Fenerbahçe tarifini ekmeden sonra gerçek bir 5 numara gelmedi. İlerleyen günlerde bir takviye olur mu demiş Ali Bey. Sana şeyi sorayım. Chris Silva hocanın gözünde pek yok gibi. Bir orada değişiklik bekliyor musun?
0: Bologna maçında aslında fena süre bulmamıştı ama performansı çok yetersizdi. Takımda kalmasını da ben beklemiyordum aslında ama takımda kaldı yaz döneminde. Ya burada yeni bir 5 numara transferi beklemiyorum. Çünkü Yasikevicius bu oyunu oynamayı seviyor. Birkaç hafta sonra Melli'nin sürelerinin 20 dakikanın üzerine çıkıp Melli'nin 5 numarada oynadığı kısa 5'leri net bir şekilde göreceğiz zaten. Bu şekilde oynamayı seven bir koç. Tercihi bu yönde. Saygı duymak lazım başarılı olduğu sürece zaten.
1: Ama bu 3. sezonu yine orada Melli var ya mesela. Bu Arok'ta meşhur bir sahne vardı. Rahmetli Özkan Uğur'un deminden şimdiye geldik diye. Her sene o bölgeye transfer yapılıyor ama günün sonunda aynı şeyi izliyoruz.
0: Ama baskın ve Euroleague'in dominant uzunları transfer edilmiyor zaten. Hep böyle deneme transferleri tadında transferler yapılıyor. O da başarısız oluyor. Gayet normal. İçlerinden biri başarılı çıkacak mı ileride pek sanmıyorum. Ben Melli ile Yasikevicius olduğu sürece devam edileceği düşüncesindeyim ki Melli zaten kariyeri boyunca da çok temel bir 5 numara olmamıştı. Hala da değil ama Yasikevicius öyle kullanmayı seviyor. Verim de alıyor, başarılı da oluyor. Takdir edelim.
1: Bence Bingham tutacak bu arada ama hani o beklenen 5 numara değil, farklı bir profilden tutacak. Hani dediğim gibi mesela Bingham'la Melli'nin olduğu 4-5 rotasyonları görebiliriz. Burada biraz daha yükü çekecek oyuncu Melli olur. Bingham biraz daha ince işlere bakar gibi düşünüyorum.
0: Bingham'ın dış atışı olması da bence çok kıymetli. Takıma alan açabilir ama şu an için değil. Biraz zamana ihtiyacı var Euroleague'de baskın bir oyuncu olmak için. Ki zaman zaman böyle tribünleri de işin içerisine çekmeye çalışan, duygusallık düzeyi de yüksek bir oyuncu. Euroleague seviyesinde bunları biraz geri planda bırakmanız gerekiyor. Maça fazla odaklanmanız lazım.
1: Aklıma direkt şey geldi. İsmail Kartal'ın meşhur bir söylemi var ya, birkaç futbolcu için çok duygusal bir çocuk diye. Marcus Bingham çok duygusal bir çocuk. Buradan İsmail Hoca'ya da selam olsun. Ali Bey harika benzetme demiş. Selamlar sevgiler burada Bursa'ya da. Selamlar 6. adam Burak Alaca, Onur Kıran, yoldayım. Selamlar sevgiler demiş sevgili Yunus Delfin. Hani Yunus abiden bir mesaj gelmiş. Kendisine de sevgiler diyelim. Topu sana atıyorum. Anadolu Efes maçı. Cameron Payne ilk kez sahadaydı. İlk çeyrekten sonra yine kopup giden bir karşılaşma. Siklet farkının yine bariz ortaya çıktığı mücadelelerden biri oldu.
0: Evet. Dış atışlardan dolayı Efes'in yine istikrarsızlığı. Zaten Mike James'in yokluğunda kısalardan büyük bir katkı beklemiyorduk. Ama uzunlar da hiç işin içerisine giremedi. Kai Jones ve işte onun yanı sıra Fernando 2-5 numarası Anadolu Efes'in toplamda 40 dakikaya yakın bir süre ve 0 sayıyla maçı tamamladılar. Gerçekten içler acısı bir durüm bana kalırsa. Olympiakos gülü oynaya turnikeler attı ikinci yarının başında. Farkı rahatlıkla açtı. Anadolu Efes için ders çıkarılması gereken bir karşılaşma ama o dersi çıkarabilecek bir baş antrenör bence yok.
1: Yok. Geçti artık Pablo Laso'dan. Bu Tarkan'ın bir şarkısı vardı ya, aşk gitti bizden diye. Basketbolda Laso'dan gitti mesela. Bugün kafamda mesela direkt değişik şeyler canlanıyor. Bu da onlardan biri. Mesela gitti basketbol Laso'dan. Real Madrid'de. Ya bu biliyorsun bir kalp krizi problemi yaşamıştı. Orada da bir söylenti vardır ya, doğruluğunu bilmiyorum. Bu tabii ki tıpçıların tıba mesai vermiş insanların yorumu.

0: bir şey ama hani kalp krizinden sonra insanlarda kişilik değişikliği olabiliyor diye basketbol gitti o arada. Yani bu çok hoş bir söylem değil, farkındayım, ama ondan sonraki dönemde bir düşüş başladığı için söylüyorum. Bu şey değil ya, yani iğneleyici bir maksatla söylediğim bir şey değil.
1: Yani bu sezon olacağını pek sanmıyorum ama zaten tüm sezonu Lasso Ergin Ataman'ın gölgesinde geçirecekken bu karşılaşmada Olympiakos deplasmanında sevgili Sarp Ataman ve Cenk Yıldırım, Ergin Ataman'ın yardımcılarından Cenk Yıldırım salonda maçı takip ediyordu. Ki Cenk Hoca Anadolu Efes'te de yardımcı antrenör olarak yıllarca görev yapmış bir isim. Bence hani Lasso bir kenara çekilse, Cenk Hoca gelse, takımın başında dursa bu karşılaşmada daha verimli bir Anadolu Efes olurdu ya. Hiç işin içerisinde yok Lasso.
0: Bu arada Ergin Hoca geçen haftaki Real Madrid maçında da biliyorsun salondaydı. Şimdi yardımcı antrenörü ve onun yollamasıyla her an nefesini Pablo Lasso'nun ensesinde hissettiriyor diyebilir miyiz?
1: Ama yok, hani Panathinaikos'la olan bağlarının oluşturduğu bir nokta ile birlikte Sarp da Cenk Hoca da zaten Yunanistan'da maçlara sık sık gidiyorlar. Bu hani farklı bir anlam ifade etmiyordur.
0: Bir gün önce de bu arada Panathinaikos maçındaydı Sarp Ataman.
1: Evet, gerçekten o da hani ileride iyi bir basketbol adamı olacak bana kalırsa.
0: Ciddi şey var, sinyaller var bu konuda. Hep ezbere oyunculara gidiyor takımlar. İtalya, Fransa, Almanya'da sistem takımlarına bakmak lazım. Biraz da birkaç sene önce Ulm, hatırlarsın işte Justin Yin, Jessup, Iago Dos Santos, Bruno Caboclo, bütün problematik oyuncular Jessup hariç, Brezilyalılar. Daha önce Fenerbahçe'de de gördüğümüz Brezilya çetesi. Minvalinde bir takım şampiyon da olmuşlardı. Bu sene de Trier takımında çok fazla, çok farklı ve skorer oyuncusu var. Bu akşam maçları var, bir göz atarsanız sevinirim demiş Aydın Bey. Almanya 2'den galiba Trier değil mi?
1: Çok hakim olduğum bir takım değil dürüst olmak gerekirse. Özellikle bugün bir bakıp izlemeye çalışacağım. Bilmiyorum birincilikteler mi ikincilikteler mi şu anda.
0: Dün de bir mesaj
1: Almanya'da,
0: gelmişti.
1: Almanya'da bu tarz takımlar çıkıyor işte. Daha önce Telekom Basketbol, işte senin verdiğin örnekte Ratiopharm Ulm. Gerçekten Almanya tempolu basketbolu ve keyifli basketbolu iyi bir şekilde seyirciyi izlettirebiliyor, seyirci çekebiliyor. Çok Avrupa'da rekabetçi düzeyde olmuyor takımları ama kendi özellerinde lokal anlamda keyifli gerçekten.
0: Yani bu arada dün de yazmıştı Aydın Bey. Almanya'nın Trier takımında çok farklı bir uzun var. İkincilikten beri devam ediyor takımda. Muhtemelen BBL'e çıkmış. Martin Jostlinen ya çok ciddi bir basketbol sevdalısı ya da aynı zamanda bir ciddi bir kuponcu da olabilir. Aydın Bey bu spesifik takım ve oyuncu örneğinden onu söyleyebilirim.
1: Ama güzel. Böyle değerleri araştırıp bulması, keşfetmesi güzel gerçekten. Emek veriyor.
0: Bu arada değişik oyuncular da çıkıyor işte. Mesela Bon örneğini verdin. Tyson Ward, Colin Malcolm, TJ Shorts oradan çıktı. TJ Shorts da bu arada hemen dirildi. Bir dinleyicimiz yazmış bu arada. Hemen isminize bakalım. Recep Bey üstçü takımdır Trier demiş mesela.
1: Almanya Ligi'nde pek çok takımda olduğu gibi.
0: Yani. Burada peki Anadolu Efes'ten devam edelim. Cameron Payne'i beğendin mi mesela? Orada Saric bence iyi gözüküyor. Takımın geri kalanında hani işte Dozier'da, Lloyd'da geçen seneki seviyenin gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Bugüne kadar Saric evet iyi gözüküyordu ama Olympiakos maçında çok beklediğim katkıyı veremedi. İşte 6'da 0 sayısı isabetli oynadı. Boş şutları çok fazla kaçırdı. Denkleme giremedi. Doğaldır, takım zaten gününde değildi. Cameron Payne şans da yanındaydı bence maç özelinde. Oyunda kaldığı sürede iyi performanslar gösterdi. Özellikle ikinci çeyrekte iyiydi ama Lasso ona dönmekte çok geç kaldı. Bilmiyorum o liderliği alabilecek mi takımda. Fakat bana kalırsa hani bu takımın sahiçi lideri artık şu anda Strazel olmalı.
0: Bu da zor bir durum mesela ya. Bu göreve ilk kez gelecek Strazel. Artık Anadolu Efes için mesela playoff adayı olabilir diyorduk. Şu an aynı noktada görüyor muyuz?
1: Yani şu an aynı noktada görmem için oyuncuların çok ekstra performans ortaya koyması lazım. Başta Jordan Lloyd, Matt Strazel olmak üzere. Şu anda görünmüyor.
0: Yani katılıyorum. Maalesef işler biraz tersine döndü. Cameron Payne'in de Mike James katkısı vermesini beklemiyorum ama Anadolu Efes'in seviyesini ne kadar belirleyecektir sence oyuncu olarak?
1: Yani çok yukarı çıkabileceğini sanmıyorum seviyenin. Ki Payne'in de bireysel anlamda iyi performanslar ortaya koyacağını düşünüyorum ama bir Mike James etkisi yaratacağını düşünmüyorum. Ki Mike James'ten de hep iki ucu keskin bıçak bir oyuncu diyorduk ama sezon başında o VTV Süper Kupa'da da Euroleague maçlarında da ligde de takıma ne kadar aidiyet duygusu duyduğunu ve liderlik yapacağını hissettiriyordu. İlk defa belki bu kadar iştahlı bir maç James izliyorduk. Yazık oldu gerçekten. Çok üzücü.
0: Onun da mesela şey vardı. Jerem Blossom Game'in daha önce attığı tweet. İstanbul'a gideceğini hiç zannetmiyorum. İstanbul'dan nefret ediyor demişti Mike James için. Ama sonra aidiyet görüntü olarak Anadolu Efes'te gerçekten lider oyuncu olduğunu göstermişti ama. Ki Yani Teodosic'i hep görmek istemiştik ya Türkiye'de. Mike James de oyunculardan biridir. Kariyerinin bir noktasında Süper Lig'de görmek istediğimiz oyunculardan ya da ligimizde görmek istediğimiz oyunculardan. Bana mesela canlı izlemek nasip olmadı.
1: Olmadı. 36 yaşında. Yani 36 yaşında şimdi artık 9 aylık, yani hadi bir sene diyelim biz ona. Bir senelik bir sakatlık öngörülüyor. 37 yaşında nasıl dönecek bu seviyelere tekrar?
0: Anadolu Efes'te kontratı bir yıldan fazla, 2 yıllık bildiğim kadarıyla, ama nasıl olacak tabii onu da merak ediyorum. Bu Rogopoulos gibi mesela erken sezonun ikinci yarısında bir dönüş sürprizi olabilir mi sence?
1: Pek sanmıyorum. Dönse bile Anadolu Efes'in o döndüğünde sezonun ikinci yarısında o rekabetçi noktada kalmış olacağını sanmıyorum. Umarım yanılırız. Belki birkaç transfer daha gelebilir mi Anadolu Efes'ten? Bunları düşünüyoruz ama şu anki görünüş hiç iyi değil. İşte başta bir baş antrenör değişikliği lazım.
0: Bir rahatsızlıkları da yok gibi ya. Bunu sezon başında yapmalılardı. Yani burada kim olurdu bilmiyorum ama bir sürü de aday vardı. Ya Yakup Sekizkök bile olurdu mesela. Cenk Akarpınar'dan bahsettin. Aklıma o geliyor mesela şimdi de.
1: Tabii Cenk Yıldırım ya. Bu takımın başında olsa, ki daha önce baş antrenörlük tecrübesi çok yüksek olan bir isim değil ama Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük yapmış, buraları da bilen bir isim. Ya hiçbirini, hepsini geçtim. Mijatović bir kez daha gelsin. Şu Lasso'dan daha iyi olurdu.
0: Yani enteresan. Hakikaten enteresan. Yazık diyebiliriz. Sezonun flash takımlarından Valencia'dan biraz bahsetmek isterim. Namağlup başladılar. İlk hafta Beşiktaş maçında hedef bir takım, biraz güç kaybetti diyorduk. Son topta kazandılar. Ondan sonra geleni geçeni asfalt silindiri gibi ezip geçiyorlar.
1: Evet, Pedro Martinez gitti. Yardımcısı Javier Albert dümene geçti. Aynı basketbolu oynuyorlar. Ana rotasyonlarından geçtiğimiz yıla baktığımızda 9 önemli kayıp yaşadılar ama mevcut pazarda bence bu orta seviye bütçeyle yönelebilecekleri, işte TJ Shorts, bunun yanı sıra baktığımızda Mirotić, eski oyuncuları Rivero gibi önemli isimlere yöneldiler. Brooks gibi önemli bir skorer kadrolarına kattılar. Aynı basketbol oynayabilecek takımı ortaya koydular ve istikrarlı bir şekilde de devam ediyorlar. Rotasyonu çok geniş kullanıyorlar, yüksek tempolu oynuyorlar.
0: Orada Xavi Albert de biliyorsun daha önce orada Mumru'nun sonrasında Pedro Martinez'in yardımcılığını yapan bir koçtu. Pedro Martinez basketbolunu aratmıyor. Hatta Real Madrid'den iyi gözüküyorlar şu an.
1: Pek bir şey değiştirdiğini sanmıyorum. Ne yapıyorsanız aynı şekilde devam edin derdi. Aynı oyuncular devam etseydi geçtiğimiz sezondan. Şimdi yeni oyuncular geldi. Onlara geçtiğimiz sezonki şeyleri öğretiyor.
0: Ya İsrail Gonzalez'in Aito Garcia Rönes'e ayrıldıktan sonra Alba Berlin'de 5 yıl falan aynı playbook oynattığını biliyoruz mesela.
1: Evet. Ki Alba Berlin de o zaman yine çok keyif veren takımlardan birisiydi. Yüksek tempolu oynardı. Çok rekabetçi bir kadroya sahip olmamasına rağmen. Valencia da işte bu tempolu basketbolu iyi oynuyor. İşte Paris basketten söz ediyoruz. Biraz daha sokak basketbolu vari, yüksek tempolu ve koşat noktasında oyun oynuyorlardı. Bu sezon belki biraz daha farklı olacaklar ama bu tarz renkler de lige şart gibi düşünüyorum ben.
0: %100 katılırım. Onun haricinde mesela şimdiye kadar sezonun bu bölümüne kadar dikkatini çeken takımlar hangileri? Milano yine mesela çok kötü başladı. Artık şaşırmıyorum. Ama onlar seviyeyi her geçen yıl arttırıyor.
1: Yani Jalgiris kalmaz. Şu ana kadar çok performansıyla dikkat çekmedi ama ilerleyen haftalarda adından söz ettirecek bir takım olacak bence. Değeri bilinmeyen bir takım şu anda, ki çok kaliteli oyuncuları var. Valenciunas zaten vura kıra gidecektir. Bunun yanı sıra Carson Edwards da denkleme girmeye başladı orada, ki bir magazinsel olayla da gündeme gelmişti hafta içinde. Kulüpten ceza yemişti. Buna rağmen Barcelona maçında 19 sayıyla maçı kazandıran isim oldu. Dubai'den ben yine bir çıkış bekliyorum ve Real Madrid'in artık yavaş yavaş yükselişe geçeceğini düşünüyorum.
0: Benim Final Four için adaylarımdan biri Jalgiris Kaunas bu arada. Daha önce bunu seninle bir programda mı söylemiştim yoksa bilmiyorum ama orada Nigel Williams-Goss'la döndükten sonra 1-5 Nigel Williams-Goss, Valenciunas, Skorerler, Sterling Brown, Carson Edwards, Tubelis gibi bir dinamo, her şeye sahip inanılmaz bir takım. Hayranlıkla izliyorum.
1: Sadece yerli oyuncular oynasa Euroleague'de takımlarda sadece Jalgiris şampiyon olur.
0: Muhtemelen Valenciunas, Tubelis, Grigonis, Dovidas, Geydreitis, başka var mı unuttum biri?
1: Ulanovas var.
0: Ulanovas.
1: Eski Fenerbahçeli. Evet.
0: Çok renksiz bir oyuncu bu arada Ulanovas ya.
1: İzlemek hiç keyif vermiyor ama bir şekilde görevini yapıyor da, yıllardır ekmeğini yiyor.
0: Yani ben enteresan bir oyuncu hakikaten. Çünkü Fenerbahçe'deyken de öyle. Seyir zevki çok inanılmaz düşük bir oyuncu, ki ben bu aşırı fundamental'a dayalı Balkan oyuncuları çok severim. Ulanovas da ama o yok ya.
1: Yok, zaten Jalgiris Kaunas dışında herhangi bir takıma gitse olmayacak gibi, bu izlenimi de sunuyor. Fenerbahçe'de zaten olmadı. Hatta Litvanya'nın böyle lokal takımlarına, Lietkabelis'e falan gitse orada da olmayacak gibi bence, ama bu takım özelinde işte ekmeğini taştan çıkartıp bir şekilde parasını kazanıyor, kariyerini ilerletiyor.
0: Ha bu arada de çok iyi, Mazulis de çok iyi koç oldu. Onu da söylemek isterim.
1: Evet, elindeki malzeme de ama bu sezon özelinde gerçekten iyi.
0: Lüks, lüks. Bu arada Valenciunas'ın Euro'yu

0: dönüşü de gayet başarılı, onu da söyleyeyim. Her maç dün de 11 sayıyla bitirdi maçı ama ya şeyi özlemişim. Şu an Euroleague'de şey var ya, ya eski tip uzunlar var ya da böyle Amerikalı biraz daha atlet profiller var ya. Mesela topu dirsekten alıp pump fake verip içeri drive eden, sonra turnike bırakan, smaçlamayan, mesela o kadar atlet olmayan, zekası çok yüksek, kütleli, Sabonis gibi uzunları özlemişiz ya.
1: Evet, savunmada da mesela iki oyuncuyu aynı anda savunuyor genelde ve takımına da büyük artı yazdırıyor. Gerçekten vura vura gidiyor adeta rakiplerinin üstüne de. Ya çok kaliteli bir oyuncu zaten, tartışmaya kapalı. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta hatırlarsın adı anlıyordu.
0: Transferi gitti bile.
1: Direkten döndü transferi. Oraya gelse de nasıl bir fark yaratırmış kim bilir.
0: Ergin Hoca görevde olurdu. Atina'ya gitti biliyorsun. Atina'ya indi, 3 yıl 12 milyon dolarlık bir anlaşmaları vardı. Sonra Denver Nuggets dedi ki gel bakayım buraya, senin hakların bende, oynayacaksın. Ondan sonra tabii işin rengi değişti. Gitse hakikaten şampiyon yapabilirmiş geçen sene Panathinaikos.
1: Gerçekten seviye atlatan bir oyuncu Euroleague özelinde. Şimdi Kızıl Yıldız'da da mesela Dubai'den Filip Petrusev transferi konuşuluyor. Ben Petrusev'i de beğeniyorum açıkçası. Hani kariyeri boyunca o beklentilerin hep altında kalmış bir oyuncu gibi göründü ama bana kalırsa çok yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerine de ihanet eden bir oyuncu.
0: Bence çok iyi oyuncu. Fırsat olsa da keşke, ne bileyim, mesela Anadolu Efes'te atletizm sıkıntısı var diyoruz. Orada iş görmez belki. Fenerbahçe'de ihtiyaç var mıdır? Düşünülebilir. Beşiktaş'ta mesela net çok iyi olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Duşan'da milli takımda mesela bir samimiyet kurabilir Beşiktaş'a gelirse. Evet. Onun da milli takım kariyerini olumlu etkileyebilir bu hamle. Bir aklında bulundursun.
1: Çok katkı sağlar. Çok kısaca bir de yayınımız bitmeden Asvel hakkındaki görüşlerini almak istiyorum ben. Ya bence bu sezon beklentilerin çok üzerinde başladılar. Tony Parker'ın liderliğinde motive de bir görüntüdeler.
0: Yani Euroleague çevresinde bir Jet Fuddle skandalından 4 maç sonunda 2 galibiyet alan bir takıma 36 yaşında Jay Crowder, 39 yaşında Patty Mills, baktı para yok, yakın arkadaşlarından Hatır Gönül ricayla bir takım kurdu. İyi de gözüküyor. Mesela senelerdir Porto Rico'lu, çok Avrupa'da görmek istediğim Tremont Waters iyi gözüküyor. Boot Geç son maçta katkı verdi. Yani fena değil. İlginç. İlginç.
1: Patty Mills'e bir Huertas'ın el verdiği geçen seneden belli.
0: Tabii. Daha bir 4-5 sene çok rahat oynar gibi Euroleague'de, öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Ya Tony Parker'ın bu arada yaz aylarında kurduğu takım Sylvian Francisco, Harmony Brooks, Daniel Tice falan olsa o da ilginç bir takım olabilirdi ama bu da farklı bir tat oldu ya. O kadar kötü değiller bence şu an.
1: Tony Parker da ısrarla bu takımı tekrar kuracağını söylüyor. Oyuncuların zaten çoğu kiralık ayrıldı takımdan. Önümüzdeki sezon Fransa Ligi müsaade edecek ve biz bu bütçede çıkacağız diyor. Umarız olur da biz de bir rekabetçi asfer izleyebiliriz.
0: Bas kardeşlere kulüp satılacak mı acaba? Onu da görmek lazım. Burada şey var. Meşhur bir hikaye vardır biliyor musun? Bir gün kulübede bekleyen bekçi önünden kral geçerken kral durumunu kontrol eder. Hal hatır derken şeyi sorar. İşte soğuğu görür, sana işte battaniye, kıyafet, ısınacak bir şeyler yollayacağım der. Sabah gittiklerinde kral onu yollamayı unuttuğunda bekçi orada soğuktan maalesef ölmüş durumdadır ve duvara şey yazmıştır. Beni soğuk öldürmedi kralım, beni senin vaatlerin öldürdü diye. Tony Parker'da da benzeri bir durum olabilir. O yüzden burada Türkiye'de az böyle gönül vermiş basketbol severler varsa çok da kanmayalım bunlara. Çok uzattım.
1: Kanmayalım ama güvenilmez de bir isim değil ama kanmayalım da.
0: Yani temkinli olmakta fayda var en azından. Çok uzattım bu konuyu da. Yani Azbel için herhangi bir programda bu kadar konuşmazdık. Onu da zaten bir hikaye üzerinden gittik. Yine Azbel'e çok değinmemiş olduk aslında.
1: Evet.
0: Azbel'den peki mesela bu kelepir gelen oyuncular, mesela Boot Geç'e takımlarımız girebilir miydi? Ya da ne bileyim Tremont Waters'a. Tremont Waters'a girilmezdi de Boot Geç'e girilir miydi mesela?
1: Boot Geç şu anda da Asvel'de çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Paris basket maçının da yıldızlarından birisiydi. Hatta belki de direkt yıldızıydı. Bence olabilir de denenebilecek bir transferdi ki ülkemizde de Darüşşafaka'da oynamıştı değil mi daha önce?
0: Girişini orada yapmıştı. Omari Moore da mesela öyle. Orada bak mesela Omari Moore, Boot Geç, Moses Wright, biz bunlara nasıl çökemedik ya? Bunu Euroleague temsilcilerimiz olarak söylüyorum.
1: Darüşşafaka bu oyuncularla küme düştü. O da garip.
0: Carles Duran'ı da kutluyorum. Şu an Almanya'da görev alıyormuş galiba. Oldenburg'da mı, Ludwigsburg'da mı? Yani ona görev veren takımı da ayrıca kutluyorum. İnşallah bir daha yolu Türkiye'ye düşmez. Almanya'da yani hayat daha güzeldir muhtemelen. Şimdi Oktoberfest falan var. Git gelmesin abi. Bir daha gelmesin gerçekten. Mersin düşürmesi daha büyük skandal.
1: 20 dakika Lasso kötüledik burada ama daha kötüsü var işte Duran.
0: Yine İspanyol bir koç bu arada. Bitmişler ya. Bu İngiltere futbolundaki tepe altılı takımda İngiliz hoca yok ya. İspanyol basketbolda o noktaya doğru gidiyor herhalde. Bu olumlu şeyler değil konuştuklarımız.
1: Ya Lasso gerçekten kariyerini çok güzel bir seviyeye taşımıştı ama Real Madrid sonrası orada bırakmalıydı. Kenara çekilip güzel bir emeklilik senin hayallerinle birlikte yaşamalıydı diye düşünüyorum.
0: O da şey Bask bölgesinde biliyorsun eski Baskonyalı bir gözle ya da San Sebastian Cheesecake dükkanı açabilirdi. Hadi gözlemenin orada bir karşı

0: karşılığı var mıdır bilmiyorum. Otoban kenarında ne bileyim San Sebastian, Vitoria otoban kenarına bir tane mesela San Sebastian dükkanı açabilirdi ayaküstü.
1: Gözleme de gider ya, bakarsın tutar.
0: Ya muhakkak hamur, peynir dünya her yerinde tutar da hani bilmiyorum, belki bir ikamesi vardır orada yediremeyiz diye. Ya San Sebastian cheesecake yapsın, anlıyordur zaten.
1: Ya gerçekten kariyerine ihanet ediyor işte. Ronaldo'dan da bahsettik az önce çok kısa bu şekilde. Lasso da bence bir yerde bırakmaları lazım artık.
0: Ya bilmiyorum, son durağı Anadolu Efes olur mu, ama burada buradaki görevini bıraksın bir an önce hani hepimizin iyiliği için.
1: Bence bir de Badalona yapacak, bana öyle geliyor.
0: Vallahi artık o saatten sonra Badalona'nın sorunu deriz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Vedat abi uyarıyor, süremizin sonuna gelmişiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Yine çok keyifli bir cumartesi sabahı sohbetiyle başladık. Onur'u sosyal medya hesaplarından Instagram ve X'ten takip edebilirsiniz. Beni Burak Alıcı hesaplarından takip edebilirsiniz diyelim ulaşmak isteyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
10: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bugün hem Ankara hem İzmir yarışlarını bizim dostlardan, Aykut Balcı'dan, Ankara'yı Metin Amacı'dan İzmir'i alacağız. İkisini de değerlendirmeye çalışacağız ki güzel de yarışlar var. Dün de İstanbul Veliefendi Hipodrom'da da güzel yarışlar vardı. Özellikle Ponte in Motion pist rekoru kırdı. Zafer'e uzandı. Beverly Türk koşusunu kazandı. Safkan'da Selim Kaya ile iyi bir birliktelik oluşturdu. Grup 1 koşuyu kazanırken çok başarılı performans sergiledi. Altan neredeyse sürpriz yapıp kazanıyordu. Ve burun farkıyla da olsa Ponte in Motion geçmeyi başardı. Özcan Yıldırım'la Altan çok iyi koştu. Pythagorean Theory Muhammed Bir Bilgin'le üçüncü olurken o da dikkat çekti, ama Ponte in Motion Altan mücadelesi görülmeye değerdi. Çok zevkli bir mücadele seyrettik dün Veliefendi Hipodrom'da. Bugün Ankara'yı konuşacağız dedik. Ankara'yı Aykut Balcı ile konuşacağız. Ankara'da da yarışlar çıkan atlar da var. Grup 2 bir koşumuz var. Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu, ki 2 yaş İngilizlerin en önemli koşularından biri. En başarılı isimler bugün şu ana kadar dikkat çeken 2 yaş İngilizler. Oradalar. Yine Sir Perrancy Lorraine koşusu var. Kısa vade 7. Onlarla ilgili bilgileri kimden alacağız? Aykut Balcı'dan alacağız. Aykut merhaba.
11: Merhaba Ufuk abicim. İyi yayınlar. Nasılsın?
10: İyi, sağ ol. Sen nasılsın Aykut?
11: Çok teşekkür ederim abi. Sesini duydum. İyi oldum.
10: Nasıl durumlar Ankara'da? Havalar iyi.
11: Pistler, evet, havalar iyi. Pistler normal, havalar iyi. Bugün bir kalabalık olacak. 10 koşulu bir yarış programı var. Birbirinden güzel koşular var. Ben de biraz sonra geçeceğim abi. Biraz sonra geçeceğim ama.
10: Ankara'da da Kasım'ın yani bir aydan daha az kaldı.
11: Evet.
10: Kasım, Ankara bitecek. Ondan sonra Antalya başlayacak. Adana artacak. Safkanlar da son günlerde Ankara'da, son bir ayda artık ne yarış bulurlarsa orayı koşmaya gayret gösteriyorlar ki bugün 10 koşuda 1900 metre çimde bir handikap 17 koşuyla birinci koşu başlayacak. Saat 1'de yani yaklaşık
11: evet.
10: İki saat sonra birinci ayak koşulacak Ankara'da. Ne diyorsun bu 8 safka içinde kimleri tutuyorsun?
11: Abi zaten ben fazla böyle sık koşturmayan, kollanarak koşturulan bir son kısa vade İstanbul yarışında 3. olan 2 numara Kerpeten yaptın. O koşudan sonra idmanlarında çok çok daha iyi duruma geldi. Biliyorsun 5 ay bir ara vermişti. Sonra koştu, kazandı. Bir üçüncü oldu son. İşte yani çok çok iyi durumda abi. Kerpeten yaptı. Gerilerde takip ediyor. Son 600'lerde önlere yaklaşıp düzlükte rakiplerin avlamasını bekliyorum. Ben bugün Kerpeten yaptım. Kazanır tarafındayım. Banko tarafındayım. Ama işte bu kondisyon açığı dediğimiz kısımda girerse devreye, o zaman eksik koşarsa da ben cazip isimlere yöneldim. Bir numara Semen Tank. Bu mesafeler çok çok iyi koşar. 3 numara Cezar Bey ve son olarak 4 numara Burçigin. Ama Kerpeten Yalçın gün özelinde benim alternatif bankom abi.
10: Kerpeten Yalçın 2 numara Safkan Ertuğrul Can Kılıç'la koşacak. Son yarışında da 3. olmuştu. İstanbul'da koşmuştu. İstanbul'dan evet. Geldi Atilla Serener'in Safkan'ı. İşin ilginci Ertuğrul da çok formda ve gayet başarılı yarışlar yapıyor. Her ne kadar dün İstanbul'da bir tane kazanabildi, Doğan Han'la kazanabildi ama hiç boş geçmiyor. Ondan önce Ankara'daydı, iki tane mürekkep yürek ve Tuva'yla 3 yarış binip ikisini kazanmıştı. Gayet başarılı, istikrarlı, Allah nazardan saklasın. Ertuğrul Can Kılıç da aynı babası gibi soğukkanlı ve iyi bir jokey olma yolunda devam ediyor.
11: Yani böyle geride bekleyen atları daha iyi biliyor sanki abi de.
10: Bekleme yapanlara.
11: Güzel. Bekleme yapanlara evet.
10: İki numaralı Kerpeten Yalçın, Banko, alternatif Banko yazarsak 1-3-4, Sementan, Cezar Bey, Burçigin dedik, geçtik ikinci koşuya. İkinci koşu Maiden, 1500 metre kumda koşulacak. Burada Alıncaköylü, 5 numaralı Safkan yarıştan çıktı, koşmayacak. 9 Safkan kaldı. Bu Maiden koşuda kimleri yazalım?
11: Bence zor bir Maiden abi. Hiç istikrarı böyle ortada belli olan böyle favori adayı çıkacak bir isim yok bana göre. Ama ilk defa koşacak olan bir 7 numara Döven Kızı var ki idmanlarında çok hazır gördüm. Benim net favorim. Son kim yarışı ölçü olmayan, sevdiği, işte geri dönen 3 numara Akgül Hanım. Devamlı yazıyoruz. 2 numara Madame Daisy'yi her zaman sahanın dilindeydi ama bir türlü listelerinden yarışları yapamıyor. Muhakkak yazacağım. Kilosu ağır olsa da 1 numara Kızıl Küle bu uygun rakiplerin yanında bence şanslı olabilir. Yine ters bir yarış beklediğim bir 6 numara Ateş Şekeri. Sürprizi de çirkin ve güzel diyeceğim. Yani ben burayı biraz kalabalık tuttum. 7-3-2-1-6-4 abi.
10: 7 numaralı Döven Kız'la başlayan Ayhan Kurşun ilk defa koşacak bir safkanda. Şefik Aydemir'in antrenörlüğünü ettiği safkanda Ayhan Kurşun. Dayısı bildiğim kadarıyla, yanlış söylemiş olmayayım. Evet. 7-3-2-1-6-4 dedin. 5 safkan yazdın. Burayı kalabalık tuttum. Üçüncü koşuya geldik. Üçüncü koşuda 2200 metrede koşulacak bir yarış. Burada da handikap 15 yarışta. 4 ve yukarı Araplar start alacak. 9 safkanın katılacağı bir yarış. Bu yarışta Harşit Bey'i %43 AGF almış şu anda. Kilosu 54,5 kilo. Apprentice'i var üzerinde. Serhat Çelik var. Ne diyorsun burada, kimleri yazalım?
11: Serhat Çelik'i çok seviyorum zaten. Kendisi başarılı bir arkadaşımız. İndiği koşularda da boş çıkmamaya çalışıyor. Elinden geleni gösteriyor. Arşit Bey'i bence hak ediyor abi. Yani şöyle, uygun rakipler yanında koşuyor. Bir, ikincisi son yarışında mesafe kısaydı. Yüksek tempolar olunca sonlarda direnemeyip ikinci ayrılmıştı. Uzayan mesafeyi daha iyi koşuyor. Belli bir tempoda gidecek. Önde alacak bir liderliği bana göre. Beyaz Bayrak aynı yarış yapacaktır. Ben bugünün en sağlam bankosu Arşit Bey diyeceğim abi.
10: Günün en sağlam bankosu bir Ufuk Bir temsilcisi Arşit Bey dedik ki Ufuk Bir'de kazandığı bir yarış vardı. Bir grup yarış. çok sürprizdi. Grup 1 Ankara'da mıydı? O gün yani tabii bahsettiğim sene 2006-2007 senelerinden bahsediyorum. O gün yani 20 sene öncesinde çok bir gün o tek yazmıştık kupona. Çok da cazip. Onu bekliyoruz. O kazanınca güzel bir ikramiye de kazanmıştık. Onun yavrusu Harşit Bey de. Bugün Aykut Dalcı'nın bize bankosu oldu ki Safkan çıkar liderliği alır bitirir dedin, yanına kimseyi sokmaz dedin, banka olarak önerdim 5 numaralı Harşit Bey'i. 4. koşuya geldik. Maiden koşu, dişlere ait bir koşu. 3 yaşlı Araplar, 1500 metre kumdalar. Burada da İnci Adası ve İvecen, 7 ve 8 numaralı Safkanlar koşmuyor ama bayağı da bir ekürü var. Başkut ona Feratun ekürü, Güneş Mila'yla Zeytinli bir ekürü, Başkut ana'nın ekürüsü çıktı. O çıkınca hani AGF yerine Bilgi yazsak yine oluyor ama sen nasıl bir sıralama yaptın?
11: O son dakikada değişiyor ya o zaman.
10: Evet ya. O çok sıkıntı oluyor. Yazıyorsun evet. AGF bu at diye yine ekürsü çıkan atı yazıyorsun. Son anda AGF bir değişiyor. Ya boşta kalıyorsun. Bütün sistem değişiyor. Son dakika kuponu iptal et, bir daha oyna oluyor. Bakmak lazım. Dikkat edin.
11: Bence yazmakta fayda var. İki misli olur abi o zaman.
10: Evet, ama %30 olmuş şu anda Güneş Mila Zeytinli. Bakalım sen neler tutuyorsun burada?
11: Abi Güneş Mina da çok ilginç yani, ben kaç defa yarışında tek yazdım, çok gerilerde bekliyor, geliyor yarış bitti eyvallah oluyor ondan sonra, yani geçmiş olsun diyor ama bugün yani şanslı, evet ekiyoruz yani bugün net favorim, yine sonlarda kuvvetli gelecektir ama ben 5 numara ekürü koşma avantajına sahip, zaten Ferhat'ını muhakkak yazacağım, bir önceki yarışını yaparsa 6 numara Gümüşlü'yü de yazıp sağlam geçmek istiyorum abi. 1-5-6.
10: 1-5-6 dedin. Güneş Mila'yla başladın. Bir türlü kazanamadı.
11: Evet. Mahvetti.
10: 16 yarış koştu bugüne kadar. 4 tane ikinciliği var. 3 tane üçüncülüğü, 6 tane dördüncülüğü var. 1.737.000 lira kazanmış. Yarış kazanamamış. 16 koşudan 13'ünde ilk 4'te yer bulmuş. Hani 5.liği de var son yarışı ve
11: toplam 3 tane maiden kazanmış abi işte.
10: Yani Güneş Mila maiden'ı kazanmış, birincilik alamamış 5.lik'e. Bugün üzerinde ilk defa Roşat Kurt var. Aprantisiyle de birazcık kilo düşmüş. Başa yazdık Güneş Mila'yı. Sonra 2 Safkan. 5 ve 6 numaralı Safkanlar Feratun ve Günşiray ilave ettik. Geldik 5. koşuya. 5. koşu 2. Altılgaya'nın başlangıç ayağı olacak. Kısa vade 6 bir yarış, 1600 metre çimde koşulacak. 8 Safkan'ın koşacağı yarışta 2 Safkan. Biri 6 numaralı Sıkı Dost, diğeri 8 numaralı Hop dedik. AGF'de rakiplerinin bir tık önündeler. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
11: Evet abi, şöyle aslında yarı süratli gittik. Yani önde kuracağı bir tempoyla 2 numara Aksu'ya ki inanılmaz yarışlar yapıyor. İyi bir isim olduğunu da biliyorum. Benim Aksu'ya önde kuracağı tempoyla net favorim. Eğer yüksek tempolara çıkarsa sonlarda kuvvetli gelecek olan bir 6 numarası Dost, yani kaçan atların hemen arkasında konumlanacak. Düzlük yarışı yapacak. Yarış biraz daha sürate binerse biliyorsun ki Oktedin acı bir sprinti var abi. O zaman o devreye girecek. Sonra ben burayı biraz kalabalık tuttum. 5 hatta geçtim. Arası olsa da izmanlarını da çok çok beğendiğim 5 numara Seyret Beni. Yine kilosu ağır olsa da 1 numara Atta Belli diyeceğim. Yani ben burayı 5 isimde geçeceğim. Sağlam ağızdan zor bir yarış. 2-6-8-5-1.
10: 2-6-8-5-1 Aykut Balcı. 5 Safkan yazdı. 2. altının başlangıç koşusuna ve 5 Safkan'ı 1600. Şimdi 5 Safkan'ı değerlendirdi. 2-6-8-5-1. Aksu Efe ile başladık. %10'larda 4. at durumunda şu anda. 62 kilo 63 kilo olunca aşağıdaki Safkanlar sanki birazcık daha avantajlı olmuş gibiler. Bu kadar at yazınca bir de Tuncer'i ekleyelim mi? Ne diyorsun Tuncer Mehmet abi?
11: Abi şimdi o da önlerde gidecek. Yani işte o kafa karıştıran noktalardan bir tanesi. Evet. Yani yazılabilir tabii. Niye yazılmışsın? Yani tuttuğunuz isimler bende daha öncelikle. Ama benim çalışmalarımda bunlar çıkıyor. Tamam. Yazana da saygım sonsuz.
10: Tamam. Zaten yarışseveri her zaman dediğiniz gibi başta kendi tuttukları, sonra evet, bizden duyup kuponlarına ekleyeceği isimleri dikkate alsınlar. Geldik 6. koşuya. 2100 kumda koşulacak. Bu koşuyu da yorumlayalım. Sonra kısa bir araya gidelim. Ne diyorsun bu 7 Safkan için, kimleri tutuyorsun?
11: Abi John Abruzzi son yarışında Martina'ya nasıl geçirdi? Akıl almadı bende. İnanılmaz bir sprint atmıştım. Martina mükemmel. Uçtu, evet, geldi. Uçtu geldi, kazanmıştı. John Abruzzi çok formda abi. Zaten hemen Dragon Kingston falan kaçacak diye düşünüyorum. Hemen arkalarında yatacak, yüzük yarışı yapacaktır. Benim net favorim ama Percy Jackson'ın da çok iyi duruma geldiğini öğrendim. Muhakkak rakip olarak yazacağım. Son galobunda uçtu, öğrendim. 3 numara Dragon Kingdom. 2-1-3 yazıp sağlamadım usta abi.
10: 2-1-3 dedin, binen jockeyler hep bu safkanlarla kazanmışlar. Vedat Aviş Percy Jackson'da kazanmış. John Avruzi'de Mehmet Ali Akgöbek 2 yarış binip ikisini de kazanmış. Ve Akın Sözen

0: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük mücadele Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bugün 4'te Karadeniz derbisinde Samsunspor Trabzonspor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: De aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
8: Tekrar merhaba Radyo Spor'da. Son Düzgün sunduğu Foto Finish'te ben Ufuk Çakır. Ankara'yı konuşuyoruz. Ankara'yı da Aykut Balcı'yla değerlendiriyoruz. İlk 6 koşuyu değerlendirdik ve geldik 7. koşuya. 7. koşu kısa vade 9 bir koşu 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kumda start alacaklar. 5 safkan var Aykut. 5 safkan içinde kimleri ön plana çıkardın? AGF'de hepsi birbirine eşit çıkmış çünkü.
9: Evet. Son İstanbul yarışı ölçü değil ama bir önceki yarışında King Kudur'u geçen bir Metal Ak var ki idmanlarında uçuyor. Ankara pistinde zaten biliyorsun çok çok seviyor abi. Bugün bence yarış içinde iki gidecektir. Çünkü önde seri bir isim var. Düzlük yarışı yapıp kazanabilir. Benim 3 numara Metal Ak net favorim. Geçen yarışta yarıştan çıkarıldı 1 numara Faruk Tiger. Sonu çok rahattı abi. Çok akışlıydı. Önde seri bir isim. Bir solukta yarışa bitirebilir. İlgilileri ata çok güveniyorlar. Bilginiz olsun. Rakip olarak 1 numara Faruk Tiger diyeceğim. Yine eğer önde çekişme ve yüksek rut olursa ve sonlarda kuvvetli gelecek son Kocaeli yarışını kazanan İstanbul'da idmanlarında adeta uçan bir Seneca Uyuzkan var ki o da bu ikilinin kapışmasından faydalanacak gibi gözüküyor. Yani ben 3-1-4 yazıp sağlam alacağım Ufuk abi.
8: 3-1-4 dedi Aykut Balcı Metal Art'la başladı. Bugün Özcan Yıldırım var üstünde. Öndeki mücadeleden yararlanacak isimlerden biri ki son Ankara'da kısa vade grup koşuyordu. Ankara'daki grup koşuları koştu. Ondan sonra kısa vade 7'yi kazandı Vedat Abiş'le Ankara'da. Orada da buradaki Zagros rüzgarını geçmişti. Son yarışı da İstanbul'da üçüncülük. O üçüncülük Mr. TT. Calvados arkası üçüncülük ki çok da fark yoktu aralarında. Yani iki boy kadar ya vardı ya yoktu. Mr. TT kazanırken Musafkan üçüncü olmuştu. Bugün Özcan Yıldırım'da ilk sırada Metal Art yazdık. Sonra Fire of Tiger dedik. Fire of Tiger'da Vedat Abiş'in tercihi var ki Vedat Abiş 6 kere bindi, 2 kere kazandı. Son yarışında Müslüm biniyordu. Yarıştan çıktı. Bugün ilk rakip, sonra Tenochis Kaan dedik. Ayhan Kurşun onunla çok iyi anlaşıyor. Son iki yarışını beraber bindiler ve kazandılar. Boştular ve kazandılar. 3-1-4 dedik. 8. koşuya geldik. Önemli koşulardan biri. Sir Percy Lorain koşusu. 6 safkan var. Az at var ama birbirine yakın isimler var. İşte demin Mr. TD'den

0: bahsettik. O burada koşuyor. Ne diyorsun son üç birinciliğinden sonra bugün çime çıkıyor. Çimde neler yapacak?
1: Evet sevgili Aslan Tepeli'ye bol şans diyorum. Mr. TT'ye kendisi evlat der. Onun farklı bir hikayesi var Mr. TT'de. Aslında Mr. TT ilk defa çime çıkmıyor. Abi de yağan yağmur nedeniyle çim kumu alınmıştı. O gün de çok tutuyorduk. Çim bana göre çimde iki kat daha fazla koşacağını bildiğim Mr. TT bugün rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum.
0: Rahat.
1: Şimdi evet rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Abi ben nasıl biliyorum ya. Yani öyle değil. Yani maşallah ayaklarında taş değmesin diyorum. Ben bugün çim pistte daha farklı koşacağını bekliyorum ve yarı severleri günün bankosu olarak önereceğim.
0: Evet 3'e 3 yaşlı bir safkan, daha büyüklerle, dörtlülerle, beşlilerle de koşuyor bugün. Kendi yaşlı olanlar da var ama Mr. T.T. geçilmez dedik. Sir Percy Lorraine koşusunda 1900 metrede çimde. Çimde de çok koşacağına inanıyor Aykut. Mr. T.T.'nin bu Victoria Pisa temsilcisinin ki annesi Flawless Victory'di. Bu safkanda genelde kum koşardı ama bu safkan için... Aykut çok iddialı, çimde iki kat koşar dedim mi? İki kat mı koşar diyorsun?
1: Evet iki kat koşar abi.
0: Peki.
1: İki kat koşar. Koşar abi merak etme.
0: Peki. Bankomuz oldu Mr. T.T. 8. koşuda bankomuz geldi. 9. koşuya geçtik. Grup 2 Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu. Hava Pusa, Supai, My Little Boy, Speed Queen. Bunlar Güzel Yanık ekürsünü temsil eden buradalar.
1: Kaç tane ekür var abi orada? Hepsi gizli ekürü.
0: Hepsi de işte.
1: Hepsi yanık abi. Sen merak etme yani.
0: Söylemiyorum işte. Yani İshak Şahin'in Bellezası var. Ponça var katı ekürüsünün koşan. İlginç bir yarış. 8 safkan var ve... 1400 metre çimde. Hepsi kazanmak için bence ekül olsalar bile birbirlerini geçmek için mücadele edecek isimler bunlar. Ne diyorsun, kimleri yazalım?
1: Abi sağ gösteri sorumluluğu. Vallahi billahi ben şaşırdım ya. Herkese bundan yani tamam İshak abilere falan selamlar saygılar yok, olsun ama çok fazla pay var. Çok fazla şey var.
0: Hepsi kazanmaya gidiyor. Bazen de o sağ aslında onlar sağ gösterip sorumluluyor. Biz tahminciler bu atı önerirken öbür at geliyor. Daha iyi koşuyor, kazanıyor.
1: Evet,
0: oradaki yönlendirmeyi yarışsever ve tahminci yapıyor. Ne diyorsun bu koşuya?
1: Abi şimdi grup 2 mücadele çok özel bir koşu. İç ekürüyle katılan, gizli ekürlerden olan ben 8 numara Speed Queen öncelikle diyeceğim. Favorim. Bellezza yine bir gizli ekürü zaten onlara ait. 6 numara Bellezza. Sonlarda kuvvetli geliyor abi. Yarışın gidişatı da lehine gözüküyor. Ciddi rakip konumunda. Bu Bobahar çok çok iyi durumda abi. Yani ilgileri de güveniyor. 5 numara Bobahar. Son idmanını bizzat öğrendiğim en pasant da çok çok iyi durumda. Ben hani böyle ekürülerin arasından böyle bir isimler de çıkabilir kanaatindeyim. 4 isimle geçeceğim abi. 8-6-5-1.
0: 8-6-5-1 dedi Aykut Balcı. Speed Queen'le başladı. 2'de ekürüsü var. 3 safkan yazmış oluyoruz onu yazınca. Hem Akın Sözen'i hem öyle tabii şey yazmış oluyoruz. 8 başta sonra Bellezza. Yine Gökhan Kocakay ile çok iyi anlaşan bir safkan bu Menlip Tesis'te. Gökhan'la 8 yarışın 6 yarışın 4'ünü kazandı. Bugüne kadar 9 yarış koştu. 6 kere kazandı. Ve o geçildiği yarışlardan birinde de ekürüsüne geçilmişti hatırladığım kadarıyla. Ve daha sonra 2 isim daha önerdi. 5 numaralı Vubahar ve 1 numaralı En Passant dedik. 8-6-5-1 dedik ve geldik son koşuya. Son koşuda 3 tane çıkan at var. 8 numaralı Okay Gün, 9 numaralı Parlak Elmas, 10 numaralı Triyan koşmayacak. 8-9-10 numaralı safkanlar. 11 safkan içinde kaldı 8 tane. Ve üstteki 4 tane de çok oynanmış. 1-2-3-4. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi abi Ankara'da hazırlanıyor. Kocaeli'deki üçüncülüğü benim için tatminkar. 3 numara Gülsenem iyi durumda. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Daha alternatif banko, ufak bütçeliler tek yazabilirler. Rakip olarak da iyi duruma gelen 4 numara Mavi Yar. Kız eşikliğine giden 5 numara Menestad. Ara sonrası gördüğü yarışla kondisyon açığını kapatan 2 numara Almina. Sürpriz dedi 6 numara Natkos diyeceğim. Yani 3 banko, alternatif banko, rakip 4-5-2-6.
0: 3 numaralı Gülsenem bizce yarışın kazananı olabilir. Ufak kuponlar Müslüm Çelik'te tek yazabilir 3 numaralı Gülsenem'e ama alt yazacaksanız 4-5-2-6 Maviyar, Menessal, Almina ve Natrose ilavelerimiz var. Erhan Aktu da her zaman bombaya, sürprize geliyor. Sen de en sona sürprize eklemişsin. Dün de yine Asil Kraliçe ile günün sürprizini yaptı İstanbul'da. Altılıyı yüksek ikramiyelere çıkardı Erhan Aktu. O da çok başarılı koşuyor. Bazı yarışlarda özellikle gruplarda iki tane çok bu sene iki tane grup kazandı.
1: Evet.
0: Çok sürpriz yaptı, kazandı. O da her zaman sürpriz yazacaksak bir Erhan Aktu bakıyorum kuponda nerede var, nerede koşuyor diye. Bakalım bugün neler yapacak.
1: Bombacı Erhan Aktu diyelim o zaman. Abi. Evet. Yapacak bir şey.
0: Çağrı Erhan Aktu diyorlar ona. 3 numara Banko. O ufak kuponlarda 3 numaralı Gülsenem Banko yazarsak 4-5-2-6 ilavesi var. Aykut Balcı, Ankara'nın son günleri, son bir ayı bu,
1: evet,
0: güzel koşular olan bir günde herkesi Ankara'ya hipodroma davet edelim o zaman. Sen de orada
1: kesinlikle olacaksın. Bekliyoruz abi. Zaten ailecek geliyorlar. Çok neşeli oluyor. Hava da güzel. Ya piknik alanları, mesir alanları dediğimiz kısımlarda da çocukların rahat rahat oynayabilecekleri bir ortam da var. Yarı severler zaten biliyorsun. Evet. Benim gibi atlar hayran olan insanlar da kaçırmamışsın diye düşünüyorum kendime.
0: Evet, herkesi Ankara hipodromuna bekliyoruz. Diyelim, sana çok teşekkür ederim. Bol şanslar diyelim Aykut, görüşmek üzere.
1: Abim çok çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Evet, Aykut Balcı ile 10 koşulu Ankara yarışlarını konuştuk ki 10 koşu var, güzel koşular var ve 10 koşu içinde Aykut Mr. TT'ye en çok güvendiği isimlerden biri olarak Banko olarak önerdi. Yanına at yazmadı. Yine Harşit Bey'i, 3. koştaki Harşit Bey'in de ilk altılı için çok güvendiği isim olarak Banko olarak önerdi bizlere 3. koştaki 5 numara Harşit Bey'i ve Mr. TT, o da günün 8. koşundaki 4 numara. İstiyorsanız böyle de bir kombine bahis yapabilirsiniz. Şimdi oranları bilmiyorum ama böyle bir kombine de denenebilir, yapılabilir. Zor koşuların olduğu bir program değil. Hani az atlı birbirine yakın isimlerin olduğu bir program olarak gözüküyor Ankara yarışları. Ve değerlendirebilirsiniz. Yine tahmincilerimizin tüm tahminlerini sondüzük.com'da görebilirsiniz. Hem detaylı yorumları hem hazır kuponlar sondüzük.com'da tüm tahminciler için şu anda yayınlanmış durumda. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Turfontein, Chantilly, York ve Karmaltılar şu anda geceki Amerikalılar hariç hepsi sondüzük.com'a yüklendi. Herkesin tahminini okuyabilir, yorumları okuyabilir. Oradan bir fikir edinebilirsiniz. Diyarbakır için yine Serkan Çömez ve Tuncer Kuş'un tahminleri var. 6 koşulu Diyarbakır yarışları var. Ama zor yarışlar Diyarbakır özellikle. Daha tehlikeli ve zor yarışlar bizleri bekliyor orada. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ama Serkan da ve Tuncer de oranın nabzını tutuyorlar. İkisi de güzel kuponlarla yarışsevere destek olmaya çalışıyorlar. Serkan bugün 4. koştaki 1 numaralı safkanı Diyarbakır'da banko vermiş. Şahperi'yi aynı koşta Tuncer de orayı kısaltmış. 4-1 olarak geçmiş. 2 safkanla Victoria C ve Şahperi olarak geçmiş. Diyarbakır'da 4. koşuyu. Tuncer'in 5. koştaki bankosu 9 numaralı safkan. 9 numaralı safkan Sabır Çiçeği şu an %8'lerde, çok düşük oran çıkmış durumda. %8 Sabır Çiçeği, ki Sabır Çiçeği'nin 61 kilo Abdullah Çantı'yla ile %30'lu Kara Korsan'ın yanında %8'lerde olduğunu şimdilik söyleyelim. Serkan da orayı 1-9 vermiş. 1-9 2 safkan olarak vermiş. Sabır Çiçeği'nin yanına Çilo Bey koymuş. Yani iki tahmincimiz de orada sürpriz bir atı ön plana çıkarmış. Kapanışta AGF'si ne olur bilemiyoruz ama şimdi açılışta %8'lerde Sabit Ganyan'ına bakın, eğer cazipse ufak bir Sabit Ganyan'ı da deneyebilirsiniz. Yine son koşuda Serkan Çömez'in geçilmez ismi 10 numaralı safkan olmuş. 10 numaralı Sunny Free olmuş ki ekür olarak da koşacak. Sami Kaplan'la koşacak bu safkanda. Handikap 15 yarışta ilk birinciliğini almak için piste çıkacak. Serkan ona çok güveniyor. Onu öncelikli olarak önermiş. Aynı zamanda Tuncer de hiç geçilmez demiş. Sanifi'nin yanına hiç at yazmamış. Onun da bakın hem AGF'si düşük hem de sabit kayanı.

0: yüksek olabilir. Onu da değerlendirebilirsiniz Sabit Kayan oyunlarında. Tabii kim geçer bahsi var, favori dışarıda bahsi var. Çok bahis türü var artık. Onların hepsinde de kullanabileceğiniz atlar olabilir. Bu tahmincilerimizin sizlere önerdikleri isimler. Ankara yarışlarından sonra İzmir'i alacağız ki buçuktaki aramızdan sonra Metin abiye bağlanıp İzmir yarışlarını konuşacağız. Bu arada sonucuk.com'da kampanyalar devam ediyor. Yine yeni üyelere 5000 liraya varan hediye sonucuk.com'da sizleri bekliyor. Kazanabilecek maksimum sonucuk puan 5000 lira ve yeni üyelere ve ilk kez kupon yapacaklar o. Özel bir kampanya bu. Altılı Ganyan kuponlarına 100 bin liraya varan ek kazancımız da devam ediyor ki altılı tuturdunuz yine 100 bin liraya kadar ek kazanç sonucuk.com'da sizleri bekliyor. Altınız 5'te kaldı o zaman da 5'te kaldığında 1000 liraya kadar iade var. Teselli ikramiyesi bizden 5 bin liraya kadar Altılı Ganyan bahislerinde iade sonucuk.com'da yarış severler için kampanya olarak devam ediyor. Tabii kampanyalar sayfasında bunları inceleyip kampanya katılma mecburiyeti var. Onu unutmayın. Oynadıkça kazan kampanyası var. Sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyası sonucuk.com'da yine Sabit Ganyan meraklılarına özel bir kampanya olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra Metin Abacı ile İzmir'i konuşalım.
1: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
2: Spor. Reklam. Süper Lig'de hasret sona eriyor. Futbolun heyecanı Bilyoner'de yeniden yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: taksit.
1: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister o. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Reklam.
7: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Fotoğraf Finiş'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz ki Ankara yarışlarını değerlendirdik, bitti. Aykut Balcı'yla detaylı konuştuk 10 koşuyu. 10 koşu için tahminlerimizi aktardık. Kaçırdıysanız Aykut Balcı'nın ve tüm tahmincilerimizin yorumlarını sondüzgün.com'da okuyabilirsiniz diyelim. Ve İzmir'e geçelim. İzmir'de de Metin abiyle, Metin Abacı'yla beraberiz. Abi hoş geldin.
1: Bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abi. Nasılsın? İzmir'de havalar nasıl?
1: Hava güzel. Gayet güzel. Güzel bir sonbahar. Havalar biraz ısındı. Bir ara soğuktu. Yağış yok. Gayet güzel, böyle tam hipodroma gidilecek bir hava var.
0: Ne güzel abi. İzmir hipodromu da zaten yarışseverin en çok tercih ettiği hipodromlardan biri. Her ne kadar şu anda çim yarışları koşmuyor olsa da kumdaki performanslarda çok heyecanlı oluyor. İlginç ve sürprizli yarışlar karşımıza çıkıyor bazen. Ne diyorsun, bugün için nasıl bir beklentin var yarışlarda?
1: Bugün için de ben biraz zor gördüm. Yani bankoların konusunda eski yarışlarda olduğu gibi çok böyle net, tereddütsüz banko diyemiyorum. Zorlu yarışlar var. Ama kolaylamaya çalıştık. Umarım bizim yorumlarımızdaki gibi gelir. Takipçilere de bugün faydamız olur.
0: AGF'yi değiştireceğiz mi abi? Sabit Gayan'ı değiştireceğiz mi?
1: Değiştiririz diye düşünüyorum. Çünkü benim tuttuğum atlar geri planda çıkmış. Çok güzel. Ben de böylesini seviyorum. Ama sonradan hüsran oluyor. Bizim önerdiğimiz atlar AGF oluveriyor. Böyle değişecek. İnşallah değişmez.
0: Abi sabit oynayan için şu anda açıklanan oranlar güzel. En azından dinleyen şu anda erken saatte onlardan yararlanabilir. Ne diyorsun abi, birinci koşu bir maidenmiş ve çılgın da çok büyük bir favori çıkmış Gökhan Gökçe üzerinde. Kendi atları, sen de Gökçelerle samimiyet yüksek. Ne diyorsun, banko yazalım mı?
1: Yok, banko değil. Bak yine Gökçe var. Bak yine bir Gökçe
0: başka
1: var.
0: Başka bir Gökçe daha var. Evet.
1: Gökhan Gökçe var burada. Benim takibimde bu Gözeoğlu. Ya son 5 yarışında hep startta kalıyor. 7 boy, 5 boy, en az 5 boy startta kalıyor. Özellikle bu Kocaeli'ndeki son yarışı, 1500'ü 1.46 yarışını ben çok beğendim. Kocaeli pisti İzmir'den bile biraz daha şey sert. Yani orada koştuğu derece çok çok iyiydi bana göre. O startta kalmasa rahat kazanabileceği bir yarıştı. Bugün de kalmayacağını bilsem inan bana direkt banko öneririm.
0: Evet.
1: Bu grupta banko öneririm, kalmayacağını bilsem. Ama işte o maalesef 5 yarışta starta kaldığı için tereddütte bırakıyor. Ben yine de ilk sıradan Gözeoğlu diyorum. Yavaş yavaş, çünkü mesafe de uzadı. Yetiştirmekte kısa mesafelerde zorlanıyordu. Şimdi 1500'e göre 100 metre daha da uzadı. Biraz daha tecrübelendi de Safkan. İlk sıradan Gözeoğlu yazalım. Daha sonra bir numaralı Çılgın Dağ tabii ki burada en tecrübeli. Son 2 yarışında tabela yapmış bu ismi. Rakip olarak yazmalım. Geniş oyunlar için iki tane isim önereceğim. 9 numaralı Tümerk ve 2 numaralı Selçuk Zade. Bu safkanlarda yine geniş oyunlarda sürpriz almak isteyenler de bulunabilir.
0: Evet, Gözeoğlu ile başladı Metin Abacı ki çok cazip şu anda. Afrikanlar temsilcisi %8'lerde, 7.5 AGF'de ve Çılgın Dağ %61 iken onu getirirsek tabii ki neredeyse 10 katı ikramiyeye kadar gider kuponumuzun değeri. Sonra 9 numaralı Tümerk ve 2 numaralı Selçuk Zade dedik. Geldik ikinci koşuya abi. Şartı 4 koşu, 4 yaş şaraplar 1900 metre kumda koşacaklar. 5 safkan var ama sancak taşıyan burada bir tık önde rakiplerine göre. Her ne kadar kilosu ağır olsa da Mertcan Çelik de kazanmıştı. Yine kazanabilir mi? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ben burada başka bir banko önereceğim. Özellikle o koştuğu son yarışta sağda sinyalliydi. Kime sorsam son dakika bana bu safkanı söylüyorlardı. O da 4 numaralı Balaşır. Hatta benim normal oynadığım kuponda da yoktu. Daha sonra bir puan yaptımsa bu safkan düğüm olduğu için neredeyse geliyordu. Biraz düzlükte o gün sancak taşıyan avans alıp elini çabuk tutup bir mesafe ara açınca yakalamakta zorlandı ama geldi, ikinci oldu. Ve o gün 2,5 kilo fark vardı. Bugün baktığımızda aralarında 6 kilo fark var Balaşır lehine. Geçen haftada sinyalde olunca ben bugün bu safkanın artık kazanacağını düşünüyorum. Ve yine cazip bir isim, Balaşır'ı banko olarak öneriyorum.
0: Evet, güzel bir banko. Balaşir Gün'ün şu anda 3. at durumunda. Sancaktaş Yen %50 AGF almışken 4 numaralı Balaşir Bankosu geldi. 6 kilo avantaj Balaşir'i birinciliğe atacak dedi Metin Avacı. Banko Balaşir 4 numaralı Balaşir İzmir 2. koşuda bankomuz oldu. 3. koşuya geldik abi. Handikap 17 koşu, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kısa mesafedeler. 12 safkan var. Bu 12 safkan içinde nasıl bir sıralama yaptın?
1: Şimdi bir parantez atarak şunu da söyleyeyim. Sabah görüşmelerimde Balaşır da söyleyen var, Sancaktaş Yen de söyleyen var. Ama eğer Balaşır'ı tek yazmayıp da güvenmeyen başka yerde tek yazacak dostlarımız, birin yanına mutlaka ikiyi de yazsın. Yani rakip olarak Sancaktaş Yen'den daha önce Ulu Yaşar verildi rakip olarak. Ben de aynı şekilde dördün arkasında en az bir kadar ikinin de şanslı olduğunu düşünüyorum.

0: şekilde bunu da belirtmiş olalım. İkinci altının ilk ayağı.
1: Evet.
0: Üçüncü koşu. Evet. Burada da 3 yaşlı Safkan 2 yarıştır kazanan 9 numaralı No Breaks. Bana göre bugün çok şanslı rakiplerinin yanında. Özellikle de kilosu çok müsait. 52 kilo gibi bisiklet var. Gerçi burada Bekir Mert artı 2 alır büyük bir olasılıkla ama yine de bu grubu geçmeye yeterli bu formuyla. Ben Safkan'ın kazanmaya çok yakın görüyorum. 2 yarıştır 1.14 koşuyor. Üstüne hatta bir yarım saniye daha iyi koştu son yarışını. Bugün biraz daha iyi koşacağını düşünüyorum. Belki 14'ün altına bile inebilir.
1: Abi 2 yarıştır 56-56,5 kilolarla 1.14 koşuyordu. 52 hadi diyelim ki 54 kilo koştu. Yine de 2 kilo avantajı var.
0: 14'ün altına düşürür diye
1: düşürebilir evet. Aynen.
0: Yani risk edip bence bu Safkan tek atılabilir. İkinci altına yani bir bankoyla başlanabilir. Her ne kadar favori çıkabilme ihtimali yüksek olsa da bu Safkan'ın böyle karışık bir yarışta tek atmak istediği kadar favori olsun, istediği kadar AGF'nin ilk atı olsun yaklaşık 2 ile 2,5 3 lira gibi ganyanlı bir hata tek atmakta büyük bir avantaj olur. Ben yine de öneriyorum alternatif banko olarak yazabiliriz diyorum. 11 numara Battle Cat bana göre en ciddi rakibi olacak. Bu Safkan da yine 14'lerde koşuyor. 56,5 kilolarla zaten No Breaks'in kazandığı yarışta 1,5 boy arkasındaydı. Yine en ufak hatasını affetmeyecektir. Battle Cat, No Breaks'in ilk rakibi olacaktır. Yukarıda bir Line Tomo var. Bu Safkan da gruptan çok kalite bir isim. Sürekli kısa vade yarışlar koşuyor. Bugüne kadar koştuğu yarışlara baktığımızda hep grup ve kısa vade yarışlar. Bir tek birkaç, iki yarış önce, üç yarış önce bir Handicap 17 yarış yapmıştık Kocaeli'nde. Ondan öncesi 20 yarıştır neredeyse sadece grup ve kısa vade. Yani bu gruptan kalite olarak çok üstün. Kalite kalitedir. Kilo kaldırır. Ben Line Tomo'da mutlaka kuponlarda olsun 9 tek yazmıyorsak diyorum. Yine bu mesafelerin iyi koşan atlar 6 numaralı Mancunyan Bedi, 8 numaralı Bikaney ve 1 numaralı Keçikan. Bu da bir duyum isim. Kocaeli'nden geliyor buraya. Durumu çok çok iyi. Zaten son yarışına baktığımızda ikinciliği Kocaeli pistinde 1400'de 1.25.98. O bile bize bir fikir veriyor. Çok at yazıyorsak ona da bir çarpı atalım derim. 9 alternatif banko, 11, 2, 6, 8, 1 rakipler.
1: O 9 numaralı No Breaks alternatif bankomuz ki bugün Bekir Mert Mırk'la son 2 yarışını kazanmış. 3. yarışın çıkıyor. Kazanmaya bence de çok yakın ama Metin abinin dediği gibi çok cazip bir isim başta önerdi. 11 numaralı Safkan'ı Battle Cat'i 2. sırada önerdi. Daha sonra yazarsak 2, 6, 8, 1. 9 tek veya 9, 11, 2, 6, 8, 1 bizim buradaki İzmir'deki sıralarımız olacak 3. koşta. 4. koşu şartlı 19. ilk birinciliğini almak için 16 Safkan piste çıkacaklar. Abi günün zor yarışlarından biri burası. Her ne kadar 1, 2 Safkan ön plan çıkmış ama bu aşağılardan da bir böyle uygun kilolardan biri gelirse hiç şaşırmam. Ne diyorsun bu koşuya?
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ben de tecrübeli isimler özellikle son 3 yarışımda 2 defa ikincilik, üçüncülük almış bir numara Iron Tempest ve 2 numara Parmigiano. Tabii ki ön planda mesafenin uzun olması da bu tecrübeli isimler için bir avantaj oluyor. 1-2 küçük oyunlara yeterli olur. Aşağıdan senin dediğin gibi ben de 2 Safkan'a sürpriz önereceğim. 12 numaralı Ziya Kardeşler ve 10 numaralı Vosko.
1: Evet, sürpriz bayağı bir cazip. 1-2 öncelik dedin Iron Tempest ve Parmigiano yazarsak 12 ve 10 dedin. Vosko'da bir türlü aradan sonra geliyor. Düzenli koşamadı ama o aradan sonra yaptığı işleri iyi. Ali Can İnci ile bugün sürprizi yapabilir. Bakayım abi sabiti kaçmış Vosko'nun? 12 liraymış. Gayet de güzel bir oranı var. Evet. 1-2 öncelik sonra 12 ve 10. Geldik 5. koşuya. 5. koşu şartı 4 koşu. 1400 metrede koşulacak 14 Safkan'ın katılacağı yarışta. Esengür, Buğday CQ'sinin Safkan'ı zaten çok istikrarlıydı. Bu gümbür gümbür temsilcisi Nisan ayına kadar hep iyi koşular koştu. İzmir'de son Antalya yarışı, arada Kocaeli'de de kazanmışlığı var. Ne diyorsun? 11 yarışın 7'sini kazanmış bir Safkan. 6 ay aradan geliyor ama İzmir'de de çalışmalarını gayet iyi tamamlamış. Uzun uzun işler de yapmış. Kimleri tutuyorsun burada? Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Bu Safkan'ın 6 ay arası var. Tabii bunu görünce ben dünden bendeki bültende de 3. 4. at falandı. Dedim güzel tam da cazip isim. Esengür yine

0: kazanır. Özellikle Ömer Faruk Özen'le çok iyi uyumu var. 4'te 4 yaptılar. Bugün 5'te 5 peşinde olacaklar. Bunu başarabilir diye düşünüyorum. Dün sondüzlük.com'la yazdığım yorumda da aynı bu şekilde belirttim. Esengür bence bu grubu rahat geçer diye düşünüyorum. Çünkü rakipler böyle istikrarsız, vasat isimler. Çok kalite isimler var. Kolega gibi mesela. Ama arası var. Henüz form tutamamış isimler var. Bu da Esengür için arası olsa da çok çok iyi hazırlıklarıyla bence çok zorlanmayacaktır. Kısa mesafeli bir yarış, dinçlik yarışı yapabilir. Hazır çünkü. Ön planda Esengür diyorum. Daha sonra 8 numaralı Bendeme. Son yarışı ölçüde bir önceki yarışında çok iyi koşmuştu. 12 numaralı Efor yine çıkış yakaladı. Bir üçüncü, bir ikinci kazanmaya yakın bir form tuttuğunu gösteriyor. 7 numaralı Şankut Hatun her ne kadar arası olsa da kalite kalitedir. 9 numaralı Kolega ve 4 numaralı Işın Bike. Bu da arası var ama yine iyi bir safkan, kaliteli bir isim. Rakip olarak 2, 8, 12, 7, 9 ve 4 numaralı safkanları öneriyorum.
1: Evet, 2 numaralı Esengür kalitesiyle ön plana çıkardığımız isim. Sonra 8 numaralı Bendeme ki Bendeme şu an %10'larda, %8-9 sabit ihtimallerde de Bendeme'ye hemen bakayım. 106 lira oranı var. Esengür 1.70'e koşarken Bendeme 6 lira sabite koşuyor. Cazip çıkmış sayıdır. Sonra da ilavelerimiz 12, 7, 9 ve 4 şeklinde devam ediyor. 12 numaralı Efor da çok uygun kilosuyla ki son yarışını İzmir'de ikinci olarak tamamlamıştı. Bugün günün üçüncü şanslı ismi olarak

0: önerdi Metin Abacı. 2-8-12-7-9-4 yazdık. 5. koşuyu da bu şekilde geçtik 6. koşuya. 6. koşu kısa vade 6 bir yarış 2 yaş İngilizler 1200 metrede koşacaklar. 5 safkan içinde performansıyla Anka Erçelik ön planda, Mustafa Çiçek'le de iyi anlaşan bir isim. 6 yarışın 3'ünü kazandı. İkisinde ikinci oldu. Mustafa Çiçek'le de son 4 yarışından 3 birincilik bir ikincilik aldı. Ne diyorsun abi, burayı nasıl sıralayalım?
1: Evet, burada son kazandığı yarışın derecesine baktığımızda 57 kiloyla Lehammer bugün bir de kilo düştü. 53'e düştü. Ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk sıradan Lehammer yazılmalı. Yani o yarışın tekrarlarsa bugün bu grubu rahat geçer diye düşünüyorum. Tabii ki Anka Erçelik çok formda bir isim. Keza Hüsnü Nusutros kazandığı yarış derecesi ve kilo düşmesi ciddi rakip olacak olarak gösteriyor bana. 5 numara Lillehammer, 2 numara Anka Erçelik, 3 numara Nosotros ben ayırt edemedim. Bu 3 safkanı da belirttiğim sıralamayla dikkate alabiliriz.
0: 5-2-3 dedi Metin Amacı. 3 safkan yazdı. Lillehammer Alaaddin Kürünlük'le en sonunda kazandı. 1 şart, 3 şartta 3. olmuştu, 2. olmuştu. Şartlı 19'da İzmir'de dişlere ait bir yarışı yakalayınca 1200 metrede kazanmayı başardı. Bugün kısa vade 6'ya geldi. O yarıştaki performansını bugün tekrarlarsa kazanabilir diyor Metin Abacı. Başa yazdı. Sonra 2 numaralı Anka Erçelik ki bu safkan da Mustafa Çiçek'le dediğim gibi çok iyi anlaşıyor. Ve 3 numaralı Nosotros Nevzat Avcı'yla koştuğu tek yarışı kazanmış bir isim. Şartlı 27 kazanmıştı. Bugün kısa vade 6'da safkan. Safkan da son içinde de çok beğendim ben de. Gördüm ekranda. Burayı 5-2-3 yazdı. Metin Amacı 5 safkanın 3'ünü kuponda değerlendirmiş olduk böylece. Abi Eşref Saatin sana selam var. Mesajda başarılar diliyor. Selamlarını iletiyor.
1: Onu da aleyküm selam. Bizden de selam olsun.
0: Ve geldik 7. koşuya, Maiden'a. 3 yaş şaraplar 1600 metre kumdalar. 9 safkan var. 9 safkan içinde kimleri yazalım?
1: Evet, kalite, kağıdı kumaşı yüksek bir isim. 3 numaralı Tuğur Aptay. Baktığımızda Fış Fış'ın anne kardeşi Cem Bey'in, Cem Hanım'ın ana baba bir kardeşi. İlk 3 yarışında yine de fena değildi ama bu yarışa çok daha iyi hazırlandı. Uygun da bir grup yakalamış. Bu grupta da artık Maiden'dan çıkmayacaksa nerede çıkacak? Ben kazanmasını bekliyorum ve banko diyorum.
0: 3 numaralı Tuğur Aptay bankosu geldi. Muhammed Birbilgin'le ilk 3 yarışında başta Nisan ayında Maiden koşmuştu. 1000 metre bir Maiden'da 3. olmuştu. Mehmet Gönültaş vardı üzerinde. Son 2 yarışında Muhammed Birbilgin'le İzmir'de 3. oldu, 2. oldu. Abi sıra artık birincilikte. Metin Abacın da dediği gibi 1600 metrede bu safkan için uygun ve Tuğur Aptay bankosu geldi İzmir'in 7. koşusunda Metin Avacı'dan. Abi İzmir'i 8. koşuyu handikap 15 bir yarışta kapatacağız. 11 numaralı Kuruçay ve 14 numaralı Benekli Eküriler. Ne diyorsun, kapanışı kimlerden bekliyorsun?
1: Evet, Maderya oldukça iyi bir form yakaladı. Bu safkan İzmir'e geldikten sonra, Kocaeli yarışlarından sonra bir yarış koştu kısa mesafeli. 1222 tabela dışı kaldı ama iyi derece. Ardından bir ikincilik yaptı 223 ile 2000'de. İkinciliği aslında daha sonraki yarışlarında sinyaliydi. Nitekim handikap 14 yarışta 62,5 kiloyla 1.54 ile kazanırken 20 lira ganyanla gelmişti. Son koşusuna baktığımızda bu kez de 2 saniye neredeyse daha iyi koştu. Üçüncü oldu. 60 kilo siklet vardı. 23 lira ganyanla koştu. Ama o yarışta birinci Altıntepe, ikinci Gerard'tı. Arkaya baktığımızda Neverland, Çağdaş Alaçat, Aytekin Bey, Kazancı, Akkoba Kılgılı. Yani baya kalite isimlerle koşuyor. Ve bunların arasında Altıntepe'nin hemen arkasında üçüncülük yapıyor. Şimdi bu rakiplere bakıyorsun. Burada dönüp de bugün yarışta koşacağı rakiplere bakıyorsun. Arada 2 günlük fark var. Dolayısıyla Maderya kuponu sona getirip bir banko olarak tercih etmek için ideal bir isim. İki bankolu bir kupon veya işte Tuğur Aptay'ı ben yıkacağım diyenler, sona getireceğim kuponu diyenler Maderya'yı tek tercih edebilirler. Ya da Tuğur Aptay'ı tek ben sonra at yazacağım diyenler rakip olarak öncelikli olarak 10 numaralı Genç Yürek, daha sonra 6 numara Derya Dil. Bir türlü önde yalnız kaldığı yarışlar bulmasına rağmen bitiremiyor. İki defa Sena Açın'la ikincilik yaptı. Bugün yine aynısını yapacak. Kovalayacak at yok. Bitirme

0: çalışacak. Bitirebilir de Madarya Tek yazmıyorsak Derya Dili de yazalım. 16 daha sonra 2 numaralı Afşintay. Bu haftanın son 2 yarışı yarış hayatı bitecek. Hazırlıklar güzel. Yani bu yarış olmasa da bir sonraki yarışını kazanamazsa da yarış hayatı bitecek. Sürpriz için ideal bir isim bu gerekçeyle. Son olarak da 13 numaralı Kıvırcık Mehmet. Takip atım. Her an bir yerde bu safkanda bir patlama yapacak. 100 numara geldi.
1: Evet, o zaman 8 numaralı Madarya alternatif tek olarak önerdik. 2 tekli kupon yapacaklara. 5. ayak, 3 tek, son ayak, 8 tek, 2. altılı için, İzmir için. İdeal bir 2 tane tek veya ideal bir çifte gibi olur abi, değil mi?
0: Kesinlikle, ama çok fazla vereceğini zannetmiyorum o çiftin.
1: Olsun abi.
0: Yani şöyle düşünmek lazım. 3 lira bile verse yani. %300 bir günde iyi para.
1: Tabii ki.
0: Öyle düşünmek lazım.
1: Evet. Madarya abi, kalabalık yarışlar yine bakma. Maiden koşu Turabtay, son koşuda da 15 safkan var. 15 safkan içinde bir tane tek buldun. Ama altılı mesela ilk 4 aya cazip atları deneyip son 2 aya böyle bir 2 tekle yaptığında da yine güzel bir ikramiye olur. En azından 4'te 4 olup onun heyecanını yine yaşarsın. Madarya'yı ama tek yıkarsan yanına 4 tane at önerdin. 10 numaralı Genç Yürek, 6 numaralı Derya Dil, 2 numaralı Afşintay. Bu sefer Dilbağ takısı da taktılar. Son 2 yarışı diyorsun. Arada Dilbağ takısı falan denemişler. 2100 metre bu uzun mesafede bu Kurtça Bey yavruları iyi koşar. Bu safkan bir türlü kendini bir yerlere atamadı ama bugün gelirse büyük sürpriz olur. Ve 13 numaralı Kıvırcık Mehmet. O da hep duyuyorum seninle konuşuyoruz. Bir türlü birinciliğe kendini atamayan isimlerden ama iyi koşan Bekir Mert Mırık'la da bugün 52 kilonun avantajıyla bir yerde gelebilecek bir isim. 8 tek veya 8, 10, 6, 2 ve 13 şeklinde 4 safkan yazıyoruz o zaman İzmir'de.
0: Aynen. Ya bu çifte 5 liranın altına düşmez diye düşünüyorum ama oynanabilecek cazip bir çifte. Ya da kombine, sabit kombinelerden yanına bir safkan daha yazarak her hele cazip, mesela Balaşev dediğim gibi eklenerek rakamı yukarılara çekebilir.
1: Evet.
0: Ya da en azından risk almayacağım derse ilk iki yapabilir, ilk üç yapabilir, evet. Balaşev gibi her mesela şey, ama olabilir. Burada ben daha bu çifteye güveniyorum. Yani bu çifte büyük bir ihtimalle bugün bizim işimizi kolaylayacak diye düşünüyorum. Dörtlü ganyan oynarız diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olacak.
1: Evet, ikinci altılı için iki tane bankomuz. Beşinci ayaktaki 3 Turabtay, sondaki 8 Madarya olabilir. Bu şekilde bir kupon yapabiliriz İzmir'de. Abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de ben de bol şanslar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, Metin Abacı'yla günün yarışlarını, İzmir yarışlarını konuştuk ki Ankara'dan sonra İzmir'i de bu şekilde değerlendirmiş olduk. Diyarbakır yarışları da var. O da saat 21'de, akşam 21'de başlayacak. Başta da anlatmıştım. Onu da sondüzük.com'da hem Serkan Çömez'in hem Tuncer Kuş'un hem de yapay zekamızın tahminleri sondüzük.com'da Diyarbakır yarışları içinde mevcut. Detaylı yorumlar da mevcut ki 3 tahmincimiz de uzman yorumları bölümünde detaylı yorumlarını Diyarbakır için yazdılar. Sizlerin okuyup değerlendirmeniz için yayınladık biz de. Herkese bol şanslar diyelim. Sondüzük.com'u sunduğu foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Ankara'yı, İstanbul'u değerlendirdik. Yarın yine burada olacağız. Sabah yine 11'de sizlerle beraber olacağız. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın, şansınız bol olsun.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
5: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Euroleague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
13: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi az önce.
14: Bingham burada, Euroleague'e hoş geldin.
13: Nazar ettik.
14: Evet.
13: Fark da eridi bu arada.
12: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan Euroleague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler Euroleague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
14: Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
13: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
14: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
12: 6. Adam canlı maç özel Euroleague haftalarında Radyo Spor'da.

0: Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, 12-14 saatleri arasında. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Gündemimiz yoğun. Milli takımda teknik direktör değişikliği oldu. Henüz yerine gelen isim belli olmadı ama Montoya ile yollar ayrıldı. Basketbolda dün Beşiktaş Baskonya deplasmanında 84-92'lik çok çok önemli bir galibiyet aldı. Olympiakos deplasmanında olan Anadolu Efes mücadeleyi 89-66 kaybetti. Mücadeleyi izlerken bütün Euroleague karşılaşmalarını izliyorum sevgili Alaca. Buruk bir şekilde izledim. Mike James'in sakatlığı gerçekten Anadolu Efes'i çok derinden etkiledi. Ve Anadolu Efes'e geldiği ilk günden itibaren inanılmaz derecede katkı veriyordu. Yaşına rağmen arkadaşlarını ateşleyen son periyotta sorumluluğu eline alan Mike James, aynı geçen sene Shane Larkin'de olduğu gibi çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ve Anadolu Efes'in bütün momentumu da gitmiş oldu. Dün yapmış olduğum basketbol kuponlarında hepsi isabet sağladı. Artık şu şekilde oynamaya başladım sevgili Alaca. 1 ve üst, 1 ve alt şeklinde hem maç sonucu hem de üst ve altı kombin yaptığımızda en az 2.50 orana gelmiş oluyor. 2-3 karşılaşmayı koyduğumuzda da oran 10-11 civarında oluyor. Çok yüksek oranlar yakalıyoruz. Umarım bu şekilde de Euroleague'de devam edeceğiz. Basketbolla başlayacağız. Futbola geçişimizi yapacağız efendim. Sevgili Alaca, Beşiktaş Euroleague'de ikinci galibiyetini aldı 4. karşılaşmada. Önemli bir galibiyetti. Ayrıca son dönemde formda olan bir Baskonya'yı yenen bir Beşiktaş takımı gördük. Mücadele ruhu oldukça yüksekti. Dönüşümlü olarak takip ettim. Özellikle pot altında çok etkili bir Beşiktaş vardı. Neler söylersin Beşiktaş'la ilgili?
2: Ya şöyle söyleyeyim, Baskonya İspanya Ligi'nde son maçında 110 sayıyı falan aşmıştı. 83 sayıda tuttun ve sene başında beklemediğimiz bir şey söyleyeyim sana. Mesela Beşiktaş birazdan mütevazı bir takım. Taraftar çok önemli, itici bir güç olacak dedik ya. Beşiktaş ilk sezonun 2-2 galibiyetini deplasmanda aldı.
1: Doğru.
2: İlginç. Ya mesela ilk hafta Valencia'ya elden kaçtı dedik ya. Valencia 4-4 ile devam ediyor. İyi bir takımı yenemedi Beşiktaş. Çok da sonuna kadar getirdi.
1: %100 katılıyorum.
2: Gelinen noktada şunu söyleyeyim. Hani çok işte mesela Barcelona maçından sonra battık bittik diyordum ama Beşiktaş Barcelona maçı hariç bütün maçları olması gerektiği gibi oynadı. Bak Valencia maçına da bir şey demiyorum. 2 ve 3. çeyrek kötüydü ama şu Valencia 4-4 ile başladı. Çok iyi gidiyor Beşiktaş yani bu anlamda. Ben mesela karamsar bir tablodan bahsediyordum. Bunu YouTube yayınlarında da söyledim. Şundan ötürü o da. Tablo şu yüzden karamsar. Eksikler bazı maçlarda çok göze batıyor. Kalite problemi göze batıyor. Ama oyun olarak şu an 4 maç sonunda. Baskonya zor bir deplasmandır bu arada. Fernando Buesa hem Efes hem Fenerbahçe'ye ters gelen bir deplasmandır. Şunu atlamayalım. Baskonya geçtiğimiz yıllara nazaran profil olarak daha aşağıda. Lakin bence kıymetli bir galibiyet aldı burada Beşiktaş.
1: Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar sizler için canlı yayında okunmaya çalışılacak. Çünkü çok ciddi anlamda mesaj geliyor, gözden kaçırdıklarımız olabilir. Saygı çerçevesinde atılmayan mesajlar da hukuki departmanımız tarafından denetleniyor. Bunun bilgisini paylaşalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnternet, Instagram üzerinden de Ozan Özturan ismiyle takip edebilirsiniz. Kuponlarla ilgili mesajlar geliyor. YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle gerekli bilgileri alabilirsiniz efendim. Grubumuz mevcuttur. Gelmek isteyenler YouTube platformunu izleyebilirler. Sevgili Alaca, Beşiktaş'ta Dušan Olimpijević'in de maç sonu yapmış olduğu röportajda morali oldukça yerindeydi. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabildik, mücadeleden kaçmadık ve özellikle son periyotta vites arttırdık yorumunda bulundu. İleriki karşılaşmalar için Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin ve Beşiktaş'a takviye gerekiyor mu? Ayrıca sezon başında da belirtmiştim. Beşiktaş'ın şu anda en önemli oyuncularından birisi olan Scottie Wilbeck'in yavaş yavaş sahne almaya başladı Beşiktaş'ta. Sakatlığını atlattı, yaklaşık bir sene, bir buçuk sene basketbola uzak kalmasına rağmen şu anda Beşiktaş'ın sorumluluk alan nadir oyuncularından birisi olarak gözüküyor.
2: Ya Scottie Wilbekin sanki Maccabi dönemindeki ya da Daçka dönemindeki Wilbekin gibi.
1: Zaten Euroleague tecrübesi oldukça fazla bir isim.
2: Euroleague tarihinin en fazla üçlük atan üçüncü oyuncusu. Dün de 6 tane attı mesela.
1: Ve ben, çok da iyi üçlükler attı bu arada.
2: Açık bir şey söyleyeyim. Bak şimdi burada hiç şey yapmam. Yani geçmişte söylediğim ifadelerde yanlışım varsa yanlıştır. Mesela Galatasaray önce Wilbekin'le anlaşmış. Çok saçma bir transfer dedim. Beşiktaş anlaştı, ne alaka dedim. Yani Euroleague tecrübesi var ama 2 senedir 10 maça çıkmış. Bunu geçen YouTube'da olduğum bir yayında da söyledim. 2 senedir 10 maça çıkmış bir oyuncuya komutayı veriyorsun.
1: YouTube'da da Burak Alaca ismiyle değerli program arkadaşımı takip edebilirsiniz. Ben de bazı basketbol yorumlarını sevgili Alaca'dan alıyorum.
2: Ya dediğim gibi son 2 senede 10 maça çıkmış bir oyuncuya komutayı verdim. İyi gidiyor. Özlemiş basketbolu. Belli ki
1: doğru.
2: Sağlık olarak da şu an iyi. Devin Dotson. Benim Euroleague'de bu sene önemli çaylaklardan biri olacağını düşündüğüm bir oyuncuydu. Dün 16 sayı, 5 rebound, 6 asist. Müthiş. Her şey her departmanda.
1: Aktı. Bazı yerlerde çok ciddi top kayıpları yaptı. Olimpiyevi çok sinirlendi. Şut çekeceği yerde pas verdi. Bir 2-3 tane yanlış pas hatası oldu ama yine de maçta iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim.
2: Ya şimdiye kadar Beşiktaş maçlarında oyuncu bazında zorlayıcı olan ne biliyor musun? Tempo çok yüksek. O kadar nabız ve adrenalin yükseldiğinde karar vermekte zorlaşıyor. Burada tecrübe anlamında biraz daha 90 oyuncuların zorluk çektiğini görmemiz gayet doğal. Mesela dün Zizic biraz kızağa çekildi. Gabriel çok iyiydi. Gabriel hücum anlamında çok eksik bir oyuncu ama savunmada biraz daha hareketli. Zizic gibi hantal bir oyuncu değil. Ben Zizic'in savunma tarafını Sertaç Şanlı'ya çok benzetiyorum ki Panathinaikos maçını da izlemişsindir. Yani ne demek istediğimi anlarsın. Eller ağır, ayaklar ağır.
1: Doğru.
2: Genel olarak orada çok rakip hücum oyuncularının karşısında kalamıyor. Dediğim gibi 4 maç sonunda 2 galibiyet. Beşiktaş'ın şu fikstürüne baktığımızda kabul edilebilir. İyi bir sonuçtur da. Şimdi artık evdeki maçlarda da biraz ritim kazanmak lazım. Çünkü Euroleague'in realitesi nedir biliyor musun? Bu sadece Beşiktaş değil, Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe gibi takımlar için de geçerli. Sezonu belli bir düzeyde hedeflerin çerçevesinde bitirmek istiyorsan evdeki maçlarda mümkün olduğunca az yer alacaksın. Bundan sonra mesela bu cuma oynanacak Bayern maçıyla birlikte Beşiktaş'ın başlaması lazım evde de kazanmaya.
1: Beşiktaş'ın senin düşüncene göre bir forvet takviyesine ihtiyacı var mı?
2: 5 takviyesine ihtiyaç var. Yani Gabriel'in olmadığı denklemde ki Gabriel de bence çok çok iyi bir oyuncu değil. Zizic çok büyük eksi savunmada. Sissoko dönene kadar bilmiyoruz ne zaman dönecek. Bence bir 2 numara takviyesine ihtiyaç var ama sadece atıcı değil savunma tarafında da bu. De Julius'un, Dotson'un, Wilbekin'in biraz daha savunma yükünü hafifletecek. Onları hücumda özgürleştirecek bir oyuncu lazım. 2 tane transfer yapılacağı konuşuluyor ama 15 Ekim'den sonra NBA'de bu kadro listeleri lige teslim edilip arta kalan oyuncular netleştikten sonra yapılacak hamleler bekleniyor.
1: Eğer Beşiktaş kadrosuna 2 majör oyuncuyu da katarsa gerçekten Euroleague'de çok daha iyi işler yapabilecek bir seviyeye gelir. Umarım da yapar bu takviyeyi. Çünkü diğer takımları da kontrol ettiğimizde sevgili Alaca ciddi anlamda yatırım yaptılar. Bu sene Euroleague'in daha da zor geçmesi bekleniyor. Bu arada NBA karşılaşmaları da gece 2'de başladığından dolayı çok fazla takip edemiyoruz. İzleyemediğim karşılaşmaya da oyun oynamak bana çok mantıklı gelmiyor. Bütün konsantrasyonumu Euroleague'e çevirmiş durumdayım. Ayrıca karşılaşmaları da izlerken çok ciddi keyif alıyorum. Euroleague çok farklı bir seviyeye geldi.
2: NBA renkli de değil bence bu arada. Çok keyif vermiyor. Yani orada bir ne denir ona?
1: Eski dönemdeki NBA ile şu anki NBA arasında çok fark var gibi geliyor bana.
2: Sıkı değil. Sıkı değil. Onu görebiliyoruz. O yorumuna da katılırım. Eski dönemde NBA'de ben şeyi hatırlıyorum mesela. Kevin Garnett'in bir diyaloğunu anlatayım sana. Joakim Noah vardı hatırlar mısın?
1: Tabii ki.
2: Chicago Bulls'ta. Bir serbest atışta çizginin üzerinde rebound için dizilirken Kevin Garnett'e şöyle bir ifade kullanıyor. Çocukken hayranındım, odamda posterim vardı. Kevin Garnett küfür ediyor mesela dedim. Şimdi o yok ki. Şimdi tam masalar sarılacaklar sahanın ortasında. Bir ponçiklik var NBA'de. Ben onu sevmiyorum abi açıkçası. Bana hitap etmiyor.
1: Ayrıca Amerikalı taraftarlarında son All-Star karşılaşmalarında son 2 ya da 3 All-Star mücadelesinde hiçbir mücadelenin olmadığı, çok rahat bir şekilde maçların tamamlandığını belirttiler. Verilen bilet paralarına göre layık bir basketbol oynanmadığını belirttiler ve şikayet talebinde bulundular.
2: Takılıyorlar, All-Star falan yok bence.
1: All-Star eskiden böyle değildi ama. All-Star'da mücadele vardı, bir savaş vardı. Şimdi oyuncular rahatsız maç vursun diye önünü açıyorlar All-Star mücadelesine.
2: 10 metreden üçlük kaldırıp atanlar var. Kendi yarı sahasından demiyorlar falan kaldırıyor. Bunu mesela şey Avrupa basketbolunda göremezsin. Mesela bak yine Garnett'ten bir anı anlatayım. Adam mesela Chuck Davis miydi? Yok Chuck Davis değil, o Bamwitliydi. Big Bay Ben Davis miydi? Takım arkadaşına soyunma odasına öyle bir hakaret etmiş ki adam ağlamış mesela bak. Hırsı görüyor musun? Şimdi ben şeyi düşünüyorum. 82 maçta mesela herhangi bir maçı kaybetmeye aldırış edeceğini düşünmüyorum NBA'deki oyuncu güruhunun.
1: NBA'deki mücadele ruhu son dönemde gözükmüyor diyebiliriz. Bu da taraftarları biraz daha geri plana atıyor. Çünkü basketbol severler o mücadeleyi görmek istiyor. Euroleague'de de bunu görüyoruz.
2: Euroleague'de fark ne biliyor musun? Hani NBA'de 82 maç var diyorum ya.
1: Evet.
2: Euroleague'de 38 maç var ve hani bir şey hedefliyorsan aldığın her mağlubiyet o yolda sana bir eksi yazıyor. Euroleague'de her maç önemli. Yani Euroleague'in sloganı şey ya mesela. Every game matters. Her maç önemli. Euroleague öyle. Maç adedi düşük olduğu için. Ve Avrupa basketbolunda şey yok. Bak Avrupa insanında da var. Laçkalık yok. Amerika'ya baktığında Hollywood'a bakıyorsun. Genel obezite oranına bakıyorsun ama insanlarda o hırsı görmüyorsun. Avrupa insanında o yok. Hepsinde bir disiplin var. Ya Saras'ı görüyorsun. Obradovic'i görüyorsun. 75 yaşına geldi. Kıpkırmızı oldu. Takım 20 sene önünde adam kıpkırmızı oluyor. Kaldıramıyor.
1: Bu arada Panathinaikos taraftarları da başka bir takımın teknik direktörünü senelerdir alkışlamıyordu. Ama Saras Oaka'ya giriş yaptığında bütün taraftarlar ayağa kalktı ve Saras'ı alkışladılar. 2009 yılında şampiyonluk yaşamıştı. Koçu Obradovic'ti. İnanılmaz günler. Saras da alkışla cevap verdi. Panathinaikos mücadelesinde de açıkçası ev sahibinin yenmesini bekliyordum. Üstün bir oyun oynadılar Fenerbahçe'ye karşı. Wade Baldwin'in biraz daha devrede olması gerekiyor düşüncesindeyim. Mücadeleye de ilk 5'te başlamamıştı. Ama hırsı, mücadelesi aynı Obradovic gibi bir koç izliyoruz. Bir röportajında da biz koçluk eğitimlerinin birçoğunu Obradovic'ten aldık dedi.
2: Ya şu o bahsettiğim meşhur 2009 takımının kadrosunu sayayım. O Euroleague tarihinin en iyi kadrosu olabilir bu arada bak. Diamantidis, Saras Yasikevicius, Spanulis, Mike Batist, Nikola Pekovic bir de Albertis var.
1: İnanılmaz bir
2: takıma bakar. Şu an olsun Euroleague'de şampiyon olur. Net olur mesela.
1: Şut konusunda da çok iyi bir takım. Ya, zaten Saras'ın özelliği dış şutlar.
2: Saras ve Spanulis var.
1: Spanulis.
2: Uzun olarak bence Euroleague tarihinin en sert uzunlarından biri. Pekovic var, Mike Batist'i Fenerbahçe'den de hatırlarsınız. Albertis gibi bir şutörün var. Bulamazsın ki şu an şu takım.
1: Doğru.
2: 60 milyon dolar.

0: yetişmiş bir Saras var ama Panathinaikos mücadelesinde bir galibiyet daha beklerdik ama Panathinaikos'un da kadrosu çok iyi bu
1: arada. Kalite farkı çok ayyuka çıktı bence. Yani bak mesela...
0: Çok iyi takviyeler yaptılar. İlk çeyrek... Bir de Kendrick Nunn sakat da o maçta.
1: Kendrick Nunn yok, Sulukas da yok.
0: Sulukas
1: da yok. Juancho Hernan Gomez de yok. Bak ilk çeyrekte mesela maçın biraz kafa kafaya gittiğini gördün ya. İkinci çeyrekte Francisco maçı kıracak şutları attı, hamleleri yaptı. Nigel Ace Davis yaptı. Uzun rotasyonda Lezor'u hiç savunamadın. Fenerbahçe'de sıkıntı ne biliyor musun? Bunu dönerse, iyi dönerse Larkin yapabilir ama maçı kıracak orada. Maça Fenerbahçe'yi ortak edecek oyuncu yoktu.
0: Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi? Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde mesajlarla devam edelim. Selamlar, ben Önder, sizleri severek takip ediyorum. Beşiktaş'ın Euroleague galibiyeti için tebrik ediyorum, fakat bu galibiyet sizi yanıltmasın. Wilbeck'in ekstra şut performansıyla kazandılar ama hala Euroleague seviyesinde değil kadro olarak ve ancak akşamki gibi ekstra performanslarla kazanabilir. Beşiktaşlılara lütfen hayal satmayalım, sevgilerle demiş. Herhangi bir hayal sattığımız yok. Kadro kalitesini sevgili alıcı A'dan Z'ye açıkladı. Aynı zamanda Beşiktaş takımının sezon öncesi de mücadelelerini takip ettik. Başarılı olmasını isteriz. 4'te 2 gidiyorlar. Umarım çıtayı yükseltirler diyeceğiz. Herhangi bir şampiyonluk beklentimiz yok. Final Four beklentimiz yok. Ama gerekli olan şeyleri de söylüyoruz efendim.
6: Ben ayrıca şunu da söylemek isterim. Beşiktaş'ın eksikleri kesinlikle net. 5 rotasyonda, 2 rotasyonda, bence 3 rotasyonda, 4 rotasyonda.
5: Bu kadroyla yine iyi oynuyor Beşiktaş.
6: Ama mesela bak, Maccabi maçında Beşiktaş ekstra keskindi. %60 şut attın, herkes bireysel olarak çok yüzdeli oynadı. Dünkü maç ulaşılabilir bir seviye. Dün Baskonya maçında aşırı yüzdeli bir Beşiktaş görmedik. Bu yakın standartı koruyabileceğim bir seviyeydi. Ben dünkü maçın çok ekstra olduğunu düşünmüyorum. Maccabi maçı ekstraydı mesela. Açık yüreklikle söylüyorum.
5: Merhaba, İstanbul'dan Mehmet ve Ali. Samsun Spor taraftarıyız. Bugün takımımızdan galibiyet bekliyoruz. Hayırlı işler demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Biz de hayırlı günler diliyoruz efendim. Yalnız benim o mücadeledeki tercihim farklı. Birazdan iddia kuşağına geçiş yaptığımızda sizler için paylaşırız.
6: Mehmet Bey deyince aklına şey geldi mi abi? Efendim Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Erbil biliyorum, çok ikoniktir.
5: Gününüz aydınlar olsun Burak Bey demiş. Bir Beşiktaşlı Wilbeck'in ve Dario Şar için bir resmini göndermiş. Maalesef Anadolu Efes o momentumu da şu anda kaybetmiş gözüküyor.

0: Mike James'in yerini doldurmakta oldukça zor. Zaten geçen sene çok zorluklarla mücadele eden bir Anadolu Efes vardı. Euroleague'in dip sıralarında yer alıyorlardı. Maalesef bu senede gerekli takviyeler gelmezse o şekilde gözüküyor.
1: Daha gelmez. Cameron Payne'i aldılar biliyorsun Mike James'in. Evet. Aynı ikame oyuncu değil. Ve bu sene koçu da ben beğenmediğim için Sabo Onurkran'la da konuştuk. Ya bir playoff umudum vardı. Şu an azalmış durumda. En azından o şekilde ifade edebilirim.
0: İki senedir takımın en etkili oyuncularında ciddi problemler yaşıyor Anadolu Efes. Bir basketbol sever olarak da Anadolu Efes'i bu durumlarda görmek beni üzüyor sevgili Alaca.
1: Can sıkıcı ya.
0: Ve iyi de başlamışlardı.
1: Bak mesela bir benzetme yapacağım. Direkt bence hepinizin kafasında oturacak. Obradovic sonrası Fenerbahçe, Kokoşkov'la, Georgievich'le, Itudis'le bir şey denedi. Bir kimlik bunalımı yaşadı ya Saras'a kadar. Ergin Ataman'dan bu yana Efes aynı kimlik bunalımını yaşıyor.
0: %100 katılıyorum yorumuna.
1: Daha henüz o kimliği oturturup takımı iyi bilendirecek koçu bulamadılar bence.
0: Grubumuzla ilgili bilgi mesajları geliyor. Ozan Özturan tahminleri YouTube platformunu izlerseniz eğer orada gerekli bilgileri sizler için sağlıyoruz. Her zaman canlı videolar paylaşamıyoruz ama grubumuz aktif yaklaşık 3 senedir yolumuza devam ediyoruz. Sevgili Alaca, bugün basketbolda erken saat karşılaşmaları da var. Oranlar açıkçası bizi tatmin edecek seviyede değil ama biz yine tercihlerimizi söyleyelim. Canlıdan da tercihler açılıyor. O tercihlere göre de hareket edebilir değerli dinleyenlerimiz. 13 kuşağı Bahçeşehir Koleji Karşıyaka mücadelesi var. Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde şampiyon adaylarından birisi olarak görüyorum Bahçeşehir Koleji'ni.
1: Katılıyorum.
0: Aynı zamanda bu takım Fenerbahçe ile de oynadı. Fenerbahçe'yi de çok rahat yendiler. 98-83 mücadeleyi canlı olarak takip etmiştim. 15 sayılık bir fark attılar. Takım çok iyi. Geçtiğimiz sezonki takımı korudular. Üzerine takviyeler geldi.
1: Koç çok iyi.
0: Ayrıca koç Georgievich de çok iyi. Oyuncularla o ritmi yakaladı. Burada zaten Bahçeşehir'e açılan bir oran yok. Handikap baremleri 9.5'tan açılmış 13.5'a kadar devam ediyor. Birinci yarı sonucu mevcut. Onun dışında da çok fazla bir seçenek mevcut değil. Bu arada şu baremde çok oynanıyor ama hiç kimse kazanamıyor. Onu da belirtmek isterim. Ben de denedim. Siz de denediniz. Biz de kazanamadık.
1: Ev sahibi bütün çeyrekleri kazanmış.
0: Aynen öyle.
1: Geçen hafta Caner
0: 6.65'lik bir oran. Sevgili Alaca, Fenerbahçe Körfez'le oynadı. 2 periyot verdi. Çok zor bir barem bu. Yani bu oranı veriyorlar. Açık söyleyeyim. 6 oran. Gel diyor sana.
1: Tuzak. Ama ben gittim mesela geçen hafta.
0: Ben de gittim.
1: Gitmeyin.
0: Gitmeyin.
1: Gitmeyin.
0: Gelmesi çok zor. 14-14 bile bitse yatıyor kupon.
1: Ya ben Körfez maçında ikinci çeyrekte Fenerbahçe verdi. Telefona elimden attım masaya mesela.
0: Son periyotta da Fenerbahçe verdi yine Körfez'e.
1: Evet.
0: Ve bu arada maçı da kaybediyordu son topta.
1: 86-84 bitti zaten ucu.
0: Son ucumu izledin mi?
1: Evet. Kıtı kıtını.
0: İnanılmaz.
1: Bana makul gelmiyor.
0: Büyük bir şans. Yani pot altında fake'i kullanıyor. Pivot oyuncuyu uçuruyor. Körfezli oyuncu. Ve boş potaya turnikeyi bırakamadı.
1: Ya da şanssızlık.
0: Şanssızlık. Saras da yenildik diye gidiyordu. Arkasını döndü baktı sonradan. Topun girmediğini fark etti.
1: Memnun değildir oyundan.
0: Kesinlikle. Tercihin ne olur? Bahçeşehir Koleji Karşıyaka mücadelesi.
1: Kuponuma da aldığım için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bahçeşehir hafta içi Euro Cup'ta da rahat bir galibiyeti aldı. 165.5 üst diyeceğim. Burada Karşıyaka Markovic'le birlikte dirençli bir takım ama Bahçeşehir savunması zor. Yani şimdiye kadar iki maçında da son Çayırova maçında da gördük. Bahçeşehir burada evinde 90 sayı barajlarına ulaşacaktır. Totalde de 165.5 üste gider bence.
0: Baremler çok üst limitten açılmış. Burada bu baremi yakalamak için Karşıyaka'nın burada skora katkıda bulunması gerekiyor.
1: En az 75 sayı barajını aşması lazım bence.
0: Karşıyaka son mücadelede iç sahada Galatasaray'ı 78-71, Türk Telekom deplasmanında sadece 72 sayı atabildiler.
1: Bir sayıyla kaybettiler.
0: Zor gerçekten. Burada en üst baremi de kontrol etmek isterim. Güncel alt üst baremlerinde 167 olarak açılmış. Ben de 167 sayı alt diyeceğim burada. Karşıyaka'nın o kadar skora katkıda bulunmasını beklemiyorum.
1: Ya burada ne var biliyor musun?
0: Çok zor bir seçenek ayrıca.
1: Şimdi bazı takımlar var mesela Galatasaray biraz deorganize gözüktü. İşte savunarak bir şekilde alt edebildim. Uzatmada 78-71 bitti bir de o maç, onu da söyleyeyim. Bazı takımlar var Telekom gibi maç temposu savunma anlamında yüksekti ama Bahçeşehir Koleji'ni tutmak çok zor. Yani Telekom ve Galatasaray'dan daha iyi takım Bahçeşehir Koleji. Ben onların kendi başına 90 sayı barajını aşma ihtimalini göz önünde bulundurarak 165.5 üst denemesini makul buldum.
0: Benim tercihimde 167 sayı 6 oldu. Sevgili Alaca ile farklı fikirlerdeyiz bu karşılaşmada ama zor bir mücadele.
1: Zor, evet.
0: İyi yayınlar. Sizce Karşıyaka yapmış olduğu başlangıç ile tekrardan zor da olsa yukarıya oynar mı? Bir de foto finish programında İzmir'de yayın kesiliyor demiş. Rejimiz dikkatle dinliyor. Teknikle ilgili gerekli çalışmaları yapar, irtibata geçer efendim. Karşıyaka ile ilgili sorunuz için de Karşıyaka'yı eskiden çok beğenen bir basketbol sever olarak o Bobby Dixon'lı şampiyon olduğu dönemde bambaşka bir seviyedeydi. Koçları Ufuk Sarıca ile birlikte ritim yakalamış bir Karşıyaka vardı. Maddi anlamda problemleri yoktu ama ben bir daha Karşıyaka'nın maalesef o şaşalı dönemine dönmesini beklemiyorum. Çünkü Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji çıta çok yükseldi.
1: Bu sezon olmaz.
0: Çıta çok yükseldi. Bu sezon değil, ben 5 senede yani bu yapılanmayla beklemem açıkçası. Maalesef diyorum bunu.
1: Ne eskisi gibi çok ciddi bir isim sponsor lazım ama bulamıyorlar. Bak Beşiktaş bile bulamadı. Euroleague'de oynuyor yani.
0: Karşıyaka tamamen bir basketbol takımıydı. Yani %100. Çok iyi bir takımdı.
1: Şüphesiz.
0: Genç yeteneklerin oradan çıktığı, altyapılara önem verildiği, ne oyuncular kattı ligimize Karşıyaka.
1: %100.
0: Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğundaki en büyük etkenlerden birisi Bobby Dixon'ı Karşıyaka'dan aldı Fenerbahçe.
1: Bobby Dixon, Juan Palacios, John Dibbler, bak Türkiye'de çok
0: John Dibbler de çok iyi performans gösterdi.
1: Daşka'da da oynadı sonra. Doğru. Juan Palacios mesela. Başka bakıyorum, Kenny Gabriel diye bir inanılmaz bir atletleri vardı. Smaç yarışması kazandı mesela.
0: Umarım o eski günlerine döner ama şu anda zor gözüküyor.
1: Tabii canım, tabii ki.
0: Selamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan Erkan ben. 2 maç oynayacağım. Misli gençler. Korner 8.5 üst. Arsenal 9.5 üst demiş. Birazdan iddia kuşağına geçtiğimizde hepsini sizler için değerlendireceğiz. Kupon mesajları oldukça fazla gelmeye başladı. Basketboldaki ilk mücadelemizi konuştuk, değerlendirdik. Basketbolla devam edeceğiz. Basketbolu bitirelim. Daha sonra da futbola geçiş yapacağız. Montaigne ile ilgili de birkaç kelime etmek isterim. Senin de yorumlarını alalım. Artık gerekli yorumları yapacağız birazdan. Ben de hazırlanayım Montaigne için. Ali Apetkim, Biotekne Körfez. Fenerbahçe'yi elinden kaçıran Körfez takımı.
1: Körfez'de önemli oyuncular var bu arada. Davis olsun, Philip Barne olsun ama ben bu maçı oynamam mesela. Çok
0: bu arada istiyorum. Körfez demişken özür dilerim, sözünü kestim.
1: Estağfurullah.
0: FIBA Avrupa Kupası mücadelesinde Kalev diye bir takımla oynadı.
1: Estonya takımı.
0: Estonya takımına açılan oranı biliyor musun sevgili Alaca?
1: 3.5.
0: 6.86. 6.86'lık bir oran. Ben de arkadaşlarımla bu mücadeleyi konuşurken bir arkadaşım hissiyat olarak Kalev oynayacağım dedi.
1: 16 sayıdan döndüler bu arada.
0: Ben de Biotekne Körfez'in Fenerbahçe'yi elinden kaçırdığını, yüklü oyun oynama dedim. Ve mücadelede 86-78, 6.86'lık oran geldi. Yani Fenerbahçe'yi elinden kaçıran Biotekne Körfez hiç duramadı karşılarında. Kalev takımının. İyi de oynadılar ama sonunu getiremedi takım.
1: 16 sayıdan maçı verdiler işte.
0: Bu oranı da belirtmek isterim. Senin tercihin ne olur? Ali Apetkim, Biotekno Körfez.
1: Ben Petkim maçını oynamam. Bu çok sıkıntılı maç. Bence Petkim çok fena bir takım değil Orhun Ene ile birlikte. Hani bu skor olarak bence 160 üstüne gidebilir ama burada açılan bareme bakıyorum mesela. 168'den açılıyor. Ben bu maçı oynamam. Riskli buluyorum.
0: Riskli gerçekten.
1: Riskli, çok riskli.
0: Birinci yarı 83 sayı üst diyeceğim ben de.
1: Aynısına bakıyordum şu anda.
0: Oran da iyi. 1.65.
1: Denenebilir, evet.
0: Yani burada oranlara göre tahminlerimizi veriyoruz. 1.15, 1.20 oranları genelde paylaşmıyoruz. Benim tercihimde kupon seviyesinde görmemekle birlikte birinci yarı 83.5 sayı üst olacaktır.
1: Hiç fena değil.
0: 18 kuşağı Tofaş, Esenler, Erokspor.
1: Üst. İki takım da hafta içi Avrupa'da kazandı. Tofaş Brook Brescia yendi deplasmanda. Son Euro Cup şampiyonu. Esenler Erokspor yine Avrupa'da kazandı. Burada FIBA Euro Cup'ta. İyi iki takım, hafta içinden de biraz yorgunluk var. Savunmada gardlar düşebilir. Ben burada üst tercihini değerlendirilebilir buluyorum.
0: Öncelikle güzel bir karşılaşma. Maçın ismine göre değerlendirilmemesi gerekiyor. Esenler Erokspor ilk mücadelede Biotekna Körfez 88-79'luk bir mağlubiyet aldı. İkinci karşılaşma iç saha 96-87, Ali Apetkim'i geçtiler. Tofaş cephesine bakacak olursak ilk mücadelede canlı olarak takip etmiştik seninle beraber. Yiğit Saybir'in kendi potasından atmış olduğu üçlükle Pizzabuz Bordo'yu yenmişlerdi. Son saniye basketiyle kendi potasından attı Yiğitcan Saybir.
1: Savurarak attı hem de.
0: Onu izlemeyenler izlesin. Çok mesafe. Iyi.

0: olarak da inanılmaz bir mesafe.
1: Çemberin altından atıyor.
0: İkinci karşılaşmada da Yukatel Denizli deplasmanında 101-87 yenilen bir Tofaş vardı. Kafa kafaya takımlar. Güzel tempolu da bir mücadele. Bekliyorum. Güncel baremleri kontrol ettiğimde yüksekten açılmış ama ben bu yükseği de geçeceğini düşünüyorum. 169 sayı üst diyeceğim sevgili Alaca, katılır mısın bana?
1: Denenir, katılırım.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Tofaş mücadelesindeki tercihimiz de bu şekilde. Basketbolla başladık, artık maçlar da başladığı için direkt programımıza basketbolla başlayacağız. Bir de sevgili Alaca, ben de spor yorumcularını, meslektaşlarımı dinliyorum. Bu Euroleague Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ile ilgili program sayısı çok az. Evet. Basketbol severlere bu olumlu bir şey değil. Yani ben basketbol takip etmek istiyorum. Açıkçası bu ülkemizdeki Türkiye'deki futbol kaosundan da sıkıldım, bunaldım. Hakemlerle ilgili, takımlarla ilgili. Bir takım yeniliyor, öbür takımı suçluyor. 12 senedir şampiyon olamayan takıma neler neler söyleniyor. 4 senedir şampiyon olmuş takıma farklı algılar yaratılıyor. Ben biraz daha basketbola yöneldim. Kafam daha rahatladı açıkçası. Ama bu basketbol bilgilendirme programlarını da izlemek isterim.
1: Bizim ülkecek sıkıntımız ne biliyor musun? Bak, futbolda çok net hissedildiği için söylüyorum. Hiç kimse bir sıkıntı olduğu zaman suçu kendinde aramıyor.
0: Yani bir de basketbolda Avrupa'nın en büyükleri olmuş iki takımımız var. Yani Şampiyonlar Ligi'ni futbolda kazanmış iki takımımız mevcut.
1: Euroleague'de 3 tane takımım var.
0: 3 takımımız var. Ama iki takım var şampiyon olan, düzeltiyorum.
1: 2.
0: Yani bu seviyede bir basketbola neden dolayı programlar açılmaz?
1: Bizim önceki sıralamamız hep yanlış öncelikle, onu söylemem lazım. Tabii ki futbol başka bir şey ama dediğin gibi mesela program yapılmıyor diyorsun çok fazla. Belki baksan piyasada şu an 5-6 tane program vardır. Onların da izlenirliği futbolun yarısı kadar. Hani 6. biri kafayı çıkartıp orada bir şey yapsa yapılmama ihtimalinden korkuyordur herhalde.
0: Kolay kolay insanları övme yapısına sahip değilim ama buradan bir parantez açmak istiyorum. Sevgili İbrahim Kutluay, İbrahim
1: çok
0: abi.
1: İyi, çok iyi.
0: Yani gerek yorumu, gerek maç bilgisi, teknik anlamda söyledikleri. Bilmiyorum son karşılaşmayı takip ettin mi? Maçı anlatan spikeri tam 3 kere uyardı. Faul olmadı, teknik verildi dedi. Öbüründe oyuncudan çıktı, hakem kararı bu şekilde oldu dedi. Yani mücadeleyi izlerken bütün vermiş olduğu bilgiler doğru. Zaten basketbola da bildiğim kadarıyla devam ediyor, oğlunu yetiştiriyor. Yayınımızı da dinliyorsa İbrahim abi, gerçekten sevgi ve saygılarımı iletiyorum kendisine. Esport camiasına bu kadar mı yakışır bir yorumcu? Yani yapmış olduğu yorumlarla beni mest ediyor. Bazen karşılaşmayı izlerken skor anlamında da çok az tercihini söylüyor. Onlar da geliyor. Ben tebrik ediyorum. Buradan da saygılarımı iletmek istedim. Kolay kolay da bunları söylemem ama İbrahim Kutluay ülkemiz için bir kere gelmiş geçmiş en iyi şutör.
1: Bariz.
0: Ve futbol, basketbol bilgisi olarak da çok üst düzey olarak gördüm kendisini.
1: O gün burada radyoda yayınlaydık. Vedat abi de rejideydi. Girişinde ve çıkışında yayının sevgili İbrahim Kutluay'ı görmüştük. Hakikaten çok pozitif bir insan. Onun haricinde de basketbol bilgisine diyecek hiçbir şey yok. Yani yorumculuk koltuğuna çok yakıştı.
0: Çok yakıştı. Çok yakıştı.
1: Benim gönlümden geçen, bence hani mesela bugün değildir tabii. Orada gayet başarılı yöneticiler ama bir gün Fenerbahçe'de mesela idari menajer falan olması ben çok isterim. Yakışır.
0: Acaba bir koçluk yapsa nasıl olur? Ben de onu merak ediyorum. Bu kadar büyük bir bilgiyle.
1: Yani o da olabilir ama ben
0: o tarafta pek yok herhalde İbrahim abi.
1: İdari menajerliği neden söylüyorum biliyor musun? Avrupa basketbolunda çok ciddi bir network var. Mesela şu an Euroleague başkanı olan Dejan Bodiroga'nın o da arkadaşı Panathinaikos'tan. Mike Batist'ten bahsediyor. Maç önü bir video çekilmiş stüdyoda. Mike çok yakın arkadaşım diyor. Adam Avrupa'daki bütün kapıları açabilecek bir network'e sahip. Ya bir idari menajer, genel menajer olduğu denklemde bir kulübe çok ciddi kazanım sağlatacaktır şüphesiz.
0: Panathinaikos taraftarları bile İbrahim Kutluay'ı tanıyor yani.
1: Ya Panathinaikos'ta şey düşün bak mesela hani Türk-Yunan geriliminin daha fazla olduğu dönemde. Şimdi Ergin Atamanlar, Cedi Osman.
0: Ariste de forma giymişti herhalde.
1: PAOK'ta, AYK'da.
0: AYK düzeltiyorum.
1: Ve şey PAOK var mıydı onu da kontrol edeceğim. AYK'da gidiyor, sonrasında şey Panathinaikos'ta Bodiroga ile birlikte Euroleague şampiyonu oluyorlar. Final Four'un en çok sayı atan oyuncusu oluyor.
0: İnanılmaz. 2002. Dış şutlarını hatırlıyorum o mücadeledeki.
1: Koçta Jay Kobradovic.
0: Çok iyi.
1: Hikayeye bakar mısın?
0: Gerçekten işte, inanılmaz bir hikaye.
1: Nefis.
0: Obradovic de farklı bir koç diyeceğim. 9 Euroleague şampiyonluğu, takımlarda bile yok böyle bir başarı.
1: En fazla 7. Panathinaikos 6'sını Obradovic aldı.
0: Bu nasıl bir başarıdır Sayın Obra diyeceğim.
1: İlginç yani. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela kariyeri Türkiye'den geçtiği için ilk Euroleague şampiyonunu nerede alıyor biliyor musun? 93'te Abdi İpekçi de son saniye basketiyle Partizan'ın başında kazanıyorlar. Son saniye basketini atan koç da ondan sonra Fenerbahçe'ye gelen. Şu an Bahçeşehir koçu Saşa Georgievich.
0: Oo.

0: Onu da hatırladım bu arada. Hatta şutu da
1: Hepsinin
0: hatırladım.
1: kesişim noktası İstanbul'da. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Sırbistan'a gittiğimde dükkanda hala 93 İstanbul tişörtleri falan satıyorlar. Enteresan.
0: Cici Datome'nin bir röportajını hatırlıyorum. Soruluyor kendisine, neden dolayı Euroleague'e geldin? NBA'den de çok ciddi teklifler vardı sana deniliyor. Obradovic'in bana bağırmasını, kızmasını ve suratının kıpkırmızı olmasını özledim de geldim Fenerbahçe'ye diyor. Ve buraya geldiğimde de Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olacaktır. Bunu bilin diyor ve Euroleague şampiyonu oluyor. Daha sonrasında da Fenerbahçeli takım arkadaşlarına vermiş olduğu söz üzerine saçlarını kesiyor.
1: Antiç kesmişti hatta. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün Obradovic'i karşılıklı görsem hani temas mesafesinde yanağımı uzatırım bir tane patlatsın diye. Öyle bir aurası var. Çok da severim onu. Şaka,
0: Peki.
1: şaka
0: Rejimiz reklam dedi. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklam.
7: Bahse gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ayrıca Ozan Özturan, Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle sosyal medya üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Basketboldaki son mücadelemiz Glin Çayırova Belediyesi Fenerbahçe Tarfin karşılaşması sevgili Alaca. Baremleri de reklam arasında kontrol ettim. Beni çekecek bir barem pek hitap etmedi. Bu karşılaşmada oranlar da çok düşük seviyeden açıklanmış ama bir tercih buldum. Kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değildir. Çünkü çok ciddi bir rotasyon yapacak Fenerbahçe. Bulduğum tercih de şu şekilde. Oran olarak bir tık daha yüksek diğer seçeneklere göre. Fenerbahçe ilk yarıda 4 sayı fark atar diyeceğim. 1.55'e yakında bir oranı var. Çok yüksek de bir oran değil ama.
9: Ben de gene 166.5 üst diyeceğim. Fenerbahçe şimdi çift maç haftasına girecek Euroleague'de. Biraz rotasyon olabilir orada.
8: Bana çok geldi o.
9: Ya şöyle düşün.
8: Gelin Çayırova Belediyesi'nin o mücadelede yani en az 85 sayı atmasını mı bekliyorsun Fener'e?
9: Ya mesela son maç Körfez deplasmanda 84 attı. Burada şey de düşünebilirsin. Hani Çayırova çok iyi başlamadığı için Fenerbahçe 90 barajını açtığı andan itibaren gayet mümkün olacak mesela bu.
8: Glin Çayırova ilk mücadele Galatasaray deplasman 79 sayı, Bahçeşehir'de 76 sayı attılar.
9: Yediklerine bak.
8: 84-102.
9: Mesela. Bunlara dayanarak söyledim.
8: Umarım tercihlerimiz isabet sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, Basketbol Türkiye Sigorta Ligi'nde konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Hemen basketbolda yüksek oyun alan Avrupa'daki karşılaşmaları kontrol ediyorum. %55 civarında oyun alan karşılaşmalar var. Onları da yorumlayalım. İspanya Ligi'nde 20-30 kuşağı Malaga-Andorra mücadelesi.
9: Andorra çok Malaga düzeyinde bir takım değil. Malaga kazanır üst diyeceğim. Benim de bir tane maçım var burada çok oyun alanlardan sonra.
8: 174 olarak açıklanmış üst. 1 ve üst dediğin zaman da oran 1.67'ye geliyor.
9: Ya Malaga'nın burada 100 sayı barajını açtığını çok fazla görüyoruz. Olabilir. Andorra çok güçlü bir takım değil çünkü.
8: Andorra açılış mücadelesinde 85-90 kaybetmiş Obradoro'ya.
9: Evet.
8: Zor karşılaşma. Burada başka seçenekleri de kontrol ettiğimde Malaga'nın mücadeleyi kazanmasını net bekliyorum ama oranlar Malaga lehine kapalı. İlk yarıyı kontrol ettim. 1.13. O da kapalı gibi gözüküyor. Ben yine burada Malaga ilk yarıda 5 sayı fark atar diyeceğim.
9: Geçen sene bu Andorra Malaga maçında, Malaga bu arada ligde de basketbol şampiyonlar liginde de şampiyonlar gidiyordu. Ligde de çok iyiydi. Ben Malaga'ya bir üst bahsi oynadım. Andorra Malaga'yı yendi abi. Lig sonucu, ligin küme düşme hattındaydı. Sonra çıktılar oradan.
8: Sevgili Alaca, bir mücadelede Fransa'da mevcut %60 oyun almış 19 kuşağı Chollet-Pau-Orthez karşılaşması. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce Pau-Orthez çok daha farklı bir takımdı.
9: Chollet'de Erman Kuter'le Fransa'da şampiyon olmuştu mesela.
8: Öyle İki mesela. Son dönemde düşüşe geçen takımın karşılaşması.
9: Evinde Chollet kazanır diyeceğim, oran tatminkarsa şayet.
8: Oran kapalı maalesef.
9: O zaman burada ev sahibi üst diyelim.
8: Hemen onu da kontrol ediyorum. 1 ve üst dediğimizde oran gayet iyi. 1.77, 163 sayı üst olarak açıklanmış. Geçer mi diyorsun?
9: Geçer.
8: Ben de 1 ve üst derim bu karşılaşmada. Sadece buradaki olay 163 sayı baremini takımların geçmesi gerekir.
9: Burada top şöyle de.
8: Pau-Orthez'de maalesef son iki karşılaşmada bu katkıyı yapamamış. 64 ve 61-60 alta mı çevirsek acaba tercihimizi?
9: En üst baremden genel alt da denenebilir madem öyle.
8: En üst baremi de hemen hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. En üst baremde 168. İyi, bunun altı da güzel.
9: Denenebilir. Ben burada Şöle'nin 80-90 sayı barajına ulaşacağını düşündüm ama Power Test katkıda hiç bulunaması
8: problem. Hiç bulunamaz. Ben bu karşılaşmada tercihimi değiştiriyorum. 168 sayı alt diyeceğim çünkü Power Test çıktığı iki mücadelede skora hiç katkıda bulunamamış.
9: Bitap.
8: Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki tercihlerimizi sizler için aktardık.
9: Bir tane de bonus atabilir miyim?
8: Tabii ki, tabii ki.
9: Chemnitz Niners Bayern Münih maçında da 165.5 üst kendim de ekledim. Bayern Münih patır patır 100 atıyor çünkü Almanya Ligi'nde.
8: 165 üst ve Bayern Münih geçti benim de içimden.
9: Öyle yapınca oran 1.73 falan oluyor. 166'dan açmışlar. Değerlendirilebilir. Ben dedim hadi tarafa girmeyeyim. Chemnitz'i çünkü hafta içi değil. Geçen hafta Tofaş maçında izledim. Çok kötü takım. Bayern Münih ne 100 sayıya tırmanır.
8: Sevgili Alaca, yavaş yavaş futbola doğru geçişimizi yapalım. Futbolda benim ve sevgili Caner Aydaş'ın yaklaşık 1,5 senedir konuşmuş olduğu Montoya'nın kötü performansı sonrasında yollar ayrıldı. TFF'de bir toplantı yapıldı. 7 isimle yollar ayrıldı. Bir isim daha istifa etseydi olağanüstü kongre toplantısı olacaktı. Burada da rejimiz bir dakika dedi. 5 isim. 5 isim istifa etti. 7'si kaldı. Hemen düzeltiyorum. Bir isim daha istifa etmiş olsaydı olağanüstü kongre toplantısı olacaktı ama Mecnun Başkan'ın da açıklamaları oldu. Fikirlerin aynı olmadığını belirtti ve Futbol Federasyonu Başkanı değişmeden Montoya'ya yollar ayrıldı. İyi mi oldu? Çok çok iyi oldu. Dönemde hiçbir başarısı olmayan, tekrarlıyorum, hiçbir başarısı olmayan Montoya ile yollar ayrıldı. Şunu anlayamıyorum gerçekten. Şu şekilde açıklamalar duyuyorum. Bu hoca bizi 24 senedir katılamadığımız Dünya Kupası'na götürdü. Tamam, götürdü de ne yaptı? Rezil olduk.
9: Paraguay'la 6 günde bitti Dünya Kupası.
8: Rezil olduk sevgili Alaca. Zevklerimizden mahrum olduk. Sabahın köründe kalktık karşılaşmaları. Ağlayarak maçları izledik. Bir zahmet bu kadroyu da götürsün zaten Dünya Kupası'na.
9: Kim olsa götürecekti.
8: Haiti'lerin katıldığı bir Dünya Kupası'ydı.
9: Kim olsa götürecekti.
8: Ya bizim milli takımımızın kaptanı Inter'in kaptanlığını yapıyor. Montes'in açıklamalarının da birbiriyle uyuşmuyordu zaten. Ve oyuncularımızı geri plana atıcı konuşmalar yapıyordun. Şimdi bir tazminatı da varmış. Alsın tazminatını.
9: Güle güle harcasın.
8: Güle güle kullansın. Yapmış olduğu emeklere saygısızlık yapmak istemem. Dünya Kupası'na götürdü. Başarısız olduk. Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Başarısız olduk. Artık Türkiye'yi tanıyan, bilen, hissiyatıyla, yüreğiyle, oyunculara sözünü geçirmesiyle, abilikmiş, yok o takımda bunu, o on bunu koruyormuş, villalarmış, bunları biz duymak istemiyoruz. Aynı voleyboldaki gibi, kadın voleyboldaki gibi, saygı çerçevesinde, yürekleriyle, ben son mücadelede kadın voleybol, ben gözyaşlarımı tutamadım. Vargas ağladı. Kaptanımız Eda Vargas'a döndü, gördü ağladığını, bütün takım ağlamaya başladı. Bu nasıl bir yürektir? Tüylerim diken diken oldu şimdi konuşurken.
9: Villayı onlara versinler.
8: Villayı onlara versinler, her şeyi onlara versinler.

0: Gereken o.
1: Ve ben yüreğiyle futbol oynatacak bir teknik direktör istiyorum. Oyuncular sağ kenarına baktığında koşacak, mücadele edecek. Hiçbir başarısı yoktu Montella'nın. Dünya Kupası'na götürmek bir başarı değildir. O zaman Okan Buruk çok büyük bir hoca. Dünya çapında bir hoca. Her sene Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Her sene. E playoff'a kaldılar, 16'ya kaldılar.
0: Juventus'a elediler.
1: E Galatasaray taraftarı Okan Hoca'yı neredeyse bir bölüm istemiyor. Ya biz Dünya Kupası'na gittik diye Montella'yı anlattılar haftalarca.
0: Kendisi
1: de bize futbol anlatmaya çalıştılar.
0: Kendisi de onu söylüyor her fırsatta. 24 yıl sonra gittik bu grupla. Tamam abi, İtalya'dan niye 4 diyorsun gittin diye Dünya Kupası'na.
1: Çok iyi bir teknik direktör analizi yapmaları gerekiyor. Bültenimize geçeceğiz ama ben şunu da söyleyeyim, yoksa içim rahat etmez. Bir an önce, yayınımızı da dinliyorsa eğer, bir futbol sever olarak konuşuyorum efendim. Futbol Federasyonu Başkanımızın da istifa etmesi gerekiyor. Net. Sayın Başkanım, sen futboldan anlamıyorsun, kusuruma bakma. Sen şut çekmeyi dahi bilmiyorsun. Futboldan anlamayan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı futbol severler görmek istemiyor. Ve futbolda da yaşanmamış kaosları görmeye başladık. MHK'si, oyuncuları, hakemleri. Ben soğudum futboldan. Özellikle Türkiye Ligi için konuşuyorum. Soğudum. Başkanlarımıza yazık. Yapılan emeklere yazık. Taraftarlara yazık. Algıydı, yapıydı. Haftalardır bunlar yazılıyor sevgili Alaca. Bıktık. Haksızsam sen söyle.
0: Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyada başarılı olmuş modellerden biri. Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun başında senelerce daha hoş şüker kaldım. Mesela Hırvat futbolu hep bir standartın üstünde kaldı. Doğru mu?
1: %100.
0: Peki. Şeyi sormak isterim sana. Teknik direktör olarak gönlünden geçen isim kim?
1: Şu anda da yok öyle bir isim. Bilemedim.
0: Yerli yabancı?
1: Ben yerli olmasını isterim. Arda Turan olabilir. Arda Turan. İki, ama o da takımını bırakabilir
0: iki
1: mi?
0: İki yönlü zor. Mesela şeyi düşündüm. O iki yönlü önerisi.
1: İki yönlü zor ama sevgili Alıcı. Yaşı genç. Başarıya aç. Teknik direktörlüğü iyi.
0: Hoca açısından değil ama.
1: Oyuncularla iletişimi çok iyi olur Arda Turan'ın. Bir de çok az isim var şu anda.
0: İtibarlı bir de Avrupa'da ama hoca açısından değil, şöyle zorluk. Hani atıyorum Kasım ayında milli pencerede geldi milli takım başına. Şakların başında kim duracak?
1: Evet, mesela. Evet.
0: O kulüp açısından kabul edilebilir. Yoksa Arda Turan'ın yapacağını eminim ki bence marka olarak Türk milli takımında kenara baktığında Türk bir hoca daha önce Atletico Madrid'de Barcelona'da oynamış, bütün Avrupa'nın bildiği bir hoca mesela, çok iyi ama Shakhtar'ın bunu kabul etmesi çok zor, dedim mi mesela o milli pencerede 15 gün yardımcı antrenör mü çalıştıracak takım?
1: Gerekirse bekleyelim.
0: Yani.
1: Gerekirse belki ileriki dönemde TFF de değişecek, seçimler olacak.
0: Kaçınılmaz.
1: Şimdi
0: bence
1: TFF'nin getireceği bir teknik direktör öbür TFF tarafından beğenilmezse onlar ne olacak? Çok mantıklı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Hemen bir hoca getirmek için bir iki haftada getirilmemesi gerekiyor. Zaten milli takımımız bu yüzden başarısız oldu. Stefan Kuntzlar geldi. Bir anda Lucescu'lar geldi takımımızın başına. Ya bir anda kararlar. Montella yine bir anda geldi. Adana Demirspor'dan milli takımımızın başına getirdik. İnanılmaz gerçekten. Yani şunu olsaydı, Adana Demirspor'la bir Avrupa'da başarı, bir ritim yakalasaydı, bir şey yapsaydı tamam diyecektim. Benim Montella ile ilgili tercihlerim bu şekilde. Umarım iyi bir teknik direktörle yolumuza devam ederiz. Benim gönlüm çok buruk oldu Dünya Kupası'nda. Çok üzüldüm ve sinirlendim.
0: Uluslar Ligi de öyle.
1: Uluslar Ligi de o şekilde. A kalitesinde bir takım değiliz diyor. Bunun kararını sen mi veriyorsun?
0: Ya ben.
1: Bunu sen nasıl tüm Türkiye'ye söyleyebiliyorsun?
0: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence şu an güncel bizim kadromuz İtalya'dan daha iyi. Montella'nın şey açıklaması var. Kadrosuna bakın, bizim iki katımız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu transferde oyuncu piyasa değerlerini belirleyen bir kurum var ya, Transfer Market diye. Bilirsin.
1: Evet, evet, evet.
0: Transfer Market'te şöyle bir şey var. Süper Lig'in en iyi oyuncusu 75 milyon, piyasa değeri 60 milyonsa Osimhen'in, Serie A'ya gittiğinde onu 100 milyon yapıyor. Premier Lig'e gittiğinde 150 milyon yapıyor. Oyuncunun iyi olmasına bakmıyor onlar. Lige bakıyor. Yani Transfer Market verileriyle bizim iki katımız kadro değeri var falan diye bizi yemeyin abi. Böyle bir dünya yok yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela Arda Güler'in şu an piyasa değeri güncel 100 milyon euro oldu. Fenerbahçe'de olsa 100 milyon olur muydu?
1: Olmaz.
0: Tamam. Mesela ya da Arda uçuk bir örnek. Ferdi mesela başaltı bir takımda oynuyor değil mi?
1: Evet.
0: 50 milyon piyasa değeri var. Fenerbahçe'de oynasa 25 olacaktı mesela. Bu kadar.
1: Fener'den 30'a gitti. 32'ye mi gitmişti?
0: Yok şey, transfer ücreti değil, piyasa değeri.
1: Anladım. Dediğin doğru ama.
0: Yani bu Transfer Market'e göre bizi yemesin Montella Hoca.
1: Orhan Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, Caner Bey ile birlikte sizi gerçekten tebrik ediyorum. 1,5 senedir konuşmuş olduğunuz Montella'nın benim düşünceme göre hiçbir başarısı yok. Sağ kenarında da oyunculara olumsuz enerji veriyordu demiş. Net.
0: Enerji vermiyordu bence.
1: Olumsuz enerji veriyordu işte.
0: Yani evet.
1: Montella'nın gitmesine hocam ben de gerçekten çok sevindim. Ritmini kaybetmiş, son dönemde ruhunu da kaybetmiş bir teknik direktördü demiş dinleyicimiz Ali Bey.
0: Doğru, doğru.
1: Selamlar. çok Montoya seveci falan değilim. İyi de oldu gitti ama Avrupa şampiyonası için başarısızlık demek.

0: Demek biraz acımasız olur. Bence evet hepimiz kızdık ama hakkaniyeti elden bırakmamak gerekir demiş İzmir'den Tarkan Bey. Saygıda kusur etmiyoruz efendim zaten.
1: Hollanda maçında ama bir şey söyleyeceğim.
0: 10 dakikada verdik maçı orada da.
1: Öndeyken değişiklikleri gol yiyene kadar yapmıyorsun. Yapma hoca ya.
0: 10 dakikada golü yedik ve forvet dahi bulamadı takıma. 2 senedir takımımızın başında maalesef. En güzel örnek Barış Alper'dir. Milli takımdaki performans nerede? Galatasaray'daki performansı nerede demiş dinleyicimiz Savaş Bey.
1: Doğru, doğru.
0: A milli takımın başına Hikmet Karaman gelsin demiş bir dinleyicimiz. Getirmezler efendim. Mümkün olarak görmüyorum. Açık ve net söyleyeyim.
1: O lobi olsaydı zaten şimdi de çoktan gelirdi.
0: Merhabalar Konya'dan Mustafa. Arda Turan ve Fatih Terim başkan ya da teknik direktör olamaz. Davaları var yeniden açıldı. Bilginiz olsun demiş bir dinleyicimiz. Detaya girmeden okudum.
1: Bu seçilersen muhabbeti zannediyorum.
0: Evet. Selamlar, santraforu bile olmayan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan çok övdüğünüz Yunanistan'ın, İtalya'nın ve bir sürü kalbur üstü ülkenin gidemediği Dünya Kupası'na götüren Montella'ya teşekkür ederim. Bakalım gelecek hoca ne başaracak, kaç ay sonra istifa etmesini istediğiniz programları dinleyeceğiz demiş. Vallahi Tamer Bey, sizin futbol anlayışınızla benim futbol anlayışım bambaşka. Siz bir teknik direktör Avrupa Şampiyonası'na götürdü diye başarılı sayıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya vermiş olduğumuz maç 10 dakikada verdik karşılaşmayı. Oynamış olduğumuz takımlara da bir bakın. Kimle oynadık Avrupa Şampiyonası'nda?
1: Ya bir de bir şey söyleyeceğim.
0: Dünya Kupası'na gittik. Dünya Kupası'nda da hiçbir başarı yok. Puan dahi alamıyorduk az kalsın. Yorumunuza saygı duyuyorum. Ben hiçbir başarısını görmüyorum. Tekrar söylüyorum.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. 24 yıl sonra gittik söylemi çok dillendiriliyor ya. 2008'de bu takım Avrupa Şampiyonası'nda 3. olmadı mı Fatih Terim'le? 2003'te de Şenol Güneş'le 3. oldun Dünya Kupası'nda. Öyle bir standart varken bundan da tatmin olmayalım arkadaşlar.
0: Reklama gideceğiz ama Şenol Hoca Dünya Kupası'nda 3. olduğunda gözleri yaşlı bir şekilde çıktı. Başarısız olduk dedi sevgili Alaca.
1: Adam şampiyon olamadığımız için özür dilerim dedi ya. Burada 24 yıl sonra gittik diye 4-1 kaybettiği maçın ardından hala aynı havalı okuyor. Yapmayın abi, aynı şey değil, gerçekten aynı şey değil. Ya bir yerde bak, altın piyasasında da denir ya mesela, atıyorum gram 10 bin lira olur. Derler ki düştüğünde al yine o seviyeye çıkacak. Referans noktası o olacak abi. 24 yıl sonra gittik diye hiç mi gitmeyelim? Ne olsun istiyorsunuz ya?
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
7: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
10: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilirdim.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
14: Devam ediyoruz. İlk bölümünün programı sonuna yaklaştık artık. Ben Vedat Parlak, Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Ve yine tabii programın tam ortasına yaklaştığımızda mesajlarınızı okuma zamanı. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Montel'e geç kalınmış bir karar, Dünya Kupası'ndan sonra hemen gönderilmeliydi diyor sevgili Ercan Ölmez. Yani evet, aslında o anda başlayan, Dünya Kupası ile birlikte başlayan ve sonrasında devam eden bir süreç var. Hem mental hem de fiziksel olarak ciddi sıkıntılar yaşadığı milli takımın o süreçte. Ama şöyle baktığımızda o gün de fikrimi söylemiştim. Yani yeni bir teknik direktör Dünya Kupası'ndan hemen sonra gelseydi ve milli takımımız bu süreçte işte İtalya, Belçika, Fransa sürecinde üst üste mağlubiyetler alsaydı, hemen bir teknik direktör değişikliği daha mı yapmak gerekecekti? Yani bu aslında biraz da hem Montella'ya son bir şans, bu süreçte başarılı olabilirsen kalırsın şansı, hem de işte bu süreci de Montella ile beraber atlatıp yeni teknik direktörle yola daha belki güvenle devam edebilmek. Yani Avrupa Şampiyonası'na taptaze duygularla, Avrupa Şampiyonası elemelerine taptaze duygularla devam etmek diye fikrimi söylemiştim. Yani belki de hayırlı olmuştur. Göreceğiz geç kalınması bu kararda. Merhaba, Alaşehir'den Ercan ben. Bu takıma hiç düşünmeden İlhan Palut'u getirmeleri lazım demiş. Yani İlhan Palut iyi bir teknik direktör. Kafayı futbola yoran bir teknik direktör. Bunu hep söylüyorum. Ancak burada tabii İlhan Palut'u şu ana kadarki kariyerine bakmak lazım. Yani o kariyer yeterli olur mu? Yani kolay değil bence. Ya o kariyer yeterli olmaz diye düşünüyorum ben. Ha diyeceksiniz ki bir önceki teknik direktörün kariyerinde Adana Demirspor vardı. Neden bahsediyorsun? Burada da haklı olabilirsiniz. Yani bakış açısı bu olursa eğer. Ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Bana göre kariyer anlamında İlhan Palut'un biraz daha belki bir üst seviye takımlarla çalışıp o testi de geçmesi lazım. Orada kendini test etmesi lazım. Benim fikrim budur. Teşekkür ederim. Recep Akbaş, kolay gelsin. Milli takımın maçına kesinlikle, başına kesinlikle vermeyiz ama Beşiktaş'ın hocası İtalyano gibi bir hoca lazım diyor. Kendini futbolcudan fazla yoran hocalar lazım. Teşekkürler demiş. Sevgili Recep'e teşekkür ederim. Evet, Vincenzo Italiano güzel bir örnek olabilir bu arada. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Devam edelim. Sevgili Ali yollamış bir mesaj. Diyor ki işte Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri istemiyorum demiş. Peki. Çare Aykut Kocaman diye de eklemiş. Aykut Kocaman ismi. Yani Aykut Kocaman benim de aslında olabileceğini düşündüğüm isimlerden. Yani aslında şöyle. Ben Fatih Terim, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi isimlerin varlığından bahsediyorum. Bu süreçte hani bu özellikle Şenol Güneş ve Fatih Terim için bir son şey olabilir bu. Son dans olabilir. Diğer taraftan Aykut Kocaman bence çok uzun zamandır buraları hak ediyor ama bir türlü onu elde edemiyor. Belki burada o hakkı teslim edilebilir diye düşünüyorum. Abdullah Avcı uzun süredir belki işte görev yapmıyor ama hep içinde olduğunu ve çok önemli sunumlar gerçekleştirdiğini, yapabilecekleriyle ilgili önemli sunumlar gerçekleştirdiğini her seferinde biliyoruz. O yüzden o

0: Olabilir. Ama bakalım, bekleyelim. Fatih Tekke ismi konuşuluyor. Konuşmuştuk sizlerle daha önce de. Fatih Tekke ile bu hafta sonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir görüşme yapacağından bahsediliyor. Orada da bir tereddüdüm sadece. Yıldız oyuncularla anlaşabilme konusunda nedir durum? Çünkü geçtiğimiz sezon genç takımla sahadayken, gençlerden oluşan takımla sahadayken başarılar gelirken, bu sezon daha yıldız isimler gelince orayı yönetmek konusunda sıkıntı yaşadığı konuşuluyordu. O yüzden bu anlamda biraz da belki soru işaretlerim var, söyleyebilirim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Duygularıma tercüman oldunuz. Montella'ya başarılı diyenin futbolun anladığını sanmıyorum demiş. O anlamayanlardan birisi de benim, söyleyeyim. Futbol şöyle, yani başarılı demiyorum ama ne yapmış ki? Hiç başarılı değil sözüne katılmıyorum. Ozan'la geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ozan'ın fikri başka, benim fikrim başka. Geldiği dönemde başarılı olduğuna inanıyorum. Ve o başarıdan da zaten Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, A Ligi çıktı. Ve ben sadece alınan sonuçlara da bakmıyorum. Saha içerisinde de çok başarılı bir milli takım izledik bir dönem. O yüzden başarılıydı ama Dünya Kupası ile birlikte başlayan ve artık o başarının getirdiği noktada egolarıyla beslenen ve çok kötü bir dönem var. O dönemden sonra da artık değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bütünlüğüyle başarısız diyemem. Ben kendi payıma böyle bir düşünceye sahibim. Montel Hoca'nın gönderilmesi konusunda yanlış olduğumu düşünmüyorum. Fakat kesinlikle Fatih Terim adının geçmemesi gerektiğini düşünüyorum demişti bir dinleyicimiz. Teşekkürler. Yılmaz Yiğit, Montella takımın yeterli olmadığını gördüyse çekilseydi bizim gözümüzde yıldız olurdu. Bile bile neden hizmet etti? Hezimete gitti veya götürdü demiş dinleyicimiz. Merhaba, sizi dinliyorum. İnanılmaz yorumlarınız var demiş. Bu ülkede transferci yaklaşımlarla her şeyin para ile ölçüldüğü dönemde yaptığınız yorumlardan bahsediyorum demiş. Herhalde bizim yaptığımız yorumlarla ilgili değil de şöyle bir genel bakış açısı da olabilir bu futbola. Yani sizin yaptığınız bu eleştiri. Ama bunu biraz da böyle öz eleştiri olarak da yapar mısınız? Yani taraftar nedense kendini futbol camiasının dışındaymış gibi görüyor. Yazarlar için de, işte ne bileyim, futbolcular için de, hakemler için de, federasyon, ama taraftar sanki bunun dışındaymış gibi. Bence taraftarın da tam içinde, onların da aslında bu süreçte, ya yani futbolun geldiği noktada önemli bir pay sahibi olduklarını düşünmek lazım. Aykut Kocaman, Fatih Terim genç hocalar sonu ne olacağı belli olmayan TFF Başkanı ile çalışmaz Kocaman ve Terim demiş. Peki son iki mesaj, Aykut Kocaman hangi başarısıyla hak ediyor? Fenerbahçeliyim bu arada demiş. Hangi başarısıyla hak ediyor? Bu ülkede şampiyonluk görmüş, Fenerbahçe'ye çalıştırmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Kaldı ki özellikle ben oynattığı oyun anlayışının Türkiye dışında, Avrupa'da çok geçerli olduğunu düşünüyorum ki Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oynadığı maçları ve aldığı puanları takip etmekte fayda var. Samet Yılmaz, günaydın. İstanbul'dan gidenler ve İstanbul'da kalanlardan bir kadro kuruluyor demiş. Sanki Türk milli takımı değil de Marmara karması gibi demiş. Bu da ilginç bir bakış açısı tabii. Bakalım yani yeni dönem neyi getirecek, hep birlikte göreceğiz.
1: Vedat abi, ağzına sağlık açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Birkaç mesajımız da Instagram'dan gelmiş. Çünkü Instagram adresimizi verip mesajları okumamak, o da olmaz. Daimi takipçilerimizden, grup üyelerimizden Karagül'den, Mehmet Karagül'le bir mesaj göndermiş. Selamlar abi, iyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları, şansımız bol olsun. Stüdyoya selamlar demiş. Çok çok teşekkür ediyorum değerli dostum, sevgili Mehmet Karagül'le.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Victor Nikli bir dinleyicimiz, selamlar abi, söylediklerinizin altına imzamı atarım, sizi şerefle dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun, var olun efendim.
2: Victor, Danimarkalı ya da Norveçli olabilir, bir İskandinavlık var.
1: Sen Goat olduğun için sevgili alıcı, o yorumları sana bırakıyorum, nereli olduğuna dair.
2: Victor, neydi, Ragnarok dizisinde mi karakter gibi? Ragnarok değil, Vikings pardon.
1: Ragnar Lothbrok.
2: Tabi Ragnarok diye bir dizi daha çıktı. Benim kafa iyice birbirine girdi şu an.
1: O dizi de hayatımın dizilerinden birisiydi. O diziyi izledikten sonra oğlum olsun ismini Ragnar Turan koyacağım demiştim.
2: Ragnar Turan.
1: Turan da babamın ismi. Soner Bey, Montella ile ilgili görüşlerimize katılıyoruz demiş. Hatta biraz fazla sitemli yazmış. Onları okuyamayacağız efendim. Ben sizi anladım. Betül Hanım, iyi yayınlar hocam. Montella'nın gönderilmesi Türkiye'nin vizyonunu açar demiş. O zaman açıldı. Onun bilgisini de paylaşalım. Murat Bey, hocam sizden İttihat tercihlerini bekliyoruz. Gruba nasıl gelebilirim demiş. YouTube'daki videolarımızı dinlerseniz efendim grup bilgilerini paylaşıyoruz. Ozan Özturan tahminleri benim İttihat programım. Burak Alaca ismiyle de

0: dünya gündemine dahil Beşiktaş, dünya ne varsa hepsini sevgili Alaca paylaşıyor sizlerle.
1: Öyle bir şey yaptım ki 32. gün sunuyormuş gibi hissettim. Çıkın çıkın gelin.
0: Çıkın Seda çıkın gelin. Gibi. Onun dışında da Instagram üzerinden başka bir mesajımız yok. İbrahim Bey iyi yayınlar hocam, maçları bekliyoruz demiş. Zamanımız geldi zaten efendim. Sevgili Alaca, senin takımınla başlıyoruz. Reklam arasında da ilk 3 dakikadır bir su içeyim dedim. Sürekli aynı maçı sordum.
1: Bana. Abi dur bir şey soracağım, gitme ne olursun.
0: Senin maçını ben de şimdi sana soracağım. 14.30 kuşağı Arsenal Leeds United karşılaşması neler olur sevgili Alaca, ne bekliyorsun?
1: Sevgili Ozan abiyle bu karşılaşmayı kahve otomatının başında yaklaşık 3.5 dakika kadar değerlendirdik. Arsenal biliyorsun milli aradan önce Brighton'da ciddi bozgunlar adı 3-0 ve şeyi gördük hani.
0: Gol dahi atamadı bu arada, kuponumu yatırdı.
1: Bu Fabian Urzelere şapka çıkartırım.
0: Bir uyarı vermeni isterim Arsenal'e sevgili Alaca. Sen de şeylik yapma. Takım sempatizanlığı yapma. Gol dahi atamadılar, kuponumu yatırdılar.
1: Ya sana bir şey söyleyeyim, öyle bir antitez geliştirmiş ki orada şey. Orta saha markajında özellikle oyun kurulumunda Declan Rice falan çok çaresi bıraktı Urzeler. Takdir ediyorum ama. Evinde Leeds karşısında bir reaksiyon gelecektir. Şimdi Leeds United'da Daniel Farke ile iyi bir takım farkındayım ama şimdi Arsenal şampiyonluğun en büyük adayı. City'deki bu soruşturmalar, Liverpool'un kötü başlangıcı gibi gibi.
0: Ciddi mahkemeleri varmış City'nin bu arada. Ciddi mahkemeleri.
1: Vallahi şey neden olur? Açık arttırmaya düşerse bir gücümüzü birleştirip.
0: Ligden düşürülmesi bile gündemde şu anda Manchester City'nin ama bakalım olacak mı? Zor.
1: Çok zor, zor. Ama moral olarak takımı ciddi anlamda sarsmıştır. Ben Arsenal'ın kazanacağını düşünüyorum ama tabii bildiğin gibi Arsenal'ın alameti farkı savunma. Kendilerini de çok gol bulmasını beklememekle beraber ki milli arayı da çok iyi geçiren bir Victor Gyökeres vardı. Bilmiyorum bugün değerlendirecek mi Arteta Hoca. 1 ve 4.5 alt diyeceğim 1.60 oranından. Kupon maçımı o yüzden gönül rahatlığıyla burada paylaşabilirim.
0: 1 ve 4.5 gol alta katılıyorum. Oran olarak da iyi bir seviyede. Leeds United'ın maçlarını kontrol ettiğimde de son maça kadar yani Crystal Palace maçına kadar gol atmadığı bir karşılaşma yok.
1: Çok iyi takım bu arada.
0: Arsenal'ın da özelliği defansı. Burada şunu da düşündüm. İki takım da gol atar. Maçı Arsenal kazanır. Diğer seçeneklere göre çok daha iyi bir oranı var ama gol yemeyebilirler. Yani Leeds United'dan da gol yemeyebilirler. 1 ve 4.5 gol alt bana da Arsenal'ın yapacağı savunmadan dolayı geçti. Tercihim 1 ve 4.5 gol alt olacak bu karşılaşmada.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela dünyanın en iyi takımı diyemem ama son 2 sene, son 3-4 senedir dünyanın en iyi savunması Arsenal.
0: Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı bu takımda.
1: Daha mağlup yani. Uzatmada kaybettiler biliyorsun. Hiç kaybetmeden şampiyonlar
0: Ligi'ne aldılar. Penaltılarda kaybettiler.
1: Gabriel. Canı sağ olsun, seviyorum. Yani
0: uzatmada değil, penaltılarda kaybetti
1: tabii
0: takım.
1: Ya şey dünyanın en iyi savunma ünitesi. Bak orta sahada da bugün yine doğru tandemi bulmuş biliyorsun. Orada Declan Rice'ın yanında Gimareş ısrarı biraz takımı hücumda kısır kılıyordu ama Lewis Skelly orada iyi bir box to box oyuncusu. Tempo dribbling kabiliyeti olan bir oyuncu. Bugün muhtemelde Declan Rice, Lewis Skelly, Odegaard üçlüsü çok dengeli geldi bana. Skor gelebilir.
0: Geçtiğimiz hafta içinde de Arteta'nın yapmış olduğu bir röportaj vardı. Denk geldim ve komple izledim. 30-35 dakika izledim. Şu ana kadar içinde kalan tek şeyin Şampiyonlar Ligi final mücadelesindeki o kupayı kazanamamak olduğunu belirtti. Arsenal'la son maçlarda kaçırdığı şampiyonluklardan daha çok üzüldüğünü belirtti. Ve bu senede şampiyonluğun en büyük adayı biziz dedi. Ayrıca Pep'in gitmesi için de bir espri yaptı. Gitti de kurtuldum şeklinde bir açıklamada bulundu.
1: O da onun eski
0: o da samimiyetinden dolayı yani.
1: Yardımcısı tabii. Bu arada şey Premier League'de yine en büyük şampiyonluk adayı Arsenal bence. An itibariyle. Lakin Şampiyonlar Ligi'nde şu Barcelona çok diğer takımlara bence ağır basıyor. Şeyi merak ediyorum. Olası bir Arsenal-Barcelona eşleşmesi. Haram Bol'la Helal Bol'un karşı karşıya geldiği bir denklem ilginç olabilir.
0: 17 kuşağı Aston Villa-Brentford mücadelesi. Fenerbahçe'nin hafta içinde rakibi birazdan o maçla ilgili gerekli bilgiyi de vereceğim. Bir kupon yaptım. Onu da burada canlı yayında paylaşacağım. Normalde YouTube platformunda paylaşıyorum ama burası Radyo Spor, her şeyden önemli. Söyleyeceğim efendim.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aston Villa'ya Unai Emery'nin klasikleşen bir şeyi var son 2-3 sezondur. Sezona felaket başlayıp sonradan yavaş yavaş bir test arttırıp sezon sonunda 5'e takıyorlar.
0: Aynen öyle. Sonra. Bravo.
1: Son hafta Tottenham'ı deplasmanda yediler. 3-0'du 3-2 oldu falan, skor aldatıcı olmasın.
0: Canlı izledim.
1: Aston Villa almıştı o maçı zaten 3-2'ye geldiğinde. İlk haftalarda sıkıntı yaşadılar. Brentford da çok iyi takım bu arada. Sezonu iyi açan takımlardan biri, henüz mağlubiyetleri yok. Bu maça şimdi dışarıdan bakan herhangi biri de şu an benim söyleyeceğim şeyi söyleyecektir. Bence karşılıklı gol gelir. Brentford'da da Igor Thiago sezonu çok iyi açmasa da orada Şade gibi inanılmaz bir oyuncu var. Yani onda bir çıkış yapmasını bekliyorum. İyi açtılar sezonu, gol bulurlar.
0: 4 sene önce belki de yine Radyo Spor'da canlı yapmış olduğum yayında Kulüp Brugge'de bir oyuncu var, ismi Thiago. En az 50 milyon euro bedelle transfer olabilir sezon sonunda demiştim. Bir sezon.

0: sonra 50 milyon euro civarında bir rakama transfer oldu. İyi oyuncu gerçekten.
1: Çok antalama.
0: Aston Villa Brentford mücadelesindeki tercihim orandan dolayı bu riski alıyorum. Ayrıca bu takımın hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı da var. Moral olarak yüksek bir seviyede çıkmak isteyeceklerdir. 2.32'lik bir oran açıklanmış. Bu takımın başındaki isim Unai Emery, Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan antrenördür. Dünyanın sayılı antrenörlerinden birisidir. Kabul edin veya etmeyin, bu böyledir efendim. Bu yani doğrusudur.
1: İstatistikler ortaya çıkıyor zaten.
0: Son maçta da Tottenham'ı deplasmanda yendi Aston Villa. Tottenham da küme düşme potasında, acil puana ihtiyacı vardı.
1: Düşmeleri lazım artık.
0: 2.32'den Aston Villa kazanır diyorum ve Aston Villa Fenerbahçe mücadelesinin oranları açıklanmış efendim. Aston Villa kazanır ve 1.5 gol üstüne 1.85 gibi bir oran veriyor. İddiada duygusallık olmaz. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında direnebileceğini düşünmüyorum ve misli kupon olarak daha şimdiden oynadım. Tek maçtır. Aston Villa kazanır ve 1.5 gol üst olarak da yazdım. Buendia'nın son dönemdeki performansı da çok iyi.
1: Normalde biliyorsun ilk Emery döneminde Leverkusen'e kısa bir kiralık dönemi olmuştu. Geçen sene Avrupa Ligi'nde zafere giden yolda çok etkiliydi. Bu sene de iyi yaştı Buendia. Bence orada en büyük günah ama Oli Watkins'ten çıkıp Nicholas Jackson'ı getirmek oldu. Çok eforlu bir oyuncu ama bitiricilik noktasında ciddi kalite sıkıntısı var.
0: 17 kuşağı Chelsea Bournemouth.
1: Chelsea'de ortalık karışık biliyorsun. Todd Boehly kulübün sahibi hisselerini devretti. Bournemouth da geçtiğimiz yıllarda
0: Abramovich'ten sonra zaten takım bir değişik oldu.
1: Abi Amerikalılar bu işten anlamıyor. Her transfer döneminde 15 tane oyuncu transfer ederek bir yere varamazsın. Eski Chelsea'yi hatırlarsın. İşte Marsilya'dan Drogba gelirdi. Leverkusen'den Bayern'den Balak gelirdi.
0: Doğru.
1: Net tık tık tık tık 3-5 hamleyle Ramirez gelmişti mesela zamanında Benfica'da.
0: Ramirez zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı takımı. Barcelona'ya attığı golle.
1: Aşırtma golü mesela, ne bileyim. Nokta atış hamleler gelirdi. Artık bu deneysel ligde olmayacağını anlamaları lazım.
0: Ama teknik direktörü iyi getirdiklerini düşünüyorum ben.
1: Alonso şimdi mesela sezon başında onda şeyi vardı. Sezonun en az gol yiyen takım olmak istiyoruz diyorlardı ama 3-4 tane rakipten geliyor. Bournemouth tarafı Andoni Iraola'yla birlikte son başarılı yıllar geçirdikten sonra Marco Rosa bence overrated bir koçtu. Sezona kötü başladı. Bu maç her türlü bence 2.5 üste gidecektir. Bournemouth'un da skora eşlik edeceğini düşünüyorum. Chelsea'de fena bir savunma hattı yok. Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Louis Colvin ama yine de bir genel orta sahada geçirgenlik var. Enzo Fernandez'in de ayrılığıyla birlikte ben 2.5 üst diyeceğim.
0: Chelsea'nin forvet hattında bugün oynaması beklenen isim Welbeck. Dani Welbeck 35 yaşında.
1: Akranın.
0: Ufak benden.
1: Çok az fark var.
0: Bir 4 yaş var aramızda.
1: Sen de oynarsın bu arada kastırsan demek.
0: Kondisyon yok, o yüzden bir yorum yapamayacağım. Welbeck'in oynaması da şaşırttı. Şöyle bir sakatları kontrol ettim. Baino'nun bu mücadelede sakat olduğu belirtilmiş. Emega yine sakat olduğu belirtilmiş. Gol var diyeceğim. Ben aslında Chelsea diyeceğim bu karşılaşmada ama Bournemouth takımının da son dönemde Liverpool maçı hariç, son karşılaşma hariç gol atmadığı hiçbir takım yok. City'ye de gol attılar, Newcastle deplasmanında da gol attılar. Sadece iç sahada Liverpool'a gol atamamışlardı. İki takım da gol atar diyeceğim, ben alternatif tercih olarak yine Chelsea ön planda görüyorum.
1: João Pedro'nun ben maç saatinde Welbeck'in yerine oynayacağını düşünüyorum bu arada, onu söyleyeyim. Bence...
0: João Pedro zaten çok daha performans veriyor Welbeck'e
1: sakat
0: göre.
1: Sakat da değil şu an bildiğim
0: kadarıyla. Onu kontrol ettim. Sakat listesinde gözükmüyor, neden Welbeck yazılmış onu da tam anlayamadım.
1: O da milli ara öncesi formda girdi 5 maçta 3 golle. Belki onun saygıdandır, bilmiyorum.
0: Pedro iyi oynuyordu.
1: Pedro çok iyi topçu.
0: Ipswich Town Fulham mücadelesi 17 kuşağıyla devam ediyoruz.
1: Ipswich Town lige çıktığında bir sürpriz Sunderland galibiyeti almıştı. İlk hafta söylemiştim, o da beni şaşırtmıştı. Burada evlerinde gol bulmalarını beklerim. Fulham da çok iyi başlamadı sezona. İki takım da gol atar bastı, bu maça da denerim.
0: Ben de farklı bir tercih olarak TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Diğer seçeneklere göre oranı daha yüksek. 17 kuşağı Sunderland-Brighton mücadelesi. Değer dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Sunderland ligde 14. sırada. 5 karşılaşmada 4 puan topladı. Brighton ligde 3. sırada. 5 karşılaşmada 10 puan topladılar. Sevgili Alaca, Sunderland'in karşılaşmalarını izlediğinde, iç sahada oynadığında çok etkili bir futbol oynuyor Sunderland. Kalenin önünde 3-4 gol pozisyonundan yararlanamıyorlar. Kalelerine gelen top gol oluyor. Ofans anlamında maça önde başlayabilseler belki farklı tercihleri olabilir. Ben gol var diyeceğim bu karşılaşmayla ilgili.
1: Kayıt eksikliği bence Sunderland'deki problem. Ben de TGS 2-3 diyeceğim. Bak muhtemelen

0: Manchester United Tottenham mücadelesi sevgili Alaca.
1: Sevgili Vedat Parlak'ın ifadesiyle ahimle vahimin maçı. Manchester United Carrick'le birlikte geçen sene iyi başladığı sezona bu sene aynı tempoyla giremedi. Tottenham'ın henüz galibiyeti yok. Çok kötü durumdalar. Bence Manu evinde kazanır. Tottenham'da kümeye gitsin isterim bir Arsenal sempatizanı olarak.
0: Manchester Tottenham mücadelesindeki net ve ideal tercihimdir. İki takım da gol atar. Mücadelenin de 2,5 gol üstüne gitmesini beklerim. 19.30'da dönüşümlü olarak izleyeceğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Dedikten sonra Premier Lig'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı efendim. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
4: ol. Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
6: Next. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Premier Ligi konuştuk, değerlendirdik. Yaklaşık 15 dakika sonra ligimizde bir karşılaşma başlayacak. Hemen o karşılaşmayı da konuşalım, değerlendirelim efendim. Gençler Birliği Ahmet mücadelesi 13.30 kuşağı. Çok da güzel, tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Ben de iki takımda gol atar diyeceğim bu karşılaşmada.
1: Gençler Birliği'nde yeni bir hoca dönemi var. Metin Diyedin'le yollar ayrıldı. Geçen sene gelmişti gitmişti, her sene. Sene sonuna doğru bir daha gelir diye düşünüyorum. Ahmet tarafından en son Beşiktaş maçında izledik. Ligin lideri şu anda Ahmet. Daha doğrusu haftaya öyle başlamıştı. Besnikası ile birlikte kaliteli bir takım. Orban olsun, Diasaba olsun, önemli hücum silahları var. Samuel Bale olsun. Deplasmanda Vedat abiden kopya çekeyim. Arada konuştuk. Ahmet 2 gol atar diyeyim.
0: Peki. Vedat abi, senin de yorumunu almak isteriz. Gençler Birliği Ahmet mücadelesiyle ilgili. Bu arada biraz önce dinleyicimiz inşallah kupon yatar şeklinde bir mesaj göndermişti. Rejimiz de geldi, bir açıklama yaptı mesajla ilgili. Eğer şu şekilde dediyse dinleyicimiz, inşallah kupon yatar da Fenerbahçe kazanır diye söylediyse A'dan Z'ye katılıyorum. Yatsın kuponumuz, fark etmez. Ama benim kuponum yatacak şeklinde de söylediyse, ben de dinleyicimizin kendi söylediğini ona söylemiş oldum. Fenerbahçe için dediyse de ben lafımı geriye alıyorum diyeceğim.
1: Ben de öyle düşünüyorum, Fenerbahçe için sanki.
8: Maçla yani ilgili o manada yani.
0: Öyle yeter, dediyse
8: hani benim kuponum yatsın, yeter ki Fener kazansın gibi bir bakış açısıyla söyledi benim.
0: Canı anladığım. Gönülden katılırım o zaman.
8: Ben öyle anladım seni okurken, de sen de senin kuponun yatsın falan gibi bir beddua gibi anladın onu, öyle değil durum.
0: Peki. Şimdi işte gerçek tecrübe diyelim.
8: Estağfurullah. Şimdi şöyle, valla Ahmet Sportif gerçekten iyi bir takım. Yani sezon başından beri oynadıkları futbolu da beğeniyorum. Bu saha içine bazı

0: yansımaz. İyi skorlarla başlar takımlar ama saha içine bu yansımayabilir. Ama Ahmet Sportif için bu durum böyle değil. Burada tek benim tereddüdüm şu olabilir. Ahmet kendi evinde çok başarılı performansları imza atıyor ciddi bir taraftar desteğiyle ama deplasmanlarda o taraftar desteğinden uzak kaldıkları için biraz daha durum farklı olabilir. Bir tek tereddüdüm bu ama yine de özellikle hücum hattındaki çok başarılı isimler var. O isimlerle beraber ben en az 2 gol çıkaracaklarını düşünüyorum. Ya tek şey şu, sen de söyledin ya biraz önce reklam arasında, sen de mesela karşılıklı gol varı düşünüyorsun. Tek işte burada çekincem şu, maç 2 gol atar Ahmet ama 2 tane de yer mi bilmiyorum. O deplasman sebebi bu. O yüzden ben yanına Ahmet galibiyeti koymadım, sadece Ahmet Spor 1.5 üst oynadım. 1.90 civarında da bir oran vardı. Yani çok da iyi bir oranda. Oran da biraz etkiledi beni.
1: Gençler Birliği'nde Başakşehir mücadelesi sonrası bir hoca değişikliği de gerçekleşti. Metin Diyedin takımından ayrıldı. Yeni hoca Ben Stork oldu. Başakşehir'de de deplasmanda 4-0'lık bir mağlubiyet almıştı Gençler Birliği. İç sahada oynadı. Bütün karşılaşmalarda da golü var Gençler Birliği takımının.
0: O süreç de biraz bence uzun sürdü Ozan. Yani bence o bir hata. İşte Metin Diyedin'in istifası sonrasında kabul edilmemesi, tekrar vesaire hoca arayışı derken biraz süreç de uzadı. Şurada herhalde 3-4 gün önce açıklandı yeni hoca. 3 gün oldu diye tahmin ediyorum. 2 mi oldu? Özür dilerim. Benim hatam. Ya 2 günde de gelen teknik direktörün hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Yani bu takıma bir şeyi dokunuş olacağını düşünmüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
1: 16 kuşağı Alanya Spor Erzurum Spor mücadelesi sevgili Alaca.
2: Alanya Spor evinde kazanır. Erzurum Spor kadro kalitesi olarak da oyun olarak da ligin zayıf halkalarından biri görüntüsü verdi. Milli ara öncesine kadar Alanya Spor derli toplu. Joao Pereira ile birlikte ne oynadığını bildiğimiz sıkı da bir takım. Az gollü olur, Alanya kazanır. 1 ve 4.5 alt.
1: Oran çok iyi bu arada Alanya'nın. Yani kupon mücadelesi olarak aklımda yoktu bu karşılaşma ama şu anda tekrar bir kontrol ettim. 1.82'lik bir oran var. Alanya'nın bu sezon oynadığı birçok karşılaşmayı izledim. Son iki maçında Göztepe ile beraberlik, Çorum FK deplasmanda galibiyet aldı. Çaykur Rize'yi deplasmanda yendiler. Beşiktaş'ı iç sahada yendiler. Maç sonucu 1. Kupon seviyesi görüyorum. Bu mücadeleyi yayından sonra kuponumu alacağım ben sevgili Alaca.
2: Mahmut Tuncer'in de dediği gibi ne duruyorsun, helva yapsana.
1: Yapacağız inşallah. Evet. teknik direktörleri de Joao Pereira da gerçekten İyi bir antrenör. Yani Alanya ile bütünleşmiş bir antrenör olarak geldi bana.
2: Süper'de üçlü savunma oynatmak cesaret ister mesela. Yapıyor.
1: Maç sonucu 1 diyorum ve topu Vedat abiye atmak isterim. Alanya Spor Erzurum FK mücadelesi.
0: Yani Erzurum tabii bu sezon başlangıcından itibaren baktığımızda evinde oynadığı maçlarda zorluk çıkarabiliyor ama deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorlar. Bunu koyabiliriz bir kenara. Bunun üzerine de Alanya galibiyeti denenir mi? Denenir. Oran açısından da kıymetli buluyorum.
1: Çok iyi oran.
0: Ama sanki ben 2.5 altta kalabileceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Yani çok gollü bir maç beklemiyorum açıkçası. Ama kuponuma ben almazdım. Sen kupon seviyesi gördüm dediğin için söyledim bunu da. Ben almazdım. Bu arada Gençler Birliği Ahmet Sportif maçının kadroları belli. Kupon yapacak olanlara kısaca hemen o kadroları da aktaralım istersen. Çünkü maçın başlamasına da artık bir 6-7 dakikalık süre kaldı. Sevgili dinleyiciler, hemen şöyle baktığımızda Gençler Birliği'nde kalede İrfan Can Eğribayat var. Bu sezona çok da iyi başlamıştı İrfan Can ama sonrası gelmedi. Gutas Metehan ikilisi stoperde, solda Talisson, sağda ise Fırat Can var. Önlerinde Diabete, onun önünde ise Abdurrahim, Luis, Tongia ve Guevya dörtlüsü var. En uçta Mendes yer alıyor. Geçelim Ahmet Sportif'e. Kalede Lafont var. Bates, Dellova ikilisi. Stoper'de sağda Krasnigi, solda ise Umut var. Önlerinde Furkan ve Ravelson ikilisini görüyoruz. Onların önünde Muhammed Sabiha, Balet. En uçta Orban yer alıyor sevgili dinleyiciler. Böyle bir 11'i var. Ahmet'te de çok ciddi eksikler olmadığını da görüyorum. Yani beklenen özellikle Orban'ın oluşu çok değerli, zaten hep konuşuyoruz. O yüzden yani beklentimiz de umarım gerçekleşir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 16 kuşağıyla devam ediyoruz. Samsun Spor Trabzon Spor mücadelesi tercihimi hızlı bir şekilde belirtmek isterim. Öncelikle zor bir karşılaşma, bir Karadeniz derbisi. Yalnız Trabzonspor'un Galatasaray mücadelesinde oynamış olduğu futbolu beğendim. Hocaları Thomas Reis, Samsun Spor'dan da itibaren takip ettiğim bir antrenördü. Samsun Spor'da da başarılı olmuştu. Avrupa'daki karşılaşmalarında iyi bir performans göstermişti Samsun Spor. Ben bugün Trabzonspor'un deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Oran olarak tatmin etmeseydi oynamazdım ama 1.85'lik bir oranı var. Trabzonspor'un maç sonucu 2 diyeceğim bu karşılaşmada.
2: Bu da ben de hemfikirim. Belki 0'dan 2 denenebilir ama Trabzonspor de bu sene kötü, bence de Trabzonspor kazanır. Bugün Folcarelli ve Batagov da geri dönüyor bu arada.
1: Vedat abi, senin de yorumunu alalım. Sesin gelmiyor şu an.
0: Samsunspor bu sezona çok iyi başlayamadı. Ama bunlar normal. Ben geçmişte de bu konuda özellikle Göztepe ile ilgili de konuşurken söylemiştim. Bu tip takımlar, yani oyuncuları alıp değerlendirip satan o takımlar, o sattıkları oyuncuların yerini aldıkları oyuncular da zaman zaman tutmayabilir. O geçiş dönemlerinde bu sıkıntıları yaşarlar. Samsun da bence bunu yaşıyor. Çok iyi bir kadro kurmuştu. O kadronun en önemli 2-3 oyuncusu gitti.
1: Encan, Musaba,
0: Holse bence. Holse bence yani o takımın içerisindeki en önemli
1: oyuncu. Muadil Maci.
0: Evet, yani bu nedenle bu seneye başlangıç böyle olması normal. Geriye dönüp şöyle baktığımda tabii Trabzon'da çok iyi bir final yaptı. Milli araya gitmeden önce Galatasaray galibiyetiyle yeni hocasıyla beraber. Bu arada mutlaka hem hocanın oyun anlayışını takıma daha fazla adapte edebilmesi açısından hem de işte o birlik beraberlik açısından da çok önemliydi Trabzonspor adına. Samsunspor Trabzonspor maçları bir Karadeniz derbisi olması nedeniyle aslında hep genelde gollü geçerdi. Son maç hariç en son 0-0'lık bir maçları var. Onun dışında bol gollü karşılaşmalar oluyor. O da Türkiye Kupası da 0-0 bitmişti. Ben yine gollü bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstten yana kullanacağım tercihimi. Bence iki takım da goller atar.
1: Benim de alternatif tercihim Trabzonspor galibiyetinin yanında Samsunspor iç sahada oynadığı için gol var olur ama kupon seviyesinde Trabzonspor galibiyetini daha ön planda gördüm.
0: Evet.
1: Kapanış mücadelemiz 19 kuşağı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ev sahibi Rizespor. Çaykur Rizespor ligde 8. sırada 6 karşılaşmada 10 puan. Fenerbahçe ligde 6. sırada 6 karşılaşmada 10 puan topladı. Fenerbahçe'nin bu mücadeleyi kazanması gerek. Galatasaray'la puan farkı şu anda, Galatasaray'ın dün almış olduğu galibiyet sonrası 6'ya çıktı. Ahmetspor ligde 2. sırada 13 puan topladılar. Kazanmaktan başka şansı gözükmüyor Fenerbahçe'nin. Tercihim Fenerbahçe kazanır ve 1.5 gol üst yapar. Güncel oranı kontrol ettiğimde oran yükselmiş bu arada. Yok, güncellenmiş. 1.82 civarında şu anda güncel oranı. 2 ve 1.5 üst Fenerbahçe tarafındayım bu karşılaşmada.
2: Ben iki takım da gol atar Fenerbahçe diyeceğim. Çaykur Rizespor evinde gol bulabilen bir takım mı? Şimdiye kadar Fenerbahçe maçlarında gol yollarında sıkıntı çekmediklerini gördük. Eyüpspor maçındaki Fenerbahçe görüntüsü hücumda akışkanlı ama daha iyi bir takım var bugün karşılarında. Büyük takımların gediklisi baş belası Ali Soğuk'un açıklamaları vardı maç önünde. Fenerbahçe maçı için çok hazırım diye. Gol bulabilir bence Rizespor evinde. Fenerbahçe galibiyetiyle bu karşılıklı gol kombinledim de çok güzel oluyor.
1: 3.15'te en son kontrol ettim de o oranda.
2: Daha ne olsun.
1: Vedat abi, eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani Fenerbahçe son maçında biliyorsunuz Eyüpspor'u 8-0'la geçti. Ya gerçekten bir gol şov vardı Fenerbahçe adına ve bir çıkış yakalaması gerekiyordu. Rize Spor tarafına baktığımızda onlar da Göztepe deplasmanından beraberlikle dönmeyi başardılar. Rize şu anda 10 puan toplamış durumda ve ligde 8. sırada yer alıyor. Ben de Fenerbahçe, seninle beraber aynı şey oynadık bu arada kupolu. Ben de buradan söyleyeyim, ben de 1.5 üst ve Fenerbahçe galibiyeti tercih ettim. Burada şunu da unutmayalım. Herkesi şöyle bir geriye götürelim geçen seneye. Geçen sene Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından eden belki de en önemli maçtı. Rize maçı hatırlarsınız. Doğru. 90. dakika bir frikik kazanıyor Rize Spor kendi yarı sahasından. Kaleci uzun vuruyor. Ederson çıkıyor hatalı bir şekilde top kaleye gidiyor ve ondan sonra biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntılı süreç yaşamıştı.
1: 2-2 bitmişti o mücadelede.
0: Efendim?
1: 2-2 bitmişti o karşılaşmada.
0: Evet, şimdi hal böyle olunca bu maç biraz olsun bence bazı oyuncular için bir hedef olur. Derler ki ya bize böyle olmuştu. Mesela Ederson'un çok iyi bir performans göstermesi beklenebilir bugünkü karşılaşmada. Ben bu psikolojik faktörleri de yan yana koyuyorum. Fenerbahçe'nin Asensio'nun da dönüşüyle beraber
1: bugün maç kadrosunda gözüküyor.
0: Bence 11'de de olacak.
1: 11'de yani.
0: Benim beklentim o. Şimdi bu Asensio'nun da gelmesiyle beraber o Fenerbahçe'nin hep söylediğimiz o eksik tarafında giderilmiş olacak. Yani 10 numara pozisyonunda bir oyuncu. Tam 10 demeyelim ama 8.5 gibi.
1: Doğru.
0: Orada bu işi de çok doğru yapabilecek bir oyuncunun olmasıyla beraber Fenerbahçe'nin ben daha da bile level üzerine çıkacağını düşünüyorum oynadığı futbolun. Bana kalırsa Fenerbahçe, hatta 1.5 üst ve Fenerbahçe galibiyetini yazarken şu

0: öyle dedim. Ya bunu yapayım ama hani biraz daha garantiye almak adına ben 2,5 üst ve Fenerbahçe galibiyeti de denenebilir diye düşünüyorum. Biraz daha yüksek oran arayanlar için.
1: 2 ve 1,5 gol üstün oranı 1,82 olduğu için ona gitmeye bile gerek kalmadı Vedat abi. Çok iyi bir oran açılmış çünkü.
0: Haklısın ama yine de daha yükseğini arayanlar için söyledim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında da İspanya ile La Liga ile devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursa.next.com.

0: Reklam. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, La Liga ile yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Gençler Birliği Ahmet mücadelesini de önümüze aldık. Orban'ın çok etkili bir pozisyonu vardı. Gol var tercihinde bulunmuştuk. Mücadelede hareketli bir şekilde başladı. Bunun bilgisini paylaşalım. 15 kuşağı Rayo Vallecano Athletic Bilbao karşılaşması, sevgili Alaca, neler söylersin?
1: Zor mı? Çok seyir zevki yüksek olmayabilir. Rayo Vallecano son konferans ligi finalisti ama orada koç Inigo Perez Villarreal'in başına geçti. Onlar da biraz boynu bükük bir sezon girişi yaptılar bu sebepten ötürü. Son haftalarda aldıkları 4 maçta 7 puanla birlikte biraz kıpırdandılar. Bilbao Edin Terzic ile birlikte biraz toparlandı ama iki takımın da kimliklerine bakınca burada çok yüksek skor beklemiyorum. TGS 2-3 diyorum bu maç için.
0: Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Bir de çok yüksek bir oran tercihim olacak bu karşılaşmada. Sadece oran deneme olarak geçer. 0'dan 2 Athletic Bilbao kazanır diyeceğim. Sürpriz deneme olarak. 17-15 kuşağı Alaves Atletico Madrid mücadelesiyle devam ediyoruz.
1: Muhtemel 11'lere bir bakmak isterim. Atletico Madrid'de biliyorsun affedilen bir Julian Alvarez var. Bugün Lookman, Jonathan David ikilisi.
0: Yine oynatmıyor ama sonradan alıyor Alvarez oyuna.
1: Burnunun iyice sürtmesini istiyor herhalde, bilmiyorum. Devre arasında bence ayrılabilir bu arada. Lookman, Jonathan David hücum hattı var burada. Alaves tarafı sezona iyi başlamıştı ama son haftalarda ciddi bir düşüş içerisindeler. Deplasmanda Atletico Madrid'e verilen oran gayet tatminkar kendi başına.
0: Bu arada İspanya basınında Diego Simeone ile ilgili de bir haber çıkmıştı hafta içinde. O haberi de okudum. Emlak kralı olmuş Simeone. Kazanmış olduğu gelirlerle bütün yatırımını İspanya'daki evlere yatırmış ve şu anda İspanya'da emlak kralı olarak söyleniyor. Çok ciddi de bir para kazanmış.
1: Akılladım.
0: Zaten dünyanın en fazla kazanan antrenörü de kendisiydi. Barcelona, Etafe 19-30 kuşağı.
1: Ev sahibi iki yarıda da 1.5 üst diyeceğim. Bu oranın kıymetli olacağını düşünüyorum. Şu anda da kontrol ediyorum. Etafe az gol yiyen bir takım. Barcelona her şeye rağmen. Rafinha da yok bu arada. Galatasaray maçında da olmayacakmış. Hans Flick açıkladı. İki yarıda da 1.5 üste verilen 2.40'lık bir oran var. İster Etafe olsun ister kralı gelsin. Bu Barcelona bakıyorum yine. Jesus'lu, Yamal'la, Ademir hücum hattıyla yine bir şekilde oynar. Bu arada Etafe'de Dani Carvalho'la sözleşme imzaladı. Onu da paylaşalım.
0: Yani oranları kontrol ettiğimde burada 1 ve 2.5 gol üst oranı bile 1.18'e kadar düşmüş.
1: 2 yarıda 1.5 üst çok güzel.
0: Güzel seçenek. 2 yarıda 1.5 gol üstü. Ben de farklı bir tercih olarak da 1 ve 3.5 gol üst diyeceğim. Barcelona iç sahada inanılmaz bir seviyede oynuyor. Ve teknik direktör Hansi Flick de o teknik taktik anlamdaki istediklerini almaya başladı Barça'dan.
1: Hafta içi de Galatasaray maçı var burada. O biraz kötü haber işte.
0: Yani bakalım. Galatasaray'ın da daha önceden büyük takımlara karşı iç sahada çok ciddi başarıları var. Umarım o şekilde gerçekleşir.
1: %100.
0: Avrupa'daki bütün Türk takımlarımızdan puan almasını, başarılı olmasını isterim. Değerli dinleyenlerimiz, 22 kuşağı Real Madrid Villarreal karşılaşması.
1: Güzel maç, Villarreal sezonu çok iyi açmadı. Onu öncelikle söylemek lazım. Inigo Perez'in nasıl Vallecano'nun boynu bükük başladıysa sezona, Inigo Perez'de de benzeri bir durum söz konusu geçen senenin üzerine. Son iki haftada galibiyetler alarak Levante ve Malaga gibi zayıf rakiplere karşı biraz toparladılar ama burada favori Real Madrid 1 ve 1.5 üstler 1.40 dolaylarında bir oranda bırakır bu maçı.
0: Net katılıyorum. Oran 1.50'den güncel olarak 1.30'a kadar düşmüş sevgili Alaca. Ben 1 ve 2.5 gol üstüne kadar da gidebileceğini düşünüyorum mücadelenin. Alternatif tercih de Jose Mourinho'dan dolayı 0'dan 1 de yüksek oran olarak denenebilir. Hafta içinde Jose Mourinho'nun da bir basın açıklaması vardı. Takımlarından bahsetti. Fenerbahçe ile ilgili de içimde kalan takımlardan bir tanesidir Fenerbahçe yorumunda bulundu.
1: Kalmaya devam etsin. Bir daha görmek istemiyoruz burada.
0: Fenerbahçe taraftarı bence de bir daha görmek istemeyecektir Jose Mourinho'yu. İspanya La Liga'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Serie A ile yolumuza devam ediyoruz. 16 kuşağı Genoa Fiorentina karşılaşması.
1: Tatsız, tuzsuz, keyifsiz bir mücadele. Genoa Daniele De Rossi ile sezonu çok kötü başladı. Fiorentina Fabio Grosso ile birlikte deneysel bir sezon başlangıcı yaptı. Çok deneyimli olmayan bir teknik direktörle birlikte. Onun üzerine Paolo Vanoli geldi. Venezia maçında alınan bir galibiyet. Napoli maçında bir beraberlik. Diri duruyorlar. Yine TGS 2-3 diyeceğim. Fiorentina'yı da galibiyete bir tık, yalnızca bir tık yakın görüyorum.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı derim, kuponuma alacağım bir karşılaşma değildir. 19 kuşağı Inter Parma karşılaşması.
1: Parma kötü başladı sezona. Alberto Gilardino takım başına geldi. O da iyi golcülerden biriydi İtalyan futbolunda. Sadece bir galibiyetleri var Cuesta yönetiminde. Çok kötü bir futbol oynuyorlardı. Yine de burada Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Farklı da bir galibiyet gelebilir. Bir handikaplı Inter galibiyetine bile bir oran vermiyor. Ev sahibi kazanır 2.5 üst diyeceğim. 1.35 civarı bir oranı var ama çok da başka söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası.
0: 1 ve 1.5 gol üstüne dahi şu anda açılan oran 1.09 seviyesinde. Yani iddia bize bu karşılaşmada oynama yorumunda bulunuyor resmen. Biz de sürpriz deneriz düşük miktarlarla. 0'dan 1 Inter'in de sevdiği skorlardır. İlk yarı berabere, ikinci yarı Inter kazanır. Sadece oran denemek olarak gözükebilir. Rejimizden de güzel bir tercih geldi. 1 ve 4.5 gol alt yorumunda bulundu. Ben de güncel kontrol ediyorum şu anda. 1.50. Çok iyi oran. Diğer seçeneklere göre çok iyi oran. Benim diğer tercihim de bu olur. Vedat abiye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, tekrardan kontrol ettim. 1 ve 4.5 gol alt. 1.70'den 1.50'ye düşmüş. İyi bir oranı var. Diğer seçeneklere göre daha ideal. Teşekkür ettik Vedat abiye. Napoli, Frosinone 21-45 kuşağı. Sevgili Alaca.
1: Frosinone sezonu ilginç bir şekilde iyi başlayan takımlardan biri. 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan. Napoli çok iyi başlamadı orada. İtalyan basının İblis lakabını taktığı Massimiliano Allegri futbol anlamında yine tatmin etmiyor ama... İblistir. Evin

0: de kazanır bugün. Düşük skorlu olur. 1 ve 3.5 alt, 1 ve 4.5 alt. Belki 1 ve 2.5 alt. 1-0, 2-1. Bu tarz bir Napoli galibiyeti görebiliriz.
1: Sevgili Alaca, orandan dolayı burada 1 ve 1.5 gol isteyeceğim. Şu anda 1.45'e kadar düşmüş oran, 1.65'ti en son kontrol ettiğimde. 1.45 ama burada da başka bir seçenek yok. 1 ve 1.5 gol üst ideal tercih olarak duruyor bu arada.
0: Gençler Birliği'nin bir topu direkten
1: döndü. Gençler Birliği'nin bir topu direkten döndü.
0: Zor da bir vuruş.
1: Akın akında bir karşılaşma oluyor. Korakor bir mücadele oluyor. Keyifli bir mücadele. Müsait olan değerli dinleyenlerimizin izlemesini tavsiye ederim.
0: 1 ve 4.5 altın oranı nedir abi? Son olarak 1.50
1: Napoli maçında.
0: Bence güzel.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İtalya'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Lig 1 ile yolumuza devam ediyoruz. 18-15 kuşağı Lille-Le Havre karşılaşması.
0: Lille kazanır 4.5 alt. Lille iyi takım. Ueda eklemesinden sonra hücumda da iyi gözüküyorlar. Jonathan David'den sonra doğru golcüyü bulmuş gibiler. Bence Lille burada Le Havre karşısında favori.
1: Ahmet de kaçırıyor. Gençler Birliği de kaçırıyor.
0: Fena bir üst maçı da doğru.
1: Gol var tercihimiz vardı. Bakalım gol olmazsa da sıkıntıya girer ama. İlk yarıda bir gol gerekiyor gol vara gitmesi için.
0: Ahmet Sportif de yardımcı antrenör takımın başında. Besnikas'ın galiba bir cezası var.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Lille Lig'de 4. sırada, Le Havre Lig'de en alt sırada yer alıyor. Puana ihtiyacı olan bir takım Le Havre. Son karşılaşmalarını kontrol ettiğimde Toulouse deplasmanında 2 gol atmışlardı ama 3-2 yenildiler. Ben burada değişik bir tercihte bulunacağım. Puana ihtiyacı olduğu için, ligde yükselmesi gerektiği için şu anda ligin en alt sırasında yer alıyor. 5 karşılaşmada 0 galibiyet. 1 gol atacağını düşünüyorum Le Havre takımının. 2 takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşmada. Değerli dinleyenlerimiz, Brest-Anje mücadelesi 21.45 kuşağıyla devam ediyoruz.
0: Burada Brest eski dönemlerinin Şampiyonlar Ligi'ne gelen 2 sene önceki versiyonun biraz gerisinde ama fena bir takım değil. Ben burada 2.5 üst diyeceğim. Anje de belki Brest savunmasına karşı bir şeyler üretebilir. Gollü bir maç olması muhtemel Brest devinde gol bulacaktır bence.
1: Maçları söylerken Gençler Birliği mücadelesinde ilk yarı 0.5 gol üst oranını sen bakabilir misin sevgili Alacı? Çok merak ettim. Şu anda akın akın gelen bir Gençler Birliği var ve geçiş hücumlarında da çok etkili olan bir Ahmet takımı var. Şu an dakika 11. 0.5 gol üst oranı merak ettim. İlk yarı 1 gol olur seçeneğini.
0: 10 saniye içerisinde söylüyorum. İlk yarı 1.5, ilk yarı 0.5 üst 1.40. İyi.
1: O bile iyi yani şu anda.
0: Gayet iyi.
1: Canlı kombinde iyi. Bir karşılaşma daha koyarsak yanına.
0: Ya da yüklü oynamak isteyenler
1: ya için. Ama 1.40'da değil de 1.60-1.65 olsaydı yine yüklüye daha yakın derdim. Değerli dinleyenlerimiz, Lorient Paris FC mücadelesiyle devam edeceğiz ama Brest-Anje'deki tercihini tekrar alalım.
0: 2.5 üst.
1: Benim tercihimde bu mücadelede biraz daha Brest'e yakınım. İlk yarı 1 diyeceğim bir risk alarak oranından dolayı. Lorient Paris FC mücadelesi 21.45 kuşağı. Paris Saint-Germain değil, Paris FC mücadelesi.
0: Onlar da iyi başladı Liam Rosenior'la birlikte sezona. Lorient çok iyi başlamasa da bence pozitif futbol oynayan takımlardan biri son birkaç senede. Ben iki takımda gol atar derim bu maça. Samuel Bale vurdu bu arada. Samadan sekti.
1: Gençler Birliği Ahmet mücadelesini izliyoruz şu anda. Sanki bir Premier Lig karşılaşması gibi. Yani futbol severlere keyif yaşatan iki takımın mücadelesini izliyoruz.
0: Geçen sezon ne vardı biliyor musun? Cumartesi, pazar 1.5 kuşağındaki maçlarda ilk yarı 1.5 üst çok görüyorduk. Bu hissiyatı bana verdi şu an bu maç.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Brest mücadelesinin Lorient karşılaşmasını değerlendirdik. Lorient mücadelesindeki benim tercihim iki takımda gol atar olacak Lorient mücadelesi için. 21.45 Monaco-Toulouse karşılaşması.
0: Monaco Philippe Luiz de çok iyi başladı. Toulouse da kötü bir takım değil ama Monaco kazanır 2.5 üst diyeceğim. Toulouse'un da skora eşlik etme ihtimalini cebe koyuyorum. Ön alan baskılı çok güzel bir futbol var Philippe Luiz'de. Monaco kazanır.
1: Monaco kazanır diyorum ben de. Ve Lig 1'deki kapanış karşılaşmamız 21.45 kuşağı Paris Saint-Germain-Le Mans karşılaşması.
0: Le Mans ligin yeni takımı. Çok kötü başladıklarını söyleyemeyeceğim. Saygı duyuyorum. Ama Paris Saint-Germain milli aradan iyi dönecektir. Biliyorsun Lig 1'e kötü başladılar. 1 ve 2.5 üst diyeceğim bu maça da.
1: 1 ve 2.5 gol üst oranını kontrol ettiğimde 1.15 seviyesine kadar gerilemiş. Çok da yüklenme olmuş Paris Saint-Germain'e.
0: Normal. Burada ne deneyebiliriz? Oyuncu bahisleri denenebilir. İlk yarı 1.
1: İlk yarı 1 oranı da 1.44'ten 1.21'e düşmüş. Bunu da söyleyemeyeceğim kendi adıma.
0: Tuzak
1: çok
0: mı var sence?
1: Yok, Paris'in burada kazanmasını beklerim. Yani oran olarak da 1 ve 3.5 gol üste kadar gitmesini beklerim karşılaşmanın.
0: Ya orada da şeyden korkuyorum. Yani hafta içi de Şampiyonlar Ligi var ya, skoru alıp rotasyona dönme işi biraz endişe verici bu maçta bence.
1: Birinci yarı 1 ve 1.5 gol üst oranı var. 2.10'un oranı.

0: 2-0 Paris'in kazanması gerekiyor.
1: Ya da 2-1.
0: Zor.
1: Zor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Lig 1'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Erol Bey bir mesaj göndermiş. Her cumartesi pazar 2 yıldan beri sıkı takipçinizim. Fethiye'den Erol selamlar diliyorum. Sayın Vedat Bey, tarafıma bir tebrik borcu var demiş.
1: Allah.
0: Milli maçlardan önce Türk milli takımı bir puan alır, sonuncu olur demiştim. Kendisi de katılmadığını söylemişti. İyi günler dilerim demiş Erol Bey. Biz sizi buradan tebrik ediyoruz o zaman. Vermiş olduğu söz. Vedat abi, eklemek istediğin bir şey varsa alalım. Erol Bey.
2: Ya bir kere tebrik edeyim önce.
0: Tabii ki.
2: Gönlü olsun ama bir puan alamadı. Katılmadığımı söylemişim. Bir puan da alamadık.
1: Sıfır da olabilir. Altı da olabilir. Dört de olabilir.
0: Türk milli takımı bir puanla sonuncu olur demiştim yazmış Erol.
2: Alamadı bir puan yani, onu söylüyorum.
1: Sıfır.
2: Son iki maçtan eğer bir puan alırsa evet olabilir.
0: Peki.
2: Ama yine de tebrik ederim. Yani çok böyle yakın bir tahminde bulunmuş.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Bundesliga ile yolumuza devam ediyoruz. 16-30 kuşağı Augsburg Bayern Münih karşılaşması sevgili Alaca. Ben bu karşılaşmada net 3.5 gol üstü, 4.5 gol üstüne kadar gitmesini beklerim.
1: O lise 2 isabetli şut atar diyeceğim. 11'leri kontrol edin maçlar önce. Fransa milli takımında Mbappe'nin yokluğunda da skor yükünü çeken oyuncuydu. Şu sıralar biraz daha fazla deniyor. Özgüven anlamında iyi bir noktada. O lise 2 isabetli şut. Luis Diaz'daki çok iyi başlamadı sezonu. O lise denenir o yüzden.
0: O lise tercihine katılırım. Tabii ki burada kadroları da görmek gerekiyor. Luis Diaz gol ya da asist yapar seçeneği de bizi tatmin edecek seviyede ise o da denenebilir. Hoffenheim Hamburg mücadelesi 16-30 kuşağı sevgili Alaca.
1: Bu zor maç. Hoffenheim bu sene çok iyi başlamadı. Beşiktaş'ın da rakibi, Avrupa'da Beşiktaş Hoffenheim'le oynayacak biliyorsun.
0: Direkt KG maçı olarak görüyorum o mücadeleyi. Üst ve KG.
1: Bugün mesela Hamburg karşısında, Hamburg çok iyi bir hücum takımı olmadığı için çok emin değilim ama yine KG vereceğim mesela bu maça. KG ve 2.5 üst az önce söylediğinle. Tasdikler bir tahminde bulunayım.
0: Şöyle bir kadroları da kontrol ettiğimde bir risk almak gerekirse ben Hoffenheim takımından alırım. Son dönemdeki oynamış olduğu futbol iyi ama Hoffenheim'in yener oranı 1.44'ten 1.27'ye düşmüş. Neyin riskini alacağız sevgili Alaca?
1: Zaten.
0: 1.27 ile mi alacağız riski? Hiçbir tercihim olmaz. Bu karşılaşmada 1.27 orandan kuponumu almam. Diğer seçenekleri de kontrol ettim. 1.08, 1.09'luk oranlar açılmış. İlk yarı 1 belki yüksek orandan denenebilir. Ama kupon seviyesi göremedim onu da.
1: Oynanacak bir maç değil bence.
0: Mainz Bayer Leverkusen. Güzel maç.
1: 2.5 üst, 3.5 üst. Karşılıklı gol var. Mainz da bence fena bir takım değil. Sezona da çok kötü başladıklarını düşünmüyorum. Hatta bakalım tekrardan. 4 maçta 7 puan. Leverkusen de Carles Martinez'le birlikte. Kasper Huymand'daki o geçiş sürecini atlattılar. Bence fena gitmiyorlar. İlk haftaki Elversberg mağlubiyeti hariç. Bol gollü olur.
0: Kamil Bey bir mesaj göndermiş. Hocam ironi de olsa ne olursa olsun inşallah senin kuponun yatar denilmez hocam demiş. Size söylenen ayıptır demiş. Olsun, fark etmez.
1: Fenerbahçe için söylemiş.
0: İroni olarak söylediyse saygımız tabii ki de sonsuz. Ama ironi olarak söylemediyse ben de üzülürüm tabii ki de. Değerli dinleyenlerimiz, Mainz Bayer Leverkusen mücadelesindeki net tercihim. İki takım da gol atar şeklinde, ben iç sahada Mainz'ın golünü bekliyorum. Geçtiğimiz sezondan itibaren de takip ediyorum Mainz takımını. İç sahada etkili bir takım Mainz.
1: İyi
0: çok da gol kaçırıyorlar bu arada. Paderborn Stuttgart sevgili Alaca 16-30 kuşağı.
1: Stuttgart deplasmanda 2 gol bulur.
0: Yani deplasman takımı
1: 1.5 üst.
0: 1.5 gol üst yorumu geldi. Hemen güncel olarak onu da kontrol etmek isterim. Deplasman takımı 1.5 üst 1.26'ya kadar düşmüş maalesef.
1: Bundesliga oynamayalım diye mi yapıyorlar bunu mesela? O zaman maç genelinde 3.5 üst.
0: Bundesliga'da da çok kazanç sağladık ama. Yani diğerleri de kazandı. Bundesliga'da oranlar belki de bir tık aşağıya doğru çekildi.
1: Ya
0: çünkü
1: burada
0: goller çok oluyor.
1: Evet, ya bir de şey mesela Paderborn'la Stuttgart arasında siklet farkı çok bariz mesela. Genel 3.5 üst Stuttgart kazanır diyeyim o zaman. Ne diyeyim şimdi?
0: Burada oyuncu tercihi olarak da Deniz Undav gol atar seçeneği açıksa, şu anda kontrol ediyorum, açık. Undav gol atar seçeneği ön planda yer alıyor. Son dönemde de attığı gollerle takımına hayat veren bir oyuncu haline geldi. Benim tercihim ekstradan o olur efendim. Union Berlin Elversberg 16-30 kuşağı.
1: Union Berlin Elversberg. Elversberg lige çok iyi başlamıştı biliyorsun. Ekstra sonuçlarla birlikte. Union Berlin tarafı tatsız bir sezon başlangıcı burada. En son Bayern Münih'ten 7 yediler, bir boylarını ölçüsünü aldılar. Elversberg bence deplasmanda gol atabilir. Bayern'e de gol attılar son maçta. Ben İki takım da gol atar denemesi yapılabilir diye düşünüyorum. Oynamazdım ama bu maçı.
0: Bu Union Berlin takımı neden gelmiş Bundesliga'ya tam anlayamadım ben.
1: Hertha'nın yerini doldurmak için bu tabii.
0: Bayer Leverkusen'le oynadılar 4-0. İçeride Schalke'yle oynadılar 3-1. Bayern Münih'le oynadılar 7-0. Bu takım nasıl gelebildi ya da buralara?
1: Senelerde burada gidecekler ama herhalde bu sene.
0: Değerli dinleyenlerimiz, ilginç bir tercihte bulunacağım. 4 karşılaşmada galibiyeti olmayan, sadece 4 gol atıp 17 gol yiyen, -13 averajı olan Union Berlin'in iç sahada berabere kalmasını bekliyorum. Güzel. Ama tercihim maç sonucu değil. İlk yarı 0 diyeceğim. Savunma yapmak zorunda Elversberg'e karşı ve 1 puan toplayabildiler sadece. Puana da ihtiyacı var bu takımın. İlk yarı kazanırsa da çok şaşırmam ama tercihim ilk yarı 0 olur. Ve geldik Premier Lig ayarında bir karşılaşmaya.
1: Felfena.
0: Leipzig, Frankfurt 19.30 kuşağı. Çok skorlu bir maç bekliyorum. İlk yarı iki takım da gol atar. Sürpriz tercih. İlk yarı 1.5 gol üstü. Sürpriz tercih. Maç genelinde net KG var ve 2.5 gol üst bekliyorum bu karşılaşmada. Taraf bahsinde de Leipzig'e biraz daha yakınım ama gollere doğru yöneldim.
1: Leipzig Demichelis de çok iyi başlamadı. Como'ya karşı falan Şampiyonlar Ligi'nde alınan bir hezimet vardı ama yine bence Frankfurt'a göre daha iyi bir takım. Ev sahibiler aynı zamanda. Adi Hüter'le birlikte çok beğenmedim şimdiye kadar Frankfurt'u, fena olmayan sonuçlar alsalar da. Bence KG var 2.5 üst deyip çekinilebilir bu maçta.
0: Kenan Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Özturan, Burak Alaca ve Vedat Bey, bütün bültendeki bütün karşılaşmaları konuşuyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim demiş. İşimiz görevimiz bu. Hazırlıklarımızı yapıp geliyoruz. Oyunlarımızı oynuyoruz. Hazırlıklarımızı yapmak zorundayız aynı zamanda. Sağ olun, var olun efendim. Trendyol 1. Lig'deki karşılaşmaları konuşmadık sevgili Alaca. Tek konuşmadığımız liglerden bir tanesi. Ve Bolu Spor 0, Antalya Spor 0, dakika 22. 16 kuşağındaki mücadeleyi değerlendirebiliriz. Iğdır FK, Batman Petrol Spor'la oynayacak. Yine net bir tercihim olacak benim. Çok da iyi bir oranı var bu arada.
1: Nedir?
0: Vedat abi de gözüme baktı bir anda. Ben Vedat abiye de soracağım. Hissiyat olarak benimle aynı düşüncede olduğunu hissediyorum. Farklı söylerse de söyleyebilir tabii ki. Iğdır FK, Batman Petrol Spor maçında 1.87 orandan Iğdır FK'nın kazanmasını bekliyorum. Vedat abi, bir yorumunu almak isterim seni. Merak ettim. Sesin
2: geliyor mu şimdi?
0: Evet, şu anda tamamdır.
2: Evet. Aslında beklentilerimden biri benim de. Yani Iğdır FK'nın evinde kazanabileceğini ben de düşünüyorum. Ancak şunu da hemen söyleyelim. Yani burada özellikle Batman Petrol'ü de şeyin dışında bırakmamak lazım. Belki hani kazanırsa bile bir gollü galibiyet olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bir 2.5 üst tercihi de yine yapılabilir. Ama benim de yine birinci tercihim bu olacak. Gollü bir beraberlik de çıkabilir Ozan.
0: Yüksek oran tercihi olarak alternatif tercih midir bu da senin?
2: Evet, yani gollü bir beraberlik ama Iğdır FK galibiyetine biraz daha yakınım.
0: Neredeyse iki takımın da her şey aynı. 8 maçta 16 puan aldı iki takım da. 8 maçta 5 galibiyet aldı iki takım. Neredeyse averajlar bile aynı. +5 Iğdır, +2 Batman Petrol Spor. Oranı çok iyi geldiği için ben Iğdır FK'yı bir kuponumda değerlendirebilirim. Yayından sonra yemek öncesi ciddi bir mesai arayacağım gibi gözüküyor kupon karşılaşmalarına. Maç sonucu 1 Iğdır FK diyorum. 19 kuşağı İstanbul Spor, Esenler Erok Spor sevgili alacak. Ve Ahmet penaltıyı kazandı. Sarı kart gördü Gençler Birliği defans hattındaki oyuncu.
1: Orban çok iyi sarktı.
0: Orban zaten maçın başından beri etkiliydi. Oran da 1.55'e gelmişti sevgili Alaca, canlıdan 0.5 gol üstü.
1: Bu maç ilk yarı 1.5 üstü olabilir.
0: Olabilir. Bakalım penaltıya göreceğiz. VAR'a gidecek mi?
1: Net bu arada. Kaleciyi geçti orada.
0: Herhangi bir offside yok. Orban topu önüne alıyor.
1: Çok net.
0: Kalecinin de teması var gibi gözüküyor. Ve Ahmet deplasmanda penaltıyı kazandı ama kalecinin tam hamlesi var mı yok mu onu göremedim.
1: Oradan anlaşılır.
0: Bir şey yok gibi gördüm ben.
1: Ben dizi ayağına takılmış gibi gördüm Orban'ın.
0: VAR'a gidecektir bu pozisyon. Ben de merakla takip ediyorum.
1: İrfan Canım'ın yüz ifadesi biraz
0: sıkıntılı. Evet, dokunmuş olabilir.
1: Doğrular nitelikte.
0: Sevgili Alaca, İstanbul Spor, Esenler, Erok Spor maçla ilgili yorumunu alalım senin.
1: İki takım da gol atar diyeceğim. Geçen seneki Osman Özköy yönetimindeki Esenler Erok Spor çok o görüntünün uzağında. İstanbul Spor çok gol atıp çok gol yiyen bir takım. KG olur.
0: Benim tercihim de iki takım da gol atar şeklinde olacak. Esenler Erokspor'da

0: son dönemde istediği sonuçları alamayan bir takım. Karagümrük'e iç sahada yenilmişti. İç sahada yenilmişti ve bu karşılaşmada da puan almak isteyecektir. Hikmet Karaman ve öğrencileri iki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşma için. Sevgili Alaca, Trendyol 1. Lig'de son mücadelemiz 19 kuşağı Kayseri Spor Manisa FK maçı. Neler söylersin?
1: Kayseri Spor kazanır bence. Atilla Gerin'le birlikte ben lige geri dönme adaylarından biri olarak görüyorum Kayseri Spor. Bu arada Diasaba için bir şey söyleyeceğim. Çok tipoloji olarak şey değil mi? Hani çok bedenen yorucu bir işte çalışıp akşam 11-12 halı sahada gelip herkes Allah pamuğu gibi atan bir tipoloji yok mu?
0: Futbolu gerçekten iyi bildiğini düşünüyorum. Zekası da yüksek bir seviyede. Attığı gol bile çok enteresan. Yani penaltıdan. Diasaba'nın golüyle Ahmet 1-0 öne geçti. İki takım da gol atar tercihimize yaklaştık. İlk yarı 0.5 gol üstü tercihi geldi. Diasaba ile ilgili de Beşiktaş maçında da takip etmiştim. Oyuncu uzaktan şutlar, pas, oyun okuma olarak iyi bir seviyede gözüküyor. Ama yaşı ve kondisyonu gereği de bu seviyelerde kaldı.
1: Fiziksellik olsa La Liga'da oynardı zaten şu an.
0: Yani attığı penaltıda da tam köşeye atıyor. İrfan Can köşeyi bilmesine rağmen, ki penaltılarda da başarılı bir kalecidir İrfan Can.
1: Azar çıkarıyormuş zaten.
0: Onu da çıkartamıyor ama. Tam direkt dibine göstere göstere atıyor bu arada penaltıyı da. Değerli dinleyenlerimiz, Kayseri Spor Manisa mücadelesiyle ilgili sevgili Alaca iki takım da gol atar dedi. Kayseri Spor şu anda ligin lideri. 8 karşılaşmada 19 puan topladılar. Manisa FK Lig'de 14. sırada 8 karşılaşmada 9 puan topladı. Küme düşme potasına doğru yaklaşan bir Manisa FK takımı görüyoruz. Kayseri Spor'da bugün Moreno'nun oynaması bekleniyor. Santrafor'da Manisa FK'da sakatlığı bulunan Sila'nın yine maç kadrosunda olması bekleniyor. Ben üst diyeceğim sevgili Alaca bu maç için.
1: Manisa maçı gitme potansiyeli var, evet.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol 1. Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Hollanda Ligi'nde sevgili Alaca çok yüksek oynanan karşılaşmalar var. Değerli dinleyenlerimizi de kırmayalım. Hollanda'dan da maç rica edenler oldu. Hollanda'daki bütün karşılaşmaları yorumlayalım. Go Ahead Rotterdam karşılaşması 17-30 kuşağı. Biraz da açıklarsan seviniriz.
1: Ya burada Go Ahead Eagles geçen sezonun flash takımlarından Avrupa Ligi'ne de katılmışlardı. Bu sezon o kadar iyiler mi tartışılır. Burada Sparta Rotterdam yine ligin baş alt takımlarından biri. Savunma anlamında ön plana çıkan bir iki takım da yok sahada. O yüzden goller gelecektir. Ben karşılıklı gol var 2.5 üst kombinin bu maçta kazandıracağını düşünüyorum. Belki de 2 yarıdan.
0: Go Ahead Lig'de şu anda 9. sırada 7 karşılaşmada 10 puan topladılar. Artı 2 averajı bulunuyor. Sparta Rotterdam takımı ligde 12. sırada 7 karşılaşmada sadece bir galibiyet, 5 puan topladılar. Eksi 7 averajı bulunuyor. TGS 2 ya da 3 gol bandına çok yakın bir karşılaşma hissettim. Oran olarak da diğer seçeneklere göre daha ideal bir oranı mevcut efendim. Ve geldik çok güzel bir maça.
1: Gençler Birliği az daha golü buluyordu. Burada Lafont çok zor çıkarttı kafa vuruşu.
0: Zaten maç başladığından itibaren belirttik. Akın akın tempolu Premier Lig ayarında bir karşılaşma.
1: Sanki Brighton-Brentford maçı gibi değil mi?
0: Yani Fenerbahçe'nin oynadığı diğer karşılaşmalardan, lig maçlarından falan çok daha keyifli. Galatasaray'ın maçlarından daha keyifli. Beşiktaş'a bir şey diyemiyorum.
1: Şu an denmez.
0: Aynen öyle. Çok tempolu oynuyorlar. Haksızlık yapmak istemem efendim. O takım 3-0 öndeyken İtalyana basın diyor önde.
1: Müjdat maçında önde ikinci santrafor atıyor 75'ten sonra oyuna.
0: İşin ilginç tarafı da Fenerbahçe 1-0 öndeyken İsmail Hoca da geriye doğru gelin diyor. 1-0 mücadele. Yani teknik taktik anlamdaki farklılık.
1: Avrupa zihniyeti.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 19.45 Feyenoord AZ Alkmaar karşılaşması.
1: Burada da 2.5 üst 3.5 üst karşılıklı gol kombinler gole oynayabiliriz.
0: Takımlarımızın durumlarını kontrol ettiğinde, takımların diyelim daha doğrusu, bizim takımımız değil çünkü. AZ Alkmaar ligde 2. sırada 7 karşılaşmada 19 puan. 3. sırada Feyenoord 7 karşılaşmada 17 puan. 18 gol atıp 6 gol yiyor sadece AZ Alkmaar. 25 gol atıp 7 gol yiyen de bir Feyenoord takımı var. Sevgili Alaca, bu karşılaşma KG var ve üst bitmeyecekse hangi karşılaşma bitecek?
1: Bir sonraki Fortuna Start Twente maçı da bitebilir.
0: Bitebilir.
1: Şimdi nasıl şey spoiler verelim.
0: İki takım da gol atar ve maç üste gider. İki kombin yani, tek seçenek değil. KG var ve üst iddia seçeneklerinde kombin olan bölgede bulabilirsiniz efendim. Fortuna Star Twente 21 kuşağı, biraz önce söylemiş olduğum maç.
1: Şifreyi verdik. Twente ve Gorsa birlikte

0: Fena gitmiyor bu arada. İzlerken keyif alıyorum bazen zaman zaman.
1: Vlahovic'in yerine ister miydin Weghorst'u?
0: Yerine değil de yanına isteyebilirdim.
1: İkisi de aynı tarz oyuncu. Ne yapacaksın Vlahovic'in yanında Weghorst'u?
0: Lüks abi, ben ohu yollayalım demedim ki. Üçüncü olarak. Çeşit olsun.
1: Yani ben...
0: Şımarıklık.
1: Ben hiç istemezdim Vlahovic'le ohu varken Weghorst'u.
0: Yok, gerek yok zaten. Şaka yapıyorum tabii ki. KG var 2.5 üstlerim bu maçada.
1: Değerli dinleyenlerimiz, benim de tercihim burada. İlk yarı 1.5 gol üst olacak. Diğer seçenekleri yine kontrol ettiğimde ilk yarı 1.5 gol üstünde iyi bir oranı mevcut. Bu arada Fortuna Sittard takımında da iki sakat oyuncu, Descott forvet hattındaki ve Romani, bu mücadelede oynaması bekleniyor. Weghorst'un da bileğinde bir problem vardı ama Weghorst da bu karşılaşmada oynayacak gözüküyor. 12 karşılaşmada 6 gol, 3 asisti bulunuyor oyuncunun. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de 2022-2023'te 16 karşılaşmada 9 gol, 4 asisti bulunuyordu. Yüreğiyle hatırlıyorum Weghorst'u.
0: Çok özverili oyuncu.
1: Mücadelesiyle hatırlıyorum.
0: Severiz.
1: Bu arada ailesi de kendi bulunduğu ülkenin en zengin ailelerinden birisinin oğlu.
0: Benzin istasyonları.
1: Benzin istasyonları var ve oğullarına sürekli aileden futbol oynama, futbolcu olma baskısı gelmesine rağmen oyuncu futbolcu oluyor.
0: Vallahi bana öyle bir teklif gelse topu ayağımı sürmezdim muhtemelen.
1: Futbol aşkı da bambaşka. Ben de futbola devam ederdim mesela.
0: Ben izlerdim. Bak ne kadar mutluyuz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 22 kuşağıyla devam ediyoruz. Ajax, Nijmegen mücadelesi sevgili Alaca. Ajax takımının da durumuyla ilgili bilgi vermek isterim. Ligde 5. sıradalar. Bir karşılaşması eksik. 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 14 puan. Nijmegen 11. sırada, 7 karşılaşmada 8 puan toplayabildiler sadece. Güncel oranlar oldukça düşmüş sevgili Alaca. Çünkü şunu da söylemek gerekiyor ama. Mesela ben şu anda Salı gününün karşılaşmasını oynadım Aston Villa maçına. Salı gününün mücadelesini.
0: 3
1: gün önceden. Şimdi değerli dinleyenlerimiz ya da diğer oyuncular da ilk oran açıklandığında 1.38'miş. İdeal tercih. 1 ve 1.5 gol üst dediğimizde oran 1.65-1.70'e geliyor. Tam istediğimiz seçenekler. Ama maç günü olduğu için oran düşebiliyor. Yüklenmeden dolayı. Buna doğru lafım yok. Şu anda oran 1.38'den 1.17'ye kadar düşmüş. Senin tercihin, seçeneğin ne olur? Birden bir sevgili Alaca 1.55'e düşmüş.
0: Ben KG var 2.5 üst diyeceğim. Nijmegen bence iyi takım. Geçen sene de şampiyonlar gelemelerine kadar gittiler. Bu sene iyi başlamadıklarının farkındayım. O yüzden hani vakıf değilmişim gibi anlaşılmasın ama bence gol bulurlar. Ajax'ın ben çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum hali hazırdaki görüntüsüyle.
1: Amrabat'ta Ajax'a transfer olan isimlerden bir tanesi
0: Amrabat,
1: oldu.
0: Amrabat, Brandt, Ter Stegen.
1: Brandt iyi bir performans gösteriyor. Ben 1 ve 1.5 gol üst diyecektim bu karşılaşmada ama 1.45 civarında. O da şu anda, onu da güncelledim. O da 1.25'e düşmüş. Tek bir seçenek kalıyor. O da 1 ve 2.5 gol üst. Ama ben 1.42 orandan da 1 ve 2.5 gol üstü kuponuma yazmazdım bu karşılaşmada. Yani bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Sevgili Alaca, Hollanda'daki karşılaşmaları da konuştuk. Belçika'da da yine birkaç mücadelemiz var. Yüksek oyun alan. Onları da konuşup değerlendirelim. Bir dinleyicimiz de hocam Belçika'da çok güzel üst karşılaşmaları var demiş Korhan Bey. Belçika'yı sizin için hepsini yorumlayalım efendim. 17 karşılaşması, Circle Bridge, Anderlecht mücadelesi.
0: Circle Bridge Ligi'ye çok kötü başladı. Çok gol yiyorlar. Burada Anderlecht'in deplasmanda en az 2 gol bulmasını beklerim.
1: Sevgili Alaca, benim tercihim de o mücadelede 2.5 gol üst şeklinde olacaktır. Ve stüdyomuza bir fenomen geldi. Onun ismi Genco Boran. Hoş geldin sevgili Genco.
2: Tebrikçiyiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi acaba geç kalır mıyım diye ne olur ne olmaz dedim ama 3 geçe geldim. Biraz nefes nefeseyim ama çok teşekkür ederim beyler.
1: Senin varlığın yeter, tercihlerin yeter diyeceğim ve yayınında başarılar diliyorum sevgili Genco
2: teşekkürler.
1: Boran.
2: Teşekkürler. Sizin de tahminlerinizde şansınız bol olsun.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Rejimiz seni bir dakikada dinlendirir diye düşünüyorum ve saygılarımı sunarak programımızı sevgili Genco'ya bırakıyoruz efendim.
3: Bahse gireriz sona erdi.
4: Reklam.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
6: Radyo Spor.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük mücadele Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bugün 4'te Karadeniz derbisinde Samsun Spor Trabzon Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kardeşi
4: Bilyoner. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor. Sporda.

Bilyoner'le hafta sonu bülteni programına hoş geldiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Genco Boran yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. En sonunda milli ara bitti. Bizim için daha da beter, daha da kabus olan milli ara. 4'te 0 çektiğimiz 2 gol atıp işte kaç gol yedik? Çok yedik, şimdi hesaplayamayacağım. O ara bültenimiz, milli bültenimiz bitti. Liglere geldik. Şimdi şu anda Gençler Birliği Ahmet maçı oynanıyor. Ahmet 1-0 önde. Ve güzel bir maç oluyor gördüğüm kadarıyla. Ankara'da hava çok güzel. İstanbul'da da hava çok güzel. Onu da hemen söyleyeyim. İstanbul'da ben arabayla gelirken araba derecesi 25 gösteriyordu. 25,5 gösteriyordu. Onu da söyleyeyim. Harika bir hava var. İstanbul'da zaten trafikten de belli oluyor bu. Son İstanbul'da havanın güzel olduğu zamanlarda havanın bu güzel durumunu herkes kullanmak için sokakları çıkmış durumda. Tabii ki haklı olarak. Şimdi harika maçlar var. Türkiye'de özellikle normalde biliyorsunuz hep Premier Lig'le başlarım ama gerçi yine Premier Lig'le başlayayım. Neden Premier Lig'le başlayayım? Çünkü Premier Lig'de saat 14.30 maçı kadroları belli oldu. Arsenal Leeds maçı ki Arsenal'de durumu belli olmayan bir oyuncu vardı. Ona bakmak istiyorum. Declan Rice'ın durumu belirsizdi. Şu anda tamamen ters köşe oldum. Çünkü benim okuduğum kaynakta Konsa, Declan Rice ve Kai Havertz oynamayacak diyordu. Konsa, Declan Rice ve Kai Havertz oynamayacak gözüküyordu. Üçü de oynuyor. Valla işte deplasmana gitmeyince, deplasmana götürülmeyince ev sahibi takımlarla ilgili böyle acayip ters köşe olduğumuz anlar maalesef olabiliyor.

Konsa, Havertz ve Declan Rice'ın oynamayacağı, özellikle Konsa ve Declan Rice'ın oynamayacağı bir Arsenal biraz zorlanabilir diye düşünüyordum ama bakalım, göreceğiz. Sonuçta milli ara üst düzey oyunculara sahip olan, daha fazla üst düzey oyunculara sahip olan takımlara daha zor oluyor dönüşü. Daha fazla ayrı kalıyorlar. Milli takımlarda bazen oynuyorlar. İşte Havertz sakatlandı mesela Almanya'da. Hiçbir maçta oynamadı. Ya da belki ilk maçta oynadı, bilmiyorum. Declan Rice da erken sakatlananlardandı. Kalede Raya. O kim bu arada 11'i? Ben şoka girdim ama. Ben White, Konsa, Gabriel ve Calafiori savunma dörtlüsü. Declan Rice, Lewis Kelly, Saka, Odegaard, Madueke ve Kai Havertz'i görüyoruz ki yani bu ideal 11'i. Resmen bu ideal 11'i. Bruno Guimaraes, Gyökeres, Hinchapi, Merino, Zubimendi, Timber hep yedekler arasında. Leeds'te bir durum yoktu zaten. Eksik, gedik, durumu belirsiz bir şey yoktu. Trafford kalede Justin, Elvedi, Muharremovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stah, Okafor ve Dominic Calvert-Lewin 11 ile sahaya çıkmış durumda. Ben bu maçta KG var ve üst bekliyorum. Tabii şimdi Konsa, Rice ve Havertz'i görünce yani acaba mı oldum ama işte Arsenal'in son maçta Brighton'dan 3 gol yemesi, Leeds'in de sezona çok iyi başlaması, yani yine belki bir acaba Leeds golü görür müyüzü bana düşündürmüyor değil ama doğruyu söylemek gerekirse hani keşke okuduğum İngiliz kaynakları beni bu kadar yanıltmasaydı, Konsa ve Declan Rice oynamasaydı, işte o zaman gol yeme ihtimallerini çok daha yüksek görür idim. Yapacak bir şey yok. Bu haberle başladık. Saat zaten 14.30'da bu karşılaşma başlıyor. Yaklaşık 20 dakika sonra başladığı anda hemen sizlerle canlı iddia gördüğüm takdirde paylaşacağım bu maçla ilgili. Şimdi mesajlarınız geliyor. 0538 052 1487 0538 052 1487. Türkiye'de bir maça çok güveniyorum bugün arkadaşlar. Türkiye'de bugün Trabzonspor Samsun deplasmanında Trabzon galibiyetine gerçekten çok güveniyorum. Samsunspor'da milli aradan önce de zaten bir kriz vardı. Yani bunu biliyoruz, görüyoruz. Önemli oyuncuları satıldı. Yerlerine iyi takviyeler yapılmadı Samsunspor'da. Trabzonspor'un başında Thomas Rice var. En son Thomas Rice geldikten sonra oynadıkları ilk maçta Galatasaray'ı farklı mağlup etmeyi başardılar. Sakatlar iyileşti kısmen. Savunmada Vaivu, Savic, solda Mustafa, sağda Pina, göbekte Fabinho, Muçi, Saviolo, Muhammed Salah ve Francolino'yu görüyoruz. Gayet iyi bir kadro Trabzonspor'da. Samsun'da da dediğim gibi yani giden işte Holsesi'ydi, o golcüydü. Önemli isimler gitti. Mendes, Erakovic, Guariano, Thomasson, Celil, Watt, Koulibaly, Yalçın, Emre ve Bayo'yu görüyoruz. Bence Trabzonspor bu maçta yani galibiyete epey yakın gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani Thomas Rice için de bu ara çok iyi geldi. Yani ilk maçını oynadı. Galatasaray'ı farklı yendiler. Arada da güzel antrenmanlar, kendi istediği sistemle ilgili daha böyle çalışmalarını antrenmanlarda yapmışlardır. Ve daha da hazır bir şekilde Samsun maçına çıkacaklarını düşünüyorum. Gerçekten Trabzonspor, Samsunspor maçı benim kuponumun ana maçı. Bakın o kadar söyleyeyim. Benim kuponumun ana maçı bu. Bunun yanına ben bir tane maç bulacağım. Alternatifleri söyleyeyim. Fenerbahçe olabilir. Aston Villa Brentford KG var olabilir. Chelsea Bournemouth KG var olabilir.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük mücadele Bilyoner'de yeniden başlıyor. Bugün 4'te Karadeniz derbisinde Samsun Spor Trabzon Spor'u ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlen bilinir kardeşi Bilyoner.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
8: Next. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Gençler Birliği Ahmet maçının ilk yarısı 1-0 deplasman Ahmet'in üstünlüğüyle sona erdi. Şimdi Arsenal Leeds maçını da muhtemelen gerçek 11'leri saydım. Yine KG var ve üst bekliyorum ama tabii Arsenal'in oynamasını beklemediğim isimlerin dönüşüyle İbre bayağı Arsenal'e döndü. Yani onu da söyleyeyim, İbre bayağı Arsenal'e döndü. Geçelim İngiltere'de Aston Villa Brentford maçına. Aston Villa Brentford mücadelesi normalde hani baktığınızda herkesin Aston Villa'yı galibiyete yakın gördüğü bir maç gibi olabilir ama değil bence. Aston Villa sezona çok kötü başladı ve sezon başından beri Aston Villa'yı hemen hemen her maçta karşımıza almayı önerdim. Neden? Tekrar edeyim. Kaleci Martinez, savunmada Konsa, Tielemans, Morgan Rogers ve Ollie Watkins gibi birbirinden önemli 5 tane ilk 11 oyuncusu takımdan ayrıldı, transfer oldu. Yerlerine gelenlerin sakatlıkları oldu, Manzambi gibi. Orta sahanın çok önemli bir ismi Onana sene başından beri forma giyemedi ki bugün yine forma giyemeyecek. Yani bu

eksiklerle iyi başlamaması gerçekten çok normal. Aston Villa'nın zaten Aston Villa sezonun ilk 4 maçında 3 mağlubiyet aldı. Bir tane de beraberlik aldı. Ve Aston Villa'nın sezonun ilk 4 haftasında maç kazanamaması tarihinde 4. defa oluyormuş. Yani bu 4. defa gerçekleşen bir hadise. Aston Villa sezon başlangıcında oynadığı ilk 4 maçı kazanamadı. Sonra son maçında Tottenham'ı yendi ama Tottenham'ı zaten yenemeyeni dövüyorlar. Ki Tottenham'ı da zar zor 3-2 mağlup etmeyi başardı. Brentford ise namağlup. 2 galibiyet, 3 beraberliği var. Aston Villa'nın kadroya baktığımızda Suzuki kalede, Bissaka, Lindelöf, Minks ve Ruggeri'yi görüyoruz savunmada. Orta sahada Kamara, Gomez, forvet arkasında McKin, Buendia, Manzambi sakatlığı geçti oynuyor. İleride de Nicholas Jackson var ki benim Ollie Watkins'le, yani Ollie Watkins'in yanına bile yaklaştırmayacağım bir golcü Nicholas Jackson. O yüzden tamam, Aston Villa galibiyete yakın gözüküyor mu? Biraz sakatlar iyileşti mi? Manzambi gibi özellikle, işte Jackson da geldi artık, daha da alıştı. Tamam, ama Brentford'un da 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldığını unutmayalım. Çok iyi kontratağa çıkıyorlar. Çok beğendiğim isimler var. İleride Şade, arkalarında Thiago, Yarmolyuk, Sangare gibi. Bakayım. Aston Villa'da Pau Torres, Matt Cash, kaleci Bizot sakatlıkları devam ediyormuş. Brentford'da Damsgaard milli arada sakatlanmış. Bu maçta forma giyemeyecek. Da Silva'nın da yine sakatlığı var. Oynayamayacak. Ottara'nın da durumu belirsiz. Ottara'nın da durumu belirsiz. Ben bu maça kesinlikle KG var öneririm. Aston Villa galibiyeti denemektense, Brentford'dan da bir gol beklediğimden dolayı KG var önereceğim. Bu arada yayıncı kuruluş Arsenal-Leeds maçına bağlandı. Sahada tanıdık bir isim David Seaman vardı. İngiliz ve Arsenal takımlarının çok uzun yıllar kaleciliğini yapmış. Hatta Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı UEFA Kupası finalinde Kopenhag'da Arsenal'in kalecisiydi David Seaman. O taraftarlara bir el salladı. Vardır bir sebebi. Şu sıralarda David Seaman'ı çok sosyal medyada da görüyorum. Artık bir yer mi açtı? Bir tanıtım mı yapıyor? Ne oluyor? Kulüpteki ve İngiliz milli takımındaki 50. yılını mı kutluyorlar? Bir şey var yani. David Seaman şu sıralar bir yerlerde gözüküyor. Aynı şimdi Emirates stadında olduğu gibi. Peki, Ipswich Fulham. Kolay bir karşılaşma değil. Ipswich Fulham karşılaşması. Burada biliyorsunuz ben Fulham'da Joshua King'i çok beğendim ve takip ediyorum. Şu ana kadar oynanan 5 lig maçında da Joshua King'in isabetli şutunu önerdim. Birinde gelmedi, dördünde geldi. Bugün yine Joshua King'i önereceğim ama tabii iddiada Joshua King'in ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu ve rakip kaleyi de düşündüğünü anladı. 1.80, 1.90, 1.70 derken Joshua King'in isabetli şutu 1.38'e kadar düştü. Bugün de Joshua King'in bir isabetli şutunu alalım, sonra bir alternatife bakarız. Belki çok şutuna bakarız, belki iki isabetli şutuna gideriz. Maça ve rakibe göre bakarız ama bize Fulham gibi sıkışık bir takımdan çok güzel para kazandırdı Joshua King. Bugün de kendisinin isabetli bir şutuna güveniyorum.

0: Ipswich 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet aldı ligde. Fulham'ın ise galibiyeti yok. 3 mağlubiyet, 2 beraberliği var ama inanın kötü oynamıyor Fulham. Yani bu maç Fulham'ın sahasında olsaydı, Fulham Ipswich'le evinde oynuyor olsaydı Fulham galibiyeti önerdim. Ligdeki son gidişattan bağımsız, hiç önemli değil, galibiyetini önerirdim. Fulham kötü oynamıyor ama sonuç alamıyor. Ama deplasmanda tabii bilemeyiz. Ipswich'te Fatawu cezalı, önemli bir eksik. Onun haricinde başka bir eksikleri yok ama Fatawu da bu takım için önemli bir isim. Onun yerine Maeda ve Philogene ikilisinden birinin sağ kanatta yer alıp işte onun yerine de göbekte başka birinin oynaması bekleniyor. Enciso ileride, Emerson aynı şekilde. Bunlar önemli isimler. Fulham'da takım kaptanı Carney sakatlığı geçti. Antrenmanlara başladı ama ilk 11 çıkıp çıkamayacağı henüz belli değil. Bakıyorum. Calvin Bassey'nin de oynaması bekleniyor savunmada. Afan Gruber'le birlikte. Joshua King tabii ki oynuyor. Yine 10 numara pozisyonunda. Gonzalo Garcia açılış maçında gol attı ama sonraki 4 maçta gol atamadı. Rodrigo Muniz'le birlikte bu iki oyuncudan birinin ilk 11'de olması bekleniyor dediğim gibi. Yani güzel maç. KG'ye var öneririm. Hani eski usul bir tercih var dersen, Genco sorarsan tabii ki KG'ye var öneririm. Yani bugün İngiltere'de çok KG'ye var bekliyorum. Onu da söyleyeyim. İngiltere'de bugün çok KG'ye var bekliyorum. Ipswich Fulham mücadelesi de bunlardan biri ama özel etkinliklerde Joshua King'in isabetli şutu yine benim ön plana çıkaracağım eşleşmelerden, daha doğrusu tahminlerden bir tanesi olacak. Mesajlara bakalım. Mesajlardan sonra araya gidelim. Bir 2-3 dakikamız var. Samsunspor taraftarıyız. Ben Mehmet ve Ali İstanbul'dan. Bugün takımımızdan biz galibiyet bekliyoruz diyor. Valla bilmiyorum, hani bir transfer mi var? Ya yok tabii de, eksik biri mi geldi? Neden böyle bir beklentiniz var? Karadeniz derbisi olduğu için heyecandan mı? Ama yani güzel bir sebep sunarsanız bana, ben de paylaşayım burada radyoda. Ama onun haricinde ben gerçekten deplasmanda Trabzonspor galibiyeti bekliyorum diyelim ve mesajlarla devam edelim. Hava çok güzel. Bu sabah sahilde yürüyordunuz demiş, isim yazmamış dinleyicimiz Hasan Bey. Çok teşekkür ederim. Aynen, sahilde sabah yürüyordum. Bir gelseydiniz, selam verseydiniz, merhabalaşsaydık. Güzel güzel sabah. Sabah yürüyüşü candır. Severim sabah yürüyüşünü. Yarın da görebilir misiniz? Göremezsiniz. Yarın sabah yürüyüş yapmayacağım. Çünkü bir programım var. İstanbul'dan yine bir mesaj. Yanına Alanya'yı alabilirsiniz diyor. Yanına Alanya'yı alabilirsiniz diyor dinleyicimiz. Tekirdağ'dan İsmail Bey. Karşılıklı gol var ve üst maçı verir misiniz? İngiltere tamamen KG var ve üst. Söyleyeyim. Ipswich Fulham KG var. Chelsea Burnham KG var. Aston Villa Brentford KG var. Bu 3 maça da KG var derim ben. Bu 3 maça da KG var derim. Üst der miyim? Yani üst eklemek istiyorsanız ekleyin. Olur yani. Bunlardan herhangi biri. Belki Ipswich Fulham 1-1 bitebilir. Bakın, üst almayacağım bir maç varsa Ipswich Fulham üst almayabilirim KG'ye var alıp. O 1-1 bitebilir. Ama Chelsea Burnham ve Aston Villa Brentford maçlarının 1-1 bitmesini beklemiyorum. Saatlerimiz buçuk oldu. Bu saat dilimindeki ikinci aramızı verelim. Arsenal Leeds maçı da başladı. Oradan da canlı görürsek gözüm orada olacak.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Tanıtıcı reklam.

0: Bilyoner bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var diyor. Milli ara sona erdi. Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bilyoner'de kullanıcıları için geliştirdiği yepyeni özelliklerle sezona hız kesmeden devam ediyor. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenler için geliştirilen hızlı arama özelliği bahis deneyimini gerçekten çok daha kolay hale getiriyor. Aradığınız takıma, lige ya da oyuncuya saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesela Mbappe yazdığınızda yıldız oyuncu için açılan tüm bahis seçenekleri doğrudan karşınıza çıkıyor. Böylece onlarca seçenek arasında kaybolmadan aradığınız bahsi kolayca bulabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Yapay zeka destekli bahis yazarları Bahista ve Bahisandra'da tahmin ve önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarların yorumları, detaylı istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları ve daha fazlası derken gerçekten de bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var.
1: Tanıtıcı reklam.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Arsenal hızlı başladı ama henüz gol yok. Dakika 5. Bir tane Saka'nın karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Havadan gelen top da topa vurdu. Kaleci kurtardı. Çarpıştılar sonra ama pozisyon zaten offside olduğu için gol olsa da geçerlilik kazanmayacaktı. Diyelim Ipswich'i konuştuk. Aston Villa'yı konuştuk. Arsenal'i konuştuk. Chelsea Bournemouth'u konuşalım. Yine KG var bekliyorum. Yine KG var ve üst bekliyorum. Chelsea biraz hayal kırıklığı. Oynadıkları son 3 lig maçında sadece 1 puan aldılar. Arsenal'e 2-1 yenildiler. Evlerinde Hull City ile 2-2 beraber kaldılar. Ve Brentford'a, ki Aston Villa deplasmanında gol atmasını beklediğim Brentford'a evinde 3-0 yenildi. Yani Brentford son maçında da ligi ara verilmeden önce Chelsea'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bournemouth ise hani iyi gitmiyor ama çok zor bir fikstürden çıktılar. Yani sezonun ilk maçında City'ye 2-1 yenildiler, gol attılar, öne geçtiler ve son 5 dakikada yedikleri 2 golle maçı 2-1 kaybettiler. Sonra Everton'la 1-1 beraber kaldılar. Newcastle'la deplasmanda 2-2 beraber kaldılar. Brentford'la, ki çok formda Brentford, namağlup. Onlarla da 2-2 beraber kaldılar. Yani gol atıyorlar. Newcastle'a 2, Brentford'a 2, Everton'a ve City'ye birer tane attılar. Bence Chelsea'ye de gol atarlar. Zaten Chelsea'nin savunma belli. Yani son 3 maçını kazanamayan, Brentford'dan 3 gol yiyen, Hull City'den 2 gol yiyen takım bence evinde Bournemouth'tan da gol yer diye düşünüyorum. Dediğim gibi KG var. Bekliyorum, KG var ve üst olabilir. Chelsea'de Caicedo, Reece James, onlar oynayacak gibi gözüküyor değil mi? Caicedo ve Reece James, bakıyorum. Oo, Caicedo yok. Cole Palmer'ın durumu belirsizmiş ama benim önümde Cole Palmer oynuyor gözüküyor. Fakat Caicedo yok. Onu söyleyeyim. João Pedro da yok Chelsea'de, onu da söyleyeyim. Bunlar Chelsea'nin eksikleri. Bournemouth'a bakalım. Bournemouth'ta Tavernier en önemli ismi, en formda ismi oynuyor. Golcü Evanilson da var. Tavernier var. Evanilson var. Valla eksik gözükmüyor benim önümde. Yo var iki tane. Scott ve Kruppi yokmuş. Scott ve Kruppi yok. Bilgisayar bu maçı 2-2 demiş. KG var ve üst hayli oluyor. Hatta bir de Chelsea sürprizi de vermiş Bilgisayar. Yani bu arada müthiş bir gol kaçırdı Leeds. Ah Okafor, ah. KG varımız geldi derdik şu gol olsaydı. Yani son anda ayağına çarpmış bir Arsenalli oyuncunun ve direği sıyırarak kornere gitmiş top. Leeds'in golü gelse KG varımız için nefis olurdu ama durun bakalım. Fena da başlamadı Leeds. Bu arada kornerden kontratak yiyor şu anda Leeds United ama son anda araya girdi ve kalecisine döndü Leeds'in savunma oyuncuları. Yani Galatasaray Salah olayı yaşanmadı. Az daha o yaşanacak gibi gözüküyordu ama koşarak yetiştiler tabii haliyle. Chelsea Bournemouth 2-2 dedik. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor.
Genco Bey selamlar. Fethiye'den Erol, hafta içi Aslan, Aston Villa herhalde otomatik düzeltmiş. Aston Villa Fenerbahçe maçındaki görüşleriniz nedir? Fenerbahçe, Vedat Aston Villa ile içeride mi oynuyor, İngiltere'de mi oynuyor? Dışarıda oynuyor. İçeride olsaydı yani %90 Fener derdim. Deplasmanda da %50-50 derim. Bakın o kadar kötü Aston Villa. Yani o kadar kötü. O İstanbul'da olsaydı maç %90 Fener derdim. Ama tabii Villa Park atmosferi yani Şampiyonlar Ligi'nde biraz vites arttırma olayı olabilir Aston Villa'da. Ama dediğim gibi ya hala bile eksikleri çok can sıkıyor Aston Villa'nın. Peki, Modern Mardinli selam olsun demiş, bir fotoğraf yollamış. Kartal pençesi. Benden de sizlere selamlar, saygılar. Devam edelim. Sunderland Brighton. Yani Brighton son maçında Arsenal'e 3 gol attı ve sadece 3 gol atmakla kalmadı, perişan etti Arsenal'i. Acaba bir Arsenal maçının morali buralara kadar gelir mi? Milli ara onları bozar mı? Onları hep beraber göreceğiz. Tabii Sunderland'de durum çok kötü. Milli araya gitmeden önce Manchester City deplasmanında hat-trick yapan Brobey Hollanda milli takımında sakatlandı. Ve bu maç forma giyemeyecek. Ayrıca Ballard yine yok. Diarra zaten sakattı, forma giyemiyordu. Onu da söyleyeyim. Brobey yerine Isidor'un oynaması bekleniyor. Brighton'a baktığımızda Brighton'da Louis Dunk geldi. Ayari geldi, Hinshelwood geldi. Harika başlamıştı Hinshelwood, sonra sakatlandı. O da oynayacak ama Mitoma, Tsimaz ve Minteh yok hala. Mitoma, Tsimaz ve Minteh hala yok. Onlar forma giyemeyecek. Vallahi bence Brighton kazanır. Yani Sunderland'i kendi evinde karşımıza almak çok kolay değil ama yani Brobey'in yokluğu, Brighton'daki gelenler İbre'yi bence Brighton lehine çeviriyor. Burada ben Brighton galibiyeti denerdim. Manchester United Tottenham maçına geçeceğiz ama mesajlar gelmeye devam ediyor. Tugay Bey'den bir mesaj var. Güneşli bir hafta sonundan selamlar Genco abi. Sistem kuponum için ilk yarı ve maç sonucu skor 6 tane. O ben şimdi çok vakit kaybederim. O benim uzmanlık alanına giren bir tercih oyun şekli olmadığından dolayı çok vakit harcamam lazım. Yani Manchester 1'den 1 olabilir. Samsun Trabzon 0'dan 2 olabilir. Fenerbahçe 2'den 2 olur bence. Yani bir tane sürpriz vereyim. Fulham öne geçer, 2'den 0 biter belki. Yani işte uzmanlık alanıma girmediği için o tercihler, bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe ve Trabzon maçları ne olur? Bir de güvendiğiniz bir ev sahibi galibiyeti verir misiniz? Ses İstanbul'dan sessiz çoğunluk teşekkür ederim demiş. Oo, profil resminiz Leon. Bayıldım. Muhteşem bir filmdir Leon. Çok güvendiğim bir öyle mi? Premier Lig'den olsun. Peki. Manchester United. Tottenham çok kötü çünkü. Manchester United. İngiltere'den çok beğendiğim bir. O olur. Trabzon ve Fenerbahçe maçları ne olur dediğinizde ben Trabzon benim bugün en güvendiğim maç. Benim kuponumda Trabzon olacak.
Fenerbahçe'nin de galibiyetine güveniyorum ama birinci sıramda benim Trabzon var. O da Samsunspor'un çok kötü olmasından dolayı. Bu arada muhteşem bir gol geldi. Gençler Birliği'nden. Serbest vuruş dakika 54. Hakikaten bir duran top özel golüne şahit olduk. Duran toptan gerçekten çok özel bir duran top golüne şahit olduk. Gençler Birliği'nden kim atmış golü? 83 numara. Biraz kaleci hatasıymış, abartmayayım. Biraz kaleci hatasıymış. Ters ayağında yakalanmış. Yani barajı kendi soluna kurdurup sağda beklemiş. Topu Rafael'in barajın üzerinden atacağını düşünerekten baraja doğru hareketlenip ters ayakta yakalanmış. Leo da topu, Leo değil tabii, Rafael doğru da Leo değil. Rafael topu kalecinin kapattığı köşeye vurunca tam da

0: Beklediği gibi olmuş demek ki. Ters ayağında yakalamış. Ve maç 1-1 oldu. Gençler Birliği Ahmet mücadelesi. Bakalım dakika 56 oldu. Başka bu maçta gol olacak mı? Valla hava güzel. Güzel de bir futbol oynanıyor. Bir gol daha olur gibi ama kimden gelir, nereden gelir hep beraber göreceğiz. Peki son maçımız İngiltere Premier Ligi'nde. Manchester United Tottenham Hotspur maçı. Manchester için milli ara çok iyi geçmedi. Çünkü Sesko'yla Dorgu sakatlandı ve bu iki oyuncunun bugün forma giyemeyeceği açıklandı. Mazraoui de yok gibi gözüküyor. Ugarte ve De Ligt zaten milli araya gitmeden önce de sakattı. Bu arada Gençler Birliği Ahmet maçında sağ karıştı. Gençler Birliği Ahmet maçında sağ karıştı. Şu anda izliyorum. Ahmetli bir oyuncu yerde. 2-3 tane farklı oyuncu grupları kümelenmiş durumda. Bu arada Arsenal offside rekoruna gidiyor. 15 dakikada 3. offside'a düşüşleri bu. Arsenal'in offside'ı valla güzel gözükmeye başladı gözüme. 3. offside. Daha 15 dakika oldu. Evet, hakem elini cebine attı. Birilerini çağırıyor. Nedir durum? Sadece çağırdıklarım gelsin diyor. Arsenal'in 4. offside'ıymış bu. 16 dakikada. Bir tane de ben kaçırmışım demek ki. Hadi hocam, göstereceksen kartları göster. Ne oluyor görelim. Çağırdıkları oyuncular hariç herkes başında hakemin. İki Gençler Birliği'li. Evet, iki Ahmetli, bir Gençler Birliği'li oyuncu sarı kart gördü bu kargaşada. İki Gençler Birliği'nden bir de, pardon, iki Ahmet'ten bir Gençler Birliği'nden 3 tane totalde sarı kart çıktı. Devam edelim biz. Manchester United Tottenham maçına. Sesko ve Dorgu milli arada sakatlandı. Mazraoui ile birlikte. Ugarte ve De Ligt'in zaten sakatlıkları devam ediyor. Ama olay zaten Tottenham'da. Ya Tottenham'da hala Kulusevski, Simons, Odobert ve Mudrik sakat. Van Hekke iyileşti ama durumu belirsiz. Van de Ven iyileşmiş. Pedro Porro yine kesin oynamayacağı söylenen isimler arasında gözüküyor. Muhammed Kudüs iyileşmiş ama ilk 11 çıkıp çıkmayacağı belli değil. Yani Aston Villa'dan bile Tottenham 3 gol yediyse Manchester'dan da gol yer. Oranı arttırmak için Manchester galibiyeti var bende ama oranı 2'nin üzerine çıkarmak için Manchester United 2 yarıda da gol atarı düşünüyorum. Manchester'da da Rashford iyileşti. Fernandes, Bruno Fernandes, Mbeumo, ileride Cunha hepsi oynayacak gibi gözüküyor. Bilgisayarda bu maça 3-1 demiş. Manchester United galibiyeti. O golleri de güzel bir dakika dağılımı içinde yaparsa Manchester, kalkıp da 3 golü de ilk yarı ya da 3 golü de ikinci yarı atmazsa bizleri sevindirir. Arsenal Leeds maçından bir istatistik. Topa sahip olma %68'e 32. Arsenal şutlarda 2 şutu var. Leeds United'ın bir şutu var. Pardon, hiç şutu yok. Arsenal'in 2 şutu var. Leeds United'ın hiç şutu yok. Arsenal'in acaba Arsenal'in ilk şutu gol olacak mı? Hep beraber bakacağız. KG var, bekliyoruz. İlk golü Leeds atarsa lokum olur ve Leeds geliyor. Tehlikeli geliyor soldan. İçeride 3 tane Leeds United'lı oyuncu var. Arka direğe bir orta ama biraz fazla arkaya. Olmadı. Ne güzel gelmiştin. Kim? Okafor. Demin de bir gol kaçırdın zaten. Şimdi de ortaya yapamadın. Bana çalışmadığın kesin. Daha kendini affettirmek için çok vaktim var. Okafor. Çıtır bir kupon gelmiş dinleyicimizden. Bakalım. Ahmet maçı 2.5 gol üstü olabilir. Bence de çok olası. Hatta müthiş bir gol kaçırdı Ahmet şimdi. Alanya Erzurum 1 ve 4.5 alt. Samsun Trabzon 2 ve 4.5 alt. Oo. 2 ve 4.5 altı güzel bir oran verilmiş. Arsenal'in kaleyi bulan bir şutu oldu. Kai Havertz kaleci kurtardı. Arsenal ilk şutunu 21. dakikada çekti. Çok da net bir pozisyonmuş. Ama Kai Havertz kurtarmış. Kaleci kurtarmış. Kai Havertz kalecinin üzerine vurmuş çünkü. Kupon güzel bir kupon. Çıtır kupon bence güzel bir kupon. Dediğim gibi Gençler Birliği Ahmet maçından ben de gol bekliyorum. 2.5 gol üstü olmasını ben de bekliyorum. Diğer maçlarda bol şans diliyorum. Antalya neden gol atamıyor Bolu'ya? Erman Bey'in sorusu. Onu bilemem ama istatistiklere bakabilirim. Antalya daha iyi oynuyor. Topa sahip olma %70'e 30. Fakat şutlar 6'ya 5. Yani bu kadar topla oynamaya 6'ya 5 biraz olmamış. İsabetli şutlarda 3'e 2. İsabetli şutlarda 3'e 2. Yani atacaksa Antalya biraz daha yakın gibi ama çok öyle bariz bir üstünlüğü yok, onu da söyleyeyim. Gol beklentileri %37'ye %0.37'ye 0.23 gol beklentisi. Peki İngiltere'yi bitirdik. Türkiye'yi konuştuk. Bu arada Arsenal yine geliyor. Ve bayağı tehlikeli geliyor. Saka sağda. Terse döndü. Madueke. Çok kötü vurdu Madueke. Yani vuramadı bile daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani bir şut çekildi ama isabetli değil. Sadece istatistik olarak şutlara girdi. Bir kupon daha geldi. Manchester 1 ve 1.5 üst. Katılıyorum. Bence de olmalı. Rize Fenerbahçe 2 ve üst. Çok güzel. Trabzon 2 ve 4.5 alt. Vallahi bence çok güzel bir kupon. Zaten dediğim gibi ya ben Trabzon'u oynayacağım. Yanına maç arıyorum. Artık Fener mi olur? Manchester mı olur? İngiltere'deki KG varlardan biri mi olur? Aytaç Bey, bol şans diliyorum kuponunuzda. Bol şans diliyorum kuponunuzda. Bu arada Ahmet 1-1'den sonra gelmeye başladı. O bilgiyi de vereyim. Ahmet 1-1'den sonra bayağı gelmeye başladı. Bayağı sıkıştırmaya başladı. Orada da gol gelecekse sanki Ahmet'ten gelecek gibi gözüküyor. O bilgiyi de vereyim. Peki saatlerimiz 14.55 oldu. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Barış'ı da Cem'i de gördüm zaten. Onlara da benden sonraki programlarında tahminlerinde bol şans diliyorum. Radyo Spor'dan ayrılmıyorsunuz. Çünkü iddia kuşağı devam ediyor. Milyoner kuşağı devam ediyor. Sadece oyuncu değişikliği olacak. Sadece oyuncu değişikliği olacak. Reklamlardan sonra herkese bol şans. Hoşça kalın.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan

0: Kazanan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor.
7: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
7: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Tek adresi.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
11: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis eder.
12: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
13: Tarafsız yayın yapıyor.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
14: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış İnçar seninle birlikteyiz. 2 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. 2 haftalık uzun bir milli arayı geride bıraktık. A milli takımımızın kötü performans sebebi bizim için tabii biraz daha işkenceye dönmüş bir süreçti.

0: Dün itibarıyla Montella ile de yollar ayrıldı. Orada bakalım yeni hoca kim olacak? Bir sonraki milli ara bir ay sonra ve bu bir aylık süreçte takımlar muazzam bir maraton bekliyor. Özellikle Avrupa kupalarında oynayan takımlar için bu süreç çok yıpratıcı olacak. Ama biz iddia severler açısından bakarsak çok keyifli bir döneme giriyoruz. Güzel bir iddia bülteni de var bugün karşımızda. Süper Lig'de erken saat maçları bu hafta itibariyle başladı. Dün haftanın ilk maçında Süper Lig'de açılış maçında Galatasaray zorlansa da Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup etmişti. Bugün de dakikalar 72 gösterirken Gençler Birliği 1, Ahmet 2. Ahmet'in az önce ikinci golü geldi. Deplasmanda öne geçti ki milli araya da lider gitmişti. Ahmet saat 16'da Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor maçları var. Bunları bu iki maçı konuşacağız. Akşamda Rize Spor, Fenerbahçe maçı var. Bu maçı da yine değerlendireceğiz. Onun dışında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'da öne çıkan maçları da konuşacağız. Şimdi at yarışına gidelim, ardından günün maçlarını konuşmaya başlıyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 5 numaralı Seyret Beni, içeriden 4 numaralı Keşanlı. Onların dışından da 6 numaralı Sıkı Dost atağa kalktı. 200'e doğru 6 numaralı Sıkı Dost ve bariyer dibinden 4 numaralı Keşanlı öne düşen safkanlar. İçerideki Keşanlı Aspak döndü. Şimdi dışından 6 numaralı Sıkı Dost geldi. İki safkan arasında başa baş mücadele var. Dışta Sıkı Dost, içeride Keşanlı. Son 50. Aspak da şimdi Sıkı Dost öne geçiyor. Farkı netleştirip koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Keşanlı ikinci. 8 numaralı Optedik 3. 7 numaralı Tuncer 4. 2 numaralı Aksu Efe 5. oldu. 6 numaralı Sıkı Dost Vedat Abiş'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, günün maçlarını konuşacağız. Sizler de Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. 538 052 14 87 538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Barış İncarslan'a pas atalım. Merhabalar Barış İncarslan.
1: Merhabalar, herkese iyi hafta sonları. Güzel bir Süper Lig bülteniyle açtık. Dün Galatasaray Kasımpaşa maçı son derece heyecanlı geçti. Son dakikada galip belli oldu. Bugün de Gençler Birliği Ahmet maçı yine aynı keyifle geçiyor. Tabi Ahmet'in tempolu futbolu lige renk katıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Milli araya lider gitmişlerdi. Dönüşte de lider gibi oynuyorlar. Tempolu, korkmadan, cesur bir futbol ortaya koyuyorlar. Ahmet lige renk kattı. Futboluyla renk kattı. Gençler Birliği de hoca değiştirdi. Yeni hocasıyla ilk maçında şu anda mağlup durumda ama maç keyifli geçiyor. Her an iki takımdan biri daha gol atabilir. Bunu canlı iddia için değerlendirebiliriz. Bununla birlikte Arsenal Leeds maçında da dakikalar 34'ü gösteriyor. 0-0'lık eşitlik var. Bazı takımların ritminin bozulmuş olma ihtimali var tabii ki. Bunu öngörmek lazım. Birinci lige baktığımızda ise dakikalar 78. Boluspor 0. Antalya Spor 1. La Liga'da ise Vallecano Bilbao maçı başladı. Dakikalar 4-0-0'lık eşitlik var. Bilbao'da çok önemli eksikler var. Nico Williams'la Oyhan Sunset forma giyemiyorlar. İbre biraz Vallecano'ya dönük. Bunu da canlı iddia için söyleyebilirim. Vallecano kazanmaya daha yakın gözüküyor. Ki bu sezon ilk defa Vallecano kendi taraftarının önünde, kendi stadında bir maça çıkıyor. Bununla birlikte başka skorlara baktığımızda İngiltere CL'de dakikalar 35 ortalama. Swansea 0, Norwich 1, Charlton 1, Bristol City 1, West Bromwich 0, Birmingham 0. Almanya'da dakikalar 48, ikinci yarılar başladı. Magdeburg 2, Hannover 0, Osnabrück 0, Dinamo Dresden 1, Darmstadt 1, Enerji Cottbus 1. Cem'in de söylemiş olduğu üzere mesajlarınızı bekliyoruz. Saat 17'ye kadar buradayız. 0538 052 14 87 Radyo Spor'un WhatsApp iletişim hattı. Zaman kaybetmeden iddia konuşmaya, maçlarımızı konuşmaya başlayalım Can.
0: Evet, 16'da bugün Süper Lig'de iki maçımız var. İlki de Karadeniz derbisi Samsunspor Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor yeni hocası Thomas Reis ile Galatasaray'ı farklı geçmişti ve milli araya öyle ekmişti. Samsun ise darmadağın bir durumdaydı. Maçın 11'leri de belli. Samsun Spor'da kalede Okan var. Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson. Dörtlü bir savunma. Celil, Elliot Watt, Sekengo orta sahada. Koulibaly, Emre Kılınç ve ileri uçta da Muhammed Bayo'yu görüyoruz. Trabzon'a bakarsak Onana var. Kalede Pina, Çubike, Savic, Mustafa, eski Ellaç savunmalı dörtlü. Fabinho ve Melih önlerinde. Salah, Muçi, Aral, Şimşir, ileri uçta da Fran Culino var. Galatasaray maçında da Fran Culino ile başlamıştı. Bugün yine aynı 11'i görüyoruz. Onuaçu yedekler arasında.
1: Onuaçu bu sene hocanın beklediği performansı ortaya koyamadığı için, Trabzonspor camiasının beklediği performansı ortaya koyamadığı için yedekler arasında, ki bir tek herhalde Saviolo'yu değiştirmiş.
0: Evet,
1: solda Aral'ı almış oraya hoca. Galatasaray maçından farklı olarak. Tabi Galatasaray önünde etkileyici bir galibiyet alındı. Bu arada Leeds golü attı ama offside bayrağı kalktı. Dakikada 37. Arsenal deplasmanında Leeds golü buldu ama bayrak havadaydı. Gol geçerli sayılmadı. Galatasaray karşısında Trabzonspor çok etkileyici bir galibiyet aldı ama ben o galibiyetin biraz da Galatasaray'ın zayıf oyunuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu sene zaten hiçbir maçta güçlü oyun koyamadı, ortaya koyamadı. Dün de aynı şekilde zayıf bir oyun ortaya koydu. Tabii ki Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti önemli ama her maçta bu kadar rakip önde yakalayamazlar. Rakipleri bu kadar önde yakalayamazlar. Çünkü Galatasaray'ın yediği ilk gol mesela taçta 10 kişi rakip ceza sahasının etrafına kümelenmiş şekildeydi. Çok amatörce hatalar yapmıştı. Bununla birlikte Trabzonspor'un kanatlarının, bilhassa Salah'ın kanadının, Salah'ın dönmemesiyle oluşan defansif zaaflarını da Galatasaray değerlendirememişti. Şimdi o maçın özelinde elbette farklı bir atmosfer, farklı bir futbol rakipten de kaynaklı ama Bugün biraz daha farklı bir futbol. Bugün Samsunspor'un özellikle Salah'ın bırakacağı boşlukları değerlendirebileceğini taraftan önde bu derbide düşünüyorum. Evet, Samsunspor sezonu iyi başlamadı. Geçtiğimiz yılların kadrosunun çok altında standartlı bir kadroyla bu sene karşımıza çıktı. Ben büyük başarılar yakalayacaklarını da bu sezon çok iyi yerlere geleceklerini de düşünmüyorum bu kadroyla. Bunun altını çizeyim Samsunspor'da ama Trabzonspor'un çok yüksek özgüvenle oynayacak olması, biraz da Salah'ın kanadının defansif anlamda eksik kalması ben Samsunspor'un golünü getirir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada iki takım da gol atar, KG var. Bence en ideal seçim ama 2.5 üstü ile KG var ya da Trabzonspor kazanır, gol yeri kazanır bahisleri de bence ideal seçimler bu karşılaşmada.
0: Evet, ilk maçımızı değerlendirmiş olduk saat 16'da. Dinleyicilerimizden mesajlar da geliyor. Osman Bey kuponu da aslında senin benzer şekilde Samsunspor Trabzonspor maçını almış. 2 ve var şeklinde almış.
1: Güzel.
0: Güzeldi bu oranı var. Rize Spor Fenerbahçe maçına yine 2 ve var demiş. Real Madrid Villa maçında 1 ve var olarak almış.
1: Evet, güzel kupon gibi gözüküyor.
0: Birazdan maçları konuşacağız. Serkan Altıokut da yine Real Madrid Villarreal maçında bir Villarreal cephesi 0-2 çifte şans almış kuponlar. Rize Fenerbahçe maçında 2.5 üstü. Real Madrid Villarreal maçında iki dinleyicimizin farklı beklentileri var. Bir tarafta Real Madrid kazanır, diğer tarafta çifte şans. Bu maçı da konuşacağız. Gençler Birliği 1, Ahmet 2, dakika 80, Bolspor 0, Antalya Spor 1, dakika 83, birincilikte. Premier Lig'de Arsenal Leeds maçı 0-0 devam ediyor, dakika 40. Vallecano Bilbao maçı dakika 9, gol yok. O zaman 16 seansının diğer maçına da geçiyorum.
1: Geçelim.
0: Alanya Spor, Erzurum Spor mücadelesi. Alanya Spor sezona iyi başladı. Diğer tarafta Erzurum ise evinde kritik puanlar aldı tam ara öncesi. O maçında 10

0: kalabilirleri belli. Alanyaspor'da kalede Victor var. Lima, Aliti, Fatih. Üçlü bir savunma. Hader Conay, Makota, Baran Ali, Ruan. Orta sahası İbrahim Kaya, Ivan Cedric ve Hwang. İlerideki üçlü. Erzurumspor'da kalede Ertuğrul var. Orhan, Gerçaliu, Mustafa, Mujakić, Gior Belitse, beşli bir savunma gibi. Rodriguez, Owusu, Baye, Cardozo orta sahası. İleri üçte de Eren Tozlu.
1: Evet. Alanyaspor'u tabii uzun uzun da konuşmak lazım. Yani şöyle uzun uzun konuşmak lazım. Futbolda başarının nasıl geleceğinin bize en güzel örneklerinden birini sunuyor Alanyaspor. İki sezondur. Hem geçen sezon hem bu sezon. Teknik direktör katkısının bir takım için ne kadar önemli olduğunu Alanyaspor bizlere gösteriyor. Disiplinli futbolun, taktik üzerinden yürüyen futbolun ne kadar başarı getirebileceğini Alanyaspor bizlere iki sezondur gösteriyor. Ligin en düşük bütçeli 2-3 takımından birisi Alanyaspor. Hem geçen sezon da öyleydi. Bu sene daha da düştü bütçeleri. Ama buna rağmen doğru oyun, doğru plan, saha içi doğru plan, doğru rakip analizleriyle iyi skorlar almayı bu sene de sürdürüyor. Yani bu kadar düşük bütçeyle, şu kadroyla bu skorları 2 senedir almak, bu kadar az yenilmek gerçekten tamamen teknik direktör Pereira'nın bireysel başarısıdır. Yine aynı planla oynuyorlar. Bugün de üçlü savunmayla sahaya çıkıyorlar. Yine işte hiç sürpriz olmuyor Cem. Yani Alanyaspor'un kadrosunda da hiç sürpriz olmuyor. Oyununda da hiç sürpriz olmuyor. 2 senedir yani aynı oyunu ortaya koyan bir takım Alanyaspor. Evet, oyunları keyif vermiyor. Çok böyle heyecanlanmıyoruz. Hop oturup hop kalkmıyoruz maçlarında. Az pozisyona giriyorlar. Az pozisyon veriyorlar. Ama kendileri açısından baktığımızda bu bütçeyle 2 sezondur iyi skorlar alıyorlar. 6 haftada 11 puan toplamak şu bütçe için çok çok iyi bir puan. Erzurum'a baktığımızda ise hem bütçe yok hem de oyun gücü, organizasyon yok. Galibiyetler aldı, evet alıyor Erzurumspor ama bunu zayıf oyunlarla, zayıf organizasyonlarla alıyor ve pozisyona girmekte zorlanıyorlar. Tempoyu yükseltmekte genelde problem yaşıyorlar. Normal şartlarda tabii baktığımızda Alanyaspor favori gözüküyor ama uzun arada takımların ritmi bozulmuş olabilir diye düşündüğüm için bu karşılaşmada alternatif seçimlerden 2.5 altının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki takımın da oyunun temelinde kontrollü oyun var. İki takım da defansif oyunu ön plana koydular bugüne kadar. O yüzden 2.5 altını 1.45'lik orandan değerlendirebiliriz. Ama oranı ben yükseltmek istiyorum diyenler için 1 ve 2.5 altı ya da 1 ve 3.5 altını da önerebilirim. Maçın favorisi Erzurum'un sezon başından beri ortaya koymuş olduğu güçsüz oyundan dolayı maçın favorisi Alanyaspor'da az gollü bir galibiyet alabilir. Kısa ara, hemen dönüyoruz.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: reklam.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü,

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinçersan ve Cemal Altıparmak var. Mikrofonlarda günün ilk iki maçını konuştuk. Saat 16'da Samsunspor-Trabzonspor maçında gollü bir maç bekliyor. Önceliği karşılık gol var Barış Dinçersan'ın. Alanyaspor Erzurumspor maçında da Alanya'ya.
1: Skor tahminlerimi söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: 1-2. Samsunspor Trabzonspor maçındaki skor tahminim 1-2. Alanyaspor'da az golü kazanabilir demiştim. Orada da 1-0 ya da 2-0 değerlendirebiliriz ama daha ziyade 1-0'ın üzerine duruyorum Alanyaspor maçında da. Yani skor tahminlerimi şöyle şundan söylüyorum. Nasıl bir maç beklediğimi zaten anlatıyorum. Onu bir de rakamsal olarak söylemek için, belirtmek için söylüyorum. Yani 1-2 Samsunspor Trabzonspor maçındaki skor tahminim, 1-0 da Alanyaspor Erzurumspor maçındaki skor tahminim. Alanyaspor Erzurum maçında çok gol olmaz diye düşünüyorum. Yani Erzurum'u zaten kadrosundaki yaş ortalamasına bakmışsındır. Yaş oyuncular bakmışsındır hocam. Yani 36, 37, 38 yaşında oyuncular var.
0: Yani evet.
1: Çok yaşlı bir kadrosu var. Yani Süper Lig için biraz fazla yaşlı bir kadro. O yüzden çok tutunacaklarını düşünmüyorum ligde ama işte iç sahada galibiyetler alırlar. Böyle deplasmanlarda da ekstra zorlanırlar diye düşünüyorum.
0: Evet, bir dinleyicimizin kupon ufak ama şansı var mıdır diye yollamış. Aslında az önce sen de skorları verince dinleyicimizin kuponunu ona vermiş oldun. Gençlerbirliği Ahmet maçı zaten gelmiş. 2,5 üstü. Alanyaspor Erzurum'a 1 ve 4,5 altı. Samsun Trabzon'a 2 ve 4,5 altı oynamış. Oranlar da gayet güzel. Dinleyicimize bol şans dileyelim. Kuponlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. 538 052 1487 Radyo Spor iletişim numaramız. Saat 16'da bir de İtalya Serie A'da maç var. Genoa Fiorentina'yı konuk edecek. Genoa tabii 5 maç sonunda sadece 1 puana sahip ve De Rossi'nin koltuğu ciddi şekilde de sallanıyor. Milli arada göndermediler. Üstündeki baskı büyük hocanın. Savunmada yumuşaklar tabii. 10 gol yediler. Böyle bu gollerin hepsi akan oyunda yedikleri gollerdi. Fiorentina ise flash transferlere rağmen sezonu felaket bir başlangıç yapmıştı. Onlar çabuk hoca değiştirdi. Grosso'yu gönderdiler. Yerine Vanoli gelmişti ve yeni hocayla toparlandılar. Ligde 2 maçta 4 puan aldılar. Kupada tur atladılar. Milli arada bu hem yeni hoca için hem de yeni transferlerin uyum için onlara biraz zaman kazandırmış oldu. İyi kadrosuna rağmen Fiorentina'nın ben hala çok pozisyon vermeyi sürdüreceğini düşünüyorum. Genoa'da çıkış arıyor. Karşılık gol var. Benim Genoa Fiorentina maçında dinleyicilerimize önerim olur. Gençler 1'i 1, Ahmet 2. Artık maçta son bölümdeyiz. Son anlardayız. Dakikalar 89. Bonspor 0, Antalya'nın golü geldi. Antalya 1. Dakika orada uzatmanlarındayız. Arsenal Leeds maçında ilk yarı 0-0 sona erdi. Vallecano Bilbao maçında dakikalar 18. Henüz gol sesi çıkmadı. O zaman Barış Çarsan
1: Devam edelim
0: devam
1: günün
0: edelim.
1: maçlarıyla.
0: 17-15'te istersen İspanya'da maçımız var. Alaves, Atletico Madrid mücadelesi. Dilersen o maçlara devam ederiz.
1: Evet, Alaves araya gitmeden önceki 2 haftada kötü performanslar sergiledi ki yani kötü de demekten ziyade çok kötü performanslar ortaya koydu aradan önce. İçeride Valencia'ya karşı çok mahkum bir futbol ortaya koyuldu. Yani takımlar kötü skorlar alabilirler. O yüzden mesela biz puan durumuna ya da skorlara bakmaktan ziyade oyuna bakmayı tercih ediyoruz her zaman. Takımlar kötü skorlar alabilirler ama mesela Alaves'in Valencia maçındaki performansı kötü skordan daha kötü bir şeydi. Çünkü oyun çok zayıftı. Öyle bir rakip karşısında mahkum oynamak içeride Alaves için çok eksi bir puandı. Sonrasında Bilbao deplasmanına gitti bir derbiye. Orada sahada hiç yoklardı. Orada da yani Bilbao tek kale oynadı. Tamamen şanssızlık eseri. Golü bulamadı. Bilbao o kadar pozisyona ve baskıya rağmen. Ama Alaves'in bu kadar zayıf oyunu devam edemez. Çünkü bu oyunla skorlar kötü gelmeye devam eder. Sonrasında da tabii bir hoca değişimi gündemde olabilir. Atletico Madrid de bence şu ana kadar etkili oyunlar ortaya koyamadı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid galibiyeti tamamen rakibin 10 kişi

0: almasıyla alakalıydı ki buna rağmen Real Madrid pozisyonlara o maçta girdi. Bununla birlikte bu 4 basmandaki son 4 maçı kazanamadılar. Çok önemli bir istatistik bence. Alaves deplasmanında Atletico Madrid 4 yıldır kazanamıyor. Daha da önemlisi gol atamıyor. Bu 4 yılda Atletico Madrid bu deplasmanda sadece 1 gol atabildi. Ben iki ekibin yine hücumda zorlanmasını bekliyorum. Seçimlerim 2.5-6 ile TGS 2-3. Siz kararınızı ona göre verebilirsiniz. Az gollü bir maç olur. Önceliğim TGS 2-3 bu arada. Bir beraberlik çıkabilir. Bir birlik bir beraberlik çıkabilir. Bu karşılaşmada Atletico Madrid takılırsa benim adıma sürpriz olmaz.
1: Evet, Barış Çarşan, İspanya'daki ilk maçımızı konuştu. Mesajlar da geliyor. Kuponumu değerlendirmişsiniz demiş İzmir'den bir dinleyicimiz. İsmini göremedim. Yani sistem kuponu yapmış. Biraz da maçların oranları hakikaten yüksek. Alanyaspor Erzurumspor maçına ilk yarı 1-0 maç skoru, ikinci yarı 2-0 maç skoru. Samsun Trabzon maçına ilk yarı 1-1 maç sonu 1-2 skor. Ipswich Fulham maçına 2-0. Rizespor Fenerbahçe maçına maç skoru 1-3. Manchester United Tottenham maçına maç skoru 3-1. Leipzig Frankfurt maçına da 2-0 oynamış dinleyicimiz. Yani bu sistem kuponu pek yorumluk bir yanı yok. Bol şanslar dileyelim. İyi yayınlar demiş yine bir dinleyicimiz. Rizespor Fenerbahçe maçı karşılıklı gol.
0: Gençler Birliği gol attı. 90+3 geldi. 5 dakika uzatma verilmişti. Gençler Birliği'nin golü geldi. 90+3'te. Ahmet'in her maçı keyifli geçiyor. Ahmet'in her maçı keyifli geçmeye aday. Gençler Birliği'nde keza yeni hocayla. Sen bu yeni hocayı tanıyorsun, değil mi?
1: Belçika Ligi'nden bildiğim bir hoca. Genelde orada zayıf takımları çalıştırdı. Yani tecrübeli bir hoca. Tabii ilk maçta etkisini gösterdi. En azından puan alırlarsa kalan sürede.
0: Bir duran topta yükseldi, topa kafayı vurdu ve karambolde ağlara gönderdi. Talisson galiba gördüğüm kadarıyla gol atan. Gençler Birliği beraberliği yakaladı. Ama yani biz tabii şöyle söyleyelim. Talisson Kelvin, evet doğru görmüşüm. Ahmet'in her maçı gol bahislerine açık. Yani çok yorum yapmaya gerek yok. Bir gün eğer 5-0, 6-0 farklı mağlubiyet almazsa, arka arka mağlubiyetler gelmezse Ahmet'te her maçını ben keyifli geçireceğini düşünüyorum. Çünkü çok basit bir denklemi var bu işin. Bu futbolla skor geliyor. Skor geldiği için bu futbol devam eder. Bu futbolun değişmesine gerek yok şu anda. Çünkü Ahmet iyi futbol oynuyor. Skor alıyor. Galibiyetler, puanlar geliyor. Dolayısıyla ofansif oyuna devam eder. Ki mesela Cem, sen tabii arkanda kalıyor biraz televizyon. Tam inceleyemiyorsun ama mesela 2-1 önde olmasına rağmen 11 kişi kapanmadı Ahmet. Hala 3.'yü aradı.
1: Arıyor, evet.
0: Böyle bir takımın maçlarına Tarabas yerine gol bahisleri yapmak daha mantıklı.
1: Yani hücumu da hakikaten iyi çıkıyorlar. Özellikle ilk yarı biraz daha doğru izleme imkanı bulmuştum. Hakikaten Ahmet renk katıyor. Yani zaten ligin ilk bölümünde en azından milli araya kadar lider bitirdiler. Ve bunu oyunlarıyla da aslında pozitif futbolla hak etmişlerdi. Bugün de yine az daha kazanıyorlardı. Umarız bu güzel futbollara devam eder. Gençler Birliği hoca tercihi de biraz herhalde Samsun Spor'un son yıllarda Alman hocalara yönelmesi. Bence yani hep aynı hocalar dönüyordu son dönemde. Burada senin de sık sık eleştirdiğin yerli hocalar.
0: Evet.
1: Gidip gidip geliyorlardı. Gerçi Metin Diyadin'e geçen sene yaptıkları Gençler Birliği'nin.
0: Gerçi bu sefer kendisi istifa etmiş.
1: Bu sefer kendisi bıraktı. Evet. Onu çok konuşmuştuk. Yani milli aranın da sonuna doğru gitti. O da biraz tabii ilginçti. En azından milli aranın başında gitmiş olsa belki yeni hoca için bulmak için zamanları da olacaktı. Biraz da oyuncularla çalışma imkanı bulacaktı. O açıdan geç geldi hoca ama yine bir Alman hoca tercihi bence doğru en azından. Tecrübeli bir hoca. Çok da Macaristan milli takımını çalıştırdı. Genk'i çalıştırdı. Belçika Ligi'nde tecrübesi var. İyi de başladı. Bakalım devamı nasıl gelecek.
0: Hoca yetiştiremiyoruz. O yüzden hoca yetiştiremediğimiz için ithal etmemiz çok da yanlış değil bence. Yine aynı hocaların etrafına dönüp duruyoruz Türkiye'de. O yüzden Fenerbahçe bile yerli hoca hani bulamıyor. Hep aynı ismi getiriyor. Sürekli İsmail Kartal'ı göreve getiriyor. Dolayısıyla yabancı hocaları daha fazla göreceğiz Türkiye'de bence. Mesela Ahmet de yabancı hocayla oynuyor bak.
1: Evet. Hemen farkı
0: Lige renk geliyor yani. Renk kattı lige. Lider oldu. Samsunspor yıllardır hani bu işi hoca yabancı hocalarla yapıyor ve başarı geldi. Dolayısıyla Gençler Birliği Ahmet maçı bu arada bitti. Yönetmenimiz Can söyledi bize bunu. 2-2 sona erdi. Ahmet kaçtı. Gençler Birliği kovaladı. Yeni hocasıyla ilk puanını şu anda aldı. Bununla birlikte İspanya'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Vallecano Bilbao. Galatasaray'da bu skorla Ahmet'in aldığı beraberlikle 7. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. İkinci sıradaydı. Ahmet liderliğine devam ediyordu ama 90+2'de Gençler Birliği'nin beraberlik golüyle bu haftanın lideri Galatasaray olmayı garantiledi. Tabii önümüzde derbiler var, önemli maçlar var. Dolayısıyla ligde tabii daha çok sular akacak. Galatasaray lider ama dünkü oyunu konuşuruz zaman kalırsa Galatasaray zayıf oyunda bu sene ilerliyor. Bu liderlik ne kadar kalır? Liderlikte ne kadar kalır? Bunu göreceğiz. Devam edelim. Mesajlar da geliyor birazdan. Hepsini toplu olarak okuyacağız. 0538-052-1487 mesajlarınızı bekliyoruz. Hepsini tek tek okuyacağız. Evet Cem, nasıl devam edelim?
1: Yani akşam istersen Fenerbahçe maçını konuşalım.
0: Konuşalım. Bu arada Bolu Antalya maçı da bitti. Antalya Spor deplasmanda Bolu Spor'u 1-0 yendi. Bolu da ligin şu anda en sıkıntılı takımlarından bir tanesi zaten. Evet. Fenerbahçe Rize deplasmanında bu maçı konuşalım.
1: Evet, dinleyicilerimde daha çok zaten soruları bu maç özelinde. Yani Fenerbahçe'nin ligin ilk bölümünde çok fazla puan kaybı gördük ama farklı ev galibiyetli milli araya biraz pozitif havada gitmişlerdi. Asensio iyileşti. Rize ise başarılı hocası Recep Uçar ile ekstra işler yaptı. Ama baktığımız zaman fikstürlerinde de şu ana kadar sert bir rakiple karşılaşmayan bir Rizespor var.
0: Tabii. Sert bir futbol rakiple karşılaşmadılar. Yani şöyle de diyebiliriz, geçtiğimiz yıllardan bir tık daha kötü performans da ortaya koyduklarını gördük. Tabii diğer yandan Fenerbahçe'nin 8-0'lık Eyüp galibiyetini ölçü almamalıyız. Rakibin kapasitesi. Dolayısıyla rakip kaynaklı da düşünebiliriz o 8-0 birazcık. Ama mesela Fenerbahçe için işte daha önceki Gaziantep deplasmanındaki çok kötü oyun. Rakibin en ufak presinde çıkamamak. Bununla birlikte diğer maçlardaki preslerde Fenerbahçe'nin çok zorlaması da Fenerbahçe adına dezavantajlardı. İsmail Kartal bu durumu toparladı mı uzun arada? Bunu bilemiyoruz. Bunu göreceğiz. Çünkü bunu toparlayamamışsa her deplasmana puan kaybetme ihtimali olur Fenerbahçe'nin. Rizespor ise dediğim gibi son yılların en vasat kadrosuyla lige başladı. Recep Hoca oyundan memnun değil. Bunu görüyoruz ki Göztepe deplasmanında formasyon değiştirdi. 4-3-3'ü sever normalde ama vazgeçti ondan. 3-5-2'ye döndü Göztepe deplasmanında. Onlar da güven vermiyorlar. Yani evet, Fenerbahçe'nin oyunu güven vermiyor ama Rizespor da bu sezon en çok zayıf kadroyla karşımıza çıktı ve onlar da oyun anlamıyla güven vermiyor ki hoca daha sezonun başında formasyon değişikliği yapmak zorunda kaldı. Ben Fenerbahçe'nin kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bu deplasmanda bir hata yapmayacağını düşünüyorum ama maçın ideal seçimi bence gollerdir. Recep Hoca böyle maçları coşkulu oynatır büyüklere karşı. Gol de genelde çalıştırdığı takımlarda 3 büyüklere 4 büyüklere karşı bulur. Bu çerçevede ben Rize'nin gol atacağını ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. 2.5 üstü ve KG var. Bence en güzel seçim olacaktır. At yarışımız var mı? Yönetmenimize şöyle bir bakalım. Tamam. At yarışına gidiyoruz. Ardından buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin
3: katkısı milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dirtler yarışı en iç kulvarda 6 numaralı Vispro Victory, ortada 5 numaralı Secret Royal, dışında 4 numaralı Güçlü Türk, 3 safkan arasındaki mücadeleden galip çıkan 6 numaralı Vispro Victory oldu, liderliği aldı. İkincilikte kaldı 5 numaralı Secret Royal, 2.5 boy kadar geride 4 numaralı Güçlü Türk, 6-7 boy kadar geride 1 numaralı Percy Jackson, ondan 4 boy kadar geride 2 numaralı John Abruzzi, 2 boy geride 7 numaralı Çağınım, onun da 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Dragon Kingdom var. 1.5-2 boy farkta 6 numaralı Viz Pro Victory lider, 5 numaralı Secret Royal ikincilikte. 2.5 boy kadar geride 4 numaralı Güçlü Türk var. Yine Güçlü Türk'ten 6-7 boy kadar geride 1 numaralı Percy Jackson. Ondan 1.5

0: boy kadar geride 2 numaralı John Abruzzi. John Abruzzi'nin 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Çağan'ım. Onun da 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Dragon Kingdom sırasıyla 1000 metre startına doğru ilerliyor atlar. 6 numaralı Fizz Pro Victory yarıştaki lider. 5 numaralı Secret Royal yine ikincilikte, üçüncülükte. İçeride 4 numaralı Güçlü Türkiye yer tutuyor. 5 boy kadar geride 1 numaralı Percy Jackson. 2 boy geride 2 numaralı John Abruzzi. Sağrısında 7 numaralı Çağan'ım. 5 boy geride kaldı 3 numaralı Dragon Kingdom. Son 8 yüzede 6 numaralı Fizz Pro Victory lider geliyor. İkincilikte 5 numaralı Secret Royal var. Şimdi dış kulvardan önlere doğru geldi şimdi 1 numaralı Percy Jackson ki yaptı ataklarla İkinciye kadar girip öndeki Fizz Pro Victory ile olan arayı da azalttı ve düzeye çıkılmadan yan yana geldi öndeki ikili. Hatta lider şimdi Percy Jackson. İkincilikte kaldı 6 numaralı Fizz Pro Victory. 3 boy kadar geride Secret Royal sırasıyla son düzlükte safkanlar. 1 numaralı Percy Jackson 400'de farkı 4 boya kadar çıkarttı. İkincilikte 6 numaralı Fizz Pro Victory var. 5 boy geride de Secret Royal ama Percy Jackson daha da arttırıyor tempoyu 200 geçildikten sonra. 7-8 boy yapıyor farkı. Yalnız koşuyor adeta Percy Jackson. Rakipleri geride ikincilik mücadelesi yapıyor. Percy Jackson'ın adımlarını birincilik için atıyor ve koşuyu da 1 numaralı Percy Jackson kazanıyor. 6 numaralı Fizz Pro Victory ikinci, 2 numaralı John Abruzzi üçüncü, 5 numaralı Secret Royal dördüncü, 3 numaralı Dragon Kingdom'da 5. oldu. 1 numaralı Percy Jackson Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Süperdiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Şöyle skorlar Gençler Birliği Ahmet maçında 2-2 sona erdiğini söylemiştik. Bolu 0, Antalya 1. Bu da yine maç sonucu. Premier Lig'de Arsenal Leeds maçında ikinci yarı başladı. 0-0'lık eşitlik var. Vallecano Bilbao maçı
1: Yarıda
0: yarıda
1: kaldı.
0: kaldı. Neden yarıda kaldı?
1: Çünkü Vallecano taraftarı yönetimi protesto etmek için sahaya uçak attı. Hakem oyunu durdurdu. Anons yaptırdı hani atmayın uçakları diye. Sonra Vallecano taraftarı uçak atmakta, kağıt uçak atmakta ısrar edince hakem maçı durdurdu ve soyunma odasına gitti. Şu anda kararı bekleniyor. Çıkacak mı sahaya, çıkmayacak mı bilemiyoruz. Vallecano taraftarı da bekliyor. Herhangi bir şu anda bilgi yok. Hakem bakalım kızdı da ne kadar kızdı onu göreceğiz. Gönlünü alabilecekler mi hakemin onu göreceğiz. Şu anda trip atıyor. Vallecano taraftarı ben size atmayın dedim niye atıyorsunuz diye trip atıyor. Bakalım soyunma odasından çıkacak mı hakem.
0: Yani bizim ülkemize göre basit bir araya giriş yani.
1: Yani ama şeyi göremedik Cem. Ne kadar uçak atıldı onu biz göremedik tabii.
0: Görmedik
1: Evet yani
0: ama
1: belki çok mu yoğun oldu acaba böyle.
0: zeminde de hiçbir
1: Evet o kadar bir şey
0: şey
1: yok.
0: yok gibi.
1: Toplandı mı tabii onu da bilemiyoruz ama
0: Evet.
1: böyle bir tepki gösterdi hakem ve soyunma odasına gitti. Maçı iptal ederim diye bir şeyi var, tehdidi var. Ama Vallecano taraftarı şu anda stadı terk etmiş değil. Hala
0: Devam
1: tribünde
0: edecektir
1: oturuyorlar.
0: bence ya. Şey olmaz. Bir sıkıntı yani muhtemelen bir 5-10 dakika uyarı niyetine ara verdi. Şu anda havada güzel taraftar
1: Ama
0: oturup bekliyor.
1: yemek yiyorlar şu anda, evet. Evden getirdikleri yemekleri, kantinden aldıkları yemekleri yiyorlar. Yani tabii protesto herkesin hakkı. Bu da yönetime bir mesaj. Yaratıcı bir mesaj. Uçak indirmiyorsunuz hiç Madrid'e deyip uçak atıyorlar.
0: Güzel.
1: Devam edelim hadi.
0: Rize Spor Fenerbahçe maçını en son konuşmuştuk.
1: Sen istersen fikrini
0: Ya.
1: belirt.
0: Yani ben de Fenerbahçe'nin tabii çok fazla hata yaptığı için burada bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ama kolay bir maç olmaz. Galibiyetlerine güvenim de yani 10 üzerinden 7 diyebilirim. Bir yol kazasına uğrarsa da şaşırtıcı olmaz ama Asensio'nun iyileşmesi tabii çok Fenerbahçe için değerli. Hem lig için hem Şampiyonlar Ligi için özellikle bu tarz maçlarda o yaratıcı oyuncu sıkıntısını fazlasıyla yaşadılar. Onun dışında üzerine yükleyen oyuncular vardı. İşte Gendouzi gibi, Kante gibi. Onların bu süreçte biraz olsun dinlenmesi önemli. Tabii bugün Şikrinler'le ilgili bir soru işareti var. Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Sezon başından beri bütün maçlarda oynadı ve gittiği milli takımda da 4 maçta da 11'de yer aldı. Dinlendirilebileceği konuşuluyor. O anlamda zaten sıkıntılı olan savunması belki oynamazsa yine sorun yaşayabilir. Ama ben de Fenerbahçe'nin gol yese bile daha fazlasını atarak kazanacağı türde bir maç bekliyorum. Dinleyicilerimizin mesajlarına şöyle bir bakalım. İzmir'den Fikret Bey, Samsunluyum ama Trabzonspor Samsun'u kolay yener. Zayıf bir kadromuz var demiş. İki handikaptan Trabzonspor. Yani en az 3 farklı kazanır demiş Trabzonspor için.
1: Bir dinleyicimiz de Galatasaray'ın istatistiklerine bakmadınız mı
0: Ya
1: demiş
0: onu
1: ama
0: hiç ya.
1: acaba sezon genelinde mi
0: Bizim de
1: söylüyor,
0: ligde.
1: dünkü maçın özelinde mi
0: Yani.
1: söylüyor onu bilemiyorum ama dünkü maçın özelinde ise eğer istatistikler öyle çok etkileyici değil. Tamam toplu oynamada şutlarda tabii Kasımpaşa'dan daha iyi Galatasaray ama başarılı pası 366. İç sahada daha fazla olması gerekir. Bununla birlikte pas başarısı %84. Ondan sonra korner 8, 8'e 1. Ama şöyle bir şey yapacağız. Rakibin Kasımpaşa olduğunu unutmayacağız. Kasımpaşa Çorum deplasmanında Samsun Trabzon maçının ilk 11'lerini verdik. Bir daha veririz birazdan. Tekrarlayacağız onu. O da geldi düştüğümüzü. Bu arada Arsenal net bir gol kaçırdı. Çorum Kasımpaşa maçında ki mesela istatistikleri verirsek Kasımpaşa orada da çok mahkum bir oyun ortaya koymuştu. Her deplasmanda zaten aşağı yukarı mahkum oyun ortaya koyuyorlar. Mesela Çorum deplasmanında toplu oynama oranları %75'e 25'ti. Çorum.
0: Felaket.
1: Pasları söyleyeyim başarılı pasları 657 176 idi. 657'ye 176 idi. Kasımpaşa'yla sadece Galatasaray tarafından değil Kasımpaşa tarafından da bakmak lazım. Bu istatistiğe çok etkilenmemek lazım o yüzden.
0: Evet, Samsun Trabzon maçında iki handikap Trabzon diyen dinleyicimiz. Onun dışında Alanyaspor, Erzurumspor maçı. Maç sonucu 1. Chelsea, Bournemouth'a KG var. Sunderland, Brighton'a 2 ve 3.5 üstü. Manchester United ve Tottenham'a da handikaplı. Manchester United galibiyet oynayıp bir sistem kuponu yapmış. Bol şanslar dileyelim. Rize Spor, Fenerbahçe karşılık golü ve Rize galibiyeti. Fenerbahçe kesinlikle yenemez. Diye bir yorum yapmış. Onun dışında bizim takımlar neden İspanyol hocaları getirmiyor? Şu an en geçerli sistemi onları oynatıyor demiş.
1: Yani İspanyol hocaları ya bu birazcık Türkiye'de bu furyadır biliyorsun. Çok eski yıllarda Yugoslavlar bir furyaydı. Şimdi bir

0: Alman furyasına döneceğiz gibi gözüküyor Samsunspor'dan ötürü. Yani İspanyol hocaları ben büyük takımlarımızın getirmesini isterim. Yani üç büyüklerin de getirmesini isterim. Çünkü İspanyol hocalar şu anda dünyada teknik taktik bilgisi en üst düzey hocalar. Doğru seçimler yapıldığı sürece tabii. İspanya'da da çok kötü hocalar var yani. Sizlere burada yıllardır ben İspanya Liga'yı anlatıyorum. Çok kötü hocalar var orada da. Doğru düzgün seçimler yapmak lazım. Bu arada Vallecano maçı başlayacak. Vallecano Bilbao maçı başlayacak ama ya tabii maçın temposu bozuldu, ritmi bozuldu. Uzun bir ara soyunma odasına gittikleri için. Bu da bir dezavantaj oldu bizim gibi gol bekleyenler adına. Leeds'in bir şutunda kaleci Raya topu kornere gönderdi. Ve bir korner kullanacak şimdi Leeds United. Maç ortada geçiyor gibi gözüküyor. Devam edelim.
1: Birkaç mesajımız var, onları da okuyayım. Yani bir dinleyicim şöyle demiş. Biraz sağlıklı değerlendirme yapın lütfen. Bu haliyle bu Trabzon defansına Samsung gol atamaz. Hatta isabetli 3 şut zor atar. Hasan Ünal.
0: İsabetli şut atamaz mıydı 3 tane Samsun?
1: İsabetli 3 şutu zor atarmış. Demiş yani dinleyicimiz.
0: Göreceğiz, bakacağız akşam.
1: Onun dışında bir dinleyicimizin mesajını okuyayım. Yani basketbol üzerine hemen hızlıca. Ömer Bey, sizleri severek takip ediyorum. Bugün alternatif olarak basketbolda Tofaş Esenler maçı var. Hafta içi Borg gibi zor deplasmanı kazanan Tofaş iç sahada savunma yapma adına zorlanan Esenler karşısında bol skor bulabilir. 85.5 üstü oranı 1.60. Bunun yanında Almanya Ligi'nde Bayern geniş kadrosunun avantajıyla deplasmanda yüksek skora ulaşabilir. 91.5 üst oranı 1.54. 2 tane basket maçı vermiş. Onun dışında Samsun Trabzonspor maçı berabere ve Iğdır Spor maçına da Iğdır Spor lehine handikaplı 0 oynamış dinleyicimiz. Bol şanslar dileyelim. Sevgiler, saygılarımızı iletelim. Evet, şöyle bakıyorum. Mesajlarınızı bekliyoruz. Avrupa'daki federasyonlar sahaya yabancı madde atması konusunda hakemleri çok katı. Hollanda'da tek bir karton bardağı maç ertelenmişti. Yine bir Fatih Bayraktar, bir dinleyicimizin mesajı da bu şekilde.
0: En güvenli iki maç alayım Cem. Bu haftaya baktığımızda en güvendiğin iki maç ne oldu? Tabii kontra bir soru olduğu için sen...
1: Hazırlığım var bu konuda. Varsa, 16.30'da Mainz-Leverkusen maçında 2.5 süre KG var. Yarından da Como-Roma maçında KG var. Benim bu hafta en güvendiğim iki maç.
0: Evet, ben de en güvendiğim maçları söyleyeyim o zaman. Bir tanesi benim Barcelona-Getafe maçı. Bugün o karşılaşma 1 ve 4.5-6. Yani Barcelona kazanır. Maçta 5 gol atılmaz. Bununla birlikte diğer maçım da benim Real Betis-Osasuna maçında. Real Betis kazanır Osasuna karşısında. Osasuna sezona çok kötü başladı. Real Betis'e bu karşılaşmada güveniyorum. Leeds'in golü geldi Justin'le Arsenal deplasmanında ki sinyalleri geliyordu. Evet. Arsenal'de bir düşüş var.
1: Arsenal
0: son maçını da 3-0 Brighton'a kaybetmişti. Evet. Brighton deplasmanında 55. dakikada Leeds United Arsenal'e golü buldu. Arsenal'de hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi oynayacak. Ama bir form düşüklüğü var
1: gibi, evet. Yani Leeds'in hocası da yani Arsenal deplasmanında gol atıyorsun, yerinden bile kalkmadı. Otur yerine diyor. Golü de biz de şöyle bir bakalım. Sol taraftan güzel yerden bir orta ve evet, Leeds 1-0. Önde devam edelim. İstersen İspanya'yı bitirelim. Alaves Atletico Madrid maçını konuşmuştuk. Akşamda iki maçımız daha var. Barcelona ve Real Madrid. Tabii farklı iki maçta sahne alacaklar.
0: Evet. Barcelona zaten en güvendiğimiz maçlardan bir tanesi olarak söylemiştik. Getafe karşısında kazanır ama maçta 5 gol atılmaz demiştik. Evet. Yani Barcelona maçlarında 5 gol atılmaz demek bu sene özelinde de söyleyecek olursak gerçekten kolay değil. Riskler içerir. Barcelona maçında 5 gol atılmaz demek ama şimdi rakip önemli burada. Rakip Getafe. Getafe nasıl bir takım? Bu arada Vallecano Bilbao maçı da başladı. Hakem evet ısınmayı bitirdi oyuncular. Uçak atıldığı için sahaya, kağıt uçak atıldığı için durdurulan maç 10-15 dakikalık aradan sonra yeniden başladı. Bu arada rejinin sesi yayına geliyormuş galiba. Vedat, bilgin olsun. Evet, dinleyicimizden bir mesaj geldi. Şimdi neden 1 ve 4.5-6 diyoruz Cem? Bunu açıklayalım.

0: Barcelona çok formda. Elbette kazanacaktır. Ama bir, oranı yükseltmemiz gerekiyor. İki, bu maçın en ideal seçimi bence az gol bahislerinde değerlendirmek. İki takım Getafe'nin başına Bordalas geldikten sonra 18 kez karşılaştılar. Bordalas Getafe'ye geldikten sonra 18 kez Barcelona ile Getafe karşılaştı ve bu maçların sadece bir tanesi 4,5 üstü bitti. Bordalas, rakip kim olursa olsun, özellikle büyük rakipler, maçlarının gollü geçmesine izin vermiyor. Rakipleri kilitliyor. Bu bir gelenek. Bordalas geleneği. Barcelona karşısında bunu biz defalarca gördük ki, dediğim gibi 18 maçın sadece biri 4,5 üstü bitti. Barcelona Getafe arasındaki. Aralarındaki, bu da çarpıcı bir istatistik. Aralarındaki son 9 aralarındaki son 9 maçın 5'i ise 1,5 altı bitti. Yani bir Barcelona şu an tabii çok daha formda ama ne olursa olsun geçtiğimiz yıllarda da formdaydı. İyi bir takım olduğu için bunları ben çok önemli istatistik olarak değerlendiriyorum. Getafe Bordalas'la Barcelona'ya gol izni geleneksel olarak vermiyor. Barça'da sezonun açık ara en iyisi Rafinha, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Onun yerine Gabriel Jesus oynayacak. Evet, diğer bölgelerde problem yok. İşte Rodri, Pedri, Yamal gibi oyuncuların oynaması bekleniyor. İşte yine Adeyemi, Gordon oynayacak ama Rafinha forma giyemeyecek. Bitiricilik anlamında Rafinha'nın yokluğu önemli. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Uzun bir ara, milli ara yaklaşık 20 gün sürdü. Bu 20 günlük sürede Barcelona'nın ritminin bir tık düşmüş olma ihtimali var. Çünkü antrenmanlar ideal kadrosuz yapılı. Bütün oyuncular bir yerlere gitti. Ben Getafe'nin Barcelona'yı kontrol ederek az gollü bir şekilde maçı sürdüreceğini tahmin ediyorum. Barcelona sonunda kilidi açar, golü bulur, maçı kazanır ama az gollü bir maç olur. Haftanın bence bankolarından bir tanesi bu karşılaşmanın 1 ve 4,5 altısı. Durmadan devam edeyim istersen.
1: Edelim,
0: Real
1: devam
0: Madrid
1: et. Bir de
0: Villarreal
1: Real
0: maçına
1: var.
0: geçelim. Bu arada Barcelona muhtemel 11'ini vereyim ben. Sonra oraya geçelim. Juan Garcia kalede. Savunmada Eric Garcia, Cubarsí, Martin, Espart. Orta olan Pedri, Rodri, Fermin. İleri uçta Yamal, Gabriel Jesus, Adeyemi gözüküyor. Adeyemi'nin yerine Gordon da oynayabilirmiş. İspanya basınında yazan bilgilere göre. Real Madrid 11'ine verelim, ona göre devam edelim. Muhtemel 11'ine Real Madrid'de kalede Courtois, savunmada Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras, orta olan Bernardo Silva, Chomani, Bellingham, ileri uçta Arda, Mbappe, Vinicius Junior. Mbappe'nin bir sakatlığı vardı ama atlattı, forma giyebilecek. Huijsen Real Madrid'de kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamıyor. Rudiger, Konate ikilisini göreceğiz bugün savunmada muhtemelen. Villarreal'de ise kalede Guendouzi, savunmada Mourinho, Navarro, Veiga, Cardona, ortalanda Papagueye, Comesaña, Moleiro, ileri uçta da Ayoze Perez, İlyas Akomaç ve Gerrard 11'i, muhtemel 11'i bekleniyor. Bu arada Vallecano Bilbao maçında hakem bir kez daha oyunu durdurdu. Bir toplantı daha yapılıyor. Neler oluyor o maçta? Göreceğiz. Takip edeceğiz. Kısa ara dönüyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Proace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de. Toyota Proace ailesi.
1: bambaşka yere taşır Toyota.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
12: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
11: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
12: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
11: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Vallecano Bilbao maçı
1: ertelendi.
0: Başlamıştı ama bir kez daha ertelendi. Hakem bütün oyuncuları ve oyuncuları başına topladı, durumu izah etti ve maçı bitirdi.
1: Bitirme sebebi de sahaya kağıt uçak atılması. Neden atıldı? Yönetimi protesto etmek için. Vallecano taraftarının başkanına tepkisi var. O tepkiden dolayı hakem bir kez soyunma odasına gitti. Tekrar geldi ama protestolar devam edince maç ertelendi. Ya nasıl bir karar çıkacak bu maçla alakalı Vallecano için bilemiyoruz. Yani hükmen mağlubiyet mi çıkacak? Yoksa maç başka bir gün mi oynanacak? Bu İspanya Futbol Federasyonu'nun kararını göreceğiz. Yani böyle maç oynanmaz zaten Cem. Şimdi sürekli soyunma odasına gidip dön olmaz. Futbolcunun ritmi de bozuluyor. Arsenal'in golü geldi bu arada. Lis öne geçmişti. Dakikalar 66. Bir birlik eşitlik var müsabakada.
0: Evet. Anonsumuz.
1: Birazdan tanıtım geleceğiz. Vedat'a söyleyelim. Onu hazırlayacak. O bize söyler.
0: Tamamdır.
1: Biz devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Akşam maçlarına. Real Madrid Villarreal maçında kadroları vermiştim ben.
0: Tamam.
1: Tahminimi söyleyecektim. Benim tahminim 2.5 üstü ve KG var. Villarreal'in her maçına bu tahmini yapabiliriz. Geçen hafta da kazandı. Levante önünde tam tahmin ettiğim gibi bir futbol ortaya koyuldu. Ama yine gol yenildi. Villarreal bu savunmayla rakip kim olursa olsun gol ya da goller yer. Real Madrid karşısında da performans değişmez. Real Madrid bugün kazanır

0: Ama Villarreal gol atar. Yani Villarreal bu savunmayla bence bu deplasmandan puan alamaz ama gol atar. Tahminim 3-1. Arda Güler'den gol de bekliyorum. Asist de bekliyorum. Skor katkısı bekliyorum bu karşılaşmada. Villarreal önüne tam istediği bir rakip. Skor tahminim 3-1. 2.5 üstü ve KG var yazabiliriz. 1 ve KG var yazabiliriz. Benim tercihlerim bunlar.
1: Evet, şöyle devam edersek Almanya'ya geçelim. Almanya'da 16-30 seansında maçlarımızı konuşalım. Orada benim tabii Mainz Leverkusen en güvendiğim maç demiştim. O maçla başlayabiliriz. Leverkusen lige belki Elversberg mağlubiyetiyle başlamış. Sonrasında toparladı. En azından sonuçlar anlamında toparladı. Ama yeni hoca Carles Martinez ile halen bir geçiş sürecindeler. Bunun sancılarını yaşıyorlar. Takım sertliği anlamında ikili mücadeleler zayıflar ki maç başına kazanılan ikili mücadele istatistiğinde şu anda son sıradalar. Ligin en kötü takımı durumundalar. Mainz ise bu istatistikte 3. sırada. Mainz milli araya yaradı. Nebel, Wittmer, Gruber gibi önemli isimler sakatlıklarını atlattı. Ben ev sahibinin açık oynayan takımlara karşı etkili olduğunu biliyorum. Leverkusen karşısında bu anlamda bence minimum 2 gol atabilirler. Ama önceliğim 2.5 süre karşılık gol var. Seçim olacak Mainz Leverkusen maçında.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Milyoner bu sezonda aradığın ne varsa yine milyonerde var diyor. Milli ara sona erdi, futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milyoner de kullanıcılar için geliştirdiği yepyeni özelliklerle sezona hız kesmeden devam ediyor. Özellikle oyuncu bahislerine tercih edenler için geliştirilen hızlı arama özelliği bahis deneyimini gerçekten çok daha kolay bir hale getiriyor. Aradığınız takıma, lige ya da oyuncuya saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesela Mbappe yazıyoruz. Mbappe yazdığınızda yıldız oyuncu için açılan tüm bireysel bahis seçenekleri doğrudan Milyoner'de, Milyoner'in sayfasında karşınıza çıkıyor. Böylece onlarca seçenek arasında kaybolmadan aradığınız bahsi kolayca bulabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor tabii ki. Yapay zeka destekli bahis yazarları Bahiste ve Bahisandra da tahmin ve önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarların yorumları, detaylı istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları ve daha fazlası derken gerçekten de bu sezonda aradığın ne varsa Milyoner'de var.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, Arsenal geriye düştüğü maçta savunmacıların önce Cagliari yapmıştı, bu sefer Bruno Guimaraes orta sahadan geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Dakikalar 70'i gösteriyor. Evet, Almanya Ligi'nden şöyle devam edersek ilk maçımızı konuşmuştuk. Mainz Leverkusen maçında 2.5 süre KG var. Bekliyorum. Bayern Münih Augsburg deplasmanına çıkacak. Bayern Münih tabii milli takımlar çok sayıda oyuncu göndermesine rağmen Musiala hariç herkes sağlıklı döndü. Bugün de güçlü bir kadroyla sahada. 11'ini vereyim. Neuer var kalede. Stanisic, Upamecano, Tah, Alfonso Davies. Orta sahada Pavlović, Kimmich ve Saibari var. Sağda Olise, solda Luis Diaz. İleri uçta da Harry Kane. Güçlü bir kadroyla sahada Bayern Münih. Yani hücumda yine ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Aradan önce Union Berlin'i 7-0 gibi çok rahat bir skorla geçmişlerdi. Augsburg'da sezona iyi girdi. Werder Bremen deplasmanda da 2-0'lık üstünlüğü koruyamazken 3-2 mağlup olmuştu. Geçen sezon Bayern Münih'e ligde tek mağlubiyetini tattıran takım Augsburg'tu. Yine rakibi zorlayacaklarını ve gol atacaklarını düşünüyorum. Karşı gol var seçimini deneyebiliriz ama ben alternatif seçimlerden, bu maçta size bir önerim olacak. Ben Bayern Münih netice tek kale bir futbol oynayacaktır. Augsburg tabi arada kontra ataklarla pozisyonlar bulabilir ama maçın büyük bölümü Bayern Münih tek kale oynayacağı bir maç olur ve bu maçta da çok sayıda korner kullanır. 2.5 handikaptan iki seçimi korner bahislerinde benim öne çıkardığım, son dönemde böyle güç farkının büyük olduğu takımlarda korner tercihleri bence değerli oluyor. Bu maçta 2.5 handikaptan Bayern Münih daha fazla korner atar, denenebilir. At yarışına gidiyoruz.
3: Milyoner

0: Haberle hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 2 numaralı Golden Promise. 1 numaralı Fire of Tiger'ın liderliği devam ediyor. Fark 1 boy kadar ikincilikte. 5 numaralı Zagros Rüzgarı 1.5 boy geride. 4 numaralı Tenacious Khan yarım boy geride. 3 numaralı Metal Heart 3 boy kadar geride. 2 numaralı Golden Promise var. Son 600'e girilmek üzere. Fire of Tiger yarım boy farklı önde. Zagros Rüzgarı yine peşinde 3 numaralı. Metal Heart 3.'e girmeye çalışıyor. İçinde 4 numaralı Tenacious Khan. Yine son sırada 2 numaralı Golden Promise sırasıyla. Safkanlar düzeye çıkıyor. Fire of Tiger düze lider çıktı. Zagros Rüzgarı ikincilikte içeriden. 4 numaralı Tenacious Khan'ın atakları var. Son 400'e girildi. Fire of Tiger önde ortadan. Şimdi 4 numaralı Tenacious Khan geldi. İkinciye girip öndeki Fire of Tiger'ı yakaladı. Dışında da Zagros Rüzgarı var. 3 tay yan yana. Orta kulvardaki Tenacious Khan hakim oldu. İçindeki Fire of Tiger tazelemeye çalışıyor. Dışta Zagros Rüzgarı var. 4 numaralı Tenacious Khan önde. Fire of Tiger tekrar geliyor içeriden. Fire of Tiger gelip liderliği alıyor ve kazanıyor. 4 numaralı Tenacious Khan 2. 5 numaralı Zagros Rüzgarı 3. 2 numaralı Golden Promise 4. 3 numaralı Metal Heart 5. oldu. Tekrar toparlandı sonlarda Fire of Tiger. Rakiplerini geride bıraktı ve Vedat Aviç ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, ikinci saatimize başlıyoruz. Bilyoner'in sunduğu iddia bülteninde Barış Dinçarslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor maçlarında başladı. Goller, pozisyonlar oldukça yanımız içerisinde bilgisini vereceğiz. Arsenal 2, Leeds 1, dakikalar 75. Yine Iğdır, Batman Petrol Spor maçı başladı. Birinci ligde İspanya'da da Vallecano, Bilbao maçının yarıda kaldığı bilgisini vermiştik.
1: Şu Almanya'yı hızlıca bitirmemiz lazım.
0: Almanya'yı bitirelim. Augsburg, Bayern Münih 2.5 handikaplı korner sayısından 2 önermiştim. Yani Bayern Münih en az 3 korner daha fazla kullanır. Benim bu maçtaki önerim. Hoffenheim, Hamburg. İki takım da sezon başlangıcı iyi değildi. Hoffenheim 4 haftada tek galibiyet alırken kalesinde 10 gol gördü. Yani hücumda sıkıntısı yok. Aslanin'de 11'e döndüğünü görüyoruz. Bu sezon ilk kez 11 başlayacak. Lemper'le zaten 11'deydi. Hamburg ise İlk 3 maçında 12 gol yiyip dağıldıktan sonra Köln zaferiyle milli araya moralli gitti. Orada önemli eksikler var. Orta sahanın önemli ismi Grombeck. Forvetler Moff ve Daka sakatlandılar. Poulsen ileri uçta bugün başlıyor. İlk 11'de ama 90 dakikaya çıkarması hakikaten çok zor. Çok uzun süreli sakatlıklardan çıktı. Ben Hoffenheim'in taraftarının önünde kazanmasını bekliyorum. Oranı yükseltmek için 1.5 üstü ya da 2.5 üstü birinin yanına ekleyebiliriz. Mainz Leverkusen maçını konuşmuştuk. En güvenli seçimlerden biri. 2.5 su ve KG var bu maçta. Paderborn Stuttgart'a bakalım. Stuttgart ilk 4 haftada 3 mağlubiyet aldı. Tabi yenildiği takımlar sertti. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Hoffenheim gibi sağlam rakiplere kaybetmiş Stuttgart. Yani Stuttgart'la ilgili şöyle bir şüphem var. 2 sezon önce de Şampiyonlar Ligi'ndelerdi ve lig ve Devler Ligi'ni birlikte götürememişlerdi. Aslında bu tempoyu kaldıracak genişlik ve kalitede kadroya sahipler. Ama biraz daha onları gözlemlemek lazım. Çünkü hafta içine Şampiyonlar Ligi maçı var. Paderborn ise ligin yenisi. Ara öncesi Hoffenheim'in sağlam bir oyunla yenerek ilk galibiyetini almış ligde. Öncesinde aslında iç sahadaki ilk maçında da Freiburg karşısında da kaybetseler bile 1-0 kaybetmişlerdi. Yine rakibe çok zor anlar yaşatmış. Net pozisyonlar yakalamışlardı. Forvet dönemli isimleri var. Sven Michel ligi iyi oyuncularındandır. Bu sezon ilk defa sakatlıktan çıktı. Kadroda Pieringer ve Tigges gibi golcüleri de var. Stuttgart'ın deplasman performansı çok güven vermiyor. Yani 2.5 su ve KG var kombosu bu maçta da yine değerlendirilebilir. Union Berlin, Elversberg. Union Berlin yeni hocası Lustrenelli ile felaket bir sezon başlangıcı yaptı. 4 hafta sonunda 1 puanı var. Tam 17 gol yedi. Yani savunma üzerine çalışmışlardı muhtemelen milli arada ama hücum performansları da pek parlak değil. Topla ilişkileri çok zayıf. Ancak rakipler skor üstünlüğünü bulup geri çekildiği zaman Union Berlin bir baskı kurabiliyor. Ligin yenisi Elversberg ise rakibin aksine çok agresif başladı sezonu. 7 puana ulaştı. Tek mağlubiyeti Bayern Münih'e karşıydı. Şimdi galibiyet baskısını hissedecek Union Berlin karşısında ben Elversberg'in yine bir sürpriz yapabileceğini, hızlı hücumlarla pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Puan alabileceğini de düşünüyorum Elversberg'in. Bu maçta dinleyeceğimiz önerim deplasman herhangi bir yarıyı kazanır. Yani Elversberg en azından en kötü ihtimalle bir devreyi kazanır bu maçtaki önerim. Akşamın maçı da Leipzig, Eintracht Frankfurt. İki takım da yeni hocalarıyla yani bir geçiş sürecindeler. Güven veren bir oyun sergilemediler milli araya kadar. Frankfurt'ta Adi Hütter defansif sorunları çözmeye çalışıyor. Yeniden üçlü savunmaya dönebilir bugün. Ancak asıl sorun biraz fiziksel anlamda zayıf kalmaları ikili mücadelelerde. Leipzig ise Demichelis yönetiminde 3 deplasman maçında kaybetti. İkisilik biri Şampiyonlar Ligi. İçerideki iki maçını kazandı. Yine telafi içeride yapmaya çalışacaklar. Tabii Nkunku'nun geç gelen bir transferde önemli bir isim. Form tutmaya başlamıştı. Milli arada kondisyon yüklenmesi anlamında önemli. Romulo sakatlık sonrası oynamaya başlamıştı. Leipzig bana biraz daha dengeli takım gibi geliyor. İç saha avantajıyla beraber bence bugün kazanma yakınlar. 1 ve 2.5 üstü Leipzig-Frankfurt maçında sizlere önerimdir.
1: Evet, maçlar 0-0 devam ediyor. 9. dakikalar Türkiye'deki müsabakalarda Alanya Spor, Erzurum Spor ve Samsun Spor, Trabzon Spor maçlarında dakikalar 9. Ortalama henüz gol sesi yok. Gençler Birliği Ahmet maçı 2-2 sona ermişti. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1. Maç sonucu 1. ligde dakikalar 7. Iğdır Batman Petrol maçı da yine 0-0 devam ediyor. Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Leeds United karşısında. Bunun dışında Vallecano Bilbao maçı ertelenmişti. Durmuştu maç. Genoa Fiorentina maçı da yine 0-0 devam ediyor. Devam edelim maçları konuşmaya. Bugünden zaten akşamı ben kendi tahminlerimi bir üstünden geçeyim. Rize Spor Fenerbahçe maçında KG var ve 2.5 üstünü değerlendirebiliriz. Gollü bir maç olur demiştim ama ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bu deplasmanda Rizespor'un sezona zayıf kadroyla başlaması sebebiyle, bununla birlikte La Liga'ya baktığımızda ise Barcelona Getafe maçında 1 ve 4.5 altı benim bu hafta en güvendiğim seçimlerden bir tanesi. Real Madrid maçında da, Real Madrid Villarreal maçında da skor tahminim 3-1. Bu bağlamda KG var ve 2.5 üstüne birlikte alabiliriz ya da 1 ve KG var yazabiliriz. Ben Real Madrid'den en az bu karşılaşmada 3 gol bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üstü de yine haftanın güzel seçimlerinden bir tanesi olur. Mbappe'nin sakatlığı vardı. Bizim maçta sakatlanmıştı ama toparlandı. İlk 11'de kendine yer bulacak. Genoa'nın golü geldi Fiorentina karşısında. Bunu da şimdi gördük, ne kadar yediği gösterirken. Bugünden var mı? Yarına geçelim
0: akşam
1: mi?
0: Akşam İtalya maçlarım var. Dinleyicimizin de bir kuponu var. Bence güzel kupon. Samsun-Trabzon maçında Trabzon galibiyeti. Rize-Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe 8 ve üzeri isabetli şut çeker. Oynamış dinleyicimiz.
1: Bu arada Trabzonspor çok net bir pozisyon kaçırdı. Muhammed Salah'la. Neredeyse boş kale gibiydi ama son anda oyuncu Samsun'un savunma oyuncusunun ayağına değdi top ve kornere gitti. Ama çok çok net bir pozisyon. Trabzonspor'un kaçırdığı pozisyon.
0: Evet, akşamdan İtalya'nın İtalya Ligi maçlarına bakalım. Inter Parma mücadelesi var. Inter Lig'de tabii üst üste 3 maç 2-0 geriye düştü. İkisini kazandı. Udinese Napoli'yi yendi. Geri dönüş yaptı. Roma deplasmanında da en son, ki şu anda şampiyonluk yarışının en ciddi rakiplerinden biri, 2-0 geriye düşmesine rağmen o maçta da deplasmandan 2-2'lik skorla dönmeyi başarmıştı. Yani savunmada sıkıntıları var, goller yiyor ama bu sefer rakip ligin en az isabetli şut çeken takımı Parma. Parma ara öncesi ilk galibiyetini Genoa karşısında alsa da teknik direktör değişikliğine gitti. 2 sezondur, hatta bu sezon 3 sezondur takım başında olan Carlos Cuesta yolladı. Yine de Gilardino geldi ki, yani Gilardino'nun hocalık performansı geçmişi çok başarılı sayılmaz. Geçen sezon Pisa'nın başında da hayal kırıklığı yaratmıştı. Ben Inter'den rahat bir galibiyet bekliyorum. Ama güvenli skoru bulduktan sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. Kulüp Brugge maçını düşünerek oyunu rolantiye alabilirler. 1-4.5-6 benim bu maçta önerimdir. Napoli Frosinone maçında da Frosinone 5 hafta sonunda şu anda Napoli'nin 3 puan önünde. Yani Allegri Napoli'de defans futbol anlayışına karşılık Frosinone cesur oyunuyla dikkat çekiyor. Hocası Alvin de Serie A'da ayın teknik direktörü seçildi. Konuk ekip en son Como'yu yenmiş olsa da takımı taşıyan önemli iki golcüsü Raimondo.

0: Birleggia ikisi birden sakatlandılar. Napoli'de de çok önemli sakatlar var. Dönen oyuncular da var. McTominay'ın en azından 25-30 dakika bugün süre alması bekleniyor. Ben Napoli'nin başlangıç fikstürünü zor buluyordum. Konuk ekipte de böyle eksikler varken bu sefer kazanır ama yine skor düşük kalır. 1 ve 4.5-6 benim Napoli Frosinone maçında sizlere önerimdir. Kısa bir ara.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.

0: Futbolun heyecanı Bilyoner'de yeniden yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Rizespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin kardeşi Bilyoner.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet. Devam edelim. Şöyle bir skor hatırlatmalarımızı yapalım. Alanyaspor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor maçlarında dakikalar 15 oldu. Henüz gol yok. Yine Iğdır, Batman Petrol maçı golsüz devam ediyor. Arsenal 2, Leeds 1, dakika 85. Vallecano Bilbao maçının yarıda kaldığını söylemiştik. Genoa 1, Fiorentina 0, dakikalar 12'yi gösteriyor. Evet, bugünden şöyle bakıyorum. Bütün tahminlerimizi verdik. İster
1: Yarına geçeceğiz.
0: geçelim.
1: Samsun Trabzon maçında bu arada Trabzonspor'un net bir üstünlüğü var. Samsun Spor bahsettiğimiz gibi yayında bu sene çok zayıf bir kadroyla çıktı ve başarılı bir sezon geçirme ihtimali şu kadroyla çok fazla yok. Taraftar da inanmıyor olacak ki, hani bu maç üzerine söylemiyorum. Diğer maçlarda takımını yalnız bırakıyor. Samsun Spor taraftarı Türkiye'deki birçok taraftar gibi büyükleri saymazsak tribüne gitmekten hoşlanmıyor. Yani belli bir amaç doğrultusunda gidiliyor, sonra sıkılıyorlar. Tribünleri boş bırakıyorlar. Samsun Spor'da da bu sene tribünleri genelde boş gördük. Devam edelim.
0: Evet.
1: Vedat diyor ki alttan gelirken çok ciddi bir taraftarla geldiler aslında diyor. Evet, alttan gelirken ciddi bir taraftarla geliyorlar. Kocaeli Spor'da da aynı şey geçerliydi. Ama lige çıktıktan sonra herhalde başarıya ulaştık duygusuyla maçlara gelmiyorlar. Yani normalde bu şehirlerde tribünlerin full olması lazım. Şimdi Vallecano'yu izledik değil mi? Vallecano bir ilçe takımı. Madrid'in bir ilçesi. Ama her maçta tribünleri, yani hava çok kötü olmadığı sürece doluyor aşağı yukarı. Ama bizim tribünlerimiz, şehir takımlarının tribünleri, Gaziantep'in mesela dolmuyor.

0: Kocaeli Spor cephesinden bir maçı inceleyelim öncelikle. Kocaeli Spor zirvenin sadece bir puan gerisinde başladı haftaya. Ama bence sayısal tablo başarılı olsa bile saha içerisindeki performans bence başarılı değil. Kocaeli Spor taraftarı alınmasın ama Kocaeli Spor'un oynadığı futbol alınan skorlara rağmen bana son derece zayıf geliyor. Şansın da yardımını alıyorlar kısmen. Yani kazandıkları maçların tamamında neredeyse bu sezon hem sahadaki gözlem olarak hem de istatistik anlamında rakiplerin daha net pozisyonu vardı. Son Gaziantep maçı mesela. Rakip gerçekten o Gaziantep maçında rakip bir puana üzülürdü. Öyle bir oyun vardı. Bir puanla üzülecekleri maçta Gaziantep maçı kaybetti Kocaeli Spor'a. Yani kırılma anlarında tabii Kocaeli Spor biraz daha şanslı. Rakipler atamadı ama şans futbolda bir yere kadar devam eder. Ben Kocaeli Spor'dan bir düşüş bu oyunla, bu güçlü olmayan oyunla bekliyorum. Ligin maçlarında en az gol atılan ekibi onlar. Kocaeli Spor maçlarında az gol atılıyor. Ligin maçlarında en az gol atılan takımı Kocaeli Spor. Beştaş ise son Ahmet yenilgisini telafisi için sahaya çıkacak. Şampiyonluğu tabii Beşiktaş camiası çok istiyor. Avrupa'dan ziyade bu maça çok yüksek bir konsantrasyon ortaya koyacaklardır bu karşılaşmada. Kocaeli Spor muhtemelen yine rakibin alanlarını kapatır. Oyunu kilitler ama ben şampiyonluk için çok önemli bir maça çıkacak bir takım Beşiktaş. Çünkü son kayıptan sonra bu kez bir kayıp istemezler. Motivasyon bozulur çünkü. Ritim bozulur. O yüzden Beşiktaş adına çok kritik bir maç. Ben hata yapacağını siyah beyazların düşünmüyorum. Beşiktaş kazanır. Maçta 5 gol atılmaz. Benim tercihim yani 1 ve 4.5 altı. Kocaeli Spor'un son 2 sezondaki maçlarına baktığımızda sadece 2 maçı 4.5 üstü bitti. Son 2 sezonda sadece 2 maçı 4.5 üstü bitti. Bunun da altını çizmiş olalım. Kocaeli Spor maçları az gollü geçiyor. Bununla birlikte Süper Lig'deki diğer maçları da konuşacağız. Saat sırasına göre yarından devam edelim. Mesela Konyaspor Başakşehir maçı 13.30'da oynanacak o karşılaşma. TGS 2-3 değerlendirebiliriz. Bu arada Samsunspor çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Bir kontra, bir geçiş oyunu yaptılar ama Kolibali'nin şutunda arkadaşları topa dokunmayınca, top ağlara, Muhammed Bay'a dokunamayınca top ağlara gitmedi. Trabzonspor riskli oyuna devam ediyor diye düşünüyorum ben. Cem ne diyorsun?
1: Evet yani
0: Boşluklar var değil mi
1: şu
0: savunmada?
1: pozisyonda da bu kadar eksik yakalanmaları iyi işaret değil. Samsun'da kalabalık çıktı. Yani bu pozisyonda izlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi riskli bir oyun var Trabzon'da.
0: Evet. Yani gol bahisleri hala bence canlı iddiada. Dakikalar 20'yi gösterse de KG var. Bence hala değerlendirmeye müsait. Oranı da yükseldi. Canlı iddiada bunu değerlendirebiliriz.
1: Genoa bu arada 2 yaptı. Fiorentina karşısında 2-0 önde dakikalar 18.
0: Çok hızlı başladılar maça. Erken gollerle 2-0 buldular Fiorentina karşısında. Konya Başakşehir maçında bence iki takıma da güvenmek kolay değil. Konyaspor sezonu son derece zayıf bir oyunla açtı. 6 maçta sadece 4 gol atabildiler. Kazandıkları Trabzonspor maçında tamamen şansın yardımını aldılar. Yani o maçta hiçbir şey oynamadan bir gol attılar, üstüne yattılar ve maçı kazandılar. Konyaspor bence geçen seneki kadar zayıf bir oyunla bu sene karşımızda. Başakşehir'de dibe vurmuştu. Nuri Şahin'e yönetimden devam kararı geldi. Nuri Şahin de rotasyon yaptı ve Gençler Birliği önünde galibiyet geldi ama rakibin güçsüzlüğü sebebiyle o maçın ölçü olmayacağını düşünüyorum ben. Evet, Başakşehir Gençler Birliği önünde bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu ama o futbolu ortaya koyarken rakibin zayıf olması da bir etkendi. Dolayısıyla güven vermeyen iki takımın maçını izleyeceğiz. İstikrarlı bir futbol ortaya koyamayan iki takım maçı olacak. Bence bir birlik, bir beraberlik çıkabilir. TGS 2-3'ü değerlendirebiliriz bu karşılaşmada. Gaziantep Çorum maçında ben Gaziantep'ten ilk yarıda gol bekliyorum. Neden ilk yarıda gol bekliyorum? Gaziantep'te Orhan Ak teknik direktörlüğe geldikten sonra Gaziantep'in iyi oynadığını görüyoruz. Özellikle maçlar iyi başlıyorlar ve evet belki Orhan Hoca yönetiminde Gaziantep 3 maçta sadece 3 4 puan aldı ama

0: zorlu bir fikstürdü ve oyun tatmin ediciydi. Gaziantep'te rakiplere bilhassa ön alan baskıları yaptılar. Çabuk geri döndüler maçlarda ve disiplinden kopmadılar. Fenerbahçe maçında da aynı futbolu ortaya koydular. Göztepe deplasmanında keza aynı oyun. Demin bahsettiğim Kocaelispor maçında mesela o maçı kazanabilirlerdi. Ama şans rakibe güldü. Dolayısıyla Gaziantep'in ben Orhan Hoca ile toparlandığını düşünüyorum. Bununla birlikte Çorum ise ilginç bir tercih yaptı ve takımı Süper Lig'e çıkarıp ilk 6 hafta sonunda 11. sırada tutan Uğur Uçar'ı gönderdi. Yerine de Burak Yılmaz geldi. Yani Burak Yılmaz'ı teknik direktörlüğüne burada devamlı eleştiriyorum ben zaten. Yani tartışma benim için kapalı. Teknik direktörlük kabiliyeti çok yüksek olmayan bir isim. Yani Uğur Hoca bu takımı tanıyordu en azından. 11. sırada çok kötü bir sıralama değil lige yeni çıkmış bir takım için ama Burak Yılmaz geldi. Tabi buralarda anlamıyoruz biz hangi başarılar sebebiyle hoca seçimleri yapıyor takımlarımız ama Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de tek bir iz bıraktığını gittiği takımlarda görmedik. Yani bir takımı bir yerden alıp bir yere götürdüğünü şu ana kadar görmedik. Dolayısıyla ben Çorba'da Burak Yılmaz'ın katkı vereceğini sanmıyorum. Gaziantep ön alan presini iyi yapıyor Orhan Hoca'yla. Çok organize yapıyor. Bu presten çıkamayıp ilk yarıda gol yerler diye tahmin ediyorum. Gaziantep ilk yarı 0.5 üstü. Yani Gaziantep ilk yarıda gol atar. Benim bu hafta en güvendiğim seçimlerden bir tanesi maçı da Gaziantep'in kazanacağını tahmin ediyorum. Bunun dışında Beşiktaş Kocaelispor maçında 1 ve 4.5 altı zaten demiştik. Eyüpspor Göztepe maçında Göztepe galibiyeti. Yine benim güvendiğim maçlardan bir tanesi. Ligin son ikisi arasındaki takımlarının maçı. Tabii burada Eyüp'ün olması şaşırtıcı değil. Göztepe'nin olması şaşırtıcı. Eyüpspor yönetimi Türkiye 2. Ligi seviyesinde bir kadro kurdu ama ihale her zamanki gibi teknik direktöre çıktı ve Özcan Pulat'la yollar ayrıldı. Yerine ise kariyerinde 7 takım çalıştıran ve bu 7 takımda çalıştırdığı 7 takımda ortalama olarak 9.7'şer maça çıkan 9.7 maç. Hadi yuvarladım 10 maç. Yani kariyerindeki takımlarda 10 maça çıkmış ortalama olarak. Mustafa Dalcı getirildi Eyüpspor'da göreve. Yani anlamakta zorlandığımız seçimlerden birisi daha yapıldı. Tabii Eyüpspor'da yönetim yok, stat yok, taraftar yok ve bu sene kadro da yok. Dolayısıyla lige tutunma ihtimalleri çok çok düşük bu sezon. Göztepe ise Stoylov döneminin en kötü defansif performansını ortaya koyduğu bir sezon geçiriyor. Oyun felsefesi normalde Göztepe'nin gol yememek üzerinedir. Top rakipte kalsın ama ben organize şekilde topun arkasına geçeyim, alanları kapatayım ve gol yemeyeyim. Felsefesinde Göztepe'de bu sene kırılmalar var. Göztepe kolay gol yiyor ama iyi bir haber, Göztepe'de sakat stoperler iyileşti. Hem Sundberg hem de diğeri alan antrenmanlara başladılar. İlk 11'de olma ihtimalleri, en azından bir tanesinin ilk 11'de olma ihtimali var Ege'nin yerine. Ki Ege çok sık bireysel hata yaptı bu sene. Ben ligin galibiyetsiz tek takımı olan Göztepe'nin bu şanssızlığı milli aradan sonra kıracağını ve Eyüp deplasmanında kazanacağını düşünüyorum. Göztepe'de kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alacaktır. Benim bu hafta güvendiğim seçimlerden bir tanesi de o. Yani Süper Lig'i toplayacak olursak Gaziantep Çorum maçında ilk yarı ev sahibi 0.5 üstü güvendiğim bir seçim. Bunun milyonerdeki oranı 1.93. Beşiktaş Kocaelispor 1 ve 4.5 altı güvendiğim bir seçim. Keza Eyüpspor Göztepe maçında Göztepe kazanır güvendiğim bir seçim. Bu maçlara güveniyorum. Konya Başakşehir maçında TGS 2-3 dedim ama yüksek bir güven derecem yok. Birazdan İspanya Liga'yı da bitireceğiz. Onunla da konuşacağız ama Cem'e bir bakalım. Cem, bir gelişme var mı? Maçlarda nasıl gidiyor izlediğin kadarıyla?
1: Samsun'da erken bir değişiklik var. Sakatlık denedi. Celil Yüksel oyundan çıktı. Yalçın Kayan girdi. Yani Samsun Trabzon maçı geniş alanlar, geniş boşluklar, iki takımda pozisyonları var. Alanya Erzurum maçı da 0-0 devam ediyor. Arsenal maçı sona erdi. Arsenal 2, Leeds 1. Maç sonucu Iğdır Batman Petrol karşısında 1-0 önde dakika 25 ve Batman Petrol 10 kişi kaldı. Bunun bilgisini de verelim. Genoa 2, Fiorentina 0 dakikalar 27. Fiorentina'nın bir golü çok ince bir VAR nedeniyle geçersiz sayıldı. Onun dışında skorlarda bir değişiklik yok.
0: Evet, İspanya'ya bakalım, yarına bakalım. İspanya'ya sırayla gidecek olursak Elche-Celta Vigo maçı, KGV'ye yakın bir maç, onu söyleyebiliriz. Yani Elche'de teknik direktör ve kadronun bir bölümü değişti ama ofansif oyun aynı kaldı. Çünkü yönetim dedi ki biz ofansif hoca istiyoruz, ofansif futbolu istiyoruz. Elche bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Son Espanyol deplasmanında da 3-1 kazandılar. Moraller yerinde. Trabzonspor'un golü geldi. Muçi ile güzel bir kontra atak. Daha doğrusu güzel bir alan geçişi. Muçi'nin öne topu attılar. Muçi de ayağın dışıyla Samsunspor deplasmanında takımını 1-0 öne geçirdi ama hani maçı izleyince Trabzonspor'un zaten maçı kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Samsunspor bu sene hayal kırıklığı yaratmaya devam edecek, dediğimiz gibi yayının başında da söyledik. Belki Samsunspor bugün gol atar ama Trabzonspor'un kazanma ihtimali çok daha yüksek bu maçı demiştik. Nitekim yani işte alan kapatmalara baktığımızda Samsunspor'un büyük problemi devam ediyor. Bu golü de bu şekilde yediler. Kadro kalitesinde bayağı düşürdüler tabii. Bir kere mesela geçen seneki stoper ikilisini gönderip yeni bir stoper ikilisi kurmaya çalıştılar ama işte her zaman aynı kimyayı tutturamıyorsunuz. Van Drongelen'le Satka'yı gönderip şimdi daha vasat oyuncularla savunma hattını kuruyorsunuz. Bu tabii ki büyük bir dezavantaj oldu Samsunspor için. Elche-Celta Vigo maçında Elche'nin ofansif oyunu, geçen sene devam eden oyun bu sene de sirayet etti demiştim. 3-1 İspanyol deplasmanında kazanarak moral de buldular. Moraller yüksek Elche'de. Celta Vigo ise hayal kırıklığı yaşarken Santander önünde 5-0 kazandı ama o farklı galibiyetin biraz da rakiple alakalı olduğunu söylemek lazım. Rakibin zayıf performansı, defansif performansıyla alakalı olduğunu söylemek lazım. Celta Vigo Elche'nin yükselteceği tempoya ayak uydurur, gol atar ama gol değer maçta iki takımda skor yüksek ihtimalle bulacaktır. Real Sociedad Deportivo maçında benim Sassuolo'nun galibiyetine güvenim yüksek. La Liga'da sezonun sürpriz yıldızı kim diye soracak olursak, ya şu ana kadar sezonun yıldızı Rafinha diyebiliriz ama sürpriz yıldızı kim dersek Aubameyang diyebilirdik. Deportivo'nun santrforu, Gabon'un santrforu ama Gabon'un santrfor sakatlandı. Şu ana kadar 7 gol katkısı vermişti. 5 gol 2 asist. Aubameyang sakatlandı. Menisküs ameliyatı oldu. Bir ay daha forma giyemeyecek. Deportivo için çok büyük bir kayıp Aubameyang'ın oynaması. Bununla birlikte Barcelona'dan orta sahaya aldıkları Casado da sakatlandı. O da en az 2 ay oynamayacakmış. Yani çok önemli iki oyuncusu Deportivo'nun yarın forma giyemeyecek. Sociedad ise ligin en istikrarsız ekiplerinden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Takımın başına Matarazzo geldikten sonra pozisyon sayıları arttı ama artık çok da kolay gol yiyen bir takım oldular. Deportivo Aubameyang oynasa bence KG var yazılırdı. Sociedad yine gol yerdi ama Aubameyang'sız konuk ekip zorlanabilir. Ben Sociedad'ın zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Yarıştan sonra buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 6 numaralı Melian de Maya, yarın bu içinde 5 numaralı Voice of Khan, 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Atomic Cat, onun yarın boy gerisinde 2 numaralı Mir Emre var. 1200'e doğru ilerliyor Safkanlar, 4 numaralı Mr. TT, 2-2.5 boy farklı önde. 3 numaralı Thomas Shelby ikincilikte 2.5 boy kadar geride, 6 numaralı Melian de Maya, içinde yine 5 numaralı Voice of Khan, 1.5 boy geride 1 numaralı Atomic Cat, onun içinde ise 2 numaralı Mir Emre sırasıyla son 1000'e doğru ilerliyor Safkanlar. 4 numaralı Mr. TT 1.5-2 boy farklı yarış lideri. 3 numaralı Thomas Shelby ikincilikte. 2 boy geride 5 numaralı Voice of Khan. Dış kulvarda 6 numaralı Melly in the Maya. Onların dışına geldi 1 numaralı Atomic Cat. İçeride de 2 numaralı Mir Emre var.

0: Son 800 metreye de 4 numaralı Mr. TT önde geliyor. Yarışın başından beri peşinde 3 numaralı Thomas Shelby, o ikincilikte. Bir boy kadar geride 5 numaralı Voice of Khan. Yarım boy dışında Melian Dumaya. Onun dışında 1 numaralı Atomic Cat. Son sırada yine 2 numaralı Miremre sırasıyla. Sir Percy Lorraine koşusunda Safkanlar virajı dönüyor. 4 numaralı Mr. TT düzlüğe lider çıkmayı başardı. İçeriden 5 numaralı Voice of Khan. Dışarıdan 3 numaralı Thomas Shelby geldiler. Farklar azaldı. Mr. TT önde kalmaya çalışıyor ama Thomas Shelby şimdi Aspak'la yarış lideri, ortadan 4 numaralı Mr. TT tekrar tazelemeye çalışıyor. İçeride Voice of Khan da var, geriden Miremre de geliyor. Bariyer dibinden gelen 5 numaralı Voice of Khan öne geçti. 3 numaralı Thomas Shelby'nin gayretleri var Mr. TT ile beraber ama 5 numaralı Voice of Khan kazanıyor. 3 numaralı Thomas Shelby ikinci, 4 numaralı Mr. TT üçüncü, dördüncülük için 6 numaralı Melian Dumaya ve 2 numaralı Miremre beraber geçtiler fotoyu. Kısa vadeli 7 mücadele Sir Percy Lorraine koşusunu 5 numaralı Voice of Khan Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
10: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Şöyle bir skorlara bakalım. Almanya'da gol, erken gelen goller var. Augsburg Bayern Münih maçında Augsburg'un 1-0'lık üstünlüğü var. Hani enteresan bir gol. Bayern Münih santra yapıp topu kaleci Neuer'e veriyor. Augsburg o baskıdan Neuer'den topu kapıp boş kaleye gol atarak daha ilk saniyelerde öne geçti. Onun dışında Leverkusen'de Mainz deplasmanında 1-0 önde. Hoffenheim Hamburg, Union Berlin, Elversberg, Paderborn, Stuttgart maçları da yine aynı saatte başladılar. 0-0 devam ediyor. Genoa 2, Fiorentina 0 dakika 35. Iğdır 1, Batman Petrol 0 dakika 33. Batman Petrol 10 kişi. Süper Lig'e bakarsak dakika 37. Alanya Erzurum maçında gol yok. Samsun 0, Trabzon 1. O maçta da yine 37. dakikadayız.
1: Ama yani Samsun Spor'un performansı çok çok zayıf. Bir dinleyicimiz demişti ki şut bile çekmekte zorlanırlar. Dinleyicimiz haklı çıktı bence. 3 isabetli şut çekemez.
0: Şu anda 1 çekmiş, o da isabetsiz. O da bir evet. Net pozisyon, kaçan pozisyondu.
1: Evet, çok net bir pozisyondu ama isabetsiz şuttu. Ama Samsun Spor gerçekten Samsun Spor'u çok...

0: Çok zor günler bekliyor. Şu performansla ligde maç kazanmaları çok kolay değil açıkçası. Yani Fink de tartışılmaya başlar herhalde artık. Skorlar kötü de. Yani oyun umut vermeyince bence değişiklik yapmak lazım. Ne diyorsun hoca, değişikliği yapmak lazım? Sadece skora bakmak değil. Bazen skor kötü olur ama oyun umut verir. Samsun'da vermiyor bence.
1: Vermiyor. Evet. Bazen de skor iyi olur. Oyun umut vermez. O anda da belki müdahale etmek lazım ama tam tersi senaryoda bence de kaçınılmaz. Yani oyunda umut yoksa değişiklik yapmak lazım. Yani Samsun için işte bu milli ara aslında 2 haftalık arada bir fırsattı. Ama belki de hocanın işte orada bir şeyleri toparlayabileceğini düşündüler. Bir fırsat daha vermek istediler. Ama bugün gözüken o ki yani Samsun'un uzun vadede hatta kısa vadede hiçbir düzelecek gibi bir durumu yok.
0: Yok yani şu oyunun hiç isyan yok. Yani 1-0 mağlupsun. Derbi. Taraftarın önündesin. Hiçbir şekilde oyunda isyan yok.
1: Evet.
0: Ben işte pres yapayım, topu kazanayım.
1: Yok.
0: Rakibi baskı altına alayım. Kesinlikle öyle bir şey yok.
1: Yani çok dağınıklar her an
0: Çok.
1: iki geliyorum diye bağırıyor yani her
0: Çok
1: an
0: dağınıklar.
1: gelebilir.
0: Trabzonspor biraz dikkatli oynasın. 2-3'ü rahatlıkla bulur bu karşılaşmada. Dolayısıyla dinleyicimizin demiş olduğu 3 isabetli şut çekemez de gayet güzel bir seçim gibi gözüküyor. Şimdi İspanya'yı bitirelim. Sonra senin maçlarını alalım. Benim bu hafta en güvendiğim seçim. Bak gol geldi. Attı Trabzon golü. Yani vay be attı değil mi? Evet. Vay be attı. Leverkusen de ikinci golü attı. Almanya'da. Yani Samsun Spor da hiçbir şekilde oyun yok. Çok zayıf oyun gücü. Duran top da yok. Hareketli oyun da yok. Ya bu maçta, bu ligde maç kazanması şu Samsunspor'un çok çok zor. Hoca gitmediği sürece, ama yani hoca gitse ne olacak gerçi de.
1: Kaleci de büyük hata yapmış
0: Okan da çıkan topu içeri almış herhalde. Değil mi? Okan
1: burada.
0: Koç.
1: Yani yana ağlara gidiyor galiba top
0: Yanağlara giden,
1: dokunmasına.
0: o yanağlara giden
1: Oo.
0: topu içeri almış. Vay bunun önüne atmış.
1: Büyük hata.
0: Iğdır'dan ikinci gol geldi bu arada. Batman Petrol karşısında. Batman Petrol 10 kişi. Dakikalar 38'i gösteriyor. Iğdır FK 2. Batman Petrol 0. Onu diyordum. Yani Samsunspor'un bu ligde bu şekilde maç kazanma ihtimali çok yüksek değil. Betis Osasuna maçında tercihim Betis galibiyeti yarın. Osasuna hiç beğenmedim bu sene. Kariyeri alt liglerde geçmiş. Luis Miguel Ramis'i teknik direktörlüğe getirdiler ama şu ana kadarki performansı Miguel'in çok çok zayıftı. Şanslı gelen 2 galibiyetten sonra 4 haftada sadece 1 puan aldılar. Son Vallecano maçında iç saha avantajına rağmen mahkum oynadılar. Rehabet ise teknik direktör. Bu arada Trabzon 3. golü geldi.
1: Durum çok vahim bir hale
0: Yalnız bir şey
1: gelmiş.
0: söyleyeyim. Yani ben kendimi övmek istiyorum burada. Çünkü 1-0'ken Trabzon 2-3'ü de bulur dedim ve 5 dakika içerisinde geldi 3. gol. Frank Kylio attı. Yani böyle futbol olmaz. Çok acayip bir şey şu an Samsunspor oynadı. Sanki oyunculara birisi hiçbir şekilde oynamayın demiş gibi. Yani böyle bir ruh hali var oyuncuların. Yani hiç isyan, bak hatalar, bak. Hiç çalışılmamış bu takım, çalışmış bu takım. Milli arada herkes hata yap. Bir takımın herkes hata yapar mı? Bu takımın herkes hata yapıyor. Tam kadro kötü ama yani bu defansif hatalar falan inanılmaz. Bu seviyede inanılmaz. Trabzonspor biraz gaza bassın. Hani dedim 3 olur dedim. 2-3 olur ama 5-6 da olur bence.
1: Yani bu gidişat çok vahim bir skor çıkabilir.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: Fenerbahçe Eyüp maçına dönebilir yani.
0: Dönebilir.
1: Dönebilir.
0: Bence yani Eyüp gibi bir performans. O maçtaki Eyüp gibi bir performans sergiliyor. Yani Samsunspor şu ana kadar. Yani bir 5-6 görebiliriz bence. Bu şekilde giderse. Tabi bunları canlı iddia için. Ve gelecek haftalarda Samsunspor'la ilgili bilginiz olsun diye söylüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Maça devam ediyoruz. Tahminler devam ediyoruz. Ben Betis'i bir türlü bitiremedim. Arka arka Trabzonspor'un golleri geldi. Samsunspor'un zayıf oyunundan Osasuna'nın zayıf oyunundan bahsetmiştik. 4 haftada sadece 1 puan aldılar. İlk haftalardaki galibiyetlerden sonra. Betis'te teknik direktör katkısını çok fazla alamıyor. Alamayan bir takım ama Bu sene alınan iyi skorlar sebebiyle çok moralli bir takım Real Betis. Araya 3. sırada gittiler. Bunun devamında da bence aradan sonra motivasyonu yüksek bir şekilde karşımıza çıkan Real Betis. Osasuna'nın eski gücü kalmadığı için Betis taraftarının önünde kazanır ve zirve yarışına şimdilik devam eder. Bunun dışında aktaracağım başka bir maç var mı? İspanya'dan yok bu maçlara. Güveniyorum. Bugünü söyleyecek olursam tekrar Rize-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ama Rize'den de gol gelebilir. KG var da yazılabilir. Bununla birlikte İspanya'da Alaves Atletico Madrid maçında TGS 2-3 benim ilk seçimim. Barcelona Getafe maçında 1 ve 4.5 altı. Real Madrid Villarreal maçında da direkt 3-1 skor beklediğim için bu minvalde seçimler yapılabilir. Evet Cem, süremiz daralıyor. Senin de yarından tahminin varsa alın.
1: Vereyim. Bu arada Hamburg Hoffenheim deplasmanında da 1-0 öne geçti. Bunun bilgisini de verelim. Yarından yine Almanya'ya bakarsak Köln Mönchengladbach Ren derbisi var. Yani iki takım için de kritik bir dönemde geldi bu maç. Kolay gol atan ama fazlasını yiyen Köln'de önemli eksikler var. Sezona çok iyi başlayan yeni transfer Dalinga milli arada çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylarca sahadan uzak kalacak. Bir başka forvet Ahe sakat. Sağ bek Castro Montes sakat. Yani çok önemli isimler Köln için. Ama eksiklere rağmen işte Bülter, Said Elmala, Mayer gibi.
0: Keseceğim. Trabzonspor'da büyük kavga, yani kavga çıktı. Hakem koştu. Çok enteresan bir pozisyon. Benim sahalarda çok nadir gördüğüm bir pozisyon. Gitti kafa attı hakemin gözü önünde. Trabzonsporlu oyuncu Samsunsporlu oyuncuya gitti. Melih. Hakemin önünde kafa attı. Ben futbol sahalarında böyle bir şey çok az gördüm. Çünkü kavga çıktı. Hakem koştu Melih'i tutmak için. Niye tutuyorsun? Sana ne? Bir. Sana ne yani? Oyuncular arasına girmek sana mı kaldı? Sen çekil kenarı izle. Buna rağmen koştu. Melih gitti. Samsunsporlu oyuncuya kafa attı. Muhtemelen bir küfür olabilir diye düşünüyorum. Yani değişik bir pozisyondu. Direkt kırmızı kart çıktı bu arada. Bu kafadan dolayı en az 3-4 maç ceza alır Melih diye düşünüyorum. Ama tabii öncesini göremedim. Hakem Oğuzhan Çakır. VAR'a git diyor Trabzonsporlu oyuncular ama yok VAR'a gitmeyeceğim dedi.
1: Ya muhtemelen VAR dinledi bitti yani diyor. Kararım doğru diyor.
0: Yani bunun neyine VAR'a gidecek burada? Tamam. Pozisyonun başlangıcında Samsunsporlu oyuncu faul yapıyor. Ama onun cezasını kesmek sana mı kaldı? Tamam faul. Sarı kartlık bir faul. Melih koştu. Gitti kafa attı. Yani nasıl? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var buna?
1: Bak zaten kendi takıma...
0: Frankfurt'a zaten çıldırdı. Niye atıyorsun kafa diyor. Niye vuruyorsun diyor. Hakem de koşuyor bak araya girmek için.
1: İşte Türk hakemlerinin... Burada bile durum ortaya çıkıyor yani. Başka ligde olsa kenara geçer. Yakından izler pozisyonu. Biz de hemen.
0: Tabii canım.
1: Takımlarından bir parçaymış gibi ayırmaya çalışıyorsun.
0: Niye ayırıyorsun? Peşinden koşuyor. Oyuncunun peşinden koşuyor vurmasın diye. Yani oyuncunun dürtüsüne sen niye karışıyorsun? Yani bu kim olursa olsun. Araya girmek. Sana da orada darbe gelebilir. Bir şey olabilir. Çok enteresan açıkçası ama... Oğuzhan Çakır'ın bütün çabasına rağmen gitti Melih. Samsunsporlu oyuncuya kafayı attı.
1: Sana sormuşlar abi. Haftanın en güvenli seçim dedin ama o sırada Trabzon'un ikinci golü geldi. Arada kaynadı.
0: Real Betis.
1: Maç sonu bir tercih miydi?
0: Evet. Real Betis galibiyeti. O sırada karşısında Trabzon'un golleri geldiği için bu maç çok olaylı geçiyor. Veremedik. Ama Barcelona Getafe 1 ve 4.5 altı. Real Betis de galibiyeti yine haftanın en güvendiğim iki seçiminden bir tanesi. Ama ben Süper Lig'e de bu hafta güveniyorum. Yani mesela Gaziantep'in ilk yarıda gol bulması şu ana kadarki Orhan Ak performansıyla bence çok yüksek ihtimal. Oranı da milyonlarda 1.95. Gaziantep yarın ilk yarıda gol bulur diye düşünüyorum. Bu da çok değerli bir seçim bence.
1: Evet, Alanya Erzurum maçında ilk yarı 0-0 son erdi. Samsun Trabzon maçı tabii ortalık biraz karıştığı için ilk yarın son anları uzatmaları oynamaya devam ediyor. Yarından Köln Mönchengladbach maçı, Ren derbisi demiştim. Köln'de önemli eksikler var ama yine de hücumda gol atabilecek önemli ayakları var. Mönchengladbach'ta bir teknik adam değişikliği oldu. 4'te 0'la sezona başlamışlardı ve geçen sezon

0: Vincent Pauli'yi çalıştıran Alexander Blacks'in Polanski'nin yerine göreve geldi. Kaptan Tim Clancy'sin cezası tamamlandı. Yeni hoca etkisi Gladbach'ta hissedilir. Bu iki takımın arasındaki son 11 Ren derbisinin 10'u karşılıklı gollerle 2.5 üstü bitti. Ben yine derbide iki takımın tüm kozlarını oynayacağını, 2.5 üstü KGR tercihini birlikte yanıtmayacağını düşünüyorum. Freiburg Schalke maçında, yani Freiburg sezonu müthiş girdi. 4 haftada 10 puan aldı. 12 gol attı. Parlayan yıldızları genç Treu ve Schenhardt Almanya milli takımında da formasıyla, Almanya milli takım formasıyla da göz doldurdular. Schalke ise alt ligden taşıdığı kompakt oyun ve disiplinli futbolu sürdürüyor. Ama hücumda hakikaten yaratıcılık noktasında çok zayıf kalıyorlar. Muhtemelen maçı 0-0'a bağlamaya çalışacaklar ama ben formda Freiburg'un bir şekilde kendisi aslında gol atıp kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 bu maçta önerimdir. İtalya'dan da birkaç maç verecek olursam Como-Roma yarının en güvendiğim, haftanın en güvendiğim maçlarından biri. Yani bir tarafta genç neslin parlayan ismi Fabregas, diğer tarafta Kurt Hoca Gasperini. Güzel bir taktik savaşı izleriz. İyi giden Como ara öncesi Frosinone'ye kaybetmişti. Roma ise ligdeki ilk kaybını 2-0 öne geçmesine rağmen Inter'le berabere kalarak yapmıştı. Como topla fazla oynayan, geriden pasta çıkmaya çalışan bir takım. Roma'da ön alan presiyle, ön alan presini etkili yapan, rakipleri hataya zorlayan bir takım. Yani o anlamda Como'nun bu çıkışlarında Roma kapacağı toplarla pozisyonlar yakalar, goller bulur. Como'da yetenekli oyuncularla bu baskıyı kırdığı bölümlerde Roma'nın arkada bırakacağı boşlukları değerlendirir. Bu anlamda bol gollü, keyifli 90 dakika olur. KG var, öneriyorum. Lazio Monza maçında Lazio Gattuso hiç beklemediğim derecede pozitif bir etki yarattı. 5 hafta sonunda 13 puandalar. Geçmiş yıllarda geride kalan oyuncuları parlatmayı başardı Gattuso. İşte ileride forvet Nostin Holtz'un, orta sahada Belahyan, savunmada Tavares, kalede Bandas. Yani vazgeçilmez isimler oldular Lazio'nun. Ben bu formunu Monza karşısında sürdüreceğini düşünüyorum. Ya yani Monza'da pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda gol attı. Yani 5 haftada 5 maçta KG var bitti. 8 gol atıp 12 gol yedi. Lazio'nun kazanması için birden fazla gol atması gerekebilir. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü Lazio Monza maçının önerimdir. Atalanta'da, yani Atalanta Venezia'yla oynayacak. Sarri Atalanta'nın o yıllardır üzerine yapışmış olan Gasperini futbolunu biraz arındırmaya çalışıyor. Bu futbolu değiştirmeye çalışıyor ve sancılarını yaşıyorlar. Peş peşe 3 mağlubiyetle araya gittiler. Yani yeterli zaman geçti. Milli arada girdi. Sarri'nin bu dönüşümün artık gerçekleştirmesi gerekiyor. Venezia'da ligin dibinde, eksiksizse çok kabarık. Atalanta'nın kazanmasını bekliyorum. Sassuolo Milan maçı da bence karşı golleri izleyebileceğimiz keyifli maç olur. Milan'da Pulisic sakatlıktan iyi döndü. Gonçalo Ramos milli takımda özgüven kazandı. Yani Milan'da çok iyi başlamamıştı ama Portekiz'de her maçta gol attı. Sassuolo'da da hakikaten Torino Juventus'u kendi sahasında yenmeyi başarmıştı. Yetenekli ve geçiş hücumlarının etkili hücum silahlarına sahip. Bu sebeple karşı gol var tercihi değerlendirilebilir. Evet, şöyle
1: skorlara bir bakalım istersen.
0: Bakalım. Samsun Trabzon maçı.
1: Deplasman ekibi 3-0 önde.
0: 3-0 önde.
1: Ama 10 kişi kaldı mı?
0: 10 kişi kaldı, evet. Alanya Erzurum ilk yarısı 0-0 bitti. Iğdır 2, Batman Petrol 1. Batman Petrol 10 kişiyle farkı 1'e indirdi. İtalya'da Genoa Fiorentina karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İlk yarı sonucu. Almanya Bundesliga'da da dakikalar 21. Hoffenheim 0, Hamburg 1, Augsburg 1, Bayern Münih 0. Union Berlin, Elversberg, Paderborn, Stuttgart maçlarında henüz gol yok. Mainz 0, Bayer Leverkusen 2. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Süper Lig'de hasret sona eriyor. Futbolun heyecanı Bilyoner'de yeniden yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Rizespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
5: Bilyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretim

0: eden milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, artık kuramızda son anlara girmiş bulunmaktayız. Şöyle skorlarda değişiklik yok. Alanyaspor Erzurum maçında ilk yarı 0-0, Samsun 0, Trabzon 3. Trabzon tabii 10 kişi kaldığını hatırlatalım.
1: Buna rağmen Samsun gol atamayabilir yani şu oyunla.
0: Atamayabilir.
1: Şu kadar dağınık bir oyun. Çok dağınık yani. 10 kişi herhalde 5-6 dakika izledik biz Trabzonspor maçını. Samsunspor ona rağmen oyuna hakimiyet kuramadı. Ya, muhtemelen atacaktır diye düşünüyorum. Trabzon yorulacaktır falan ama. Ama yani şey normalde Trabzon 10 kişi devam etse, 11 kişi devam etse rahatlıkla 5-6'yı bulacağı bir maçtı yani Trabzonspor'un.
0: Evet yani çok gereksiz bir kadarıyla. Kırmızı kart oldu Trabzon'da. Almanya'da dakikalar 25. Hoffenheim 0, Hamburg 1, Augsburg 1, Bayern Münih 0. Bayer Leverkusen Mainz deplasmanı çok erken bulduğu gollerle 2-0 önde. Union Berlin, Elversberg, Paderborn, Stuttgart maçlarında henüz gol sesi çıkmadı. Evet yani biz bugünden yarından en güvendiğimiz maçları konuştuk akşam. Rize Spor Fenerbahçe maçı saat 19'da. Yani orada gollü bir maç beklemekle birlikte Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyoruz. Onun dışında verebileceğimiz şöyle...
1: Bir şey de kalmadı.
0: Kalmadı.
1: Programın sonuna geldik.
0: Stuttgart'ın golü. Paderborn deplasmanı Stuttgart'ın golü geldi. Biz de artık programımızın sonuna geldik. Bütün Radyo Spor dinleyicilerine şanslı güzel bir akşam diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Hasan Hava Spy, My Little Boy, Paganini, Vubar, Ponka, Speed Queen'in ardından Beyeza'da yerini almak üzere. Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu izleyeceğiz. ...2024 ve 2025 yıllarında İstanbul'da koşulmuştu. Öncesinde Ankara Hipodromu'nda yine koşuluyordu bu koşu, ancak 2024 ve 2025'te İstanbul'da koşulduktan sonra bu yıl tekrar başkentte koşulacak. Bu önemli koşu uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu.

0: grup 2 mücadele. Kia Shingle Sayıları'nın önemli yarışı. Bu koşu. Beyeza artık tam anlamıyla bu önemli koşu için yerini alan son tay oldu. Taylar hazır. Start verildi ve uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu başladı. Yarıştaki liderlik mücadelesinde iç kulvarda My Little Boy ve dışında 5 numaralı Vubar vardı. Yarıştaki lider şimdi My Little Boy. İkincilikte 5 numaralı Vubar, dışında 1 numaralı Anpasan var. Onun bir bu o kadar gerisinde dış kulvarda Paganini vardı ki 1000 metre startına doğru Vubar tempoyu arttırıp geldi. Yarım boy farklı aldı liderliği. İçindeki 3 numaralı My Little Boy'da liderliği vermeme çabasında. Bir bu o kadar geride 1 numaralı Anpasan. İçeride 2 numaralı Avospay var dış kulvarda. 4 numaralı Paganini. Onun bir bu o kadar gerisinde 7 numaralı Ponka. 2 boy geride 8 numaralı Speed Queen. Son sırada bekleyen 6 numaralı Beyeza. Son 600 metreye doğru 5 numaralı Vubar yarış lideri, içinde 3 numaralı My Little Boy, dışta 1 numaralı Anpasan, 3.lükte içeride 2 numaralı Avospay, daha sonra Paganini, içeride 7 numaralı Ponka, 1 boy geride Speed Queen ve Beyeza sırasıyla uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusunda Taylar düzlükte. 5 numaralı Vubar düzey lider çıktı, 2 boy gerisinde 3 numaralı Avospay var. İç kulvardan 6 numaralı Beyeza'nın, dış kulvardan yine 2 numaralı Avospay'ın gayretleri ve dıştan Speed Queen de geliyor. 5 numaralı Vubar lider ama içeriden Beyeza, dışarıdan Speed Queen'in atakları var. Son 100 metreye doğru içeriden gelen Beyeza liderliği aldı, dışarıdan Speed Queen de geliyor. Beyeza önde. Uluslararası Kraliçe Elizabeth koşusunu Beyeza kazanıyor. 8 numaralı Speed Queen ikinci, 5 numaralı Vubar üçüncü, 2 numaralı Havaspy dördüncü, 3 numaralı My Little Boy'da beşinci oldu. 6 numaralı Beyeza açık grup 2 uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Cem ve Barış'tan aldık mikrofonu ve 2 saat sonra da sevgili Caner Aydaş'a teslim edeceğiz. Her cumartesi olduğu gibi yine karşınızdayım. Günün karşılaşmalarına şöyle bir gündeme dair spor olaylarıyla birlikte bakış atacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü gündem de yoğun. Gelişmeler olursa size aktaracağım. Çünkü biliyorsunuz milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı ve belki her an bir açıklama gelir, bir şey olur. Onları da sizlere aktarmak istiyorum ama programımızın merkezinde bugünkü karşılaşmalar olacak. Şu an oynananlardan dakika skoru aktaracağımız gibi günün ve gecenin karşılaşmalarından da sizlere düşüncelerimi aktaracağım. Siz de tabii yazabilirsiniz bana yayına dahil olmak için. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Evet, oynanan maçlara hemen hızlıca bakalım. Şu an itibariyle Süper Lig'de iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi Alanyaspor Erzurum Futbol Kulübü mücadelesi. 0-0'lık beraberlik var dakika 50. Diğer tarafta ise ilk yarı tamamlandı. Samsunspor 0, Trabzonspor 3. Trabzonspor'un üstün bir futbol oynadığı karşılaşmada 3-0 öne geçtiği 45 dakikada ama maçın son bölümünde kırmızı kart geldi. Melih gördü kırmızı kartı ve böylelikle 10 kişi kaldı Trabzonspor. Bakalım ikinci yarıda bu durum skoru değiştirecek mi göreceğiz. Birinci ligde dakikalar 45, hatta ilk yarı bitmiş burada da. Iğdır Futbol Kulübü Batman karşısında 2-1 önde. Batman'da yine 10 kişi devam ediyor mücadeleye. İngiltere Premier Lig'de 5. dakika Chelsea çok hızlı başladı Bournemouth karşısında. 2-0 öne geçmiş durumda Chelsea 5. dakikada. İspanya La Liga'da yarıda kalan bir maç vardı bugün, Vallecano Athletic Bilbao, onu söyleyelim. Serie A'ya gidelim. Serie A'da 47. dakika Genova Fiorentina mücadelesinde Genova 2-0 önde. Bundesliga'da dakikalar 37 oldu. Skorlar şöyle. Hoffenheim 0, Hamburg 1. Augsburg 1, Bayern Münih 0. Union Berlin Elversberg maçında gol olmadı. Paderborn 0, Stuttgart 1. Mainz 0, Bayer Leverkusen 2. Suudi Arabistan'da dakika 16. El Hazm Neon mücadelesi golsüz devam ediyor. Belçika'da Pro Lig'de dakika 7. Circle Bridge ile Anderlet arasındaki mücadelede de henüz gol sesi çıkmadı. Championship'a bakalım, İngiltere'ye gidelim. Dakikalar 6'yı gösteriyor. Henüz gol olmadı burada. İtalya'da Serie B'de ikinci yarılar başladı. Skorlara hemen bakalım. Benevento 1, Cesena 0. Virtus Entella 0, Juve Stabia 1. Empoli, Palermo ve Südtirol Ascoli maçlarında ise henüz gol yok. İskoçya Premiership'de 5. dakikalar oynanıyor, gol olmadı. İsveç'te dakika 53. Ajax 0, Brøndby Poikarna 1. Gais, Sirius maçında ise henüz gol yok. Polonya'da dakika 64 Krakowya Krakow Zagłębie Lubin mücadelesi 1-1 devam ediyor. Rusya Premier Lig'de dakika 90 Fakel 0 Lokomotiv Moskova 5. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 50'yi gösteriyor. Viktoria Plzeň Mileda Boleslav karşısında 2-0 önde. Hradec Králové ile Artis Brno arasındaki mücadele 1-1 devam ediyor. Ve diğer maçta Jablonec ile Brno arasında golsüz beraberlik var. Norveç'te dakika 8 Bodø Glimt Kristiansund maçı golsüz devam etmekte. Sırbistan Süper Ligi'nde 49. dakika Novi Beograd 1-0 önde. Surdulika karşısında. Finlandiya'ya bakalım son olarak. 8. dakika TPS Turku Jaro maçı golsüz devam etmekte sevgili dinleyiciler. İkincilikte de maçlar varmış. Hemen şöyle hızlıca bakalım. İkincilik Beyaz Grup'ta 77. dakika Çorlu Spor 1, Şanlıurfa Spor 3, Arnavutköy Belediye 2, Isparta 32 Spor 2. Skorlar böyle. İkinci yarılar başlamak üzere demiştik. Başladı. Daha doğrusu ikinci yarı başladı. Yani Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde. Diğer maçta zaten başlamıştı. Alanyaspor Erzurumspor maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Samsunspor Trabzonspor maçında ise Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor 10 kişi, bir kez daha hatırlatmak istedim sizlere. Ve sevgili dinleyiciler, işte oynanan maçlardaki durum böyle. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 mesajlarınızı buraya göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz. Düşüncelerinizi aktarmak üzere eğer varsa bugünkü karşılaşmalara dair kuponlarınız, onları benimle paylaşabilirsiniz.
Yine sormak istediğiniz maçlar varsa gönderebilirsiniz. Tümüne cevap vermeye çalışıyorum. Yayında da okumaya çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Evet, bugün tabii günün erken saatlerinde oynanan karşılaşmalara da hemen şöyle Süper Lig'de hızlıca bakmak istiyorum ki dün Galatasaray galip gelmişti biliyorsunuz. Son dakikalarda Kasımpaşa karşısında 3-1'i bulmayı başarmıştı ve liderliğe yükselmişti. Bugün Ahmet Gençler Birliği deplasmanında sahaya çıktı ve Ahmet Sportif 2-1 önde götürdüğü maçın 90+3. dakikasında yediği golle 2-2'ye geldi skor ve Galatasaray bu haftanın lideri olmayı garantilemiş oldu. Ahmet Sportif de şu anda ikinci sırada yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bugün oynanacak karşılaşmalardan sonra tabii daha da netleşecek oradaki durum. Çünkü Ahmet Sportif'in şu anda 14 puanı var. Ahmet Sportif'i geçebilecek takımlar var altta. O nedenle orası netleşmedi diyelim ama Galatasaray'ın liderliği garanti. Şu anda ya Galatasaray'a yetişebilecek puan olarak bir takımın galip gelse de olmadığını belirtelim. Genova Fiorentina mücadelesi var. 47 hatta 50. dakika olmuş sevgili dinleyiciler. Burada 28 şut bekliyorum toplamda. İki takımdan atılacak toplam 28 şuttan bahsediyorum. Şu ana kadar ilk 45 dakikada 15 şut atıldı. İkinci yarıda henüz şut yok ama ben bu 28 şutunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani buradaki bahsinde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bakıp bekleyip görelim. Bunun dışında İsveç'te Gais maçı var. 0-0 devam ediyordu. Orada da beklentim sevgili dinleyiciler. Bir karşılıklı gol var şeklinde. Sirius lider Gais'in evinde gol atmasını bekliyorum. Bakalım kalan süre yani 55'ten sonra bu karşılıklı gol var başarılı olacak mı bunu göreceğiz. Bu arada İsveç'te Ajax Stockholm ile Bruma Poikarna arasındaki mücadele 1-1'e geldi. Karşılıklı gol var oradan geldi mesela. Bayern Münih'ten gelen mesajlarda özellikle Bayern Münih'in şu anda 1-0 mağlup olmasından bahsediliyor. İlk 45 dakikanın bitimine artık 2-3 dakikalık bir süre kaldı. Augsburg 1 Bayern

0: Münih 0. Golü yedi Bayern Münih. Hala da geri dönüş yok. Yani atamadılar. Yalnız burada ilginç bir skordan bahsedeceğim size. Dakika 43. Mainz 2, Bayer Leverkusen 2. Yani bundan 10 dakika önce Bayer Leverkusen 2-0 öndeydi. Maçın son bölümüne girilirken skoru 2-2'ye getirdi Mainz takımı. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Bunu da belirtelim. Augsburg da aslında kendi evinde oynadığı maçta Bayern Münih karşısında dediğim gibi şu anda 1-0 önde, ama çok böyle geri adım atan bir oyunu da yok açıkçası. Yani toplu oynama oranında belki daha düşük, ama kaleye atılan şut, bulunan isabet, kullanılan korner, bayağı kafa kafaya mücadele ediyorlar. İlk 45 dakika itibariyle ikinci yarıda muhtemelen daha da artacaktır bu durum diye düşünüyorum. Bayern Münih'in baskısı diye düşünüyorum. Bu arada Samsunspor Trabzonspor maçında Samsunspor öyle bir gol kaçırdı ki, yani ceza sahası içi, hatta ne ceza sahası, çizginin üzerinde, kale çizgisinin üzerinde vuruşunu yaptı Samsunsporlu oyuncu, top direkten geri geldi. Yani direğe vurdu topu ve şimdi 3-0'lık durum devam ediyor. Yani henüz 50. dakikada eğer golü bulmuş olsaydı Samsunspor, 10 kişi kalmış Trabzonspor karşısında, belki de biraz daha umutlanabilirdi. Ama dediğim gibi, yani kale çizgisinin içerisinde topa vurup onu da direğe vurmak büyük bir başarı ister gerçekten. Bunu da başardı Samsunsporlu oyuncu. Öyle söyleyebiliriz. Evet, şöyle bir ben yine Süper Lig'deki karşılaşmaların bu akşamki listesine de bir bakalım mı? Bu akşam Çaykur Rizespor Fenerbahçe saat 19'da karşılaşacak sevgili dinleyiciler. 19'daki bu mücadeleyi şöyle hemen size hakemlerini de aktarayım. Biraz önce VAR'ı da açıklanmıştı zaten. Hemen Ozan Ergün yönetecek sevgili dinleyiciler Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesini. Burayla ilgili de yine düşüncelerimi aktaracağım sizlere tabii ilerleyen dakikalarda, onu söyleyeyim. Bugün gerçi sabah saatlerindeki yayında bilgi paylaşımında bulunmuştum sizlerle. Ama yine konuşuruz. Eğer tabii mümkün olursa sizlerden de mesajlar gelirse. 0538-052-1487 Radyo Spor'u WhatsApp hattımız, bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz haftalarda program içerisinde yapmış olduğumuz bir kupon vardı biliyorsunuz. Canlı yayın kuponu, ve başarılı olmuştu. Bugün de yine böyle bir deneme yapalım istiyorum. 18 maçlarına bakacağım biraz sonra ve sizlere oradan bir kupon hazırlayıp öneride bulunacağım bakalım. Başarılı olur umarım, geçen hafta olduğu gibi. Evet sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor Uğurlu Saatler ve sizlere ulaşıyor. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayi. 30-0-97 bayi kodu. Sizler de eğer kral olan farkıyla bahislerinizi yapmak istiyorsanız iddia.com üzerinden iddia.com üyeliğini gerçekleştirmeniz yeterli olacak. Siz iddia.com'a üyelik yaparken bir bayi soruyor orada. Bayini seç bölümü var. İşte orayı seçerken Uğur Böceği'ni seçebilirsiniz. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin bayi kodudur. 30-0-97. Şimdi tabii 30-0-97'yi seçtikten sonra şunu da söyleyeyim. Yani nasıl bir avantajı var size bu durumun? Onu da belirtelim. Şimdi ben kuponlarımı her gün Uğur Böceği için hazırlıyorum ve Uğur Böceği de sizlere ulaştırıyor. Üyelerine ulaştırıyor. Dilerseniz benim kuponlarımı, yine Görkem Tezer Radyo Spor programcısı sevgili Görkem Tezer'in kuponlarını haftanın 7 günü oradan takip edebileceğinizi söyleyelim. Bunun dışında tabii yine sürpriz hediyeler var Uğur Böceği'nde. Bu sürpriz hediyeleri de yine kazanabilirsiniz. Bunun için de yine orada Uğur Böceği'nde müşteri hizmetleri numarasına yazarsanız hem bu sürprizler nelerdir, hem kuponlarımıza nasıl ulaşırsınız, bunlarla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. Nereden yazabilirsiniz onu da söyleyeyim hemen. Müşteri hizmetleri WhatsApp hattını hatırlatayım size Uğur Böceği'nin. 0540-300-097. 0543-300-097. Buraya yazarsanız eğer size tüm bu konularda bilgi verecektir müşteri hizmetleri. Bu bilgiyi aktarmış olayım. Kısa bir reklam arası, ardından devam ederiz.
1: .30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hyundai
1: Sanayi Beyon ve İ20.

0: Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 17-18 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatlerdesiniz sevgili dinleyiciler. Ve şöyle günün maçlarına da yavaş yavaş bakalım istiyorum. Gerçekten önemli karşılaşmalar var. O karşılaşmaları şimdi birlikte değerlendirelim istiyorum. 17-30 kuşağıyla devam edelim. 17-30'daki maçlara şöyle bir baktığımda Hollanda'da bir karşılaşma olduğunu görüyorum. Yine onun dışında şöyle bakalım Rusya Premier Lig'de bir karşılaşma yine olduğunu görüyorum sevgili dinleyiciler. Bunlara bakacağız. 30 geçe maçlarını hemen konuşalım istiyorum. Ben Etiler'den Yücel selamlar demiş dinleyicimiz ve bakalım kuponu ne şekildeymiş. Hemen şöyle Samsunspor Trabzonspor ilk yarı 2.5 üst demiş. Başarılı olmuş kuponunuz zaten o ilk yarı gelmiş. Başka var mı? Herhangi bir tane bakalım. Bir de sanıyorum ilk yarı 1.5 üst. Yani iki ayrı kupon yapmış. İkisi de başarılı olmuş. Tebrik ediyorum sevgili Yücel'i. Gerçekten güzel bir tercih olmuş. Evet 0538-052-1487'ye mesajlarınızı yollayabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Kirila Soletov Spartak Moskova mücadelesiyle de devam edelim sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayı şöyle hemen istatistiklerle de desteklemek isterim buradaki tercihimi. Sevgili dinleyiciler iki takım arasında oynanan maçlara baktığımızda genelde gollü maçlar geçtiğini görüyoruz. Son maçı 2-1 Kirila Soletov, bir önceki de Spartak Moskova yine 2-1 kazanmıştı. 2-2'ler, 4-1'ler, 3-0'lar da var yine bu iki takım arasındaki mücadelede. Spartak Moskova geçtiğimiz hafta Fakeli 1-0 mağlup etti. Önceki haftada Rostov'u 3-0'la geçmeyi başarmışlardı. Evinde oynadığı son iki maç bu. Kirila Soletov Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Ardından yine önceki hafta Rodina Moskova'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı kendi evindeki mücadelede. Özellikle evinde oynadığı maçlarda Kirila Soletov'un gol bulmakta çok zorlanmadığını söylemek lazım. Gol bulabilirler yani kendi evlerinde oynadıkları bu mücadelede. Buna Spartak Moskova'da cevap verebilir. O nedenle ben karşılıklı gollerle maçın tamamlanabileceğini düşünüyorum açıkçası burada. Kirila Soletov Spartak Moskova mücadelesinde karşılıklı gol var. İdeal bir seçilmiş gibi görünüyor. İlk karşılaşmamız bu oldu. 17-30'daki diğer karşılaşmaya şöyle hemen hızlıca bakalım demiştim ya. Hollanda'da Eredivisie'de bir mücadele var. Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam mücadelesi. İki takım arasında oynanan maçlara baktığımızda son maçın 2-2 bittiğini, öncesinde ise Sparta Rotterdam'ın 3-0 kazandığını belirtelim. Şu ana kadar ligde oynanan maçlara baktığımızda geride kalan 7 haftada Go Ahead Eagles takımı 16 gol atıp 14 gol yedi. Yani maç başı ortalaması 2 atıp yedikleri. Sparta Rotterdam ise 10 atıp 17 yedi. Onlar da yani maç başı 2'nin üzerinde gol yiyorlar ama onların da attıkları birin üzerinde öyle söyleyelim. Ve puan sıralamasında da şu ana dek 9. Go Ahead Eagles, 12. sırada da Sparta Rotterdam olduğunu belirtelim. İki takım arasında oynanan maçları söylemiştim. Hemen şöyle geçtiğimiz haftaya bir bakalım. Sparta Rotterdam geçen hafta Herenveen'e 4-0 mağlup olmuştu kendi evinde. Öncesinde PSV'ye 4-1 yine mağlup olduğunu hatırlatalım. Yani maçlarında şu son oynadıkları 4 maçın

0: hatta öyle demeyelim, 5 maçın tamamında maçın hem karşılıklı gol var hem de 2,5 golüş sonuçlandığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta Go Ahead Eagles takımı var. Onların da hemen son maçlarına bir bakalım. Nick Niemegen'le Go Ahead Eagles son maçta 1-1 berabere kalmışlar. Groningen'le yine 1-1'lik beraberlik söz konusu. Utrecht'le 3-3 berabere kalmışlar. Alkmaar'ı 5-2 mağlup etmiş. Düzeltiyorum, mağlup olmuşlar Alkmaar'a. Ado Den Haag'ı 3-2. Yani orada da şöyle oynanan son 6 maça baktığımızda, hatta 7 maça, tamamında karşılıklı gollerle maçın tamamlandığını belirtelim. Ben yine burada da durumun çok değişmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. İki takımın da atacağı gollerle maçın karşılıklı gol var olarak tamamlanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam mücadelesinde. Hemen şöyle geçelim bir başka maç. Şimdi birinci maçım bu olsun bu arada. Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam mücadelesinde tercihim karşılıklı gol vardan yana olacak. Bence iki takım da gol bulabilir bu karşılaşmada. Ve saat 18'e geldik. 18'de Greiser Salzburg mücadelesi var. Bu karşılaşmada da hemen şöyle hızlıca sizlere düşüncelerimi aktarayım. Bir kere Salzburg'un bu karşılaşmada favori olduğunu söyleyelim. Oran açısından baktığımızda, değerlendirdiğimizde ise Salzburg galibiyetinin oranı hiç fena değil, 1.47 civarında. Dileyenler bunu direkt yazabilirler, yani Salzburg galibiyeti, ama ben biraz daha böyle farklı bir tercih yapacağım. Gollere gideceğim. Şu Greiser'in de evinde gol bulma ihtimali olduğunu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Bence ilk yarıda atabileceği bir gol Salzburg takımının değerli. Deplasman ilk yarı 0.5 üst 1.47'lik oranıyla tercih edilebilir diyorum. Greiser Salzburg maçında deplasman ilk yarı 0.5 üst dedik ve diğer maçımız Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam karşılıklı gol var. İki maçtan oluşan kuponum böyle. Bunu paylaşmış olayım sizlerle, tekrar edeyim. İki maçlık kuponumuzu Sparta Rotterdam deplasmanda Go Ahead Eagles karşısında, orada ben karşılıklı gol var bekliyorum. Greiser Salzburg mücadelesinde de deplasman 0.5 üst tercihinin yapılabileceğini belirteyim. Gelen mesajlar var. Hemen bakalım hızlıca. Vedat abi, ne güzel eskiden bir tek yerden yapardınız paylaşımlarınızı demiş. Şimdi çok farklı şeyler var demiş sponsor. Evet, yani bu tabii bir dönem artık var olmadığı için belki söyleyebilirim. Bir dönem farklı bir şey vardı. Bahis platformu vardı. Tuttu.com. Orada birçoğumuz düşüncelerimizi paylaşıyorduk. Ben en azından orada paylaşıyordum. Tabii artık yok. Biz de şimdi farklı şeylerle, platformlardayız. İddia.com benim bulunduğum platform. Ve Uğur Böceği İddia.com'un üyesi. Oradan dilerseniz eğer sizler de kuponlarımızı görebileceksiniz. Yani ümit ediyorum. Ben sizi anlıyorum. Yani siz burada aslında işte Caner'in, benim, hepimizin aynı yerde olmasını istiyorsunuz. Çünkü herkesin kuponlarını görmek istiyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bu çok mümkün olmuyor. Bu şartlar altında farklı farklı bayilerle onların programlarını yapıyoruz. Yani farklı farklı bayiler hepimizin sponsoru. Abi şöyle bir kupon yaptım, ne dersin demiş. Sevgili Önder göndermiş. Bakalım sevgili Önder. Rize Spor Fenerbahçe 2.5 üst ve karşılıklı gol var demiş. Manchester United Tottenham 2.5 üst ve 1 demiş. Barcelona Hetafe 1 ve karşılıklı gol var demiş. Real Madrid Villarreal 1 ve 3.5 üst demiş. Ya biraz zorlamışsınız şartları ama olmayacak kuponlar değil. Yani hepsi aslında söylediğiniz gibi gollerin olabileceği maçlar. Gollere müsait karşılaşmalar. O yüzden güzel tercihler olmuş. Ama dediğim gibi biraz zorlamışsınız doğal olarak. O da çok kolay iş değil. Yani hepsinin bir arada gelmesi. Ümit ediyorum sizin yazdığınız gibi olur ve kuponunuz başarılı olur. Geçelim bir başka dinleyicimizin mesajına. Bursa'dan Erdem diyor ki, Vedat abi iyi yayınlar, Alanya maçını takip edebiliyor musunuz? Alanya kazanır mı? Selamlar demiş sevgili Erdem. Vallahi ben şu an Trabzonspor maçı açık önümde ama Alanyaspor galibiyeti beklenebilir bir durumda. Şu ana kadar Alanyaspor'un maçta daha etkili oynayan taraf olduğunu söyleyeyim. Dakika 71, 0-0 bu arada skorunu da belirtelim. Ev sahibi Alanyaspor şu ana kadar %54 topa sahip olup 9 şut attı. Ama golü bulamadı. Aslında rakip Erzurum Futbol Kulübü de özellikle ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyuyor. Onu söyleyelim. %46 topa sahip olurken 13 şut atıp 5'inde isabet bulmuş bir Erzurum Futbol Kulübü olduğunu da söyleyelim. Bakalım, bekleyip görmek lazım. Sonuç ne olacak? Bu arada Samsunspor'un üst üste atakları var. Bu da ilginç tarafı işin. Yani ikinci yarı Trabzonspor bir kişi eksik ve ona göre bir oyun anlayışı var ama Samsunspor o kadar çok geliyor ki yine bir şut, yine direkt, bir şut daha yine direkt. Yani ikinci yarıda Samsunspor o kadar çok direkten döndü toplar, kaleci çıkardı. Gerçekten çok şaşılacak iş. Yani şu ana kadar golü bulmaması şaşılacak iş, onu söyleyelim. Çok çok fazla pozisyona girdiler çünkü. Peki hemen şöyle bir bakalım. Neredeyiz? Genova-Fiorentina mücadelesine şöyle bir bakayım istedim. 17 şut var şu ana kadar. Ben 28 şut bekliyorum. 11 şuta daha ihtiyacım var ama dakikalarda geçiyor. İlk yarısında maçın 15 şut olmuştu. İkinci yarıda henüz daha 2 şut oldu sadece. O da Fiorentina tarafından gelen. Yani Genova şut atmayı bıraktı resmen. İlginç. Yani neden bu kadar geride kabul ediyorlar? Onu da merak ediyorum. Tabii 2-0'lık skor avantajı var, doğru, ama dediğim gibi yani en azından buldukları kontralarla belki daha fazla şut bulabilirler diye düşünüyordum ikinci yarıda ama 25 dakika geride kalacak neredeyse ve tek bir şut atmadılar ikinci yarıda kaleye. İsabetli demiyorum bakın. Kaleye herhangi bir şut atmadılar. Şöyle bakalım hemen ne demiştik en son? Goyat Eagles maçını da konuştuk değil mi? Yanına da size bir maç daha önermiştim. Bu iki maçlık kuponu değerlendirebilirsiniz şeklinde de yine hatırlatmamı yapmıştım. Şimdi çok az bir zaman kalmış yarışın başlamasına. Yarıştan sonra kalan duruma devam edelim, kalan maçlara. Gecenin güzel maçları da var. Çünkü özellikle gece yarısından sonra da bugün Amerika'da MLS'te çok güzel maçlar var. Onlara da değineceğim programın son bölümünde. Yani oraları merak edenler varsa oralara değineceğim. Çok güzel maçlar gerçekten. Takip edebilirsiniz. Şöyle skorlara bir bakalım. Hızlıca isterseniz. Alanya Spor 0, Erzurum Futbol Kulübü 0. 68. dakikası oynanan maçta Samsun Spor 0, Trabzonspor 3. Birinci ligde 67. dakika Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrolspor 0. Düzeltiyorum, 1. Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrolspor 1. İngiltere Premier Lig'de 29. dakikalar oynanıyor. Aston Villa 1, Brentford 1. Ipswich Town, Fulham ve Sunderland Brighton maçlarında gol yok. Chelsea Bournemouth karşısında 2-0 önde. Geçiyoruz İspanya'ya. İspanya'da Deportivo Alaves Atletico Madrid maçı başladı. 16 dakika geride kaldı ve golsüz beraberlik devam ediyor. İtalya'da Serie A'da biraz önce aktarmıştım size Genova Fiorentina karşılaşması var. Bu karşılaşmada 2-0'lık Genova üstünlüğü devam ediyor. Dakikalarda 70'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bizim bu şut beklediğimiz maç işte. Devam edelim. Almanya'da ilk yarılar tamamlandı. Hoffenheim-Hamburg maçında 1-1'lik beraberlik var. Hoffenheim 1, Hamburg 1. Augsburg 1, Bayern Münih 0. Union Berlin, Elversberg maçı golsüz devam ederken. Paderborn 0, Stuttgart 1. Ve Mainz 2, Bayer Leverkusen 2. İlk yarılar böyle tamamlandı sevgili dinleyiciler. Tüm karşılaşmaları takip etmeye devam edeceğiz Almanya'da. Suudi Arabistan'da 41. dakika El Hazm Neon maçında da henüz gol yok. Belçika'ya bakalım. 31. dakika Circle Bruges 1-0 öne geçti Anderlecht karşısında sevgili dinleyiciler. Şimdi bir yarış aramız var. Ardından tekrar karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu o kadar gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Gülsenem. İçeride de yine önlere doğru 11 numaralı Yeşil Yakut gelmeye çalışıyor. Son sırada ise 1 numaralı Kınalı Kayam. 6 numaralı Netroz yarışının lideri fark 2 boy. İkincilikte 4 numaralı Mavi Yar. Onun bir boy gerisinde yine 2 numaralı Almina. 1,5 boy geride 5 numaralı Venesal. Onun 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Gülsenem. 3 boy geride 1 numaralı Kınalı Kayam. 4 boy geride kaldı Yeşil Yakut. Taylar bu sırayla düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Netroz yarıştaki lider. 2 numaralı Almina ikinciliğe girdi şimdi. İçeride 4 numaralı Mavi Yar. Üçüncülükte yine 2 boy kadar geride 5 numaralı Menesal sırasıyla Taylar düzeye çıktı. 6 numaralı Netroz düzey lider çıktı. Ortalama 2 numaralı Almina'nın dıştan. 4 numaralı Mavi Yar'ın çabaları var. Son 300 metreye de 2,5-3 boy farkla 6 numaralı

0: Nesros önde gelmeyi başardı. 2 numaralı Almina, dıştan 4 numaralı Mavi Yar. En dıştan Gülsenim'in de gayretleri var. 6 numaralı Nesros 2,5 boy farklı lider. Şimdi 4 numaralı Mavi Yar, onun dışından 3 numaralı Gülsenem geliyor. 3 numaralı Gülsenem ikinciye girdi ve öndeki Nesros da attı. Her adımda arayı kapatmaya başladı ve 3 numaralı Nesros geldiği gibi, 3 numaralı Gülsenem geldiği gibi Nesros'dan liderliği alıp koşuyu da kazandı. 6 numaralı Nesros 2. 2 numaralı Almina 3. 4 numaralı Mavi Yar 4. 5 numaralı Menesel 5. oldu. 3 numaralı Gülsenem Müslüm Çelik de kazandı. AGF'ydi bu tay. 7, 8, 9 ve 10 numaralı atlar koşmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Süper Lig'de hasret sona eriyor. Futbolun heyecanı Bilyoner'de yeniden yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
8: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 17.34 saatlerimiz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538-052-1487. 0538-052-1487. Buradan göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, oynanan maçlara şöyle bir bakalım. 17.30 maçları da başladı çünkü artık. Oraya da döneceğim tekrar ama hemen şöyle bu akşamın karşılaşmalarına bakmadan önce ligdeki son duruma bir bakalım. Trabzonspor'un Samsunspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. 10 kişi Trabzonspor. İkinci yarıda Samsunspor çok ciddi ataklar yapsa da bir türlü o beklenen golü atamadı Samsunspor. Son vuruşu yapmakta çok zorlanıyorlar. Alanyaspor, Erzurumspor mücadelesinde ise 0-0'lık beraberlik var. Dakikalar 74'ü gösteriyor. TFF 1. Lig'de Iğdır, Batman Petrolspor maçında Iğdır 2-1 önde. İngiltere Premier Lig'e baktığımızda maç başlangıcı hızlıydı. Sonra duruldu. Aston Villa, Brentford maçı 1-1 dakika 35. Ve Chelsea, Bournemouth maçı da Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Ipswich Town, Fulham ve Sunderland, Brighton maçlarında ise henüz gol olmadı. İspanya'da dakikalar 22'yi gösteriyor. Deportivo Alaves'te Atletico Madrid arasında golsüz beraberlik var. İtalya'da Serie A'da bir gol haberimiz var. Genova Fiorentina maçı 2-1'e geldi. Genova 2, Fiorentina 1. Kalan süre artık dakikalar 77'yi gösteriyor. Kalan süre artık azaldı. 2-1'e de geldi skor. Ama benim beklentim hala çok uzak gibi görünüyor. 17 şut atıldı şu ana kadar mücadelede. Yani ilk yarısında 15 şut atılan maçın ikinci yarısında şu ana kadar sadece 2 şut var. O da biraz Genova'nın oyun planını değiştirmesinden kaynaklandı, onu söyleyelim. Yani Genova tamamen geriye çekilip o 2-0'ı koruma hedefini ortaya koyunca işte sonuç bu diyelim ve devam edelim. Biraz böyle dert yanmış olduk oradan da. Ve bir başka lig, Almanya Bundesliga. İlginç maçlar var orada da. Mainz Bayer Leverkusen maçı 2-2 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dakika 48. Paderborn 0, Stuttgart 1. Union Berlin 0, Elversberg 0. Augsburg 1, Bayern Münih 0. Ve Hoffenheim 1, Hamburg 1. Özellikle Augsburg.

Bayern Münih maçının ilk yarısını Augsburg 1-0 önde kapattı. İkinci yarı Bayern Münih'in neler yapacağı da merakla bekleniyor. Bakalım çevirebilecek mi maçı Bayern Münih? Hemen şöyle bir bakalım. Bayern Münih'te atılacak gole ya da Bayern Münih galibiyetine şu anda iddia.com'daki oran ne? Merak ettim gerçekten. Çünkü özellikle bu karşılaşmayı canlı olarak canlı bahisten değerlendirmek isteyenler varsa onlar için söylüyorum. Çok böyle fırsat olabilir. Tam böyle zamanı olabilir. Hemen şöyle canlı maçlara bir bakalım iddia.com'dan. Bakalım hangi maçlar var diyeceğim ama bir türlü göremedim. Niyeyse oynanan karşılaşmalara şöyle bir daha gidelim. Heh, şimdi gelecek karşıma. Evet. Almanya'da Bayern Münih'in galibiyetine şu an 1.62'lik bir oran var sevgili dinleyiciler. Hiç fena değil. Yani bence 2 dakikada 2 gol atıp bu işi bitirebilir Bayern Münih diye düşünüyorum. O yüzden de bu olabilir. Yani Bayern Münih buradan 2 gol çıkarabilir. Bir bakalım. Şu ana kadar sadece 3 isabeti var kaleye. Bayern Münih'in ama o tarafı da var bu işin yani. Şöyle bir bakalım. 11'leri bir görelim tekrar. Bayern Münih'te Manuel Neuer, Upamecano, Tah, Jonathan Tah, Alphonso Davie, Stanisic, Kimmich, Luis Diaz, Olise, Saibari, Pavlovic ve Harry Kane'den oluşuyor. Aslında iyi de bir 11'i var Bayern Münih'in. Dediğim gibi yani biraz risk almayı sevenler için Bayern Münih'in oranı oynanacak seviyeye yaklaştı. O yüzden değerlendirip tercih edebilirsiniz diye de düşünüyorum. Peki devam edelim hemen şöyle Almanya'ya baktık hızlıca. Hollanda'da 7. dakika Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam maçı 0-0 devam ediyor. Suudi Arabistan'dan gol haberi var. Elhazm 1, Nahom 0. Belçika'da dakika 38 Circle Bruges Anderlecht karşısında 1-0 önde. İngiltere Championship'te dakikalar 38. Burnley Watford deplasmanında 3-0 önde götürüyor mücadeleyi. Blackburn Rovers Cardiff City'yi evinde ağırlıyor ve 2-0 önde. Ve son olarak Derby County Wrexham mücadelesi de Derby evinde 1-0 önde. Diğer maçlar ise golsüz devam ediyor. İspanya 2'de dakika 25 Ceuta ile Sabadell arasındaki mücadele golsüz devam etmekte. İtalya Serie B'de dakikalar 80 artık. Benevento 1, Cesena 0, Empoli 2, Palermo 3, Virtus Entella 0, Juventus 1, Südtirol Ascoli maçında ise henüz gol olmadı. İskoçya'ya Championship'e bakalım, düzeltiyorum Premiership'e bakalım. Dakika 38, Hearts 2-0 önde St. Mirren karşısında. Dundee United 1, Hibernian 0, Falkirk 1, Dundee FC 0 ve Rangers 2, Kilmarnock 0. İsveç'e döndük baktık. Dakikalar 84. Ajax Stockholm 4, Bromopoy Karna 5. Ne maç oldu ama ilk yarısı 0-0 bitti bu maçın, hatırlatırım. Diğer tarafta Gais 0, Sirius 1. 83. dakika. Gais'ten de bir gol gelir mi diye bekliyoruz ama çok da kolay gibi gözükmüyor. Sirius her zaman olduğu gibi maçı böyle 1-0'a bağlayacak, bitirecekmiş gibi de görünüyor. Bakalım, bekleyelim. Dakika 78'de geldi zaten golü Sirius'un. Şimdi artık Gais'ten bekliyoruz bir gol daha. Polonya'da Krakowya Krakow 1, Zagłębie Lubin 1. Bunu hatırlatayım. Rusya'da Kirila Soveto Spartak Moskova maçı başladı. Golsüz beraberlik var. Çek Cumhuriyeti'nde 81. dakikalar oynanıyor. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav karşısında 2-0 önde. Hradec Králové 2, Artis Brno 3 ve Brno Jablonec maçı ise golsüz devam ediyor. Norveç'te dakika 38 Bodø Glimt Kristiansund maçı golsüz devam etmekte. Romanya'da dakika 24 Botosani Utu Arat karşısında 2-0 önde. Sırbistan Süper Lig'e baktığımızda ise dakikalar 80 Novi Beograd 1, Radnik Surdulika 0. İkinci ligde maçlar var. Beyaz gruba baktık. Şöyle tamamlanmış maçlar hemen söyleyeyim. Çorlu Spor 2, Şanlıurfa Spor 3 bitmiş maç. Arnavutköy Belediye 2, Sparta 32 Spor 3. Tabii Çorlu Spor için şunu söyleyeyim hemen yeri gelmişken. Belki ilerleyen günlerde bu bahisler de değerlendirilebilir diye de düşündüğüm için söylüyorum. Çorlu Spor deplasmanlarda çok başarılı bir oyun ortaya koyarken geçen hafta Elazığ Spor'u mağlup etmişlerdi. Ama kendi evinde bazen sıkıntı yaşayabiliyor ki
Onlardan birisi işte Şanlıurfa Spor'a da bugün mağlup oldular sevgili dinleyiciler. Burası da biraz dikkat çekici. Ona göre değerlendirmeler yapılabilir. Turgay Bey demiş ki merhaba Vedat kardeşim, iyi yayınlar, ben Turgay. Almanya'dan selamlar. Ankara'dan değil, Meksmar'dan değil, artık Almanya'dan selamlar olsun. Artık Almanya'ya yerleştim. Türkiye'den vazgeçtim ama 2009'dan beri dinlediğim Radyo Spor'dan vazgeçmedim. Her ne kadar uzak olsak da gönüllerimiz birdir. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Turgay'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Göndermiş olduğu bu mesaj içinde, güzel sözleri içinde. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Samsunspor karşısında. Dakikada artık 81'i buldu sevgili dinleyiciler. Diğer maç ise Alanyaspor'la Erzurum Futbol Kulübü arasında. Orada da hala 0-0'lık beraberlik olduğunu belirtelim. Cenova maçına bir daha dönelim. Cenova Fiorentina maçına 19 şut oldu. Biraz böyle şut sayısı artmaya başladı. Özellikle golü attıktan sonra Fiorentina. Bakalım 20 şut olmuş, hatta 8 şut kalmış. Bakalım 83 belli mi olur? Denemeler fazlaşacaktır. 2-1 sonuçta skor. Eğer 3'ü atmazsa Cenova, bence bu denemeler artacaktır. Belki o zaman o 28 şutu getirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi oynanan maçları aktardık. Şöyle bir oynanacak olanlara tekrar bir gidip bakalım. Oradan değerlendirmelerimizi yapalım. En son neyi konuşmuştuk? Go Ahead Eagles maçını konuştuk ve Salzburg maçı dedik, değil mi? 18'deki Salzburg mücadelesinde deplasman 0.5 üst şeklinde bir önerimiz vardı. 18 kuşağındaki diğer maçlara şöyle hızlıca bir bakış attım sevgili dinleyiciler. İçlerinde hani öne çıkaracağımız bir karşılaşma var mı? 18 kuşağında sadece bu maçları konuşabileceğiz. Onun dışındaki maçlar çok böyle üst seviye maçlar değil. O nedenle biraz daha işte majör liglere gitmekte fayda var. 18-15'e geçtim bu nedenle. Lille Le Havre mücadelesi, Fransa Lig 1 mücadelesi sevgili dinleyiciler. İki takıma da baktığımızda şu anda ligdeki sıralamada Lille 4. sırada yer alıyor. 5 maçta 8 gol atıp 4 gol yedi Lille takımı sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta Le Havre ligin sonuncusu. Oynadığı 5 maçta galibiyeti yok. 2 beraberliği var, 3 mağlubiyeti, 4 gol atıp 7 gol yemiş de bir Le Havre olduğunu belirtelim. İki takım arasında oynanan maçlara baktığımızda rekabette Lille en son maçta Le Havre ile 1-1 berabere kalmıştı. Ondan önce işte 2-1, 3-0 gibi skorlar da var ama genelde Lille lehine skorlar olduğunu belirtmekte fayda var. Lille takımı geçtiğimiz hafta Nice karşısında deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Ama ondan önce de evinde Troya'yı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ve Lille Avrupa'da da biliyorsunuz devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde. Orada da Real Betis'e 3-2 mağlup oldular kendi evlerinde. Diğer tarafa geçelim hemen. Le Havre takımındaki son gelişmelere bakalım. Toulouse karşısında geçtiğimiz hafta 3-2 mağlup oldular ki aslında puan alacak kadar da futbol oynadıklarını söylemek lazım. Ama bir türlü o puanı almayı başaramadılar. Önceki hafta Angers ile 0-0'lık beraberlikleri söz konusuydu. Tek galibiyet olmayan takım Le Havre şu anda. İlk galibiyetlerini isteyeceklerdir ama ben çok kolay olacağını düşünmüyorum. Yani ben Lille tarafında durmayı tercih ediyorum burada. Ev sahibi Lille bu karşılaşmayı kazanabilir diye de belirteyim. Evet, 18-15 sonrası 18-30 kuşağına geçeceğiz ama şöyle hızlıca özellikle benim de beklediğim maçlar var ya, oralara hızlıca şöyle bir bakalım. Önce gidelim Almanya'ya. Almanya'daki duruma bir bakalım. Bayern Münih 1-0 halihazırda mağlup durumda. Değişen bir durum yok. Cenova Fiorentina maçına gidiyoruz. Orada 20 şut vardı. Hala 20 şut. 85. dakika sanıyorum. Evet, 20 şut olarak devam ediyor. 2-1'lik de skor var. Buradan 8 şut zor gelecekmiş gibi gözüküyor. Bakacağız, bekleyip göreceğiz. Şöyle bir hemen dönüp yeniden şeye bakayım dedim de Samsunspor Trabzonspor maçına 85 artık dakika. 3-0'lık Trabzonspor üstünlüğü var ama Samsunspor kaleyi dövmeye devam ediyor.
Yani atılan şutlar çok böyle bitirici vuruş şeklinde değil de o yüzden kalecinin kurtarış istatistikleri çok arttı gibi görünüyor. Sevgili dinleyiciler, Onana'nın biraz daha belki o son vuruş

konusunda dikkatli olsaydı Samsunspor şu anda skoru değiştirmesi işten bile değildi. Halihazırda zamanı var tabii ama bu saatten sonra beraberlik, galibiyet çok ihtimal vermiyorum ben ama en azından Samsunspor bir gol atarak bu karşılaşmayı tamamlamak isteyecektir. O yüzden de işte Trabzonspor yarı sahasında, hatta kale sahası civarında bir küme oluşturmuş durumda. Samsunsporlu oyuncular orada paslaşmayı tercih eder, hemen ceza sahasının dışında olduğunu da hatırlatmak isterim. Dakikada artık 86, Samsunspor 0, Trabzonspor 3. Geçelim Süper Lig'deki diğer maça. 84. dakika oynanıyor sevgili dinleyiciler. Alanyaspor Erzurumspor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik olduğunu belirtelim. Alanyaspor Erzurumspor 0-0 devam ediyor. 90 hatta dakika, artık onu söyleyeyim. 90. dakika oynanıyor. Samsunspor Trabzonspor maçı da 87 oynanıyor. 3-0'lık üstünlük devam ediyor. Iğdır Futbol Kulübü Batran Petrospor mücadelesinde de 2-1'lik Iğdır üstünlüğü var dakikalarda 85'i gösterirken. İngiltere'de erken gelen gollerden sonra durdu dediğim gibi iki takımlar. Aston Villa 1, Brentford 1, Ipswich Town Fulham, Sunderland Brighton maçlarında gol yok. Ve Chelsea Bournemouth karşısında 2-0 önde ilk 5 dakikada attığı gollerle sonrası gelmedi. İspanya'da dakika 34, Deportivo Alaves 0, Atletico Madrid 1. Oradan da yine gol haberi gelmiş durumda. Genova Fiorentina karşısında 2-1 önde götürüyor mücadeleyi. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Almanya'ya baktığımızda Bundesliga'da 57. dakikalar oynanıyor. Hoffenheim Hamburg karşısında 2-1 öne geçti. Augsburg Bayern Münih mücadelesi 1-1'e geldi. Bayern golü buldu. Union Berlin Elversberg maçında gol yok. Paderborn 0, Stuttgart 1, Mainz 2, Bayer Leverkusen 3 oldu. Hollanda'da dakika 17, Goyhat Eagles Sparta Rotterdam maçında golsüz beraberlik devam ediyor. Suudi Arabistan'da ilk yarı tamamlandı. El Hazm Neon maçında El Hazm 1-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Şöyle tüm maçlara bir kez daha bakış atalım istedim. Bunun dışında tabi akşam maçlarını konuşmaya devam edeceğiz, dediğim gibi 18-30 civarında başlayacak maçlar var. İşte İsveç'te Mjällby Degerfors mücadelesi var, oraya bakacağım ama önce Gais maçı ne oldu onu bir görmek istiyorum. Şöyle Gais maçını bulalım. Evet, Gais 0 Sirius 1, dakika 90 artı sevgili dinleyiciler, bakalım ya, burada bir gol Gais'ten gelseydi kuponumuz başarılı olacaktı ama o bir gol henüz gelmedi. Trabzonspor maçında 2,5 gol üst vardı. Yanında da Gais Sirius maçı karşılıklı gol var şeklindeydi. Ama o beklediğim gol bir türlü gelmedi. Şöyle bir bakalım. 13 şut 3 isabet var Gais'ten ama gol yok. Diğer tarafta 11 şut 4 isabet var Sirius'tan ve bir gol çıkarmış durumdalar. Evet, burada 1-0'lık üstünlükle maç tamamlandı, hatta Sirius Gais'i 1-0 mağlup etti. Diğer maç AEK Promopoikarna maçında ise 4-5 skor. Yani biz gidip yine doğru maçı bulamamışız diyebiliriz. Evet, gecenin maçlarına bakacağım ama bir fotoğraf daha gelmiş. Sanıyorum kuponu değerlendirmemizi istiyor dinleyicimiz. Augsburg Bayern Münih 4,5 üst almış dinleyicimiz. Bakalım, yani 1-1 oldu. Potansiyeli olan maçlar, hep bu tip maçlar söylüyoruz. Ama hani zaten ciddi bir efor da sarf ettiğini belirtelim Bayern Münih takımın. Çok kolay değil açıkçası onlar adına. Peki Almanya'da Stuttgart maçı 1-0 önde götürüyor Paderborn karşısında deplasmanda. Augsburg Bayern Münih maçı 1-1 oldu demiştik ya. Şöyle bir bakmak istiyorum. İstatistiklerde ne durumda Bayern Münih? Sevgili dinleyiciler, %33 topa sahip olmuş Augsburg. 7 şut atmış, 1 isabet bulmuş. 4 köşe vuruşu kullanmış. Bayern Münih takımı da 15 şut atıp 4 isabet bulurken 6 köşe vuruşu kullanmış durumda. Ve Samsunspor Trabzonspor maçında Ozan Tufan'la bir köşe vuruşu kullandı şimdi Trabzonspor. Ön direğe yapılan orta, orada Onaçu'dan önce bir müdahale geldi. Trabzonspor'un savunma oyuncularından topu avuta gönderdiler sevgili dinleyiciler. Augsburg 1, Bayern Münih 1. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım sizlere. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor.
Oraya da bakalım. Bir kupon yollamış dinleyicimiz. Diyor ki şöyle bakalım. Hajduk Split Dinamo Zagreb 2.5 üst. Zaten başarılı olmuş. Mainz Bayer Leverkusen 2.5 üst. Sunderland Brighton 2.5 üst. Hearts St. Mirren 2.5 maç sonucu 1 demiş. Hepsi iyi gidiyor. Bir tek Sunderland Brighton maçında üst demişsiniz ama henüz gol çıkmadı oradan. Şöyle bir bakalım bir kez daha. Son durumu aktarmış olalım sizlere. Evet, yani 0-0'lık beraberlik var. İlk yarıda sona erdi sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmada bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Abi bu kupona bir yorum yapar mısın demiş bir dinleyicimiz. Olur. Dediğim gibi az önce paylaşmıştım kuponu sizinle. Bu şekilde güzel bir kupon olmuş ama Sunderland Brighton maçında da en az 3 gol ikinci yarıda beklemeniz gerekecek. Pek kolay değil ama bakalım göreceğiz. Genova Fiorentina maçında 21 şut attı iki takım toplamda. Özellikle ikinci yarıda attığı sadece bir şutla beni hayal kırıklığına uğratan bir Genova vardı sahada. Yani bu kadar mı sadece savunmayı düşünebilir bir takım? Öyle yaptılar gerçekten. 22 şut olmuş hatta ama 90 artılar oynanıyor artık. Yani bu saatten sonra üst üste 6-7 şut atılmaz diye de düşünüyorum. Peki yarışa az bir zaman kalmış. Arkadaşlarım uyarıyor ama ben yine de size söz verdiğim üzere Mjällby-Degerfors mücadelesini sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Bu akşam oynanacak bir karşılaşma. Saatler 18.30'u gösterdiğinde değil mi? Muhtemelen oynanacak bu karşılaşma. Ben de bu karşılaşmaya dair düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Tabii İsveç'te bugün mesela Gais maçından yattık. Gais maçı benim aslında karşılıklı gollerle tamamlanmasını beklediğim bir maçtı ama tabii deplasman takımı Sirius ligin lideri konumunda. Çok da kolay değil yani onlara kafa tutabilmek. Tebrik ederim bu açıdan. Çok önemli bir iş yaptıklarını söyleyelim. Biz ne dedik? 18.30'da en son Lille-Le Havre maçını konuştuk. Ardından Mjällby-Degerfors mücadelesine geçiş yapalım sevgili dinleyiciler. 18.30'da başlayacak müsabaka, bir kez daha belirtmekte fayda var. Bu müsabakada tabii Mjällby'de Degerfors'ta biraz alt lig sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyorlar. 22 puanda Mjällby, 19 puanda Degerfors. O yüzden elbette bir orada geçmek isteyecektir diye düşünüyorum rakibini. Diğer taraftan yine oynadıkları maçlara şöyle bir bakmak istedim. İki takım arasında oynanan karşılaşmalara rekabette Mjällby en son 4-1 kazanmış. Öncesinde 1-0 ve yine 4-1 kazanmış. Yani aslında bir ezici üstünlüğü olduğu söz konusu sevgili dinleyiciler. Mjällby'nin burada. Mjällby kendi evinde oynadığı maçlarda özellikle Gais'e karşı 3-0'lık mağlubiyeti, Ayık karşısında 1-1'lik beraberliği, Haken'le 1-1'lik beraberliği böyle gollü maçlara imza attığını gösteriyor. Son haftayı da çok dikkate almazsak Troll Atan'a 1-0'a mağlup olmuşlardı. Diğer tarafta tabii şöyle bir baktığımızda bu karşılaşma adına hem Mjällby'nin hem Degerfors'un goller bulabileceği bir ihtimal üzerinde duruyorum ben de. O yüzden burada da yine bir karşılıklı gol var tercihinin yapılabileceğini düşünüyorum. Evet, yarışın başlamasına artık az bir zaman var sevgili dinleyiciler. Maçlar da yavaş yavaş tamamlanıyor. Hemen şöyle Samsunspor Trabzonspor maçına bir bakalım. Maç sona erdi sevgili dinleyiciler. Trabzonspor Samsunspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Sevgili dinleyiciler 10 kişi kaldılar. Hatta ikinci yarıyı 10 kişi boyunca oynadıklarını da söyleyelim. Bir başka haber Süper Lig'de Alanyaspor Erzurum Futbol Kulübü mücadelesinden. Orada da maç sona erdi. 0-0'lık beraberlik söz konusu sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ne demiş? Vedat abi nasıl bir maç oldu öyle demiş. Hangi maçtan bahsettiğinizde yazarsanız ben vallahi anlayamadım. Teşekkür ederim. Vedat Bey kolay gelsin. Severek dinliyoruz. Sizi Denizli'den selamlar. İki maç verir misin rica etsem demiş. Saygılar sevgiler demiş. Mehmet Taşçı.
iki maç istiyor bizden. Bakalım yani, eğer dikkatimi çeken bir

0: Az bir zaman var. O yüzden bir taraftan da gözüm yarışta, oraya bakıyorum. Oynanan maçlardaki skorlara bakalım. Ayık maçı diyor. Nasıl bir maç oldu öyle? Gerçekten öyle. 4-5. İnanılmaz bir maç. Evet, ne dedik? Oynanan maçlarda özellikle nereye bakalım? İngiltere ile devam edelim. İngiltere'de ilk yarılar tamamlandı. Aston Villa 1, Brentford 1. Chelsea 2, Bournemouth 0. Ipswich Town, Fulham ve Sunderland, Burton Albion maçlarında ise henüz gol olmadı. Deportivo Alaves 0, Atletico Madrid 1, dakika 44. La Liga'daki son durum. Bu arada Genova Fiorentina maçı sona erdi sevgili dinleyiciler. Zaten dediğim gibi son bölümünde artık o kuponun gelmeyeceği tahminimi yürütmüştüm. 22 şutla tamamlandı karşılaşma. Sağlık olsun dediğim gibi. Daha fazlasını bekliyordum ama olmadı. Ne demiştik? Burada evet, oynanan maçlar dedik. İngiltere'ye baktık. Almanya'ya dönüp bakalım şimdi de. Augsburg 2-1 yaptı Bayern karşısında. 70. dakika. Gerçekten şaşılacak iş. Hoffenheim 2, Hamburg 1. Paderborn 0, Stuttgart 1 ve Mainz 2, Bayer Leverkusen 4 şeklinde skorlar devam ediyor. Bu arada Goyhatigl Sparta Rotterdam maçı 1-0, Sparta Rotterdam üstünlüğüyle devam ediyor artık. 28. dakika geride kalırken sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle var mı yine öyle çıkarabileceğimiz, sizlere söyleyebileceğimiz bir skor yok. Peki major ligleri bekliyorum açıkçası. Oradan gelecek maçlarla daha da zenginleştirebiliriz yayını diye düşünüyorum. Augsburg Bayern Münih maçında dakika artık 70 ve 70 dakika geride kalırken 2-1'lik üstünlüğü var şu an itibariyle Augsburg takımının sevgili dinleyiciler. Son golü Ribeiro attı ve Augsburg'da ben buradayım sinyali, mesajı vermek istiyor. Bakalım yani buradan bir galibiyet çıkar mı? Onu da önümüzdeki süreç gösterecek sevgili dinleyiciler.
1: Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
3: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
4: Teşekkürler Salim, iyiyim, iyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Bir numaralı Battle Cat'in ortalardan, 2 numaralı Line Toman dışarıdan, 8 numaralı Big Cunning'in çabaları var dışarıdan gelen. 6 numaralı Mancunian Betty, 5 numaralı Boarding Pass'ten liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Tekrar geliyor Boarding Pass. Mancunian Betty ve Boarding Pass mücadelesi fotoda bitiyor. 9 numaralı No Breaks yarıştan 3. olarak ayrıldı. 8 numaralı Big Cunning 4. 2 numaralı Line Tomo'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. İki safkan bitiriş çizgisini birlikte geçiyor. 5 numaralı Boarding Pass mi? 6 numaralı Mancunian Betty mi? Karar varış hakemlerinin.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte

0: şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Süper Lig'de hasret sona eriyor, futbolun heyecanı Bilyoner'de yeniden yaşanıyor. Bu akşam saat 7'de Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Reklam.

0: Trabzonspor.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. İkinci saatindeyiz programın. 18-11 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Ve yaklaşık bir saatten az 50 dakikalık bir süre kaldı Rize Spor Fenerbahçe mücadelesine. 11'lerde belli oldu. Hemen sizlere onu aktarmak isterim. Rize Spor'da kalede Fofana var. Mochi ve Sagnan ikilisi stoperde. Sağda Mitat, solda Aris var savunmada. Önlerinde Taylan. Taylan'ın önünde ise Mebude, Olavayin, Laçi ve Ahmet'ten oluşan bir dörtlü var. En uçta ise Ali Sov yer alıyor Rize Spor'da. Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımızda kalede Ederson yer alıyor. Milan Škriniar ve Ake ikilisi savunmanın göbeğinde. Sağda Semedo, solda ise Archie Brown var. Önlerinde Guendouzi ve Kante'den oluşan bir ikili. Ve bu ikilinin önünde Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Greenwood üçlüsü var. En uçtaki isim Vedat Muriç. Fenerbahçe çok uzun zamandır ideal 11'le sahada ilk kez bunu söyleyebiliriz. Tam olarak da ideal 11 demek mümkün herhalde. İşte sahada Semedo'nun olduğu, Asensio'nun oynadığı, solda Brown'un olduğu bir denklemi çok uzun bir süredir görmüyorduk en azından. Özellikle Asensio'nun yokluğunda bunu söyleyebilirim. Oynanan maçlardan dakika skoru aktarmaya devam edelim sizlere. Sevgili dinleyiciler, İngiltere Premier Lig'de dakikalar artık 56'yı gösteriyor. Aston Villa Brentford maçı 1-1 devam ediyor. Biliyorsunuz Aston Villa hafta içinde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında olacak. Ipswich Town Fulham mücadelesi golsüz devam ederken Sunderland 0 Brighton 1, Chelsea 3 Bournemouth 1 şeklinde devam ediyor mücadeleler. İspanya'da ilk yarı tamamlandı. Deportivo Alaves Atletico Madrid maçı 1-1'lik skorla tamamlandı ilk yarıda. Almanya'ya bakalım. Almanya'daki son durumu aktaralım. Dakikalar artık 81. Hoffenheim-Hamburg maçı 2-2 devam ederken Augsburg-Bayern Münih maçı da 2-2'ye geldi. Union Berlin 1, Elversberg 0. Paderborn 0, Stuttgart 2 ve Mainz 2, Bayer Leverkusen 4. Skorlar böyle. Bayern Münih 2-2'ye getirdi ki artık son bölüm ve burada da ben tahmin ediyorum yani daha böyle fazla pozisyon arayacaktır Bayern Münih takımı. Bunu da söyleyebilirim. Diyelim ve devam edelim. Hollanda'da Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam maçı 1-0 Sparta Rotterdam üstünlüğüyle devam ediyor. Burada bir VAR beklentimiz var biliyorsunuz. Canlı yayın kuponu olarak sizinle paylaşmıştım karşılıklı gol VAR'ı. Suudi Arabistan'da dakikalar 60. El Hazm 1, Neon 1 ve El İttifak El Kaley maçı ise 18. dakikada golsüz devam ediyor. Belçika'da 55. dakika Circle Bruges 1-0 önde Anderlecht karşısında. İngiltere'de Championship'e dönüp bakalım hemen. Dakikalar 53. Preston Millwall, Middlesbrough, Wolverhampton maçlarında gol yok. Watford 0, Burnley 3. Bolton Wanderers 0, Stoke City 1. Sheffield United 2, Lincoln City 0. Derby County 1, Wrexham 0. Blackburn Rovers 2, Cardiff City 1. İspanya 2. Lig'de ilk yarı tamamlandı. Ceuta ile Sabadell arasında 1-1'lik beraberlik var ilk yarı sonucunda. İskoçya'ya dönüp bakalım. İskoçya'da dakikalar 53. Hearts 4-0 önde St. Mirren karşısında. Dundee United Hibernian karşısında 1-0 önde. Rangers da Kilmarnock karşısında 3-0 önde. Falkirk Dundee FC mücadelesi ise 1-1'lik skorla devam ediyor. Avusturya Bundesliga'da 15. dakikalar oynanıyor. Troll 1, Riet 1. Grazer, Salzburg maçı ise 0-0 devam etmekte. Bunun dışında Rusya'da Kirilasov et Spartak Moskova maçında 41 dakika geride kaldı, gol yok. Norveç'te 52. dakika Bodo Glimt, Kristiansund karşısında 1-0 önde. Romanya'da Botosani 2-0 önde Uta Arat karşısında. Sırbistan'da dakikalar 15'i gösteriyor. Çukariki 2-0 önde Sabak karşısında sevgili dinleyiciler. Skorlar böyle. Yeni skorlar oluştukça zaten size bilgiler aktaracağımı belirteyim. Programın ikinci bölümünü açarken sizlerle paylaştığım bilgiyi de bir daha paylaşmak isterim. Rize Spor Fenerbahçe mücadelesinin artık başlamasına 40-45 dakikalık bir süre var sevgili dinleyiciler ve burada 11'ler belli oldu. Hemen aktarayım tekrar size radyolarını yeni açanlar için. Ederson kalede olacak Fenerbahçe'de. Milan Škriniar ve Ake ikilisi stoperde. Sağda Semedo, solda Archie Brown var. Önlerinde Guendouzi ve Kante ikilisini görüyoruz. Bu ikilinin önünde Kerem Aktürkoğlu,
Asensio ve Greenwood'dan oluşan bir üçlü. En uçta ise Vedat Muriç var Fenerbahçe'de. Ve geliyoruz Rize Spor'a. Rize Spor'da kalede Fofana var. Moçzi, Sagnan ikilisi savunmanın göbeğinde. Solda Aris, sağda ise Mitat yer alıyor. Önlerinde Taylan. Taylan'ın önünde bir dörtlü görüyoruz. O dörtlü şöyle. Mebude, Olovay'ın, Laçi ve Ahmet'ten oluşuyor. En uçta ise Alisov yer alıyor Rize Spor'da sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmanın başlamasına dediğim gibi 45 dakikalık bir süre var. Sevgili dinleyiciler, saat 19'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş burada olacak ve maç merkezi programıyla sizlerin karşısında olacak ve bu mücadelenin de önemli anlarını sizlere heyecanlı yaşatmaya çalışacak. Kimden gelmiş mesaj? Hakan diyor ki, sevgili Hakan, gerçekten bıktım ben 11'de Kerem'i görmekten demiş.

Yarımı haftanın 7 günü Uğur Böceği İddia Bayi'nde görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Oraya yazarsanız eğer 0540 300 0097, 0540 300 0097 yazın lütfen buraya ve gelen oradaki mesajları, müşteri hizmetleridir burası Uğur Böceği'nin, cevaplayacaklar. Kuponları göremediyseniz nereden ulaşacağınız konusunda bilgi aktarırlar. Bunun dışında yine kuponlarımızı görmek için ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız ki aslında çok basit, yapacağınız çok basit bir şey. İddia.com'a üye oluyorsunuz. Üye olurken bayini seç dediklerinde orada Uğur Böceği iddia bayini seçiyorsunuz. Onun da bayi kodu 30.097'dir. Bunu yapmanız yeterli olacak kuponları görmek için de bu kadar. Ne demiş dinleyicimiz? Chelsea gol atar mı demiş. 3-0 oldu zaten. 4 mü bekliyordunuz oradan bilmiyorum ama 3-1 oldu, özür dilerim. Hatta yani 3.5 golüs bile olmuş burası. Yani siz ne bekliyordunuz onu yazarsanız sevinirim. Ona göre biz de bakarız, takip ederiz. Bayern Münih'in galibiyetini bekleyen çok dinleyicimiz var. Augsburg 2, Bayern Münih 2 devam ediyor maç. Orada bir galibiyet bekleniyor. Bakalım gelecek mi, onu da göreceğiz. Bayern Münih şu anda 25 şut attı, 7 isabet buldu. Ancak bir şekilde o beklenen golü atamadı, 3. golü. Dakikalarda artık 87, 88, 90 olmuş. 90. dakika. Burada benim korner beklentim de vardı açıkçası. 2.5 handikap almıştım. Yani en az 3 korner fazla kullanır demiştim Bayern Münih. Şu anda 7-5. Benim bir kornere daha ihtiyacım var, Bayern Münih kornerine. Onu bekleyip bir görelim bakalım. Ümit ediyorum orada da başarılı oluruz. Şöyle bir daha Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam maçının ilk yarısı 1-0 Sparta Rotterdam üstünlüğüyle bitti, onu söyleyeyim. Oradan biliyorsunuz canlı yayında bir kupon hazırlamıştık. Onu bekliyorduk. Grazer Salzburg maçında da ilk yarı Salzburg'dan bir gol bekliyoruz. Bakalım gerçekleşecek mi? Bu ikisi de göreceğiz. Ev sahibinin 4. golüne girdim demiş dinleyicimiz. Yani peki bakalım, inşallah başarılı olur sizin için. Şu anda dakika kaç? Ne kadar var, ona bir bakayım. 30 dakika var. Yani gelebilir bu arada. Zaman çok çok yeterli. Fransa'da Lig 1'de Lille-Le Havre maçı başladı. Lille 1-0 öne geçti. Daha 5. dakikada golü buldu Lille takımı. Peki. Evet, günün maçlarını konuşmaya devam edelim. Akşamın maçlarını daha doğrusu konuşmaya devam edelim. Gece kuponu da vereceğim size demiştim hatırlarsanız. Bu gece Amerika'da güzel maçlar var MLS'te. Oradan da bir gece kuponu sizlerle paylaşırım. Ama dediğim gibi ben burada sizlerle paylaştığım kuponların dışında tüm kuponları, günün tüm maçlarını değerlendirdiğim kuponları haftanın 7 günü boyunca Uğur Böceği iddia ile paylaşıyorum. Uğur Böceği iddia da üyeleriyle paylaşıyor. Dilerseniz oradan çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz kuponlara. Önerim budur. Şimdi gelelim biz 19 kuşağına. 19'daki maçlara bakalım. Bir kere önce İsviçre var. Çok güzel maçlar var İsviçre'de. Oraya bir bakalım. Lugano, Luzern, Servet, Sion ve Zürich, Thun maçları. 3 maç var 19'da İsviçre'de. Özel bir İsviçre kuponu yapılabilir mesela. Şimdi önce ilk maçımız Lugano, Luzern olsun. Onunla başlayalım. Şu ana kadar Lugano takımına baktığımızda sevgili dinleyiciler, özür dilerim, Luzern takımına baktığımızda şu ana kadar 17 gol atıp 18 gol yediler 9 maçta. Yani ortalama 2 gol atıp yiyen bir Luzern var. Lugano'ya baktığımızda onlar da 27 gol atıp 7 gol yediler şu ana kadar ve lider durumda 9 maçta. 25 puan topladılar. İkinci Young Boys'un 19 puanı var. Arada 6 puanlıkta bir fark oluşturdular. Lugano bu seneye muazzam bir giriş yapmıştı zaten. Şöyle hemen oynadıkları maçlara da hemen hızlıca bakalım. Luzern'in özellikle deplasman performansını merak ediyorum. Ona göre de belki bir şekillendiririz kuponumuzu. Luzern şu ana kadar oynadığı maçlarda deplasmanlara baktığımda gol atmadığı maç yok neredeyse. Yani
Sengalenli 2.

2 berabere kalmışlar. Servet'le 1-1 berabere kalmışlar. Young Boys'la 3-3 berabere kalmışlar. Üst üste böyle gollü deplasman maçlarını görüyorum Luzern'in. Diğer tarafta Lugano, biraz önce söylediğim gibi gol yeme konusunda biraz cimriler, onu söyleyebilirim. Ama onlar da son oynadıkları maçlara baktığımızda Luzan'ı 4-0'la, Sengalen'i 4-1'le, Young Boys'la 2-2 beraberlikle, Basel'i 3-1'le geçtiler. Ben buradan da yine güzel bir karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst bekliyorum. Hemen şöyle oran açısından da size söyleyelim. Combo bahislerine gidebilirsiniz iddia.com'da. Combo bahislerinden üst ve var 1.48'lik oranı var şu anda. Kral oran farkıyla belirtmek isterim. Gelelim diğer maça. Servet Sion mücadelesiyle devam edelim. Servet takımı şu ana kadar ligde gösterdiği performansa baktığımızda 9 maçta 11 atıp 13 yediler. Ya maç başı ortalama 1 gol yiyorlar. Sion tarafında ise 23 gol atan Sion 14 gol yedi. Yani aslında Sion hem atan hem de yiyen bir takım konumunda şu an itibariyle. Aralarında oynadıkları maçlara baktım. Son maçın Sion'la Servet arasında 0-0'lık sonuçta tamamlandığını hatırlatalım. Öncesinde 3-3 var, 3-3 var, 1-1 var. Yani gollü maçlara da imza atıyorlar. Ama özellikle ben Servet'in evindeki maçları şöyle bir incelemek isterim. Servet Young Boys'a 3-2 mağlup oldu en son deplasmanda. Yine Tuna 4-2 mağlup oldu. Luzan'a 1-0 mağlup oldu. Deplasman maçları bunlar üst üste. Sengalen'e evinde 2-0 mağlup oldu. Yine Luzern'le 1-1 berabere kaldı. Aslında Servet'in sezon başında çok böyle golsüz maçları var ama son bölümde özellikle atan yiyen konumda bir Servet olduğunu da belirtelim. Sion da özellikle öyle. Zaten Sion, yani şöyle bakıyorum deplasman performansına. 5-2 kazandılar Grasshoppers karşısında. Sengalen'i 3-0'la geçtiler. Basel'i 2-1'le geçtiler. Yani gerçekten etkili de bir Sion takımı olduğunu söyleyelim. Bu şartlar altında ben yine burada da gollü bir maç beklentisi içerisindeyim sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle oranlara da bakalım nasıl bir tercih yapabiliriz diye. 2,5 gol üstün oranı 1.48 burada Servet Sion mücadelesinde. Bu oranı tercih edeceğim ben. 2,5 gol üst diyorum. Ve Zürih Thun mücadelesiyle devam edelim. Thun geçen senenin efsane takımı biliyorsunuz. Ama bu seneye çok böyle beklentileri karşılayarak başladıklarını söyleyemem. Şu ana kadar oynadıkları maçlarda elde ettikleri puanla 9. sırada bulunuyor Thun takımı. 9 maçta 15 gol atıp 23 gol yediler. Gerçekten çok gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta rakip Zürih. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Zürih de 7. sırada. Onlar da 9 maçta 14 atıp 20 gol yediler. Yine böyle güzel bir üst maçıymış gibi de geliyor bana. Bilmem siz ne dersiniz ama bence güzel bir üst maçı. Ben burada da yine 2,5 gol üstün tercih edilebileceğini düşünüyorum. Böylelikle 3 maçı da sizlerle paylaşmış olduk. Hemen şöyle toplamda oran açısından ne yapıyor onu da söyleyeyim size. 3 maçın toplam oranını paylaşmak istiyorum. Lugano Luzern 2,5 üst ve karşılıklı gol var 1.48. Servet Sion 2,5 üst 1.48 ve Zürich Thun 2,5 üst 1.36, toplam 2.98 oranı var. Bence güzel bir kupon oldu bu. Özellikle İsviçre'yi sona saklamıştım. Yani maçın başlamasına yarım saat kala da bunu konuşalım istedim. Çünkü İsviçre'de güzel, keyifli, gollü maçlar oluyor. Bu üçlüyü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Rize Spor Fenerbahçe maçı var Süper Lig'de bugün. Ve birazdan da mücadele başlayacak. 11'ler de belli olmuştu. Tekrar aktarmakta fayda var sizlere. Bu arada şöyle bir bakalım. Sanıyorum Almanya sona ermiştir diye tahmin ediyorum. Hemen hızlıca oraya bir bakayım. Bu arada 8 korner oldu ve Bayern Münih de 3-2 öne geçti. Yani yine Bayern Münih geldi sonuna doğru aldı götürdü. 2-2 skor. Bu arada 3-2'ydi. 2-2'ye niye döndü? Tekrar bir bakayım hemen şuradan. Skorlara tekrar şöyle hızlıca bir bakalım. Chelsea'nin 4. golünü bekleyen dinleyicimize güzel haberi verelim. Chelsea 4 oldu. 2-2'ye geri döndü sanıyorum. Gol iptal edildi. Bayern Münih'in attığı gol Augsburg karşısında. Tekrar 2-2'ye döndü maç. Ama benim en azından korner bahsim geldi.
2,5 handikaptan korner almıştım maç sonu. 8-5 oldu şu anda. 3 korner fazla kullanmış durumda Bayern Münih takımı. Fenerbahçe'ye geçmiştik. Orayı tamamlayalım mı? Peki tamam. Hemen şöyle bir tamamlayalım hızlıca. Şimdi ben bugün Fenerbahçe'nin tam kadro sahaya çıktığını söylüyorum. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ideal 11'iyle sahada. Yani sağda Semedo'su, solda Archie Brown'u, Asensio'su hepsi saha içerisinde. 11'lere baktığımızda Fenerbahçe'nin kalede Ederson'la başlayacağını belirtelim. Milan Skriniar ve Ake ikilisi stoperde. Sağda Semedo, solda Archie Brown var. Önlerinde Guendouzi ve Kante ikilisinin yer aldığını görüyoruz ve bu ikilinin önünde Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Greenwood yer alıyor. En uçta Vedat Muriç var Fenerbahçe'de. Ve Çaykur Rizespor'a baktığımızda Fofana kalede, Moçsi ve Sagnan ikilisi, stoper ikilisi, solda Aris, sağda Mitat var. Önlerinde Taylan yer alıyor. Taylan'ın önünde bir dörtlü görüyorum. Mebude, Olavoyin, Laçi ve Ahmet'ten oluşan en uçta Alisson var. Biraz orta sahayı hakimiyetini almak istemiş Recep Uçar. Görünen o dört oyuncu birden orta sahada çok bu fizikleri de yüksek oyuncular. Benim burada beklentim bugün Fenerbahçe'nin kazanması yönünde. Ancak tabii şu da var. Fenerbahçe kazanır derken şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bu mücadelede tam kadroya sahaya çıkması ile birlikte ben en az 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Gol de yiyebileceğini düşünüyorum bu arada ama kazanan taraf Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Burada güzel de bir oran var. O yüzden değerlendirmek gerekir. Fenerbahçe yani deplasman 1.5 üst ve 2 ya da maç sonucu 1.5 üst ve 2 bence tercih edilebilir. Hemen şöyle bir daha bakalım oraya. Evet şöyle. 1.5 üst ve 2 1.73'e kadar oran düştü ki sabah saatlerinde 1.80'lerin üzerindeydi. Bence 2 ve 1.5 üst tercihi yapılabilir burada. Hatta 2 ve 2.5 üstte böyle biraz risk almak isteyenler de gidebilir, onu da söyleyeyim. Peki şeye bir bakalım hemen. Özel bahislere bir bakalım. Oradan neler çıkarabiliriz? Hemen şöyle bakalım. İlk 30 dakika gol olur. Oran neymiş? 1.56 civarında. İlk 25 dakika gol olurun oranı da 1.93 civarında. Şimdi bir kere ilk 25 dakika gol oluru ben bir tercih ederim. Bunu hemen şöyle yazalım bir kenara. İlk 25 dakikada gol olur. 1.93'ten gayet güzel bir oran. Gelelim şimdi mücadelede direkten dönen top. Top direkten döner. Fenerbahçe'nin topu direkten döner 3.59. Top direkten döner 2.07. Yani tek taraflı bakmayayım istiyorum. 2.07 bence yeterlidir. Burada direkten dönen topu da alacağım. Bunu da yine not edebiliriz. Bir kenara şöyle aldık ve şimdi de oyuncu bahislerine gidelim. Vedat Muriç golünü alalım. Oradaki durum neymiş bakalım. Vedat Muriç gol atarın oranı 1.77. Bence gayet güzel oran bu arada. Peki oyuncu gol atar ve takımı kazanır gibi bir bahis varsa onu da almak isterim. Oyuncu 2+ gol atar. Kaleci kurtarışları. Oyuncu hat-trick yapar. Oyuncu kafayla gol atar. Oyuncu ceza sahası dışından gol atar gibi birçok bahis var. Ama oyuncu gol atar ve takımı kazanır gibi bir bahis göremedim şu ana kadar. Evet göremedik. Demek ki burada Vedat Muriç'in golünü alacağız. Onu da hemen not edelim. Vedat Muriç gol atar bu karşılaşmada. Oranı 1.77 gibi bence değerli de bir oran. Yani Fenerbahçe, Rizespor Fenerbahçe maçında 4 bahis çıkardık. Birisi Fenerbahçe, daha doğrusu maç sonucu 2 ve 1.5 üst kombo. Diğerleri de tek tek olanları da hemen söyleyelim. Vedat Muriç gol atar. İlk 25 dakikada bir gol olur maçta ve Vedat Muriç gol atar dedik. Ne dedik? Ha, bir de top direkten döner dedik bu karşılaşmada. Böyle bir tercihi sizlerle paylaşmış olduk. Abi teşekkür ederim, şans getirdin demiş. Ha, Chelsea'nin 4. golü için değil mi? Evet vallahi öyle oldu. Rica ederim. Umarım bundan sonra da o şansı getirmeye devam edebilirim. Şöyle bakıyorum. Yeni mesaj yok. Tamam. Yarış başlamak üzereymiş arkadaşlarım. Uyarı yapıyorlar. Tamam. Şimdi bir yarışa gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Yarış arası verecektik ama hala bir safkanın starting box'a girmekte tereddüt ettiğini belirteyim. O yüzden ben de zaman kaybetmemek adına tekrar yayına girdim. Az sonra yarış başladığı anda gideriz, yarışı yayınlarız sevgili dinleyiciler. Yarış severler merak buyurmasın. Yarışı yayınlayacağım ama birazdan bekletmek istemedim sizleri orada. Evet, dediğim gibi Fenerbahçe bugün Rize Spor karşısında ve maç önünde İsmail Kartal'ın açıklaması var. Asensio'nun sakatlığının geçtiğini belirtti. Çok kaliteli bir oyuncu olduğundan bahsederek bugün Asensio'nun sahada olmasından duyduğu mutluluğu aktardı sevgili dinleyiciler. Az önce İsmail Kartal maç öncesinde Fenerbahçe'nin bu gece Rize Spor deplasmanında en önemli kozlarından biri olacak Asensio'da. Artık 25 dakika kadar bir süre kaldı maçın başlamasına. Ve şimdi İzmir'de 4. koşuda başlamak üzere. Mikrofonlarımızı hemen İzmir'e çevirelim, ardından devam ederiz.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Galesinde 9 numaralı Three Letter. Bir boy kadar geride 2 numaralı Parmigiano, dışında 11 numaralı War Prince. Bir boy geride 1 numaralı Iron Tempest. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Mr. Echo. Dışında 16 numaralı Rumbita. Yarım boy geride içeride 3 numaralı Fire Crown. Hemen dışında 10 numaralı Vosco. 1.5 boy geride 13 numaralı Hall Back Girl. 2 boy geride 14 numaralı Ronnie. Yanında 15 numaralı Castro Meister sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Yarışın lideri 6 numaralı Blade of Chaos'ta. Fark 1.5 boy kadar. İkinciliği 12 numaralı Ziya kardeşler girdi. Yarım boy gerisinde içeride 7 numaralı Monster Kingdom 3.lükte. 1 boy kadar geride 5 numaralı Alpha Khan 4.lükte. İçeride 9 numaralı Three Letter var. Bu safkanın 1.5 boy kadar gerisinde 11 numaralı War Prince. Onun 1 boy gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Parmigiano, içeride 1 numaralı Iron Temple sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzereler. Liderlik 6 numaralı Blade of Chaos'ta. Fark 1.5 boy kadar. İkincilikte 12 numaralı Ziya kardeşler var. Üçüncülükte 5 numaralı Alpha Khan. Dördüncülükte içeride 9 numaralı Three Letter. 1.5 boy geride içeride 2 numaralı Parmigiano sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Blade of Chaos düzlüğe lider çıktı. Son 400 metreye lider geliyor. Orta kulvardan 12 numaralı Ziya kardeşlerin. Yanından 5 numaralı Alpha Khan. 2 numaralı Parmigiano'nun içeriden. 9 numaralı Three Letter'ın daha geriden 1 numaralı Iron Tempest'ın atakları var. Son 200 metreye girildi. Dikten sonra 12 numaralı Ziya kardeşler ve 2 numaralı Parmigiano öne çıktılar. Orta kulvarda 12 numaralı Ziya kardeşler. Yarım boy farkta önde 2 numaralı Parmigiano'nun atakları var. Ziya kardeşler önde. Dışarıdan Parmigiano gelse de Ziya kardeşler kazanıyor. 2 numaralı Parmigiano ikinci. 1 numaralı Iron Tempest üçüncü. 6 numaralı Blade of Chaos dördüncü. 5 numaralı Alpha Khan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Ziya kardeşler Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 18.38 oldu saatler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Canlı yayın kuponlarımızı bir kez daha aktarayım mı sizlere hemen hızlıca? Şöyle bugün saat 19'da başlayacak maçlara yaptık bugün canlı yayın kuponlarımızı. Şimdi önce Rize Spor Fenerbahçe maçında 3 tercih aldık. Onları hemen söyleyeyim canlı yayında. Umarım başarılı olur. Haftaya da bunu konuşuruz. Vedat Muriç'in gol atmasını bekliyorum. 1.77'lik oranı var. Rize Spor Fenerbahçe maçında oyuncu bahislerinden Vedat Muriç gol atar 1.77 oranıyla. Diğer tarafta Rize Spor Fenerbahçe maçında karşılaşma özel bahislerinden top direkten döner bahsi aldım. 2.07. Karşılaşma özel bahislerinden top direkten döner bahsi Rize Spor Fenerbahçe maçında 2.07 orandan ve bir de Rize Spor Fenerbahçe mücadelesinde yine ilk 25 dakikada bir gol olmasını bekliyorum. Karşılaşma özel bahislerinden 0-0-25 arası gol olur 1.93'lük oranıyla tercih yaptım. Ve bunlar tek olarak Rize Spor maçıydı. Canlı yayının kuponumuz da şöyle, hemen söyleyeyim. Lugano-Luzern mücadelesinde 2.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. Lugano-Luzern 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Zürich-Thun 2.5 üst. Lugano-Luzern maçında 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Zürich-Thun 2.5 üst. Ha, yanında bir de Servet-Sion var. O da 2.5 üst. Tekrar edelim mi? Lugano-Luzern 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Servet-Sion 2.5 üst. Zürich-Thun 2.5 üst. İsviçre'den. Tüm bunlar 19 mücadeleleri sevgili dinleyiciler. 19'da başlayacak maçlar. Evet, canlı yayın kuponlarımız böyle. Kuponları canlı yayında söylediğim gibi Uğur Böceği'nde de paylaşıyorum. Bir kez daha söyleyeyim programın sonuna yaklaşırken. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayidir. 30.0.97 bayi kodu. Zaten kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız ki kral oran her zaman daha yüksek oran anlamına geliyor. Kral oran farkıyla iddia.com üzerinden kuponlarınızı yapmak istiyorsanız iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. İddia.com'a üyelik yaparken sizden bir bayi istiyor. Yani bayinizi seçin diyor. Bir bayi üzerinden üyelik yapabiliyorsunuz. İşte bu noktada devreye Uğur Böceği giriyor. 30.0.97 Uğur Böceği'nin bayi numarası. Yazarsanız üyeliği gerçekleştirebilirsiniz. Neden Uğur Böceği? Yani ne avantajları var onu da hemen söyleyeyim. İşte benim kuponlarımda biraz önce de bahsettiğim ya, benim kuponlarımı haftanın 7 günü Uğur Böceği'nde bulabileceksiniz. Daha doğrusu siz üyelik gerçekleştirirseniz Uğur Böceği sizlere ulaştırıyor bu kuponları. Bunun yanında sevgili Görkem Tezer, yine Radyo Spor programcısı, onun kuponlarına ulaşabilirsiniz. Fenomen isimler var. Sevgili Hakan Toprak var, Triposis var. Onların yine kuponlarını bulabileceksiniz Uğur Böceği'nde. Bunu söyleyelim. Ayrıca sürpriz hediyeler var Uğur Böceği'nde. Sizlerin Uğur Böceği'nden kuponlarınızı yapmanız durumunda sizlere sürpriz hediyeleri var Uğur Böceği'nin. O hediyelerinde neler olduğunu yine Uğur Böceği'nden öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken şu: Uğur Böceği'nin müşteri hizmetleri WhatsApp numarası var. Oraya sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yani hem kuponlara nasıl ulaşırım sorusu, hem hediyeler nelerdir, başka sorularınız varsa Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540 300 0097, 0540 300 0097, buradan yazarak mesajlarınızla o soruları sorabileceğinizi belirtelim. Ve hemen şöyle oynanan maçlardan skorları aktaralım bir kez daha. Sonra da söz verdiğimi yerine getireceğim. Yani gece oynanacak Amerika kuponumu da paylaşacağım. Aston Villa 2, Brentford 1, Ipswich Town 0, Fulham 1, Sunderland 0, Brighton 1, Chelsea 5, Bournemouth 1. İspanya'daki, burada bu arada 84. dakikalar oynanıyor İngiltere'de. İspanya'da dakika 66, Deportivo Alaves 1, Atletico Madrid 1. Fransa'da dakika 28, Lille 1, Le Havre 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 54, Goahead Eagles 1, Sparta Rotterdam 1 oldu. Bunu önermiştim canlı yayında, hatırlayacaksınız. Ve başarılı oldu sevgili dinleyiciler. Yanına koyduğumuz maçta hala gol yok maalesef. Salzburg golü atamadı ama bekliyoruz hala 42. dakika. Her an o golde gelebilir. İngiltere'de Aston Villa Brentford 2-2 oldu bu arada. Onu da söyleyeyim bir kez daha. Almanya'da maçlar bitti. Onların skorlarını aktarayım size hemen. Almanya'da Hoffenheim 2, Hamburg 3.
Augsburg 2, Bayern Münih 2, Union Berlin 1, Elversberg 0, Paderborn 0, Stuttgart 2, Mainz 3, Bayer Leverkusen 4. Gene gollü maçlar ama şu Paderborn-Stuttgart maçı biraz böyle bugün daha gollü geçebilirdi. Ya da en azından ev sahibi Paderborn gol atabilirdi. Onu da bekliyordum açıkçası. Diyelim devam edelim. Diğer maçlara da hemen hızlıca bakalım. Sokol Brüş, Anderlecht karşısında 1-0 öde dakika 84 Belçika'da. Suudi Arabistan'da 89. dakika El Hazm 1, Neon 1. El İttifak El Kaley maçında 45. dakika gol yok. İtalya Serie B'de Vicenza Pisa maçında 28. dakika Pisa 1-0 önde. İskoçya'da dakikalar 82'yi gösteriyor. Hearts 5-0 önde Semmiren karşısında. Dundee FC, Dundee United 1, Hibernian 0. Falkirk 1, Dundee FC 1, Rangers 3, Kilmarnock 0. Avusturya Bundesliga'da dakika 44, Tirol 1, Riyet 2. Grazer, Salzburg maçında ise 0-0'lık beraberlik var. İsveç'te dakika 14, Mjällby, Degerfors maçı golsüz devam ediyor. Polonya'da dakika 14, Slask, Wroclaw, Lech Poznan maçında gol olmadığını görüyoruz. Rusya'da dakika 52, Kirila Sovetov, Spartak, Moskova maçında gol yok. Norveç'te dakika 81, Bodo Glimt, Kristiansund karşısında 3-1 önde götürüyor mücadeleyi. Romanya'da dakika 66, Botosani 2, Uta Arat 0. Sırbistan'da dakika 45, Çukariki 2, Sabak 1 şeklinde maçlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Salzburg'un golü geldi. Canlı yayın kuponumuz geldi. 45'te geldi. Bakalım eğer şey olmazsa, iptal edilmezse gol. Bakacağım şimdi ona da. Salzburg tam 45'te golü buldu ve bizim kuponumuz canlı yayında sizle paylaştığımız 2 maçlık kupon. Yani ilk maçımız Hollanda'ydı hatırlarsanız. Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam karşılıklı gol var. Yanına da Salzburg ilk yarı bir gol atar demiştik. Deplasman ilk yarı 0.5 üst. İşte başarılı olmuş oldu. Değerlendirenler varsa onları da tebrik ederim şimdiden. Ben de tabii mutlu oluyorum ki bu haftalardır böyle devam ediyor. Yani canlı yayında sizlerle paylaştığımız kuponlar gerçekten başarı oranı %95-96'larda. Sanıyorum bir maç tutmamıştı sadece. O da iki maçlık kuponun biri tutmamıştı. O yüzden %96 civarında diyorum. Umarım bundan sonra bundan sonraki haftalarda yine çok başarılı olur. Bu arada yayın sırasındaki kuponumuz tuttu. Yayından sonraki kuponlarımızı da verdim az önce biliyorsunuz. Onları değerlendirebilirsiniz. Ben kuponları dediğim gibi sizlere aktardım. Üstteki maç Trabzon maçıydı. Maçım kaldı demiş. Ne kalmış? Ha, Rizespor Fenerbahçe 2.5 üst ve 2 demiş dinleyicimiz. Ve Feyenoord AZ Alkmaar 2.5 üst ve KG var demiş. Bence çok güzel kupon olmuş bu. Tebrik ederim sizi. Yani büyük bir aksilik çıkmazsa ben bu kuponun geleceğini düşünüyorum. Peki sizi bir kez daha tebrik edelim. Şöyle kimden? ISO. ISO ama ismini de göremedim. Tamam peki. Abi ben kuponu alamadım diyor. Yayın sonrası kuponunu alamadım demiş Remzi. Sevgili Remzi, tekrar yani şu anda söyleyemiyorum ama hemen size şöyle söyleyeyim. Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Ama zaman da yokmuş. Tamam. Yani 18.46 şu anda. 19'da başlayacak maçlar olduğu için. Tekrar edeyim sevgili dinleyiciler. Sizlerin affına sığınarak alanlar. Çünkü tekrara düşmüş olacağız alanlar için. Ama şöyle yaptım. 3 maçtan oluşan bir kuponum var. Bu 3 maçlık kupon İsviçre kuponu. Şöyle İsviçre kuponum. Lugano Luzern 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Servet Sion 2.5 üst. Zürih Thun 2.5 üst. Böyle 3 maçlık bir kupon. Ve tek maçlarım da var. Rize Spor Fenerbahçe maçında ilk 25 dakika bir gol olur dedim. Karşılaşma özel bahislerinden. Yine karşılaşma özel bahislerinden top direkten döner dedim. Ve oyuncu bahislerinden de Vedat Muriç gol atar dedim. Böyle programdan hemen sonrası için yaptığımız kuponlarda böyle. İsmail abi Tekirdağ'dan diyor ben kupon benimdi selamlar demiş. Ha, İSO'nun açılımı İsmail demek ki. Peki. Sevgili İsmail teşekkür ederiz. Takip ediyor musunuz bilmiyorum Uğur Böceği'nden ama takip etmenizi öneririm. Orada her gün kuponlarımızı görebileceksiniz. Uğur Böceği WhatsApp numarasını sadece hatırlatacağım üst üste olmasın diye. 0 543 0097 buraya

yazarsanız eğer hem benim kuponlarımı hem Görkem'in kuponlarını nasıl göreceğiniz hem sürpriz hediyeler veriyorlar. Onların neler olduğunu görebilirsiniz. Ama bunun için oraya yazın. Onlar size üyelik şartlarını da aktaracaklar. Nasıl üye olabileceğinizi iddia.com üzerinden aktaracaklardır. Şimdi gelelim gecenin maçlarını konuşacağız demiştik ya oraya. Saat 19'dan sonra neler var bakalım şimdi. Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra majör liglerden Inter Parma var. Oran çok düşük. 1.08 gibi bir oran var Inter galibiyetine verilen. Ben bunu artırabilmek adına 1 ve 4.5 alt tercihini öneriyorum size. 1 ve 4.5 alt. Belçika Pro Lig'de 19-15'te La Lovrie Kulüp Brüj mücadelesi var. Burada da beklentim 1.5 üst ve 2 şeklinde. 1.5 üst ve 2. Belçika'da 19-15'te La Lovrie Kulüp Brüj mücadelesi. Devam edelim. Saat 19.30'da Manchester United Tottenham mücadelesi var. Manchester United Tottenham maçında 2.5 gol üst bekliyorum ben. Devam edelim. Barcelona Hetafe mücadelesi saat 19.30'da. Barcelona evinde Hetafe karşısında olacak. Benim burada beklentim ev sahibinin her iki yarıda da gol bulması yönünde olacak. Barcelona Hetafe ev sahibi her iki yarıda da gol atar. Hatta şöyle orana da bakmak isterim. Yine goller bölümünden iddia.com'a girdim. Goller bölümünden şöyle ev sahibi her iki yarıda da gol atar. Oran 1.37 civarında ama bana yeter. Yanına bir maç bulurum çünkü ben bunun. Devam edelim. Leipzig Eintracht Frankfurt maçı var. Bence güzel bir gol maçıdır bu. 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Combo bölümünden iddia.com'dan baktım ve iki maçın 2.5 üst ve daha doğrusu bu maçın 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde tamamlanabileceği düşüncesindeyim. Devam edelim. Saat 19.45'te Feyenoord AZ Alkmaar var. Üst beklediğim bir karşılaşmadır. Yine şöyle majörliklere bakalım. Maritimo Porto mücadelesinde Porto'nun her iki yarıda da gol bulabilmesi beklentilerim arasındadır. Hızlanalım şöyle çünkü gece maçlarına az sonra tekrar bakacağım. Fortuna Sittard Twente maçı var. Bence çok güzel bir VAR maçı bu da. Karşılıklı gol var tamamlanabilir. Nürnberg Wolfsburg beklentim 2.5 gol üstten yana. Bunu da not alın lütfen. Bu da güzel oldu. Şöyle bakıyorum. Napoli Frosinone 1 ve 4.5 alt şeklinde belirtiyorum. Bakalım ne demiş. Bir kez daha sizlerden de mesaj geliyor bir taraftan da onlara da bakıyorum. Şuradan evet. Hemen bakalım. Fransa Lig 1'e gittik. Paris Saint-Germain Loman maçı var. Burada da yine her iki yarıda da ev sahibi golü tercih edilebilir. Monaco Toulouse maçında da ev sahibi kazanır diyorum maç sonucu 1. Bu şekilde değerlendirilebilir. Genk Kortrijk maçı 2.5 gol üste gider. Beklentisi içerisindeyim. Evet. Real Madrid Villarreal maçı karşılıklı gol var tamamlanır diyorum. Villarreal de iyi takım. Real Madrid de gol atacaktır ama Real Madrid de golü bulur diye bekliyorum. Ajax Nijmegen maçında yine 3.5 üst beklentisi içerisindeyim. Hızlıca paylaştım. Dediğim gibi zaten Uğur Böceği'ne giderseniz oradan da tüm bu maçları görebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Gelelim gece maçlarına. Gecenin önemli maçları var biliyorsunuz onlara. Yani bahsettim ya sizlere Amerika'da MLS'te güzel maçlar var. Onlar da değerlendirilebilir demiştim. Önce bir mesaj varmış ona bir bakalım. Tamam. Rizespor Fenerbahçe 3 gol 12 korner olur demiş. Bu yine karşılaşma özel bahislerinde var. Manchester United Tottenham maçında da Tielemans'ın bir isabetli şut çekebileceğini söylemiş dinleyicimiz. Burak, sevgili Burak'a teşekkür ederiz. Umarım başarılı olur. Ama yani çok böyle kolay bahisler almamışsınız onu söylemek isterim. Sevgili Burak, kolay bahisler değil. Evet, artık çok az bir zaman kaldı maçın başlamasına Rizespor Fenerbahçe mücadelesinin. Bu dinleyicimizin paylaşmış olduğu

0: Mayıslardan eğer tercih etmek isterseniz hemen gidip iddia.com üzerinden hızlıca o bahsi de alabileceğinizi belirtelim. Biz şimdi bu bahsettiğimiz MLS'e bir geçelim. MLS'teki maçlar dedik, değil mi? Hemen şöyle size gecenin maçlarından öne çıkardıklarımı aktarayım. Şimdi önce bu gece saat 2:30'da başlayacak bir karşılaşma var. Inter Miami DC United mücadelesi. Ben bu karşılaşmanın bol gollü olacağını düşünüyorum. Messi biliyorsunuz Arjantin'de milli takımı bıraktı, döndü. Miami'de de sezon sonuna kadar oynayacak. İki yarıda da 1,5 gol üst tercihini alacağım. Inter Miami DC United iki yarıda da 1,5 gol üst olur. New England Revelation Seattle Sounders maçında ev sahibinin ilk yarı atacağı bir gol tercih edilebilir. New England Seattle Sounders maçında ev sahibinin ilk yarı bir golü. New York Red Bull San Diego maçında San Diego deplasmanın iki golü. Yani deplasman 1,5 üst tercihi yapılabilir. New York Red Bulls San Diego maçında deplasman 1,5 gol üst. Orlando City Columbus mücadelesinde ilk yarı en az 2 gol olur diyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Orlando City Columbus maçında ilk yarı 1,5 gol üst. Philadelphia Real Salt Lake mücadelesinde ev sahibi takımın iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Philadelphia Real Salt Lake mücadelesinde ev sahibi takımın her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Ve son olarak Kansas City Portland mücadelesinde deplasman 1,5 üst bekliyorum. Kansas City Portland deplasman 1,5 üst. Ben yine söyleyeyim, tüm bunların hepsi Uğur Böceği'nde var. Gidip oradan görebileceksiniz. Mesaj gelmiş, ona bakalım hızlıca. Chelsea Bournemouth karşılaşma combo bahisleri. Chelsea 2 artı gol 6 korner demiş. Tebrik ederim sizi. Fenerbahçe 8 isabetli şut çeker demiş. Güzel bahis ama yani oran nedir ona göre ben değerlendiririm. Çünkü başka oranlar, çok güzel oranı olan bahisler vardı. O yüzden böyle bir soru soruyorum size de, oran nedir diye. Şu Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 2-2 oldu bu arada. Yani çok da güzel bir tercih yapmışız. Grazer Salzburg maçında Salzburg'un golü geri mi alındı? Hemen şöyle bir bakayım. Yani 1-0 öne geçmişti Salzburg ama galiba geri alınmış gol anladığım kadarıyla. Tekrar 0-0'a dönmüş çünkü. Bakalım. Ne diyor? Yani sanki offside nedeniyle iptal olmuş. Evet, tamam. Yapacak bir şey yok. Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Yine bol bol mesajlar gönderdiniz. Onu söyleyeyim. Ne diyor? Selamlar. Bu bahsin gelmesi için 6 korner yeterli mi? Yoksa Chelsea'nin mi 6 korner atması lazım demiş. Yani Chelsea'nin 6 korner atması lazım tabii. Yani burada siz taraf bahsi almışsınız. Chelsea 2 artı gol 6 artı korner almışsınız. Peki. Evet, dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınıma dahil olan, mesajlarıyla bugün bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Kazandıran da bir yayın oldu yine. Birazdan sevgili Caner Aydaş burada olacak ve saat 19 itibariyle Rizespor Fenerbahçe maçının heyecanını sizlere yaşatmaya çalışacak. Ben huzurlarınızdan ayrılırken güzel, keyifli bir hafta sonu, kazançlı, bol şanslı geçmesini de diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
1: Opel Mokka, cesur, sportif, yenilikçi tasarımı ve 1 milyon 572 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
5: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
6: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Maç Merkezi başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Maç Merkezi programı ile karşınızdayım. Ben Caner Aydaş. Saatler 22'ye kadar sizlerle birlikteyim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi de an itibariyle başladı iki takımada. Başarılar, umarım güzel bir mücadele izleriz. Birazdan kadroları sizlere sayacağım. Yarış da bu arada birazdan başlayacak. Yarışı da yine sizlere aktarıyor olacağız. Öncesinde atlar henüz daha starta girmediği için biz de haliyle mücadeleye başladık. Evet, Çaykur Rizespor şimdi sağ taraftan etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta gelir mi? Gendouzi yerde kaldı. Ceza sahasından orta, Kante uzaklaştırdı. Evet, etkili başladı Çaykur Rizespor. Hala da bu arada atak devam ediyor. Bir şut ederse o. Evet, dakikalar henüz 56. saniyede Çaykur Rizespor tehlikeli bir atak gerçekleştirdi ve Ederson'da kalan top ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Yanlış görmediysem Olavoyin ve top da Ederson'da kaldı. Birazdan kadroları sizlere sayacağım. Bugün tabii Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu da şunu gösteriyor. İki mücadele sonunda Thomas Reis yönetiminde henüz gol yemedi Trabzonspor ki uzun bir süre 10 kişi sürdürdüğü mücadelede yine de kazanmayı başardı. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
0: Maç merkezi devam edecek. Maç merkezi devam ediyor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
3: Numarada kolega çok geç çıkan 11 numaralı Akbörük Hızı da 100 metre kadar grubun gerisinde. Yarışın liderliğini içeriden gelen 6 numaralı Sakız Adası aldı. Hemen dışında 2 numaralı Esengür dolandı. Yarış süratlenmeye başladı. Bu noktada 3 boy geride 4 numaralı Şınbiki. Hemen dışında 12 numaralı Efor. 3 boy kadar geride ortada 10 numaralı Yaren Yar. 1 boy kadar geride 8 numaralı Bendeme. Onun 1 boy kadar gerisinde ortada 3 numaralı Sosan Yıldızı ilerliyor. Yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Şankut Hatun geldi. Onların 1 boy kadar gerisinde 13 numaralı Yıldız Sultan. 2 boy geride 1 numaralı Baby Arya. 2,5-3 boy geride 9 numaralı Kolega sırasıyla safkanlar son virajda. Liderliği aldı 2 numaralı Esengür Sakız Adası'ndan 2 boy kadar da fark yaptı. İçeride ikincilikte 6 numaralı Sakız Adası var. Üçüncülükte 12 numaralı Efor belirdi. Ortada 4 numaralı Şınbike var. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Yaren Yar. Yanında 7 numaralı Şankut Altun. 1 boy geride 8 numaralı Bendeme sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı Esengür düzlüğe lider çıktı. Son 400 metre pistin ortasında 2 boy farklı önde geliyor. Orta

0: Bulvardan 7 numaralı Şankut Hatun geldi. Esen Gür'ün dışına kadar dolandı. Bununla da yetinmedi. Liderliği aldı ve şimdi yeni lider 7 numaralı Şankut Hatun. İçeriden 8 numaralı Ben Demir'in geriden 1 numaralı Baby Arya'nın atakları var. Ancak son 150 metreye girilirken 7 numaralı Şankut Hatun 3 boy farkla lider. 8 numaralı Ben Demir'in 1 numaralı Baby Arya'nın atakları var. Ancak 7 numaralı Şankut Hatun liderliğini sürdürüyor. Ben Demir önünde Şankut Hatun kazanıyor. 1 numaralı Baby Arya koşudan 3. olarak ayrıldı. 13 numaralı Yıldız Sultan 4. 6 numaralı Sakız Adası da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 7 numaralı Şankut Hatun Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattı. Soru, görüş, önerilerinizi, maçlarla ilgili tahminlerinizi yazabilirsiniz. İnteraktif bir yayın olmasına mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyorum. En azından kendi yayınlarımda böyle olduğunu biliyorsunuz zaten. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İyi dileklerinizi gönderebilirsiniz. Nereden yazdığınızı yine gönderebilirsiniz. Hangi şehirden dinliyorsanız. Evet, Çaykur Rizespor'un kalesinde Fofana var. Mochi, Sayman, Mitat ve Aris savunma dörtlüsü. Taylan, Olavoyin, Laçi, Ahmet ve Mebude orta sahası 4-1-4 ve en önde de Sov'la mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson var. Ake, Şikrinyar, Semedo ve Archibrand. Hemen önlerinde Gendouzi ve Kante oynuyor. Sağ önde Greenwood, merkezde Asensio, solda Kerem ve en önde de Vedat Muriç görev yapıyor. Dediğim gibi iki takımada başarılar. Umarım çok keyifli bir maç olur. Keyifli bir maç bizi bekler. Temennim bu yönde. Evet, başka maçlar da var tabii. Onlara da bakacağız. TFF 1'de Kayseri Spor, Manisa Spor, Mücadele Spor'da Fenerbahçe etkili gelmeye çalışıyor. Greenwood son anda kaptırdı. Greenwood solda, Asensio merkezde, Vedat Muriç, Kerem sağa doğru deprese oldu ama Greenwood kendisi gitmeyi tercih etti ama sonuç alamadı. Şimdi Çaykur Rizespor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Laçi ceza sahasına girdi. Laçi bir orta savunmadan döndü. Sonrasında bir penaltı beklentisi, hakemin kararı. Devam çok tempolu bu arada bir mücadele. İlk 5 dakika itibariyle, daha doğrusu daha çok Çaykur Rizespor'un ön bölgede oynamasıyla geçti. İlk 5 dakika Fenerbahçe sadece bir kez gelebildi. Onda da şut atmayı başaramadı. Kayseri Spor, Manisa Spor 0-0, İstanbul Spor, Esenler Erok Spor 0-0 devam ediyor. İngiltere'de İsviçre Fulham maçı sadece bitmedi. Diğer maçlar sona erdi. Saat 19.30'da Manchester United Tottenham mücadelesini yine takip edeceğiz. İsviçre 2-1 önde Fulham karşısında derken şimdi Çaykur Rizespor yine sol taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Ahmet Kutucu ile Ahmet'in pası da Kerem pas arası yaptı ve tehlikeyi de uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında Vedat Muriç, Gendouzi ve sol taraftan şimdi Asensio ile çıkmaya çalışıyor. Bakalım hızlı çıkabilecek mi Fenerbahçe? Yok, çıkamadı. Çaykur Rizespor da tüm hatlarıyla kendi sahasına döndü. İspanya'da Vallecano Bilbao maçı yarıda kaldı 0-0 ve Alaves 2-1 geride. Fenerbahçe bu arada etkili geldi. Greenwood nereye vurdu? Üstten, çok üstten avuta vurdu. Alaves 2-1 yeniliyor. Atletico Madrid karşısında 90. dakika oynanıyor. Saat 19.30'da Barcelona Hedafe mücadelesi var. Bu mücadeleyi de yakından takip edeceğiz. Biliyorsunuz temsilcimiz Galatasaray'ın hafta içindeki rakiplerinden birisi. Ve o mücadeleyi de yine yakından takip edeceğiz. Bakalım Barcelona nasıl oynayacak, hep beraber göreceğiz. Fransa'da Lille ilk yarı 1-0 önde kapattı Lahavre karşısında. Bu arada savunmanın arkasına atılan bir top Fofana çıktı ve kontrol etti. İtalya'da Genoa Fiorentina'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Inter

maçı başladı. Dakika 7 ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fransa'da Lille'in Le Havre karşısında 1-0 üstünlüğü var. Almanya'da Bayern Münih puan kaybetti. Hoffenheim Hamburg'a 3-2 mağlup oldu kendi sahasında. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarı 1-1 bitmişti, öyle hatırlıyorum. Augsburg Bayern Münih'e çelme taktı ve 2-2 beraberlik var. Union Berlin Elversberg'i 1-0 mağlup etti. Paderborn kendi sahasında Stuttgart'a 2-0 mağlup oldu ve Mainz 05'te Leverkusen arasındaki mücadelede tam 7 gol vardı sevgili dinleyiciler. 3-4, yani Leverkusen deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. 19.30'da da Leipzig Frankfurt maçı var. Bu da yine keyifli bir maç olur diye tahmin ediyorum. Evet, dakikalar 8'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 0. Hani karşılıklı ataklar da var ama çok şu ana kadar net pozisyon yok. Sevgili Akif Bey, iyi yayınlar Caner abi demiş. Hadımköy'den yazıyorum. Yine bir akşam yürüyüşünde seni dinliyorum. Sana bir sorum olacak. Süper Lig maçlarını yayınlayan bir radyo yok mu? Ben aradım, bulamadım. Bildiğim kadarıyla yok sevgili Akif Bey. Zaten bizi dinlerseniz mümkün mertebe maçın önemli anlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz. Çok da anlatmaya gerek yok ama önemli anları dediğim gibi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hem maçın tamamını değil ama hem önemli anları hem istatistikleri, ki bunları genelde maçı yayınlayan radyolar vermiyor. Sadece işte maçı anlatıyorlar. En azından biz hem yorum yapabiliyoruz hem de istatistik verebiliyoruz. Bu anlamda bence değerli. Açıkçası ben bir dinleyici olsam, yani evde otursam ya da işte bir yürüyüş yapsam, dışarıda olsam fark etmez. Yani yorumlu bir şey dinlemek isterim. Bu arada Fenerbahçe etkili geliyor. Şimdi Asensio sağ tarafa, Semedo bir ortamı geldi ama korner. Fenerbahçe etkili geldi. Sağ taraftan Semedo'nun ortasında savunmaya çarpan top kornere gitti ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Dakikalar 11'i gösterirken sevgili dinleyiciler. TRT FM veriyor. İyi akşamlar. Şerman Bey yazmış. Dediğim gibi yani ben yayında olduğum için çok denk gelemiyorum haliyle. Bilemiyorum kimin verdiğini ama veriyorlarsa tabii oradan dinleyebilirsiniz. Bizi de dinleyebilirsiniz. Biz de buradan maçın önemli anlarını aktarmaya çalışıyoruz. İlk 10 dakika itibariyle Çaykur Rizespor biraz daha önde karşıladı. Biraz daha etkili gözüktü ama Fenerbahçe yavaş yavaş oyuna ağırlığını koymaya başladı. Biraz daha oyunu kontrol etmeye çalışıyor. Bu arada Ederson riskli bir pas ama Kante tecrübesinin de yardımıyla bir şekilde burada hata olmasını engelledi. Hollanda'da Go Ahead Eagles 3-2 önde Sparta Rotterdam karşısında. 81. dakika, 19.45'te Feyenoord AZ Alkmaar maçı var. Güzel maç olur. Gollü bir maç bekliyorum. Yine 21'de Fortuna Sittard Twente ve 22'de de Ajax Neklimejen maçları var. Bu maçlarda keyifli olmaya aday gibi gözüküyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bakıyorum şöyle, İspanya 2'de Sabadell deplasmanda Kota karşısında 2-1 mücadeleyi önde götürüyor. İtalya Serie B'de Pisa Vicenza karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve tekrar mücadeleye dönen Fenerbahçe etkili geldi. Bir vuruş ve top ağlarda. Fenerbahçe Yıldız Asensio ile 1-0 öne geçti dakikalar 11'i gösterirken. Az önce de bahsetmiştim. Fenerbahçe ilk 10 dakikada Çaykur Rizespor'un önündeki baskısını bir şekilde bekledi. Sonrasında yavaş yavaş oyunda dengeyi kurmaya başladı ve daha çok rakibin üzerine gitmeye başladı. O ataklardan birisi merkezde Asensio. Kerem'in hani aslında çok da pas verdi mi vermedi mi bilmiyorum ama Asensio vuruşu savunmaya çarptı ve kaleci Fofana da o sırada yere yattığı için üstünden yön değiştirip ağlara gitti. Yani Çaykur Rizesporlu oyuncu kendi kalesini atmış olabilir, bilemiyorum. Kime yazacaklar ama Asensio takımını 1-0 öne geçirdi dakikalar 13'ü gösterirken. Az önce de bahsettim, yani çok da böyle ilk 10 dakika itibariyle topa sahip olamadı Fenerbahçe ama o arada iyi savundu, onu söyleyelim. O baskıyı, ilk baskıyı iyi kırdı.
ve ilk tehlikeli atakta da golü bulmayı başardı. İyi akşamlar Caner abi, iyi yayınlar. Olay ki ilk yarı Rize galibiyeti veya beraberliğinden dolayı olursa diye düşündüm. Kendi kalesine gol olur diye düşündüm. Böyle bir iddia yaptım. Bakalım. Bakalım kendi kalesine verecekler mi bu golü? Bilemiyorum. Şöyle. Evet evet. Neydi? Evet, böyle bir dizi vardı. Sevgili Durmuş Deniz Doğru. Dizimizin neydi abi şey? Bu bizim müziğimizin dizinin adı neydi 90'lı yıllarda? MacGyver değil mi? Evet, MacGyver dizisinin müziği. Sevgili Vedat Bey özellikle bunu çok seviyormuş. O diziyi geçmişte çok izlemiş. Ya benim yaşım tabii o kadar büyük değil yani. Ben çok hatırlamıyorum ya Vedat Bey. Tabii benden çok yaşlı olduğu için haliyle. 90'lı yılları oradaki o müzikleri daha iyi biliyor. MacGyver dizisinin müziği güzel de bir müzik. Öyle aşağıda yavaş yavaş çalıyor. Evet, 0538-052-1487 WhatsApp Radyo Spor WhatsApp hattı. Soru, görüşü, önerilerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Dakikalar 14, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 1. Golü kime yazdılar? Bir bakalım. Asensio'ya mı yazdılar? Kendi kalesine mi? Evet, Asensio'ya yazılmış mesaj. Sen konuş, ben sabaha kadar dinlerim abi demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgili Akif. Selamlar, sevgiler. Evet, hemen şöyle bir şu ana kadarki istatistiklere bir bakalım. Kimler neler yapmış. Şimdi bu arada Fenerbahçe yine topu Çaykur Rizespor'a verdi ve tüm hatlarıyla kendi ikinci bölgesiyle birinci bölgede rakibi beklemeye çalışıyor. Tabii özellikle deplasmanda öne de geçerseniz sonrasında da bu tarz sporda Çaykur Rizespor etkili geldi. Bir vuruş dışarıda. Bir anda savunmanın arkasına atılan top Çaykur Rizespor. Fenerbahçe savunmasında derinliğin kaybolduğu an ama bu pozisyonu değerlendiremedi Çaykur Rizesporlu oyuncular. Evet, günün ilk maçında biliyorsunuz Gençler Birliği Ahmet Spor Kulübü mücadelesi 2-2 sona erdi. Sonrasında Alanya Spor Erzurum Spor maçında 0-0'lık beraberlik vardı. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu arada Fenerbahçe yine etkili geldi. Asensio çevirdi ama top taca çıktı. Burada Melih Kabasakal 10 kişi bıraktı rakibini. 45. dakikada kırmızı kart gördü. Ve bugünün son mücadelesinde de Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk ediyor. Çaykur Rizespor bu sezon henüz kendi sahasında maç kazanamadı sevgili dinleyiciler. Hani böyle bir dezavantajı olduğunu yaklaşık 2-3 hafta önce hatırlarsanız Süper Lig değerlendirmesinde bunu özellikle söylemiştim. Henüz kendi sahasında galibiyet alamamaktan ziyade henüz puan alamadı. İlginç olan da bu. Bütün puanlarını deplasmanda kazanarak aldı. Bu arada deplasmanda da bütün maçlarını kazandı. İlginç bir takım. İçeride yeniliyor, deplasmanda da kazanıyor. Hani yazsanız çizseniz bu kadar denk gelmez ama böyle bir görüntü var. Hatta bu maçla alakalı da öyle bir değerlendirme yapmıştım. Yani Fenerbahçe'nin içeride kazanamayan Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda şartlar her ne olursa olsun yine kazanmaya yakın olduğunu özellikle söylemiştim. Şu anda da zaten 1-0 önde ve şimdi ikinci gol için yine geliyor sarı lacivert takım. Asensio tabii takıma döndü. Önemli bir oyuncu. Çok da söylemeye gerek yok. Takım için ne kadar önemli olduğunu özellikle pas bağlantılarında çok çok önemli ve değerli. Fenerbahçe'nin iki golü de atan oyuncu oydu. İyi bir koşu ve sonrasında da doğru yerde topla buluşması. Evet, belki savunmanın da savunmaya çarpan topu alarak gitti ama nihayetinde orada bulunmak da önemli. Hani Kerem'e kalsa o pozisyonda o şut gelmeyecekti bence. Evet, Fenerbahçe yine gelmeye çalışıyor. Şimdi Vedat Moriç yetişti Gendozi'nin ortasında ve şimdi sol taraftan atak gelişecek. Archie Brown zorladı. Gereksiz bir zorlama diyebiliriz. Aslında yanında Vedat Moriç vardı. Hani Alver yapsa, Berkaç yapsa belki çok daha iyi bir pozisyon yakalayabilirdi Fenerbahçe. Evet, ilk 17-18 dakika itibariyle Fenerbahçe, daha doğrusu Çaykur Rizespor 136 topa sahip oldu. 3 şutu var. İkisi

0: 80 pas isabetiyle oynadılar. 81 pas denemesi yaptılar ve bunun 65'i başarılı, %80'e tekabül ediyor. İsabetli şut gol beklentisi 0.05, gol beklentisi 0.18, az önce ilettim. İsabetli şutu 2, isabetsiz 1, ceza sahasından şut 1, ceza sahası dışından da 2 şut attı Çaykur Rizespor. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştular. O da ilk 10 dakika itibariyle, bunu özellikle söylüyorum. Çünkü sonrasında tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde oynanıyor oyun. İlk 10 dakikada, hatta 10 da demeyeyim, 9 dakika itibariyle Çaykur Rizespor, sonrasında Fenerbahçe ipleri eline aldı. Biraz daha oyunda dengeyi sağladı ve rakibin üstüne daha çok gitmeye başladı. Tehdit oluşturmaya başladı ama ilk 9 dakika biraz bekledi. Şöyle bakıyorum. Uzun pas Çaykur Rizespor'da 16'da 6, %38 isabetli uzun pas yaptılar. 3. bölgede de şu ana kadar 14 isabetli pası var 23 denemeye karşı ve %61 pas isabetiyle oynadı Çaykur Rizespor. Asist beklentisi de 0.036. Şimdi Laçi'den ceza sahasına bir orta, Kerem uzaklaştırmayı başardı. Bakalım hızlı bir hücum olabilir mi? Olabilir. Kerem'den Greenwood'a. Şimdi Greenwood'dan en sola, orada kim var? Kante var. Kerem şimdi hareketlendi, ceza sahasına girecek ama kontra edemedi. Aslında Kante çok da güzel bir pas verdi Kerem'e ama burada Kerem'in topu kontrol edememesi ikinci golden etti Fenerbahçe'yi. Başka ne var? Şöyle bir bakalım. Evet, kaleci kurtarışı da Çaykur Rizespor'da şu ana kadar 0 diyelim. Fenerbahçe'ye bakalım. 1-0 önde Fenerbahçe. 11. dakikada Asensio topu ağlara gönderdi. 0.06 gol beklentisi. %62 topa sahip, topla oynuyor sarı lacivert takım. 2 şutu var. Birisi isabetli. Bir de köşe vuruşu kullandı. %89 pas isabetiyle oynuyor. 140 denemede 124'ü başarılı. İsabetli şut gol beklentisi 0.04. Zaten bir isabetli şutu var. Gol beklentisi 0.06 idi. Şöyle bakıyorum. Ceza sahası içinden şut 1, dışından da 1 şutu var. Rakip ceza sahasında da şu ana kadar, yani 21 dakika itibariyle sadece 4 kez topla buluştu sarı lacivertli oyuncular. Burada biraz daha sayıyı artırması gerekiyor Fenerbahçe'nin, hani %62 topa sahip olduğu oyunda. Rakibin de ilk 8-10 dakika sonrasında etkinliğinin azaldığı bir durumda bence daha fazla rakip ceza sahasına girebilmeli diye düşünüyorum. Uzun pas 18'de 13, %72 isabetle oynadılar. 3. bölgede de 36 denemeye karşı 27'si başarılı, yani 36 pas denemesi yaptılar ve 27'si başarılı, %75 pas isabetiyle oynuyor. Ki top kayıplarının bir kısmı da Kerem'e yazar. Yani Kerem biraz değil zaten, genel olarak fazlasıyla top kaybeden bir oyuncu. Asist beklentisi de 0.015. Daha doğrusu 0.15 Fenerbahçe'de şu ana kadar. Kaleci kurtarışı da 2. İlgilileri mutlaka vardır diye düşünüyorum. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Bu arada momentum'a da bir bakalım şu ana kadar. Yani ilk, az önce de söylemeye çalıştım, 10 dakika haricinde momentum tamamen Fenerbahçe'de. Çok böyle nadir. Hani birazdan aslında biraz daha detay vereceğim. Şimdi kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, bendeniz Caner Ayda. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattı. Soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Evet, şöyle az önce de söyledim, yani momentumu söyledim. İlk 7 dakika itibariyle tamamen Çaykur Rizespor'daydı. Sonrasında 8

8. dakikada 14. dakikaya kadar tamamen Fenerbahçe'deydi. Hani sanki böyle biraz siz oynayın, biraz biz oynayalım gibi bir durum var. Sonrasında yani Fenerbahçe golden sonra da momentumu yine arkasına almıştı. Daha fazla topla oynayan, daha çok rakip sahada olan takım Fenerbahçe'ydi. Pozisyonları her ne kadar olmasa bile. Bu arada Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahasında bir orta Skriniar dönen top. Bir vuruş savunmadan döndü. Ahmet de atak devam ediyor. Şimdi Ahmet önünü boşalttı dağlara taşlara. Evet, sonrasında 15'te yaklaşık 18 arasında yine momentum Çaykur Rizespor'da. Yine 3 dakikalık bir aktif dinlenme Fenerbahçe'de. Ve şöyle bir bakıyorum. 18'den işte şu anda dakika 24-6 dakikadır. Yine momentum Fenerbahçe'ye geçti. İlginç bir mücadele izliyoruz. Yani oyunda tam olarak hakimiyeti aslında ele alabilmiş değil Fenerbahçe. Çaykur Rizespor'un da zaman zaman oyuna ortak olduğunu söyleyelim. Az önce yeni atakta da benzer bir durum vardı. Yine Çaykur Rizespor tehlikeli bir şekilde geldi. Hatta iki kez fırsat vardı. İkisini de değerlendiremediler. Üst üste fırsatlar vardı. Dakikalar 25'i gösteriyor ve mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. TFF 1'de bir bakalım. Kayseri Spor Manisa Spor maçı 0-0 devam ediyor. Ama tempolu bir mücadele, pozisyonlu bir maç, sadece gol yok. Diğer tarafta Esenler Erok Spor İstanbul Spor karşısında deplasmanda 1-0 önde. Her ne kadar deplasman gibi olmasa da yine deplasman sayılabilir. Inter İtalya'da 2-0 önde. Parma karşısında 2-0. Erken dakikalarda buldukları gollerle öne geçti Inter. Susic ve Hakan Çalhanoğlu topu alarak göndermiş. Hakan da iyileşmiş. Milli takımda yoktu biliyorsunuz. Milli takım dönüşünde formasına kavuşmuş ve penaltıdan golü bulmayı başarmış. Fransa Ligi'nde de Lille Le Havre karşısında 1-0 öndeydi ve ikinci yarıda başladı. Hollanda'da Go Ahead Eagles 3-2 öndeydi. Sparta Rotterdam karşısında ve 3-3 oldu mücadele. Maç sonunda 3-3'lük bir beraberlik var. Başka nerede maç var? Şöyle bir bakalım. Evet, başka da böyle güzel maçlar. İsviçre Ligi'nde bir bakalım, oynanan maçlar var da. Hatta 3 mücadele var. Önce Avusturya'ya bakalım. Ried Tirol deplasmanında 1-0 önde 70. dakika. Grazerak Salzburg maçı yine 70. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İsveç'te günün İlk mücadelesinde AEK kendi sahasında Bromma Poşgarna'ya 6-5 kaybetti. Yani gördüğünüz gibi bir handbol maçı gibi bir mücadele. Bu arada Çaykur Rizespor etkili geldi. Bir dokunuş kaleci Ederson. Evet, yanlış duymadınız. AEK 5, Bromma Poşgarna 6. Gais kendi sahasında Sivri ise 1-0 kaybetti ve Mjällby Degerfors maçı da 0-0 ilk yarısı sona erdi. İsviçre'de Zürih Thun karşısında 1-0 geride, dakikalar 27. Servet Sion karşısında 2-0 önde, ilk yarı oynanıyor. Yine 27. dakika ve lider Lugano Luzern karşısında 1-0 önde. Burada da ilk yarı 2 gol bekliyoruz. Yani biz bekliyoruz ama onların haberi var mı bilmiyorum. Norveç'te lider Bodo Kristiansund'u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve Rosenborg Sandefjord karşısında 1-0 önde. Bu maçta da yine ilk yarı bir gol bekliyoruz. Temennimiz bu yönde, ilk yarıda en az bir 2-0. Hem Lugano Luzern maçında hem de Rosenborg Sandefjord maçında ilk yarı birer gol bekliyoruz. 27 ilk dakikalarda geldi gol. Her an gelebilir. Benim kuponum şöyleydi. Fenerbahçe maç boyunca 2 gol atar. Luzern Lugano ve Rosenborg Sandefjord maçında da 4 gol olur. Şu anda bu maçtan bir gole, diğer maçlardan iki maçtan da üçer gole ihtiyacım var. Olur mu? Zor ama tabii denedik. Bakalım. Umarım başarılı oluruz. Evet, tekrar mücadeleye dönelim. 29. dakika. Bu arada Barcelona birazdan Hetafe'yi konuk edecek. Kendi sahasında oynayacaklar için söyleyeyim. Barcelona'nın bol bol şut atmasını bekliyorum. Hani eğer bu arada savunmanın arkasına atan bir top. Kerem Kaleci'yle karşı karşıya, offside var mı? Bayrak kalkmadı. Kale boş dışarıya ama offside. Yalnız buradan da artık
kaleciyi çalımlayıp gitmesi lazım Kerem'in. Hani hiç böyle hayal falan kurdurmaması gerekiyor. Hani offside olmasa %99'luk bir gol pozisyonu. Ama o yani topu kontrol ederken gerçekten Kerem'in hani geliştiremediği herhalde şeylerden bir tanesi bu. Bir türlü geliştirmiyor. Bilmiyorum nasıl olacak ama bir şekilde oraları geliştirmesi gerekiyor bana sorarsanız. Orayı geliştiremediği için de yıllardır büyük bir sıkıntı yaşıyor bu konuda. Yani o ilk dokunuşu doğru yapsa aslında çok ciddi bir pozisyon olacaktı. Ama tabii öncesinde offside vardı ama hadi olmasa da diye söylüyorum. Değil mi? Problem olmaması. Evet, bu arada neden? Şöyle bir bakıyorum. Yok. Lugano Luzern maçı. Oradan goller bekliyoruz. Evet, dakikalar 29'u gösteriyor. Mücadelede Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 1 sevgili dinleyiciler. Şimdi yerde kalan bir oyuncu var. Ozan Ergün devam ettirdi mücadeleyi. Ve şimdi Çaykur Rizespor sağ taraftan gelecek. Bu arada saat 20.30'da başlayacak bir mücadele var. Bugün Bahçeşehir mücadelesinde son periyot maalesef gitti kupon. O da şu. Fenerbahçe Çayırova Belediyesi ile basketbolda oynayacak ve ben bugün Bahçeşehir maçında da denedim. İşte ev sahibi tüm periyotları kazanır karşı yakın maçıydı. Son periyotta 24-22 bitti, kaybettiler. Diğer periyotları kazanmışlardı. 5 küsür oran vardı, olmamıştı. Şimdi Fenerbahçe deplasmanda, Çayırova deplasmanında. Burada deplasmanın tüm periyotları, tüm çeyrekleri kazanmasını bekliyorum. 6.45 oran, hani bilmiyorum, gerçi kalkmış olabilir bu bahis. Ama hani eğer canlıdan falan olursa böyle bir deneme yapmıştık diyelim. Evet, Barcelona Hetafe maçı da başladı, o mücadelede Sport Plus'tan takip edebilirsiniz. Biz de yine bir taraftan o mücadeleyi takip ediyoruz. Şut sayacağız. Barcelona 24 şut atar tercihimiz vardı. Bakalım atabilecek mi? Bu arada Çaykur Rizespor çok fazla şut attı, onu söyleyeyim. Yani Ederson kurtarış yapar oynasaydık herhalde şu ana kadar çoktan gelmişti. Bu dördüncü kurtarış olması lazım Ederson. Hani maçın başından beri sürekli uzaktan deniyor Çaykur Rizesporlu oyuncular. Şu ana kadar da vuruşları Ederson'a gitti. Evet, 31. dakika ve mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Zaman zaman az önce de bahsettiğim gibi yani momentumun Çaykur Rizespor'a geçtiğinde söyleyebiliriz. Az önce söylemiştim, 24'ten sonra Fenerbahçe'nin şöyle bir dakika oyunu kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Sonrasında Çaykur Rizespor'da uzun bir süredir, yani 24-31, 7 dakikadır momentumun yine Çaykur Rizespor'a geçtiğini söyleyelim. Tabi buralardan çok fazla pozisyon üretemediler ama bu üretmeyecekler anlamına gelmiyor. 4 şut attılar şu o dakikadan sonra Fenerbahçe kalesine. Henüz tabi çok etkili şutları yok ama gol beklentisi 0.71. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin şu ana kadar ürettiği gol beklentisi 0.09, gole rağmen Çaykur Rizespor'da bu oran 0.75. 8 şut sonunda bakalım devam edebilecek mi Çaykur Rizespor ilk yarı sonuna kadar. Aslında hani çok da böyle kötü oynadığını söyleyemeyiz Çaykur Rizespor'un. Yani biraz şanssız bir gol yediler, onlar adına söylüyorum. Ve şu ana kadar da o gole bir reaksiyon gösteremediler. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Yine Fenerbahçe kendi yarı sahasında yaklaşık 6-7 dakikadır zaten benzer bir görüntü var. Çaykur Rizespor daha önde, Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü bölgesinde daha fazla pas yapmaya ve Fenerbahçeli oyuncuları topun peşinde koşturmaya çalışıyorlar. Yani boşluk bulmaya çalışıyorlar. Vedat Muruş de en önde, arkadaşlarını bir sağa koşmaları, bir sola hani bir şekilde el hareketleriyle kimin nereye koşması gerektiğini, hareketlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Şimdi mesela Çaykur Rizespor'lu oyuncular orta

0: arada pas yaparken öne çıkın dedi. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Son 800 metre ilerliyor safkanlar. Bir numaralı Rising Glory bir boy farklı önde. Üç numaralı Nosotros takipte bir boy kadar geride. İki numaralı Anka Erçelik üçüncülükte. İki boy geride dışta. Dört numaralı Otomun yarım boy geride içeride. Beş numaralı Liri Hammer sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. İki boy farklı bir numaralı Rising Glory önde. İkinciliği devralıyor iki numaralı Anka Erçelik. Hemen dışında üç numaralı Nosotros var. İki boy gerisine beş numaralı Liri Hammer sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere. Bir numaralı Rising Glory son düzlüğe lider çıktı. Ortada 2 numaralı Anka Erçelik, dışında 3 numaralı Nosotros içeride. 5 numaralı Lily Hammer. Son 400 metreye girildikten sonra 3 numaralı Nosotros geliyor. 1 numaralı Rising Glory'den liderliği alır içeriden. 5 numaralı Lily Hammer'ın gayretleri var. Son 200 metreye girilirken 3 numaralı Nosotros'u içeriden gelen 5 numaralı Lily Hammer yakaladı. Başa baş birincilik mücadelesi. Son 100 metre içeriden gelen Lily Hammer öne geçiyor. Bir boy farkla Lily Hammer kazanıyor. 3 numaralı Nosotros ikinci. 2 numaralı Anka Erçelik üçüncü. 1 numaralı Rising Glory dördüncü. 4 numaralı Otto Oman da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Lily Hammer Alaaddin Küründük'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Barcelona 1-0 öne geçti. Henüz 1. dakika oynanırken Anthony Gordon topu ağlara gönderdi. Orada da savunmaya çarptı ve yani ilk şut gol olur mu ya? Hani Hetafe dedik, bağrımıza bastık, savunma yapar, Barcelona bol şut atar. Ama ilk şutta golü bulmayı başardı. Bu tabii şut tercihimizin bundan sonraki dakikalarda gelmemesi için önemli bir neden. Barcelona durur mu? Durmaz tabii ama yani daha ilk denemede de gol olması biraz ilginç oldu. Bugün buraya gelirken işte Anthony Gordon 2 gol atar vardı. 32 oran mıydı? 18 oran mıydı? Sonra kendi kendime dedim ki ya orada Olmo var, Jesus var, işte Yamal var, Gordon kim falan diye böyle kendi kendime konuşurken ilk golü de attı. Şimdi ikinci gol de gelirse tadından yenmez diyelim. Evet, tekrar mücadeleye dönelim. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yerde kalan bir Çaykur Rizespor'lu oyuncu var. Ama ısrarla devam ediyor. Bu arada sonrasında iki Çaykur Rizespor'lu oyuncu birbirine girdi. İlginç şekilde ikisi de vurmayı tercih etti. Ve iyi bir şut gelmedi. Evet, Sov yerde kaldı. Bir süredir yerde, hala yerde. Ayağına bir darbe aldığını söylüyor. Ake'nin ayağına bir darbe de bulunduğunu söylüyor. Bakalım vardan bir uyarı gelecek mi? Ake bir şey yapmadım diyor. Evet, oyun devam ediyor. Ozan Ergün herhangi bir şey yok dedi. Pozisyonu da çok doğru düzgün göremediğimizi söyleyelim. Yani bir şey varsa da dediğim gibi yayıncı kuruluş çok fazla göstermediği için en azından ben yorum yapamam. Yapmam çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla göremedik pozisyonu. Evet, dakikalar 37'yi gösteriyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve şöyle şu Luzern-Lugano maçından gol bekliyorum ama gelmiyor. İlk yarıda neler kaçıyor neler ama maalesef maçın başında gelen gol, sonrasında başka da gol gelmedi. Kötü oldu ya, maç başında geldi gol, sonra da bir daha atamadılar. Bu arada Kayseri Spor Manisa Spor karşısında 1-0 öne geçti.

dakikalar 38'i gösterirken zaten çok üstün oynuyordu. Bir yerde atacaklardı. En sonunda da atmayı başardılar. Evet, tekrar Rize'ye dönelim. Mücadelede 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Çaykur Rizespor sağ taraftan çok adamla, hatta 5-4 geliyorlar. 5-5 pozisyon ama kim oradaki oyuncu bilemiyorum ama çok oyalandı Fenerbahçe. Vedat Muriç hariç herkes döndü aslında 5-5 pozisyonlu ki hücum eden her zaman avantajlıdır. Ama gidemedi oyuncu, ayağına dolaştı top sürerken ve Fenerbahçeli oyuncular da döndü. Şimdi ceza sahasında bir orta, Şikrinyar uzaklaştırdı. Kerem kontrol edemedi, atak devam ediyor içeriye. Bir orta daha, yine Şikrinyar. Evet, Genduzi yerde kaldı. Ozan Ergün devam ettirdi pozisyonda da. Çaykur Rizespor hata devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi momentum bir süredir Çaykur Rizespor'da ve Fenerbahçe bu momentumu kıramıyor. Yani atak gerçekleştiremiyor. İlk yarıda kötü bir oyun diyebiliriz şu ana kadar. 9 şutu var Çaykur Rizespor'un. Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Daha fazlası açıkçası bekleniyordu bence. Sanırım herhalde hepimiz daha fazla şut bekliyorduk Fenerbahçe'de. Evet, 3 şutu var. İkisi isabetli. 0.09 hala gol beklentisi düşük, yani onu söyleyeyim. Momentum'da uzun bir süredir, yani neredeyse 10 dakikadır tamamen Çaykur Rizespor'da. Şöyle söyleyeyim, 27 şu anda 40, 13 dakikadır tamamen Çaykur Rizespor üstünlüğüyle geçiyor mücadele. 1-0 geride olmasına rağmen Çaykur Rizespor yine de rakibini sıkıştırmaya çalışıyor. Rakibi karşısında pozisyon bulmaya çalışıyor, zorlamaya çalışıyor. Aslında doğrusu bu. Evet, şu ana kadar da çok başarılı olamasalar da yine de denemelerini devam ediyorlar. Inter 3-0 önde. Parma karşısında üstün bir oyun ve milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da penaltıdan gol attığı mücadelede 3-0 Parma karşısında önde götürüyor. Mücadeleyi biliyorsunuz, ligde de bu puanla beraber eğer Roma puan kaybederse, kaybetmezse de Roma ile aynı puanda olacaklar. Liderliği yükselecek, maç fazlasıyla Inter. Orada rakipsiz gibi gözüküyor. Öyle düşünüyorum. Çok kolay değil. Bir şekilde Inter'in iyi gidişatını durdurmak çok da kolay değil. Leipzig maçın hemen başında Frankfurt karşısında 2 gol bulmayı başardı. Nkunku ve şöyle bir bakayım, biraz küçük, Manzuzi ile 2 gol bulmayı başardı ve 2-0 önde Leipzig. Evet, Leipzig 2-0 önde Frankfurt karşısında. Frankfurt da bu sezona kabus gibi başladı. Çok kötü başladı. Hala da çok kötü devam ediyor. Bugün de maçın hemen ilk 10 dakikasında 2 gol yediler. Öyle ya da böyle 2 gol yemeyi başardılar. Dakikalar 43'ü gösteriyor. Mücadelede Çaykur Rizespor 0 Fenerbahçe 1 skoru devam ediyor. Hemen şöyle bir istatistiklere bakalım sevgili dinleyiciler, neler oluyor. 10 şutu var Çaykur Rizespor'un. 4'ü isabetli. 0.77 gol beklentisi. Bir büyük şansları var. Nispeten büyük sayılabilir. Gol beklentisini söyledim. İsabetli şut gol beklentisi 0.46. Rakip ceza sahasından 4 kez denediler. 6 şutu da rakip ceza sahasının dışından denediler. Rakip ceza sahasında, yani Fenerbahçe'nin ceza sahasında 14 kez topla buluşmayı başardılar. Bu arada yine soldan çok etkili geliyor Çaykur Rizespor. İçeriye bir orta, Musa, daha doğrusu Sov'dan önce Musa Sov diyecektim. Sov'dan önce, Ali Sov'dan önce savunma uzaklaştırmayı başardı ama atak devam ediyor. Şimdi Çaykur Rizespor adına Taylan'ın pasında, evet, etkili olamadı. Ozan Ergün de faul verdi. Laçin'in bu pozisyonda faul yaptığını, Semedo'ya faul yaptığını işaret etti. Faul, yani pozisyon bence.
İtiraz etti ama faal pozisyon yani. Eliyle itiyor oyuncu belinden. Haliyle bir faal olması normal. %83 pas isabetiyle oynadı. 217 denemesi var. Çaykur Rizespor'un 181'i başarılı uzun pas. 38'de 22 %58. Aslında uzun pastan ziyade kısa paslarla gitmesi bence daha iyi Çaykur Rizespor için. Çünkü Fenerbahçe zaten bekliyor. Evet. Fenerbahçe zaten kendi birinci bölgesinde bol bol bekliyor. Bakalım neler olacak. Tabii bir yerde de aslında Fenerbahçe için de yani golden sonra bu kadar oyunu vermesi, sürekli beklemesi de çok iyi bir şey değil. Yani böyle devam ederse ikinci yarıda gol yiyebilir Fenerbahçe. Ki onlardan birisi şimdi Alisson ve Ederson çıktı, kontrol etti. Evet, mesela Ederson'un 4 kurtarışı var şu ana kadar. Fenerbahçe'nin toplam 3 şutu var. X'i isabetli 0.09 gol beklentisi. %53 topa sahip olarak oynadı Fenerbahçe. %81 pas isabeti var. 89'dan 81'e düştü. Hani bu da aslında momentumun ne kadar Çaykur Rizespor'a geçtiğinin bir göstergesi. Sürekli pas hatası yapmaya başladı Fenerbahçe. Bence bunu bir şekilde hani düzeltmeleri lazım. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bir yerde düzeltmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Mutlaka diğer türlü sıkıntı. Rakip sürekli geliyor. Sürekli atakta bir yerde bir hata yaptığınız zaman golü yiyebilirsiniz. Evet, artık ilk yarının son dakikaları artı bir oynanacak. Hakemlik de çok fazla bu arada, ilk yarıda bir şey olmadı. Yerde kalan bir Çaykur Rizesporlu oyuncu var. Hani onu da dediğim gibi çok göremedim. Hani göremediğim için de çok değerlendirme yapamadım. Ama hani ilk yarı itibariyle hakemlikte, Ozan Ergünlük'te herhangi bir şey olmadı diyelim. Evet, 45 artı 1 oynanacak. Her an düdük çalabilir. Yaklaşık bir 14-15 dakika momentumu tamamen Çaykur Rizespor'a verdi Fenerbahçe. Bunu mutlaka konuşacaktır. Öyle tahmin ediyorum İsmail Hoca. İkinci yarının başı itibariyle bir şekilde daha fazla önde oynamaları gerektiği, daha fazla pas yapmaları gerektiğini, yani sürekli topun peşinde koşmaya başladı. Dediğim gibi hani bu Fenerbahçe gibi takımlar, büyük takımlar üzerinde çok da istenilen bir şey değil. Evet, ilk yarı sona erdi sevgili dinleyiciler ve ilk yarıyı Fenerbahçe Asensio'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Maçın hemen başında, yani 10. dakikada, 11. dakikada Fenerbahçe Asensio ile golü buldu. Sonrasında daha fazla topla oynamasına rağmen, ki 62'ydi bir ara hatırlarsanız söylemiştim. Her geçen dakika, özellikle 17-18. dakikadan sonra zaman zaman Çaykur Rizespor'a momentumun geçtiğini söyleyelim. 25'ten sonra da yani ilk yarı bitene kadar tamamen Çaykur Rizespor'un isteği doğrultusunda, onların her istediğini neredeyse yaptığı bir mücadele oldu. Yani momentum, bu arada bunu ben söylemiyorum, şu anda önümde momentum şeyi var, istatistiği var. Yani 27'den 45 artı 1'e kadar, ki tabi burada hani bu momentumun derecesi de çok yüksek bazı yerlerde, bazı yerlerde biraz daha düşük ama sıfır noktasında değil, hep Çaykur Rizespor'un kontrolünde geçti. Şunun için söylüyorum, eğer ikinci yarıda Fenerbahçe bir şeyleri değiştirmezse işler çok da istenildiği şekilde olmayabilir. Gol yiyebilir, bunu söyleyeyim. Çünkü ilk yarıda denediler Çaykur Rizespor'lu oyuncular. Bir şekilde ya önden birilerini çıkaracak ya orta sahayı üçleyecek, hani biraz daha oyunu kontrol edecek, rakibin bu kadar gelmesini engelleyecek, ama mutlaka İsmail Hoca'nın bir şeyler yapması gerekiyor. Yine ilk kere itibariyle hemen şöyle ratingleri de sizlere bir aktarayım. Maçın en yüksek ratingi tabii tüm takım için söylüyorum. Yani bütün oyuncular için, 22 oyuncu için söylüyorum. Ederson'da ilk kere itibariyle 4 kurtarışı var yanlış hatırlamıyorsam. Yine Asensio ilk kere itibariyle bence hani gol attı ama yine de istasyonlarda, doğru istasyonlarda, doğru yerlerde hep topla buluştu.
Çaykur Rizespor'da sayın

Yine ilk yarıda fena bir reytingi yok. 7 reytingde ilk yarı itibariyle onun da oynadığını söyleyelim. Fena bir görüntüsü yoktu. Burada tabii Fenerbahçe adına özellikle Kante ilk yarı itibariyle iyi bir reytingde değildi. 6 reytingde yine Greenwood aynı şekilde ilk yarı bir ara iyiydi ama sonrasında o da aslında Kerem'le zaman zaman alan paylaştılar. Sağa geçti, sola geçti. Ama istediğini ilk yarı itibariyle yapamadığını söyleyebiliriz. Gol beklentisi anlamında Fenerbahçe'de ilk yarı itibariyle özellikle söylüyorum. Hayal kırıklığı yaratan oyunculardan birisiydi. Vedat Muriç çok koştu, çok mücadele etti ama 12 kez topla buluştu ve 6'sı isabetsizdi ya verdiği pasın. Yani 12'de 6 isabetli pası var. %50 ile oynadı. Özellikle ön bölgede biraz daha istasyon olması beklenen Vedat Muriç'in. İkinci yarıda biraz daha belki buraları iyi kontrol etmesi gerekiyor. Kerem'e de bir bakalım. İlk yarıda biraz hani çok koştu, mücadele etti ama yine top kaybı var. Aslında Vedat Muriç'e göre daha iyi. 14'te 10 isabetli pasla oynamış. %71 ile oynamış. Asensio ilk yarı itibariyle iyiydi dediğim gibi. Asensio %81, 16'da 13. Hem gol beklentisi hem de özellikle pas alışverişlerinde 20. dakikaya, 24'e kadar fena değildi ama o da ondan sonra tamamen topun peşinde koşmaya başladı bütün takım gibi. İkinci yarı ne olur? Bence bana sorarsanız benim düşüncem gördüğüm kadarıyla İsmail Hoca'nın mutlaka bir müdahalede bulunması gerekiyor. Ya önde oynayacak Fenerbahçe biraz daha bu kadar geride derinde savunma yapmayacak ya da eğer yok ya biz savunup 1-0 kazanalım ya da bu skoru koruyalım, geçişlerle gol atalım gibi bir durumu varsa o zaman mutlaka orta sahaya bir takviye gerekse Asensio'yu sağa, Greenwood'u sol öne, hani bir klasik 10 numarasız oynayıp Çaykur Rizespor'un orta sahadaki üstünlüğünü, topla haşır neşirliğini bir şekilde engellemek lazım bana sorarsanız. Çünkü rakip de Ahmet Kutucu, Mebuda, Olavoyin ve Laçi ile beraber Taylan Antalyalı, yani beşli bir orta saha ve ofans kurgusu hani karşılarken de çok fazla sayısal olarak fazlalık var. Fenerbahçe'de bu durum, hani Greenwood çok fazla savunmaya gelmiyor. Asensio nispeten yani gelme şeyi de belli. Bu durumda kime kalıyor? Kante, Gendouzi, işte biraz da belki Kerem savunmaya yardım ediyor. Mutlaka oraya bir takviyede bulunması gerekiyor bana sorarsanız. İlk yarının durumu bu. Çaykur Rizespor üzerine de bakarsak ne demiş dinleyicimiz? Asensio ve Greenwood formasına bakın. Ter yok demiş dinleyicimiz. Onu bilemem. Belki hava soğuktur. O yüzden terlememişlerdir Hakan Bey. Yani illa da böyle oluk oluk ter mi akması lazım? Yani terlemeyen oyuncu ne yapacak mesela? Öyle insanlar da var. Sonuçta hiç terlemiyor yani. Hamamda, saunada terlemeyen insanlar var yani. Öyle bir vücut yapısı var. Bu durumda şey mi yapalım? Hani vücudundaki ter miktarına göre mi değerlendirelim? Koştular yani, o kadar da değil. Şimdi koşu, kim ne kadar koştu kısmını uğraşmayayım, çıkarmayayım ama herkes koştu. Burada birilerini korumak için söylemiyorum ama herkes koştu tabii ki, mücadele etti. Burada önemli olan takımın genel olarak biraz daha öne çıkması bence Fenerbahçe adına. Ben bu anlamda bir eleştiride bulundum, onu söyleyeyim. Yoksa hani herkes tabii ki koşmanız da gerekiyor. Çok da yapacak bir şey yok. Koşmadan olmuyor zaten bu işler. Rakibiniz kadar en az koşmanız, mücadele etmeniz gerekiyor. Çaykur Rizespor'da bence ilk yarı fena değildi. Yani Fenerbahçe'yi ancak bu kadar oynayabilirsiniz. Hem pozisyon anlamında üretmeye çalıştılar. Hem uzaktan şutlarla bir şekilde Ederson'u mağlup etmeye çalıştılar. Bence ilk yarı itibariyle, bu benim tabii kendi kişisel fikrim, hani katılmayabilirsiniz, abi ne alakası var diyebilirsiniz. Bence ilk yarı itibariyle Çaykur Rizespor'da eksik olan neydi biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Hazır olun. Sadece bir faul yaptılar yani. 46 dakika itibariyle çok böyle hazırlık maçı statüsünde bir mücadele oynuyor Çaykur Rizespor. Daha agresif olmaları gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük takımlardan puan almak istiyorsanız
Ahmet Spor'un Beşiktaş'a uyguladığı tarifeyi uygulamanız gerekiyor. Yani

0: Gerekirse rakibi sertlikte sindireceksiniz. Şimdi bunu yapmazsanız rakibiniz de hani gol atar sonrasında da bir şekilde savunur yani. 45 dakika 45 artı 1 dakika itibar yani 46 dakikada bir faul var sadece Çaykur Rizespor'lu oyuncuların yaptığı. Hani haliyle özellikle Fenerbahçe'deyken top rakibi bir şekilde daha temaslı bir oyuna zorlamanız gerekiyor. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Peki birazdan ikinci yarı başlayacak sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım. Sonrasında da bir araya gidelim. Var mı gol? Neler var? Kimden var? Hemen şöyle bir bakayım. Leipzig maçına bakayım. 2-0 yazıklar olsun Frankfurt. İlk yarı var oynamıştık. Bu kuponumuzda yatmış olacak. Evet bir araya gidelim. Saat başında buradayız.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 16'da Trabzonspor Samsunspor deplasmanına, saat 19'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Süper Lig coşkusunu başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: geldim aşkım. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: Mukatova birlikte. Mukatoviç yerini aldı. 8 numaralı Şahin Batur da kullarına şimdi giriyor. Dört numaralı Bermanova ve 9 numaralı Şensoy kaldılar dışarıda.

9 numaralı Şensoy kulvarına yakın. Şensoy'da starttaki yerini almak üzere. Daha gerideyse 4 numaralı Bermanova var. Meydan mücadele 1600 metre mesafeli kum pistte toplam 9 atı izleyeceğiz. Startın gerisinde Bermanova var. 9 numaralı Şensoy'un ardından Bermanova da kulvarına girecek birazdan.

9 numaralı şans oyun hazırlığı bitmek üzere. Şimdi o da yerini alıyor artık. 4 numaralı Bermanova birazdan box'a doğru ilerleyecek. Şimdi sıra Bermanova'ya geldi. Ve 4 numaralı Bermanova da

0: Ve 4 numarada Bermanova da starttaki yerini almak üzere artık. Kapakları kapatılınca Bermanova da kulvarına girmiş olacak. Ve şimdi Bermanova da yerini aldı. Tyler Box için de start verildi ve 7. koşu başladı. Rakiplerinin 4 boy 5 boy gerisine başlayabildi. 1 numaralı Sertesen gecikti. Koşunun liderliğini 3 numarada Tuğur Aptay üstlendi. 1 boy gerisine ikincilikte içeride. 8 numarada Şahin Batur var. Yarım boy kadar geriden 7 numarada Otay ve 5 numaralı Irçın da daş öne geldiler. 1 boy kadar gerilerinde 9 numarada Şensoy var. Şensoy'un hemen dışına doğru 6 numaralı Mukatovic dolandı. 1,5 boy geride 2 numaralı Çağmo'nun. 1 boy gerisinde 4 numaralı Bermanova. Hemen dışlarında 1 numaralı Sertesen sırasıyla atlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Koşunun lideri 3 numaralı Tuğur Aptay. Yarım boy gerisindeki 7 numaralı Otay şimdi asfaltta liderliği almaya çalıştı. Bunu başardı. Bu kez de dışarıdan 6 numaralı Mukatovic bindirdi. 1 numaralı Sertesen de onlara katıldı. 6 numaralı Mukatovic şimdi en önde. İkincilikte 1 numaralı Sertesen var. 1 boy kadar geriden 3. ve 3 numaralı Tuğur Aptay'ın yanından 4 numaralı Bermanova geldi. Ortada kaldı 7 numaralı Otay. O 5.likte 1 boy kadar geride 5 numaralı Irçın Dadaş. İçinde 8 numaralı Şahin Batur. 2 boy geride 2 numaralı Çağım. Dışında 9 numaralı Şensoy sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 6 numaralı Mukatovic'in asfaltta önüne geçme çabasında 1 numaralı Sert Esen ki yarışa geç başlamıştı 2-3 boy kadar, 5 boy kadar düzeltiyorum. Şimdi 6 numaralı Mukatovic'in önüne geçme çabasında bunu başardı. Hemen arkasına da 3 numaralı Tuğur Aptay yerleşti. Düzlükte safkanlar 1 numaralı Sert Esen, 6 numaralı Mukatovic mücadelesine 3 numaralı Tuğur Aptay katılıyor. Ortadan da 9 numaralı Şensoy'un gayretleri var. 8 numaralı Şahin Batur'la birlikte safkanlar son 300 metreye girdi. İçeriden gelen 8 numaralı Şahin Batur liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Sertesen'in, 3 numaralı Tuğur Aptay'ın ve geriden 9 numaralı Şensoy'un atakları var. 8 numaralı Şahin Batur direniyor ama 3 numaralı Tuğur Aptay giriyor farkı azaltmak için. Toparlandı yeniden. 8 numaralı Şahin Batur, içeriden de 2 numaralı Çağım geliyor sonlarda. 8 numaralı Şahin Batur kazanıyor. İkincilik fotoda bitti. 2 numaralı Çağım ve 9 numaralı Şensoy arasında 3 numaralı Tuğur Aptay 4. 1 numaralı Sertesen de yarışı 5. tamamladı. 8 numaralı Şahin Batur Alican İnci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi Caner Aydaş ben, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, ikinci yarı başladı. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Kerem'le sizle birlikte olmadığımız dakikalarda gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Kerem bomboş ama topu ağlara gönderemedi aslında. Sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bayağı da bir boştu. Plase'yi yaptı ama plasesi yandan avuta gitti. Dediğim gibi çok net bir fırsattı. Hatta belki gol pozisyonundan daha net bir fırsattı. Fenerbahçe'nin yakaladığı ikinci yarıda, hatta maçın başından beri yakaladı. En net pozisyondu Fenerbahçe adına. Dakikalar 49 ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Aydın abi demiş ki Fenerbahçe bu futbolda yeneceğini zannederse yenilir demiş. Evet, Kerem de az önce golden sonra, daha doğrusu kaçırdığı pozisyondan sonra baya bir kendi kendine yani golü nasıl kaçırdım diye şöyle bir motivasyonunu tekrar düzeltmeye çalışıyor.

ya da kendine kızıyor diyelim. Çok net bir fırsattı gerçekten kaçan. Barcelona 2-0 öne geçti Etafe karşısında. Dakikalar 34'ü gösteriyor yanlış görmüyorsam. Evet 34 ve 2-0 önde. Anthony Gordon ve Jesus da golü buldu. Barcelona biraz da şans golleri. Etafe hala maç 0-0 gibi kendi yarı sahasında savunma yapıyor. Yani tamamen inanılmaz çağ dışı futbol oynayan bir takım Etafe. Enes de bu arada orada oynuyor biliyorsunuz temsilcimiz. Ama bu Etafe'yi seveceğimiz anlamına gelmiyor diyelim. Gerçekten çok ilginç bir takım. Sürekli savunma yapmaya çalışan bir takım. Evet tekrar bir mücadeleye dönelim. Şimdi Ahmet de gelmeye çalışıyor. Çaykur Rizespor Ahmet'ten merkeze. Şimdi bir şut dışarıda. Evet Çaykur Rizespor merkezden geldi. Ahmet'ten Olovoin çok sert vurdu. Kalenin yanından Ederson'un bakışları arasında top avuta gitti ama gerçekten çok iyi bir fırsattı. Çaykur Rizespor için onu söyleyeyim. Net bir fırsattı. Ki zaten maçın başından beri bunu deniyor Çaykur Rizespor. Evet az önce Kerem'in yaptığı bir faul var. Ozan Ergün serbest vuruşu işaret etti ve oyun tekrar başladı. İkinci yarıda 7 dakika geride kaldı ve mücadelede Fenerbahçe'nin 10. dakikada Asensio'nun attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. İkinci yarıda da hemen maçın ikinci yarının başı itibariyle Fenerbahçe biraz sanki önde karşıladı. Sonra tekrar momentum şu dakikalarda yavaş yavaş Çaykur Rizespor'a yine geçmeye başladı. Hatta son 2 dakikadır Çaykur Rizespor gelmeye başladı. Bu arada Leipzig 3-0 öne geçti. Onu da tekrar bir söyleyeyim. Frankfurt karşısında 3-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden gol olup yağıyorlar. Bakalım Almanya'da bugün bir maç daha artı 6 olacak mı? Kayseri Spor TFF 1'de 2-0 öne geçti Manisa karşısında. Bu arada Çaykur Rizespor çok etkili geleceğiz. Aslında bir orta son anda Ake son anda çok önemli bir müdahalede bulundu sevgili dinleyiciler. Sağ taraftan çok tehlikeli geldi Çaykur Rizespor. Ceza sahasında sert bir orta son anda Ake dokundu ve topu da taca gönderdi ama çok iyi bir fırsattı onu söyleyeyim. Hatta uzun bir taç mı köşe vuruşu mu çok da emin olamadım. Evet köşe vuruşu olmuş. Hani sanki taç kullanacak gibi gördük ama evet Moçi'de yine ceza sahasında Attila Moçi Macar futbolcu o da kornerde rakip ceza sahasına gitti. Fenerbahçe ceza sahasında ama iyi bir orta gelmedi Laçi'den. Şimdi Fofana tekrar uzun bir vuruşta sol taraftan atağı şekillendirmeye çalışacaktı diyecektim. O da hata yaptı. Devamında Fenerbahçeli oyuncular da hata yaptı. Top tekrar Çaykur Rizesporlu oyunculara teslim ettiler. Az önce de söyledim. Yani şu ana kadar ilk kere itibariyle zaten momentumu büyük bir ölçüde vermişlerdi. Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe. Bu arada Manisa Spor farkı 1'e indirdi Atakan'la. 2-1'e getirdi skoru. TFF 1'de güzel bir mücadele, gollü bir maç izliyoruz. İlk yarıda momentumun büyük bir kısmını yani oyunun büyük bir kısmını Çaykur Rizespor'a verdi Fenerbahçe. İkinci yarıda da hemen başında bir 2-3 dakika yine 51'e kadar daha iyi gözüktü rakipten. Yine ama verdiler. Çaykur Rizespor momentumu yine eline aldı ama daha tabii ne kadar sürdürür bilmiyorum. Fenerbahçe'nin biraz pas yapması lazım bence. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Bu arada bir ara pası son anda Ake inanılmaz bir pas arası yaptı ki çok değerliydi. Bu pas

Hemen şöyle bakalım, ilk yarı sonunda yani ikinci yarının başında bir oyuncu değişikliği yok iki takımdan da. İkisi de, iki takım hocaları da oynanan oyundan ya da saha içindeki oyunculardan memnun olsa gerek ki herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadılar. Bakalım, herhalde bir 60'ı görürüz diye tahmin ediyorum. Oyuncu değişikleri için sonrasında bakarız tabii ki. Evet, ilk yarı, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin bir şutu Kerem'de avuta gitmişti. Çaykur Rizespor'un da iki şutu var. Henüz kaleyi bulan isabetli bir şut yok. İki takımdan da, onu da bir söylemekte fayda görüyorum. İsabetli şut yok ikinci yarı itibariyle. İkinci yarı itibariyle %57 Çaykur Rizespor toplu oynuyor. %43 Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın işte aslında benim yıllardır eleştirdiğim konulardan bir tanesi de bu. Yani bir şekilde skor aldıktan sonra takım bir şekilde hani kontrollü oynamaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe gibi takımlar, hani büyük takımlar içeride dışarıda fark etmez ama en az 2 atıp sonrasında kontrole başlamalı. Minimum 2 atmalı bu arada. Hani 1 yetmez. Minimum 2 atıp sonrasında evet kontrol oyununa başlayabilir. Buna bir şey diyemem. Bu arada Çaykur Rizespor yine geliyor. Sağ taraftan şimdi ceza sahasında bir orta köşe vuruşu. Yani akın akın geliyor Çaykur Rizespor. Yaklaşık bir 20 dakikadır, 25 dakikadır. Hani ben burada tabii söylemeye çalışıyorum ama benim söylemem yetmez. Sonuçta İsmail Hoca'nın bunu görüp bir şekilde olaya, oyuna bir müdahale etmesi gerekiyor. Aslında her geçen dakika Çaykur Rizespor'u gole biraz daha yaklaştırıyor. Bir şekilde hocanın müdahale etmesi gerekiyor artık. Onu tabii okuyacak olan İsmail Hoca. Ama şu andaki görüntü Çaykur Rizespor hani bir şekilde bir hata yaptırıp golü ya uzaktan şutla ya işte köşe vuruşuyla duran topla kazanabilir. En azından zorluyorlar. Evet, tekrar gelmeye çalışıyor. Tabii orada da bence bana sorarsan en fazla zorlayan oyunculardan birisi Ahmet Kutucu ama şu ana kadar bütün zorlamaları aslında olumsuz. Hoca da ona bence iyi sabretti şu ana kadar. Yani maçın en kötülerinden birisi Çaykur Rizespor adına. Ama ısrarla da o da oyunda kalmaya devam ediyor. Yani oraya belki yapılacak iyi bir hamle biraz daha böyle evet yani oyunu tutacak ya da hızlı bir şekilde top kaybetmeyecek bir oyuncu olsa belki daha iyi olabilir. Evet, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şu anda hazırlanıyor. Oyuna dahil olacak gibi gözüküyor. Greenwood mu Asensio mu bilemiyorum ama herhalde birisini çıkaracak. İlk yarı itibariyle söylemiştim size 17 numarayla. Evet, Asensio oyundan alındı. Dakika 58'i gösterirken Asensio herhalde bekliyordu. Muhtemelen soyunma odasında söylemişlerdir kendisine. Hani bir süre daha oyna, sonrasında seni çıkartalım diye. Oyundan çıkacak kadar kötü oynadı mı Asensio? Yani bilmiyorum tabii, hani bu belki hazır değildir. O yüzden olabilir. O yüzden yani bir şey söyleyemem tabii ki. Ama Fenerbahçe'de reyting anlamında şu anda Ederson'dan sonra hala maçın en iyisi Asensio gözüküyor. Bunu söyleyeyim. Sonra efendim söylemedi demeyin. Yani 59 dakika itibariyle Fenerbahçe'de en fazla reyting alan oyuncu Ederson. Sonrasında da Asensio geliyor. Sonra Guendouzi, Skriniar diye sıralanıyor ama Skriniar veya Guendouzi 7 reytingin altında. Üstünde sadece Ederson'da Asensio vardı. Neyse, hocanın tercihi bu şekilde tabii. Yani buna bir şey diyemeyiz. Belki sakatlığı vardır. Mutlaka bir bildiği bir şey vardır bence. İrfan Can Kahveci oyuna dahil olduğu dakikalar 59'u gösterirken Fenerbahçe taze bir kan, belki de önde biraz daha topu tutmak için böyle bir değişikliğe gitti ama Çaykur Rizespor'un etkinliği de devam ediyor. Yaklaşık 52'den itibaren momentum Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe yarı sahasında oynanıyor oyun, onu söyleyeyim. Yani çok tehlikeli
bir iki kez gerekiyor.

iki takımdan da. Çaykur Rizespor'un iki köşe vuruşu var. Bu arada sağ taraftan çok etkili geliyor. Şimdi Çaykur Rizespor içeride bir oyuncu Ederson. Ederson sert bir orta geldi sağ taraftan ama çıktı ve kontra etmeyi başardı. Gerçekten tehlikeli bir pozisyondu bence. Ama yine de Ederson tecrübesini konuşturdu. Pozisyonda iyi yer tuttu ve sert ortayı karşılamayı başardı. Dakikalarda 61'i gösteriyor ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Deplasmanda 11. dakikada Asensio topağlara göndermişti sevgili dinleyiciler. Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle, daha doğrusu dokunmuştu yani, ne kadar asist sayılır o da ayrı konu ama topa dokunduğu için Asensio'da kaldı top, ya da asistiyle diyelim. Onun da asistini yemeyelim şimdi. Yine Çaykur Rizespor sol taraftan gelmeye çalışıyor. Bence İrfan Can hamlesi yeterli değil bana sorarsanız. Mutlaka artı bir yapması gerekiyor orta sahada bana. Benim fikrim bu yönde. Artık kim olur, biraz Rus ruletine döndü. Orta sahalar çok hızlı geçiliyor. Bu Çaykur Rizespor'un zaten istediği bir şey. Şimdi bu arada Fenerbahçe etkili gelebilir. Greenwood'un pası, İrfan Can'ın pası Vedat'a geçmedi. İrfan Can şimdi bekliyor. Archie Brown'ın gelmesini çok bekledi tabi. Bekleyince de pozisyon kayboldu. Sete yerleşti. Fenerbahçe aslında ani bir ataktı. Daha iyi bir organizasyon olabilirdi hızlı gelişen bu atakta ama şimdi bakalım. Set hücumu gerçekleştiriyor. Merkeze bir pas. Greenwood köşeye gönderdi ama savunmaya çarptı, korner. Greenwood'dan etkili bir vuruş. Aslında diğer köşeye gidiyordu ama burada çok iyi bir hamle savunmadan, bilmiyorum bir penaltı olur mu vesaire ama herhalde olmaz. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor İrfan Can Kahveciyle Fenerbahçe. Yaklaşık 1-1,5 dakikadır rakip yarı sahada yerleşti Fenerbahçe. Evet, İsmail de ısınan oyuncular arasında, bence o da gelecek. Öndüreye bir orta. Şekrinyar dokunamadı. Şimdi Kerem ve İrfan Can'la atak tekrar devam edecek. İrfan Can iyi bir açısı vardı. Ortayı yapmadı. Biraz sürdü, sonrasında ortayı yaptı ama açısını ve pozisyonunu da kaybetti. Şimdi Ederson'a kadar geldi top. Dakikalar 64, mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Deplasmanda 11. dakikada Asensio topağlara göndermişti Fenerbahçe adına. Ve o dakikadan itibaren de Fenerbahçe bir şekilde hem skoru korumaya çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, hani yanlışım varsa lütfen yazın. Vedat abi sen de düzeltebilirsin ya da bir ekleme yapabilirsin. Bu sezon en az gol beklentisi ürettiği maç olabilir Fenerbahçe'nin. Şu ana kadar 0.020 ki 1-0 önde olduğu mücadele dahil, yani 0.020 gol beklentisi var. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'yi ya da herhangi bir büyük takım bu kadar az gol beklentisi üretirken çok görmedim. Eğer bundan sonraki dakikaları bilmiyorum tabii ki ama şu ana kadar 0.020 gol beklentisi var. Fenerbahçe'nin çok düşük. Aslında anlattığımız maçtan da zaten anlıyorsunuz. Şimdi Çaykur Rizespor tekrar gelmeye çalışıyor. Bir orta yanalarda. Sağ tarafı çok kullanıyor Çaykur Rizespor. Yani Fenerbahçe'nin sol tarafını çok kullanıyor. Değil mi? Evet, doğru. Archie Brown. Taylan mı oyundan alınıyor? Bir oyuncu değişikliği mi olacak? Az önce. Evet. Yok. Oyuncunun. Evet, Ahmet oyundan alındı. Vallahi Recep Hoca çok sabretti. Yani 40-65 dakika nasıl sabretti bilemedim ama yani ilk yarı sonunda açıkçası ben olsam oyundan alırdım, onu söyleyeyim. Neredeyse hiç yok maçta. Bir şeyler yapmaya çalışıyor top kendisine geldiği zaman ama yaptığı şeyler de ya topu kaptırıyor ya rakibe bir şekilde veriyor. Çok etkisizdi ilk yarı itibariyle. İkinci yarıda da 20 dakika daha sahada kaldı. İlginç. Hani bu kadar etkisiz bir oyunda 65 dakika oyunda kalmak vallahi iyi.

Ahmet için diyelim, hoca fazlasıyla sabretti. Dakikalar 66'yı gösteriyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. İkinci yarı itibariyle evet, Taylan yine Çaykur Rizespor'da şu ana kadar orta sahada özellikle etkili gördüğüm kadarıyla. Bu arada Çaykur Rizespor şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına girdi, oyuncu yerde kaldı. Bence hiçbir şey yok. Bir şekilde penaltı almaya çalıştı benim gördüğüm kadarıyla. Yani bilmiyorum, çok uzak tabii ki çekim. Ama hani bir müdahale yok gibi gördüm. Düşüşünden bunu sadece yorumlamaya çalışıyorum. Hakem de zaten kalk dedi, devam et dedi. Kalktı mı acaba? Hala yerde mi? Yani yerdeyse takıma 10 kişi oynuyor şu anda. Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor. İlginç, hala kalkmadı. O da ilginç. Yani bir şey varsa zaten oyun durduktan sonra VAR'dan müdahale ederler diye düşünüyorum. Şimdi Kerem soldan gelmeye çalışıyor. Çalım atmaya kalktı, atamadı. Topta Çaykur Rize. Evet, şimdi oyuncu ayağa kalktı ve tekrar görev bölgesine dönecek. İlginç ya, resmen bir dakika orada takımını eksik oynattı Çaykur Rizesporlu oyuncu. Yani onun yerine aslında dönse değil mi? Çok daha etkili olabilir takımı. Şimdi etkili geliyor Çaykur Rizespor. Bir vuruş dışarıda. Bir vuruş ve top dışarı gitti sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor bu kez soldan etkili geldi ama iyi bir vuruş gelmedi. Yere çaptırarak vurmaya çalıştı. Az önceki pozisyonu görüyoruz. Tekrar bir bakalım. Yani hiçbir şey göremiyorum ben. Bir müdahale göremiyorum. Ve haliyle bir müdahale de hakem de görmedi. Evet, kulağım dinledim diyor. Herhangi bir şey yok diyor Ozan Ergün. Gerçekten de yok pozisyonda. Hani burada tekrarına baktığımız zaman herhangi bir şey göremedik. Bu arada Fenerbahçe şimdi ikinci gol için geliyor. Kerem çizgiden çıktı mı? Evet, çizgiden ama öncesinde offside. Kerem öncesinde offside. Kerem'e atılan pasta evet offside dedi hakemin, Ozan Ergün'ün kararı. Bir daha bakalım. Kerem önde, evet. Yine de çok iyi pozisyon. Kalecinin üzerinden aşırdı. Çizgiden çıktı ama öncesinde offside bayrağı kalktı. Kerem Aktürkoğlu yine önemli bir pozisyonu kaçırdı ama öncesinde offside pozisyonu zaten. Sevgili Cesur Bey ne demiş? Kolay gelsin. Cesur ben demiş. İyi yayınlar abi. Buradayım. Dinliyorum sizi. Saygılar, sevgiler sevgili Cesur Bey. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Soru, görüş ve önerilerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Tabii maç bittikten sonra Montelli hocamızla biraz konuşuruz. Milli takımımızın yeni teknik direktörü kim olacak? Bu konudaki düşüncelerinizi yine yazarsınız. Yarın maçlar var. Onları yine konuşuyor olacağız. Bugün de başlayacak maçları da yine bir değerlendiririz. 22'deki maçları sizler için biraz yorumlarız. Yarın Alper de burada olacak. Sevgili Alper Gün. Onunla beraber gündemi de yine konuşuruz. Oynanan maçları, oynanacak maçları yine değerlendiririz. Sizler için bugün izinli, yarın ama burada olacak kendisi de. Evet, dakikalar 70'i gösteriyor. Fenerbahçe biraz rakip yarı sahada daha fazla gözükmeye başladı. Yani en iyi savunma hücumdur felsefesi sanki şu dakikalarda biraz iyi bir şekilde. Bu arada Kerem şimdi etkili gelebilir, yine çalımlayamadı. Kerem Aktürkoğlu ile etkili gelebilirdi Fenerbahçe ama yine doğru zamanda o doğru hareketi yapamadı Kerem. Ve topta kornere gitti. İrfancan Kahveci'nin pasında Kerem Aktürkoğlu eğer çalım atsaydı kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ama atamadı tabii çalımı. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Kerem Aktürkoğlu'yla ceza sahasına. Şimdi içeriye bir pas. Tehlike geçmiş değil.
yerde kalan bir Çaykur Rizespor'lu oyuncu var. Sonrasında Kerem'in ortası kime? Hiç kimse yok. İrfan Can Kahveci de az önceki pozisyonda bir şey yok diyor. Yerde kalan bir oyuncu vardı ama. Evet, Çaykur Rizespor şimdi oyuna müdahale etmeye çalışıyor. Bir oyuncu değişikliği daha olacak. Hatta iki oyuncu değişikliği olacak. 1-0 önde Fenerbahçe deplasmanda Rizespor karşısında 11. dakikada Asensio topu ağlara göndermişti. Emrecan Bulut oyuna dahil olacak Çaykur Rizespor'da. Ve hani bugün bence fena değildi ama çok da iyi değildi. Mebu da oyundan alındı. Laçe yine oyundan alınan bir diğer oyuncu. Onun yerine de Can Bozdoğan oyuna dahil oldu. Laçe tabi agresif bir oyuncu, onu söyleyeyim. Ama hani Can daha teknik, daha yaratıcı bir oyuncu. Daha önce de zaten yine ülkemizde Beşiktaş'ta izlemiştik. Çaykur Rizespor gelmeye çalışıyor. Sağ tarafta bir hata. Aslında iyi geldiler ama finali yapamadılar. Bakalım Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Çaykur Rizespor adına da bu arada çok güzel bir atak Fenerbahçe. Şimdi bir anda çok hızlı geldi. Sağ tarafta büyük bir boşluk. İrfan Can Kahveci, kaleci Fofana. Düzeltiyorum. Greenwood, Fofana. Atak devam ediyor. Şimdi Kante iyi bir orta. Gol getirir ama yapamadı ortaya. Şimdi Taylan'la çıkmaya çalışıyor. Çaykur Rizespor çok iyi bir ataktı bu arada. Kante. Greenwood aldı at dedi ama Greenwood çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'de aslında maçı da kapatma şansıydı. Bir anda sağ tarafta yanlış görmesem Kerem'den Kante. Evet, çapraz bir koşu vardı. Tabii bu koşunun da yardımıyla boşalan alana Greenwood sızdı ama Greenwood'un vuruşu etkili değildi. Şimdi Çaykur Rizespor gelebilir. Orada da pas gelmeyince önemli bir pozisyonu daha da önemli hale getiremediler. Ama atak devam ediyor. Şimdi Çaykur Rizespor'da Can bakalım oyuna bir Çaykur Rizespor adına bir enerji getirebilecek mi derken o da topla beraber taca çıktı. Dakikalar 73'ü gösterirken. Evet, sayıyor. Şimdi Ozan Hoca, biliyorsunuz artık taçlarda 5'ten geriye doğru sayıyorlar. Ozan Ergün hemen topu eline aldıktan sonra saydı. Burada tabii şöyle bir şey var. Oyuncu tacı kullanmaya giderken, bu pozisyonda söylemiyorum. Genelde görüyoruz ligimizde. Topu taç atışını kullanmaya giderken yavaş yavaş gidiyor. Aslında belki zamanı orada kendi lehine kullanıyor diyebiliriz. Evet, Fenerbahçe şimdi uzun topla gelmeye çalıştı. Etkili olamadı. Top Çaykur Rizespor'lu oyuncularda kaldı. Onlardan da çok büyük bir hata. Ve şimdi İrfan Can gelmeye çalışıyor. Bakalım İrfan Can Kahveci içeriye bir orta. Evet, Vedat Muriç vurdu. El bekliyor. Ama hakem Ozan Ergün devam etti. Dakikalar 76'yı gösterirken dediğim gibi biraz hani bir o kalede bir bu kalede gibi olmaya başladı. Tabii son 7-8 dakikadır Fenerbahçe daha etkili. Ama Çaykur Rizespor'un da tabii her an tehlike yaratabileceğini söyleyelim. Şimdi onlardan birisi ceza sahasında bir orta arka direkte bomboş. Bir vuruş dışarıda. Çok etkili, iyi bir pozisyon Çaykur Rizespor adına ama çok kötü bir vuruş. Top ayağına oturmadı. Voley vurmaya çalıştı ama olmadı. Momentum'a bakalım. Evet, yaklaşık bir 6-7 dakikadır Fenerbahçe'deydi momentum. Ama az önce topun ayaktan çıktığı anda offside varmış zaten. İrfan Can Kahveci offside'daymış. Yani burada eğer bir elle oynama falan olsa muhtemelen öncesinde offside bayrağı kalkacaktı. Yani bu da penaltı değil bence. Oyuncunun kolu kapalı. Vedat Muriç itiraz etmiş ama bu penaltı olmaz. Doğru olmaz yani. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 1. 10. dakikada Asensio topu ağlara göndermişti. Sonrasında
Başka da gol bulamadı Fenerbahçe. Gol değmedi. Ve

0: mücadele 1-0 devam ediyor. Kısır bir mücadele. 77 dakika itibariyle iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Çok da dediğim gibi net pozisyonda izleyemedik. Yine iki takımdan da yani bu da kaçar mı diyebileceğimiz çok fazla pozisyon izleyemedik. Doğruya doğru. Fenerbahçe'de Kante bence şu ana kadar yine etkili oyunculardan birisi. Bir şekilde oyunun iki yönlüğü de iyi oynamaya çalışıyor. Kante gördüğüm kadarıyla zaten Asensio'dan sonra ki o oyundan çıktı. Biliyorsunuz en fazla reyting alan oyuncu. Hem savunmada hem de ofansta koşullarıyla, mücadelesiyle, Guendouzi ile beraber ön plana çıkan oyunculardan birisi. Guendouzi de aynı şekilde yine orta sahada. Bugün bence iyi oynadılar. Çok fazla pas hatası yapmadılar. %80-85-86 civarında özellikle Guendouzi'nin isabetli pas yaptığını söyleyelim. Çaykur Rizespor geliyor. İçeriye bir orta. Kale boş. Bir vuruş Ederson çizgide. Ederson'dan müthiş bir kurtarış sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Fenerbahçe ikinci gol için geliyor. Greenwood 2-2 yakaladılar. Greenwood çalımı da attı. Sonrasında Vedat Muriç'e. Vedat Muriç iyi bir pozisyon ama vuramadı. Vedat Muriç Greenwood aldı attı dedi ama çok ağır kaldı pozisyonda. Önce Çaykur Rizespor çok net bir fırsat. Ederson müthiş bir kurtarışa imza attı. Döndü top. Sonrasında Greenwood ve Vedat Muriç ile beraber. Evet, Ederson'dan müthiş bir kurtarış. Greenwood kendisi de vurabilirdi ama daha müsait pozisyondaki Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç biraz geç kaldı. Israrla sol ayağına çekip vurmak istedi ve sonrasında da top savunma geldi, yetişti ve top da kornere gitti. Şimdi köşe vuruşundan gelen top tekrar, daha doğrusu bir vuruş geldi. Top tekrar kornere çıktı. Üst üste ikinci köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Ederson şu ana kadar 22 oyuncunun en iyisi. Ratingi 7.8. Çok fazla kurtarış yaptı bugün itibariyle. Yani bugün Fenerbahçe mücadeleyi kazanırsa bence Ederson'a borçlu diyebiliriz. Eğer tabii maçı böyle bitirirse bu arada. Şimdi Çaykur Rizespor çok etkili gelebilir. 2-2 yakaladılar. Sağ tarafta büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Ceza sahasına girdi oyuncu. Bir plase. Boşta kalan top inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçırdı Çaykur Rizespor. Bomboş ceza yayının üstünde. Daha doğrusu özür diliyorum, düzeltiyorum. 6 pasın üstünde bomboş ama topa avuta attı. Bir daha bakalım. Evet, sol yalnız inanılmaz boş pozisyon. Yani İrfan Can son anda müdahale etti. Oyuncu ayakta kalıp plaseyi yapsa top ağlara gidecek. Voley vurmaya çalışıyor. Top üstten avuta gidiyor ama çok net bir pozisyon. Oğuz Aydın ve Lukaku oyuna dahil olacak. Fenerbahçe'de dakikalar 79'u gösterirken Vedat ve Greenwood oyundan alınacak. Öyle tahmin ediyorum. Evet, Lukaku oyuna dahil oldu. Diğer tarafta da herhalde Greenwood, doğru. Doğru tahmin etmişiz. Greenwood oyundan alındı Fenerbahçe'de bugün. Çok etkili değildi Mason Greenwood. Oğuz biraz daha koşu özelliği yüksek bir oyuncu. Lukaku da bence Vedat Muriç'e göre, özellikle ikinci yarıda Vedat Muriç, hatta maçın başından beri hani eleştirebiliriz. Yani çok iyi oynadığını söyleyemeyiz Vedat Muriç'i. Yani kötü demiyorum ama iyi de değildi, onu da söyleyeyim. Şu anda sağ içindeki Fenerbahçe adına 11 oyuncunun en az reyting alan ikinci oyuncusu. Birincisi de zaten Archie Brown. Evet, Çaykur Rizespor atakları devam ediyor. Şimdi sağ taraftan ceza sahasına bir orta gelmedi. Skriniar'ın varlığı orada oyuncuyu baya bir tedirgin etti. Evet, üst üste Çaykur Rizespor atakları, önce Ederson'un kurtardı. Sonrasında aynı dakikada Fenerbahçe'nin rakip yarı sahada yakaladığı pozisyon. Devamında da Çaykur Rizespor'un kaçırdığı gol pozisyonu gerçekten çok müsaitti. Oyuncu dediğim gibi yani ayakta kalsa, ayakta kalıp sadece topu ayak içiyle böyle yani ayağını koysa muhtemelen top kaleye gider. Gol olur olmaz bilemiyorum. Biraz temaslı vursa %99 gol pozisyonu. Ama voley vurmaya çalıştı ve önemli bir pozisyonu kaçırdı Çaykur Rizespor. Dakikalar 79'u gösterirken. Yine Çaykur Rizespor gelmeye çalışıyor. Bu kez sol tarafı kullanmaya çalışıyorlar. Fenerbahçeli oyuncular gelişi güzel uzaklaştırmayı tercih etti. Evet şimdi bakalım mesajlarınız da var. Okumadım. Mesajlarınızı bu arada 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Ankara'dan selamlar. Allah Sayın Yıldırım'a ve Fenerbahçe taraftarına sabır versin. İsmail Hoca da Hoca ile olmaz diyor. Fenerbahçe'nin çift forvet oynayacağını oynadığını hatırlıyor musun? Çaykur Rizespor atarsa nasıl dönecek bu maç demiş sevgili Ali abi. Bilmiyorum. Yani şu anda saha içindeki ya İsmail Hoca'nın bir kere böyle bir taktiği zaten asla demeyeyim ama yani çok belki bindi bir falan olur yani çok olacağını düşünmüyorum. Yani yıllardır takip ettiğim İsmail Hoca sürekli ikame değişiklikler yapıyor. Yani işte Vedat çıkar, kim girer? Lukaku girer. Bu arada şimdi Lukaku'ya bir pas. Lukaku ne oldu? Savunmaya çarptı. Hayır, out. Evet, bir anda Fenerbahçe yine kontratağa çıktı ama Lukaku'dan iyi bir vuruş gelmedi. Yani genelde ikame değişiklikler. Bu arada Çaykur Rizespor savunmasına şimdi büyük pata, Fenerbahçe bunu değerlendirebilir. İrfancan Kahveci önü boş. İyi bir vuruş ve gol getirir İrfancan, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 2-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor savunması çıkarken hata yaptı. İyi bir vuruş gol getirir dedim ve İrfancan Kahveci Oğuz'un kaptı ve sonrasında İrfancan'a bıraktı. Tam da sol ayak içi sağ ceza sahasının sağ taraftan ceza sahasının köşesinden tam da sol ayaklı bir oyuncunun açısının olduğu yani iyi bir açı aldı, düzeltti, kaleye baktı, biraz daha açısını düzeltti ve köşeye düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Fal solu bir vuruş. Kaleci Fofana da sadece izledi ve Fenerbahçe bence bu golle tabii ki büyük konuşmamak lazım ama kapıyı büyük bir ölçüde kapattı. Bu zorlu mücadelede 2-0 öne geçti deplasmanda. Hani bu aslında biraz şöyle oluyor. Daha böyle şey bir ifadeyle atamayanı atarlar. Yani bu kadar az önce 6 pas diyorum. Deva 6 pasın içinde eğer kaçırırsanız sonrasında da işte bir şekilde gol yiyeceksiniz. Öncesinde yine iyi pozisyonları vardı Çaykur Rizespor'un. Atamazsanız bir şekilde kalenizde ikinci golü zaten bir yerde görecektiniz. Ve golü de gördü. Evet sevgili Zahit Aydaş bizi dinliyormuş. Sevgili Zahit Aydaş'a, sevgili kuzenime selamlar, sevgiler. O da iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Ona da selamlarımı, sevgilerimi, kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Fenerbahçe'nin 3. golü Oğuz Aydın'la geldi. Dakikalar 86'yı gösterirken Fenerbahçe 3. golü buldu sevgili dinleyiciler. Çok zorlandığı bir mücadelede, aslında az önce bahsettiğim gibi pozisyonlar verdiği bir mücadelede, maçın son dakikalarında üst üste goller buldu ve özellikle Oğuz'un golü gerçekten müthiş, onu söyleyeyim. Sağ taraftan ceza sahasına girdi ve hani neredeyse imkansız bir açıdan topu ağlara gönderdi. Tabii ben hep bunu söylüyorum. Yani bazen eleştiri de alıyorum. Yani bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Ben Oğuz'u sürekli oynatırım diyorum. Kerem'i oynatmam diyorum. En azından daha iyi olana kadar. Israrla bunu söylüyorum. Haklı olduğumu da aslında Oğuz her defasında gösteriyor. Bir gol bir asist. Yani yaklaşık 8 dakika önce oyuna dahil oldu. Ve İrfan Can Kahveci asist yaptı. Az önce de müthiş bir gole imza attı. O kadar dar bir açıdan vurdu ki. Ve mücadelede de 3-0'a getirdi skoru. Evet, Fenerbahçe'de oyuncu değişikleri de oldu. Opank oyuna da dahil oldu. Bir de Kerem oyundan alındı herhalde, yanlış görmediysem. Bir dakika bakalım yine de. Evet, Kerem Aktürkoğlu, Peprah. Değil mi? Oyuna dahil oldu. Opon, Kojo, Peprah, Opo oyuna dahil oldu. Ve diğer oyuncu değişikliği de Gendouzi, İsmail, Yüksek. Bu da daha önce olabilirdi. Yani 2-0'dan sonra hemen olabilirdi. Çaykur Rizespor şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar onlar da. Özellikle kaçırdıkları pozisyonlardan sonra üst üste yedikleri gollerle bir anda skor bambaşka bir noktaya geldi. Ama maçın anahtarı bence Oğuz. Ben onu söyleyeyim size. Demiş merhaba, benim dediğim oyuncular çıkınca, dediğim oyuncular gelince Fenerbahçe'nin oynadığı futbolda gördüğünüz, dediğim ya size, terlemeyen futbolcular diye. Ne demiş? Evet, dinleyicimiz çok iyi bir analiz yapmış. Peki, sizi bekleriz buralarda, böyle yayınlarda bekleriz. İsminizi bilmiyorum ama az önce söylemiştiniz sevgili Hakan Bey. Sizi muhteşem bilgilerinizle baş başa bırakıyoruz. Size de iyi akşamlar dilerim. Evet, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü devam ediyor. Az önce söylemişti yani işte 2-3 oyuncu terlemiyor falan. Hani ben de buna göre mi değerlendirelim oyuncuları vesaire diye konuşmuştum. Ona istinaden bir mesaj almış. Kendisi bize de iyi akşamlar demiş. Peki, teşekkür ederiz. Selamlar Caner kardeşim, kolay gelsin. Bu hafta hakemleri ben beğendim demiş. Bu arada Çaykur Rizespor yine inanılmaz bir gol kaçırdı. Evet, bu kez de daha da kaleye yakın bir noktadan sol tarafta yapılan bir orta. Kaleye 1,5 metre mesafeden oyuncu kafayı avuta vurdu. Hani karşılıklı gol var, oynayan varsa bence herhalde bu pozisyondan sonra bayağı bir üzülmüştür diye tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum yani. Çünkü öyle böyle pozisyonlar kaçırmadı Çaykur Rizespor'lu oyuncular. Tabii üzülmüşlerdir, o anlamda söyledim. Üzülüp de. Az önceki pozisyon çok net. Ondan önceki pozisyon çok net. Bu arada Kayseri Spor Manisa maçı, Manisa Spor maçı 2-2'ye geldi. 88. dakika oynanırken Kayseri Spor 2-0 öndeydi ama futbol işte böyle bir oyun. Ve nedir o? Hataya yer yok. Evet, Kayseri'de de bir tartışma var. Manisa'lı oyuncu çıkmıyor. Kayseri Sporlu oyuncular çıkması için uğraşıyor. Kırmızı kart gördü oyuncu. Baya bir tartışma var. Bakalım neler olacak. Sevgili Yaşar abi ne demiş? Stuttgart'tan sevgili Yaşar abi. Trabzonspor'un bugünkü oyunu beğendim. Beğendim mi? Çok küçük bir yorum yapar mısın? Yani ikinci yarıdaki oyunu beğenmedim sevgili Yaşar abi. Birazdan konuşuruz. Tamamen savunma odaklı bir oyun. Yani hiç çıkamayan bir Trabzonspor. Ya açıkçası o kadar da değil. Yani dün Galatasaray 1-1'den 10 kişi kaldığı mücadelede 2 gol atıp maçı 3-1 kazandı. O kadar da değil Yaşar abi. Yani şimdi evet 10 kişi kalmak tabii ki handikaptır. Hele elinizde Muhammed Salah gibi bir oyuncu var. Yani böyle biraz önde oyunu karşılarsanız rakibin savunmasını öne çıkartmayacak bir oyuncu var. Neden? Çünkü her an kontratağa çıkabilir. Her an gol tehdidi. Şimdi böyle bir oyunda neredeyse 6 pasın içinde, ceza sahasının içinde 45 dakika oynadı Trabzonspor. Ben bu anlamda eleştiririm. Evet ilk yarıdaki oyun güzel. Goller güzel. Oyun güzel. Gol isteği güzel. Aksiyonlar fazla ama yani 10 kişi kaldıktan sonra dediğim gibi yani tamam Samsun Spor da bir Barcelona falan değil yani şimdi birbirimizi kandırmayalım. Tamam iyi bir takım olabilir. Sahasında iştahlı arzulu olabilir. Her şeye tamam ama bu kadar kapanıp bu kadar baskı yemek çok normal değil. Hocanın mutlaka buralara çalışıyor olması lazım. Evet Fenerbahçe şimdi 4. gol için yükleniyor. 90 artı 3 oynanacak. Fenerbahçe 3-0 önde Rize'de. İrfan Can Kahveci baktı kimse kimseyi göremeyince önde. O da geriye döndü artık maçın bir şekilde bitmesini istiyor Fenerbahçe. Milli araya gitmeden önce 8-0'lık bir galibiyetleri vardı biliyorsunuz. Net bir galibiyet. Akabinde de yine gol yemeden 3-0'lık farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Ama tabii oyunu eleştirebilirsiniz. Oyunu eleştirebiliriz. Özellikle ilk yarı ve maç yani skora aldanmamak lazım. Fenerbahçe bugün çok iyi bir futbol oynadığını söyleyemem. Hocanın müdahalelerinden sonra yani 70'ten sonra biraz daha derli toplu bir görüntü var. Daha önde oynamaya çalışan bir Fenerbahçe var. Şimdi tabii dinleyicilerimiz kızacaktır. Fenerbahçeli dostlar kızmasın ama özellikle İrfan Can girdikten sonra topu biraz daha önde tutan bir Fenerbahçe görüntüsü var. Bu tabii buraya özen bilmiyorum ki gol de attı. Bu arada Kante şimdi geliyor etkili ceza sahasında bir vuruş savunmaya çarptı mı? Hayır. Fenerbahçeli oyuncuya çarptı ve top da korner olması lazım diyor Kante. Haklı. Evet mücadele Rize'de sona eriyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 kazanmayı başardı sevgili dinleyiciler ve milli takım arasından daha doğrusu bu uzun aradan galibiyete dönmeyi başardı. Önemli bir durum. Özellikle bunu söylemek lazım. Çünkü genelde bunlar oluyor. Bu arada Kayseri Spor 3-2 öne geçti. 90 artı 3. dakikada sevgili dinleyiciler. Müthiş bir sevinç var. Onu söyleyeyim. İnanılmaz bir sevinç var. Biraz da aslında bence kartlık hareketler var bana sorarsanız. Hakem bakalım nasıl okuyacak mücadele ama hani rakip oyunculara doğru ısrarla ve inatla şeyler var. Hani tabii önemli bir galibiyet olur ama hani bu kadar da yapmamak lazım. Sonuçta bir spor müsabakası öyle bakmak lazım. Evet Rize'de Bartu ile İsmail mi tartıştı anlayamadım. Oğuz'la İsmail tartışıyor ilginç. Hatta bayağı araya giren Fenerbahçeli oyuncular var. Oğuz'la İsmail niye tartışabilir kısmını bilemiyorum ama bir tartışma yaşandı. Bartu ve diğer oyuncular olayın daha da büyümesini engellediler ama bir ciddi bir tartışma yaşandı maçtan sonra artık neler oldu bilmiyorum. Evet Fenerbahçe kazandı. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puanını Ahmet Spor'un puan kaybettiği haftada puanını şöyle bir bakalım 13'e çıkardı ve 3. sıraya yükseldi maç fazlasıyla. Galatasaray 16 puanda, Ahmet Spor Kulübü 14 puanda, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 13 puanı var, 7 maçları var. 7 maç oynadı bu 4 takım. Beşiktaş'ın 6 maçta 12 puanı var Kocaelispor'un, ki Beşiktaş da Kocaelispor'la oynuyor. Yani yarın iki takımdan birisi mutlaka puan kaybedecek. Ya da ikisi de puan kaybedecek. Öyle bakmak lazım. Beşiktaş'ın ve Kocaelispor'un da 12 puanı var. Alanyaspor yine 7 maçta 12 puanı var. Kasımpaşa'nın 7 maçta 10 puanı var. Dün çok büyük bir fırsat kaçırdılar tabii onlar. Hani 10 kişilik Galatasaray'a deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra, hem de orta sahada kilit bir oyuncu 10 kişi kaldıktan sonra 3-1 mağlup oldular. Tabii o da ayrı bir sorgulanması gereken bir durum. Hani sanki 11'e 10 Galatasaray, 11 Kasımpaşa 10 kişi kaldı gibi Galatasaray hiç Torreira'nın eksikliğini hissettirmedi diyelim ve kazanmıştı. Bugün Trabzonspor kazandı, Fenerbahçe kazandı, Beşiktaş Kocaelispor'la yarın oynayacak. Haftaya Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi var. Gerçekten güzel bir rekabet var. Galatasaray Gençler Birliği deplasmana gidecek. Fenerbahçe'nin de kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edeceğini söyleyelim. Evet, hattımızda Sözcü Gazetesi'nden sevgili İrfan 25, hemen düzeltelim. Şöyle evet, hattımızda kıymetli gazeteci dostumuz sevgili İrfan 25 var. İrfan abi merhabalar.
5: Merhabalar Caner. Tabii ağız ağız işkandırıyor. Evet, evet. Doğru mu abi?
0: Evet, aynen öyle. Nasılsın? İyi misin bu arada?
5: İyiyim. İyi yayınlar diliyorum
0: çok
5: tekrar.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin abi, sana da. Evet, aslında hani böyle 90 dakikayı şimdi sana soracağım ama bence idare etti Fenerbahçe. Ortalama oynadı. Pozisyonlar da verdi ama yine de maçın sonunu iyi oynayan, özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra oyunu biraz daha önde oynayan ve aslında domine de eden bir Fenerbahçe var. Yani 70'ten sonra hani biraz hatırladı aslında kendi kimliğini ve 3-0'lık net bir galibiyette geri döndü Fenerbahçe. Ne diyorsun? Hani önümüzdeki hafta işte Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi var. Oyuncuları genel olarak nasıl buldun? Özellikle Oğuz'un performansı, İrfan yine oyuna girdikten sonra bence çok fazlasıyla fark yarattı. Genel olarak nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
5: Öyle söyleyeyim, milli aradan sonra oynanan maçlar her zaman zor olur. Çünkü yani çok daha 3 haftalık bir ara verildi. Bu 3 haftalık arada işte Fenerbahçe 10-11 oyuncuyla çalıştı burada. İşte milli takımlara giden 12 oyuncu vardı. Tabii milli ara dönüşleri her zaman takımlar için zor olur. Fenerbahçe de Rize karşısında aslında zorlandı. Onu söyleyelim, maç 3-0 bitti ama yani 75. dakikaya kadar Fenerbahçe zor anlar yaşadı. Tabii net gol pozisyonları bunu diyemeyiz Rize için ama şunu söyleyebiliriz. Ake ve Şikrinyar'ın çok kritik müdahaleleri vardı ki yani evet. onlar hatasız oynadılar. Yani hem savunmada Ake'nin, Şikrinyar'ın, Ayşe Buram, Semedo dörtlüsünün hatasız oynaması Fenerbahçe'nin tehlikeli pozisyonlar kalede görmesini engellediğini söyleyebiliriz. Yine maç 1-0 iken Ederson'un kurtardığı bir net kurtarış var ki belki maçın kırılma noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra 80. dakikadan sonra hoca teknik direktör İsmail Kartal oyuna müdahale etti. Hem Oğuz'u aldı hem de Lukaku'yu aldı. Oğuz zaten girdikten sonra golünü attı. Lukaku'nun kaçırdığı bir gol pozisyonu vardı. Yine İrfan Can Kahveci, sen de bahsettin. İrfan Can Kahveci de orta sahaya girdikten sonra, Asensio oyundan çıktıktan sonra, İrfan Can Kahveci girdikten sonra Fenerbahçe biraz daha etkili olduğunu söyleyebiliriz orta sahada. İrfan Can Kahveci de İsmail Kartal'ın hani ikinci defa gelişindeki 99 puanlı sezondaki performansını artık yavaş yavaş göstermeye başladığını söyleyebiliriz. O zaman tabii sağ kanatta forma giriyordu ama şimdi Asensio'nun alternatif olarak değerlendiriyor teknik direktör İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci Eyüpspor maçından sonra bu maçta da etkili bir performans ortaya koydu. O yükselen performansını sürdürüyor. Aslında baktığımızda sezon başında belki İrfan Can Kahveci taraftar tarafından istenmeyen bir oyuncuydu. Evet. Ama İsmail Kartal ona inandı, güvendi. Tepkileri de göz olarak aslında ona şans vermeye devam etti. Ve aslında bu inancı ve güvenin karşılığında İrfan Can Kahveci performansıyla göstermeye başladı. Taraftar aslında bu da bir şunu gösteriyor. Taraftarın oyuncuların arkasında durması gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Ve şu anda da İrfan Can Kahveci bence hem Eyüpspor maçından sonra gol attı. Bu maçta golünü attı. Oyuna girdikten sonra etkili performans ortaya koydu. Dolayısıyla Fenerbahçe'de 3-0'lık bir galibiyet aldı. Ama şunu söyleyelim. Tabii maçı izlemeyen birisi için çok rahat bir galibiyet aldı gibi gözükebilir. Ama evet. 75. dakikaya kadar, 75-80. dakikadan maç neredeyse böyle hani isim üzerinde gitti Fenerbahçe açısından. Rize Spor'da gol bulabilirdi. Fenerbahçe

0: de gol bulabilirdi. Fenerbahçe'nin değerlendirmedi pozisyonlar vardı. Rize'nin kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ederson kurtardığı kurtarış vardı. Dolayısıyla ama sonuçta Fenerbahçe sahadan 3 puanlı 3 golle aldı ve milli araya galibiyetle, milli aradan sonra galibiyetten aradan sonra galibiyetle başladığını söyleyebilirim.
1: Evet, şu anda bu arada reytinglere bakıyorum. Ederson'dan sonra tabii sahanın yıldızı Ederson. Hani maçın yıldızı Ederson. En fazla reytingi bütün 22 oyuncuda Ederson aldı. Sonra da İrfan Can Kahveci kısa bir süre oynamasına rağmen gerçekten 8 reytingde şu anda hani bütün oyuncular arasında en fazla reyting alan oyuncu. Sanki böyle bir şey ispatlamak istiyor İrfan Can Kahveci. Katılır mısın yani böyle? Ben de burada biliyorum.
0: Öyle söyleyeyim. Yani şunu artık İrfan Can Kahveci gösterdi. Yani bu rekabette, forma rekabetinde ben de varım. Evet. Beni unutmayın. Mesajını net bir şekilde gördüm. Hem Eyüpspor maçı hem de ardından bu maçla beraber. Şimdi hep şunu söylüyordu. Fenerbahçe'de bir Asensio olmayınca ofansif orta sahası yaşıyor, sıkıntı yaşıyor diye hücumlarında. Ama şimdi Asensio döndü. Ama İrfan Can Kahveci de artık yükselen bir performansı var. Her geçen gün daha üzerine koyarak devam ediyor. Her maç üzerine koyarak devam ediyor. Dolayısıyla oradaki sorun da çözülmüş oldu Fenerbahçe adına en azından devre arasına kadar. Şunu da belirtelim. Burada İsmail Hoca'nın hakkını vermek lazım. Bir neden? Yani taraftarın belki sezon başında İrfan Can Kahveci yani gitsin mi bir oylaması yapılsa herhalde %90'ı gitsin derdi.
1: Evet.
0: Veya ona oynatalım hani hoca oynattığı zaman hocaya tepki gösterenler vardı ama o inandı, güvendi. Ve bu inancı güveninin karşılığında İrfan Can Kahveci son iki maçta veriyor. Ve bundan sonraki süreçte de iyi performans ortaya koymaya devam edeceğini düşünüyorum ben. Artı şunu söyleyeyim. Maçın bilmiyorum AK'ye kaç puan verdiler ama bence maçın adamlarından bir tanesi de AK'ydi. Çok kritik müdahaleler yaptı. Yani savunmada öyle kritik müdahaleler yaptı ki Rize'nin bazı atak başlangıçlarını yani müdahaleleriyle çok tehlike büyümeden önlemiş oldu. Onu da söyleyebilirim.
1: Yani şöyle abi, Şikriyar'la Ake 7'ye yakın gözüküyor reytingleri. Tabii bu başka yerlerde başka puanlar olabilir ama ben şimdi çok böyle hani iyi bir yerden bakıyorum. Ama tabii önemliydi. Peki Oğuz için de bir parantez açmak lazım abi. Yani çocuk her girdiği maçta mutlaka bir etki yaratıyor. Ben maç içinde de söyledim. Yani daha Oğuz oyuna girerken de söyledim. Yani benim tercihim, eğer Kerem hani bu formdaysa her zaman Oğuz olur birinci tercihim. Hani bu ilerleyen günlerde Oğuz'u ilk 11'e hani göz kırptığını düşünüyorum ama ne düşünüyorsun?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Kerem'in mesela yani daha erken oyundan çıkabilirdi.
1: Evet.
0: Şimdi bazı oyuncularda ısrar etmekte bu oyuncuyu kaybedebilirsin. Yani şimdi Kerem'in belki de bugünkü maçta en önemli avantajı deplasmanda oynamasıydı maçı. Maç Saracoğlu'nda oynasaydı ve Kerem aynı performans sergilemiş olsaydı belki protesto edilebilirdi. O yüzden bir oyuncu eğer performans anlamında ısrar etmenize rağmen bu yükseltemiyorsa oyuncu kaybetmemek adına oyuncuyu değiştirebilirsiniz. Çünkü geri planda Oğuz var. Oğuz da şunu gösterdi. Oğuz aslında Eyüpspor maçında, onunla ilgili bir anekdot anlatayım. Şimdi Oğuz Eyüpspor maçında ilk 11 oynamayı düşünüyor. Yani başlayacağını düşünüyor.
1: Evet.
0: Teknik direktör İsmail Kartal İşte mutsuz antrenmanda ve fark ediyor onun mutsuz olduğunu ve şunu soruyor. Diyor ki neden hani Oğuz diyor. Hocam herhalde beni oynatmayacaksın diyor Eyüpspor maçı. Evet diyor, seni oynatmayacağım ama sonradan oyuna dahil edeceğim diyor. Ve senin ama bu benden o formayı alman lazım diye. Şimdi Oğuz yine bu maçta yedek soyundu Eyüpspor maçından sonra. Ama oyuna girdikten sonraki etkisiyle hocayı şunu net bir şekilde gösterdi. Ben bu formayı hak ediyorum. Ben bu formayı alacağım.
1: Evet.
0: Yani bugünkü performansıyla bunu gösterdiler. Bence Oğuz Aydın da, senin söz görüşüne katılıyorum, Oğuz Aydın ilk 11 başlaması gerekiyor. Şu performansıyla ilk 11 hak ediyor Oğuz Aydın.
1: Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de şeyi sana yine sormak istiyorum. Yani mesela hani 8-0'lık maç ölçü almıyorum ama Ake de çok ısrar ediyor hoca. Bugün yine en az reyting alan oyunculardan birisiydi. Ki ataklar da genelde onun kanadından yapıldı. Hani biliyorsun özellikle ikinci yarıda çok fazla oradan kaçtı Çaykur Rizespor. Tabii bu sadece hani Ake'ye bağlamamak lazım ama sürekli de kaçırdı oradaki oyuncusunu. Şeyi söylemek istiyorum. Yani Levent Mercan'ın hani biraz daha forma giymesi gerekmiyor mu? Hiç uzun zamandır görmüyoruz Levent'i.
0: Ayşe Brand için diyorsun. Ayşe
1: evet, evet. Ayşe Brand'dan bahsediyorum.
0: Ben Ake dedim ya,
1: Ayşe, özür diliyorum. Düzeltiyorum. Ayşe Brand.
0: Ayşe Brand yani şöyle söyleyeyim. Orada dönüşümlü olur. Yani bugün evet Ayşe Brand beklentilerin biraz daha uzandaydı. Zaten biliyorsunuz sezonun başında da Arjit Levent de başlıyor.

0: başlamıştı. Daha sonra Aşı Buran yani çok forma vermeye başladı. Şimdi eğer bu performansı düşüşü devam ederse Aşı Buran'da Levent formayı alır. Yani Levent çünkü bekliyor. Ve antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor, ağzını çalışıyor. Yedek kalmayı sorun etmeyen bir futbolcu. Ne zaman görev verilirse de elinden gelen en iyi performansı sergileyen birisi. İşte geçtiğimiz maçlarda orta sahada denedi. Ve evet. Hoca onu orta sahada da iyi performans ortaya koydu. Levent Mercan. Dolayısıyla eğer bu düşüş devam ederse Aşı Buran'da o zaman yani Levent'i de sol bekle de göreceğiz önümüzdeki günlerde.
1: Şimdi önümüzdeki Perşembe günü Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Sonrasında içeride bence yine iyi bir fikstür var. Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Alanya Spor'u konuk edecek ama Alanya Spor'un da 12 puanı var. İyi derken yani onları küçümsemeyelim. Ama hani nispeten kendi sahasında oynadığı için zorluk seviyesi bir şekilde kazanabileceği bir mücadele. Sonrasında Galatasaray maçı var ama Galatasaray maçından önce de tabii Avrupa'da bir mücadelesi var. Zorlu bir fikstür. Sevgili İrfan abi, ne bekliyorsun bu fikstür sonunda? Fenerbahçe buradan yara almadan ya da minimum yarayla çıkarsa şampiyonluk yarışında ve Avrupa'da devam edebilir mi?
0: Böyle söyleyeyim. 5 lig, yani bu maçı çıkardığımızda 4 lig, 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var.
1: Evet.
0: Şimdi bu 3 Şampiyonlar Ligi maçı aslında hem Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan ligdeki şeyini de belirleyecek. Fenerbahçe'nin hedefi ligde oynayacağı önümüzdeki 4 maçı kayıpsız geçip bir sonraki lig arasında zirvede girmek. Evet. Lig için hedef bu. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplayabileceği en fazla puanı toplamak. İşte Liverpool maçı var, Aston Villa maçı var, Slavia Prag maçı var. Ya burada da puan en azından yani eğer yenemeyecekse de beraberlik ya da galibiyetle ayrılarak buradan puan almaya devam etmek istiyor Fenerbahçe. Zor bir periyot evet ama tüm 4 büyük kulüp için aslında zor bir süreç. Hem Trabzon, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe'nin bu bir dahaki millareye kadarki süreç yoğun bir fikstür bekliyor. Buradan Fenerbahçe yara almadan çıkmak istiyor. Avantajı şu olacak. Şu anda Fenerbahçe'de Asensio döndü. Asensio bugün ilk 11'de başladı. Golünü de attı. Ancak oyuncu uzun süredir sahalardan uzak kaldığı için maç eksiği var. Tabii maç eksiği. Maç oynadıkça bu performansı Asensio'nun artacaktır. Diğer taraftan işte Mert Müldür'ün bir sakatlığı var. Biliyorsunuz o da menisküs ameliyatı olmuştu. Onun evet. Beklentilerden daha erken dönmesini bekliyoruz. Kasım ayı gibi de Mert Müldür sahaya dönecek. Yani bu yoğun maç periyodunda Fenerbahçe'nin avantajı sakat oyuncusunun olmaması işte ve oyuncularının geri dönmesi. İşte Mert Hakan Yansı cezası sona erdi. İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansı var. Lukaku'nun yükselen performansı var. Dolayısıyla bu da Fenerbahçe adına bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. Ben bir parantez daha açmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Özellikle Kante'ye değinmek istiyorum. Yani Kante aldığı parayı onuna kadar, kuruşuna kadar hak ediyor. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. 35 yaşında. Bugün de sahanın en iyileri. Belki de bilmiyorum koşu mesafelerine bakmadım ama en fazla koşan oyuncu olabilir. Yani
1: Kante evet, çok iyiydi abi bugün.
0: Yani en fazla koşu olabilir. Zaman zaman top kaybı yaptı ama o topu kaybettikten sonra bile mücadele etti. Ben orada o rakibinin peşini bırakmayıp o topu tekrar kazandığını gördük Kante'nin. Aslında tüm genç oyunculara örnek olacak bir karakter. Zaman zaman çok fazla onun işte ücretiyle ilgili çok fazla hani konuşuluyor zaman zaman ama şunu da söyleyeyim, kimse futbolcuna bir şey diyemiyor. Yani mükemmel, gerçekten çok karakterli, çok profesyonel bir oyuncu. Kendi dışındaki tartışmaların dışında kalarak en iyi performansını sahaya yansıtmaya çalışıyor. Gerçekten buradan çok önemli. Diğer bir isim ise Şikrinyar. Yani o da yine alkış hak eden bir isim. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin ligde oynadığı bugün 14. maçı 13'ünde 90 dakika sahada kaldı. Son bir maçta Eyüpspor maçında 70. dakikada oyundan çıkmıştı. Ama Slovakya milli takımda oynadığı 4 maçta da oynadı. Aslında buraya yorgun yani belki milli takıma giden tüm oyuncular Fenerbahçe'de dinlenme imkanı buldu zaman zaman. Bazıları yedek oyuncu, bazıları sonradan oyuna dahil oldu. Ama Şikrinyar hem Fenerbahçe'de ilk 11 başlıyor, neredeyse tüm maçta 90 dakika oynuyor. Hem de ligde milli takımda aynısını oynuyor. Ve orada da bakıyoruz bugün %94 pas isabetiyle oynamış.
1: Evet.
0: Yani 5 top kazanmış. Yani çok ciddi bir, o da çok iyi performans gösterdi. Ake ile bugün Şikrinyar hatasız oynadı. Fenerbahçe'nin bugün 3-0'lık galibiyeti almasına bence en önemli faktörlerden bir tanesi de bu Skriniar'dı.
1: Evet, Ederson, Skriniar ve Ake gerçekten bugün bence çok iyi oynadılar. Kante'de ben de burada hani senden önce de söyledim, gerçekten basmalık yer bırakmıyor. İnanılmaz bir performans. Ama zaten onun enerjisi öyle. Yani o ileri geri oynayabilen bir oyuncu. Bu arada birçok kez de ileri çıkmış. Hani koşu mesafesini ben de bulamadım ama çok fazla driblingleri var. İkili mücadele. Pasta da fena değil. %80 de oynamış. Yani 54'te 54 pas yapmış. Yine de aslında hani bu kadar pas, yani temaslı bir oyunda ya da bu kadar yakın bir oyununda 54'te 43 isabetli pas. %80 isabetli oynamış. Ya orada Gendouzi biraz daha derinde oynadığı için biraz daha baskıyı hisseden Kante bence.
0: Tabii orada Kante çok fazla şey yaptı. Hücuma çıkışlardan çok iyiydi. Aslında bir tane Greenwood'u yanılmışsan Greenwood'a verdiği bir pas vardı. Gol atsa bir daha asistle tamamlanacaktı maçı.
1: Evet.
0: Yani Greenwood golünde az sayıda asistle tamamlanacaktı. Bence bugün sahanın ileri arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
1: Peki İrfan abi, eklemek istediğin var mı Avrupa mücadeleleri öncesi Fenerbahçe ile ilgili?
0: Ya şimdi Fenerbahçe'nin önünde Aston Villa maçı var.
1: Evet.
0: Aston Villa maçından da en azından bir puan almak istiyor Fenerbahçe deplasmanından. Roma maçı biliyorsun favori Roma'ydı. Çok formda bir Roma ile karşılaştı Fenerbahçe ama galibiyeti kaçıran takım Fenerbahçe'ydi. Aston Villa karşısında da Fenerbahçe sahaya en azından galibiyet, yani en azından puan almak için çıkıyor ama yine de hedef oradan da puanla dönmek. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin hedefi gidebildiği noktaya kadar gittik. Yani en azından en kötü ihtimalle 24 içerisinde yer almak ama hedef ilk 16 içerisinde yer almayı hedefliyor Fenerbahçe, onu söyleyelim. Yani bu kadro bunu yapabilecek güçte ve kalitede. Aslında şunu da söylüyoruz. Hep şu eleştiriler yapıldı. Çok fazla eleştirildi. İşte orta sahada transfer yok. İşte şöyle zaman zaman işte yerli futbolcular çok fazla eleştirildi. Bunlar Fenerbahçe kalitesinde değil diye. Ama bugün bakıyoruz, bak İrfan Can Kahveci 12 maçta çok iyi performans ortaya koyuyor. Oğuz Aydın girdiklerinin girdiğinde iyi performans ortaya koyuyor. Bakıyorsun Kante çok iyi oynuyor. Aslında baktığım zaman bazı, şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarında camiası, evet eleştiriler olabilir. Ama bence değerlerini, Fenerbahçe'nin değerlerini değersizleştirmemesi gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Sezon sonuna kadar, devre arasına kadar transfer dönemi kapanmış. Dolayısıyla Fenerbahçe devre arasına kadar bu oyuncularla oynayacak. Ve bu oyuncularla oynadığı için de sonuna kadar bu oyuncuların destek verilmesi gerekiyor. Bazı YouTube'larda, işte sosyal medyadaki algılara fazla kapılmasınlar. Kendi oyuncusunun arkasında dursunlar, desteklesinler. Bakın İrfan Can Kahveci, 3 maç önce İrfan Can Kahveci'ye neler söylemiyordu. Belki bugünkü maçtan sonra övgüler düzülüyor. Geçen sezon Ederson'a neler söylendi? Eşine hangi mesajlar atıldı? Bugün Ederson Fenerbahçe'nin birçok maçında, belki de kritik anlamda Fenerbahçe'nin bugüne kadar aldığı galibiyetlerin hemen hemen hepsinde önemli rol oynadı.
1: Maç kurtarıyor yani aslında bu
0: sene. Maç kurtaran kaleci pozisyonunda.
1: Evet.
0: Ama geçen sene neler yapın? O yüzden kendi Fenerbahçe taraftarının kendi futbolcusuna sahip çıkması gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Onların geleceği destek ve oyuncular performansı artar. Aksine sizin orada göstereceğiniz tam tersi bir şey oyuncunun performansını artırmaz. Tam tersine geriye düşürür. Şimdi Vedat iyi oynuyor. Şimdi kim ne üzerinden eleştiriyorlar Fenerbahçe? Şimdi Lukaku üzerinden. Bak Lukaku da şimdi iyi performans sergilemeye başladığı zaman geçmişte Lukaku ile ilgili ağır yorum yapanlar da bence utanacak. Ama tabii onlar da yaptıkları yorumla kalacaklar. Yani hiçbir şekilde özür dilemiyorlar biliyorsunuz.
1: Evet. Tabii yani kesinlikle katılıyorum, yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bir şekilde iyi bir organizasyonu var. Bu organizasyonu sonuna kadar desteklemek lazım. Çünkü hani bir şekilde düşüyor. Herkes düşüyor. Önemli olan düşerken o takımın yanında olmak. Sen de zaten güzel bir mesaj verdin. Ben de benzer yorumlarda bulundum. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Caner. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada yayın başında söyledim Sözcü Gazetesi diye. Bu alışkanlıktan dolayı söyledim. Ben 17 yıldır Sözcü kariyerime geçtiğimiz hafta içerisinde nokta koydum. Bakalım başka bir mecrada devam edecek miyiz? Bekleyip göreceğiz.
1: İnşallah.
0: Başka bir mecralarda karşılaşabiliriz. Onu da söyleyeyim.
1: İnşallah abi. Senin için de hayırlısı olsun. Her zaman zaten birlikteyiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah gönle göre olur abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Evet, biz de bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikteydi. Kıymetli dostumuz. Kısa bir araya gidelim. Sonra birlikteyiz.
2: Maç merkezi devam edecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden

0: Program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşın. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bu arada Barcelona 3-0 önde. 2 şuta ihtiyacımız var. 88. dakika herhalde olmaz diye tahmin ediyorum. Kalan dakikalarda çok da ileri gitmiyorlar. Şu dakikadan sonra olmaz diye tahmin ediyorum. Bir 3-4 dakika uzatma olması lazım ki falan böyle belki oralarda olabilir. Ama tabii maç 3-0 olunca biraz rolantide oynuyor Barcelona Hetafe karşısında. Yine de tabii 3 gol atmayı başardılar. Hani çok böyle birinci viteste oynadıklarını söyleyebiliriz. Çok kendilerini zorlamadan 3-0 kazanmaya doğru gidiyorlar. Yamal Bey gol atamadı. Bugün çok fazla zorladı yanlış görmediysem. Ama gol atmayı başaramadı Barcelona adına. Değil mi? Evet, Koundé asist yaptı ama gol yok. Koundé, Gabriel Jesus ve Anthony Gordon gol atan oyuncular. Yamal'dan bir şey çıkmadı. O da zorluyor tabi. Hani bir şekilde bir gol atmak için fazlasıyla zorluyor ama Barcelona çok fazla zorlamadı. Yani 3-0 Rolanti'de oynadılar diyelim. Yalnız bu Anthony Gordon gerçekten çok güzel şeyler yapıyor ya. Yani bu oyuncuyu iyi buldular. Ve evet, bu arada Yamal yerde kaldı. Penaltı bekledi. Halbuki penaltı beklemesi güzel bir fırsat olabilirdi. Şimdi birazdan açıklamaları tabii bakacağım. Açıklamaları sizlere okuyor olacağım. Maçtan sonra kimler neler söylemiş, hem oyuncu hem de teknik direktör açıklamalarını dediğim gibi sizlere aktarıyor olacağım sevgili dinleyiciler. Ama öncesinde bir maçlara da bir bakalım. Nerede ne var? Manchester United 1-0 önde Tottenham karşısında. Tottenham 10 kişi dakikalar 84'ü gösteriyor. Barcelona 3-0 öndeydi zaten. Maç bitmek üzere artık az bir. Bu arada golü buldu mu? Hetafe yok. Bulamadı. Pozisyonda da faul varmış herhalde. Evet. 2 dakika mı uzatma var? Artı 2 dakika. 90 artı 2. Evet, bakalım. Salı günü umarım temsilcimiz Galatasaray Barcelona karşısında güzel bir oyunda bir galibiyet. Evet, bu arada Yamal'a şöyle hafiften dokunmuşlar. Kendini yere atmış beyefendi. Gerek yokmuş yani burada. Kendini yere atmaya gerek yokmuş. Çok ucuz bir penaltı olurmuş. Olursa olsaymış yani çok ucuz bir penaltı olurmuş. İyi ki de olmamış diyelim. Fermin sarı kart gördü. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet, Manchester United 1-0 öndeydi. 1-1 oldu mücadele ve mücadele sona erdi. Barcelona 3-0 önde. Söylediğim gibi şöyle bakalım. 21.45'te birazdan Napoli Frosinone mücadelesi var. İtalya Ligi'nde bakalım Napoli kazanabilecek mi? Yine Fransa Ligi'nde 21.45'te Paris Le Mans mücadelesi var. Burada ilk yarı 2 gol bekliyorum. 2 gol olmasını bekliyorum. Bu arada ne oldu? Mücadelede bir şey oldu herhalde. Barcelona'da oyuncular durdu. Artı 3 oynayacakmış. Yani neredeyse hiç koşmuyorlar. Bir anda bir şey oldu. Evet, köşe vuruş. Hani oyun durdu, acaba bir şey mi oldu diye baktık ama yok. Ne olduğunu çok anlayamadım. 23 bu arada, 23 şut olmuş. Bir şut daha gelirse benim önerim bahsim gelmiş olacak. Eğer olursa

ama olmayacak gibi gözüküyor. 23'te kalacaklar. 24. şut gelmeyecek gibi gözüküyor. Olsaydı fena olmazdı ama olmadı. Belki bir şut daha denerler son saniyelerde. Tam 23 şutları var. Bakıyorum bir taraftan, mücadeleye bakıyorum. Hakem bitirsin diye uğraşıyor. Evet, ve mücadelenin son düdüğü çaldı. 23 şutta kaldı yani. İnanılır gibi değil. Bir şuttan kaybettik. Neyse, kısmet olsun diyelim. Evet, bakalım. Diğer liglere bakalım. Paris-Le Mans maçı var. 21.45'te. Lorient Paris FC mücadelesi var. Brest-Angers mücadelesi var. Ve Monaco-Toulouse Fransa Ligi'nde. Almanya Ligi'nde Leipzig Frankfurt'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Dediğim gibi burada bol gollü bir maç olacak gibi gözüküyordu zaten. Maçın başlangıcı böyleydi. Nitekim Leipzig farklı bir skorla galip gelmeyi başardı. Çok farklı bir skor. Frankfurt'ta da hani bir teknik direktör değişimi olur mu bilmiyorum ama işler yolunda gitmiyor. Adi Hütter'in takımı kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Şöyle bir Hollanda'ya bakalım. Feyenoord AZ Alkmaar mücadelesinde 2-0 Feyenoord'un üstünlüğü var. Fortuna Sittard Twente karşısında 1-0 önde. Portekiz'de lider Porto Maritimo deplasmanında ve 1-1'lik beraberlik var. Biliyorsunuz lige müthiş başladı Porto. 7'de 7 ile başladılar. Henüz beraberlikleri de yoktu. Eğer bugün puan kaybederlerse İlk puan kaybını yaşamış olacak. Sporting Lisbon 8'de 8 mücadele sonunda mağlubiyet yok ama 5 galibiyet 3 beraberliği var. Yani 18 puanı var. Porto da 7'de 7 yaptı. 21 puanla 3 puan farklı önde. Eğer bugün kazanırsa yine 6 puan öne geçmiş olacak. Ama şu anda Maritimo deplasmanında 1-1'lik beraberlik var. O da aslında vasat bir takım ama nedense atamadılar. Evet, mesajlarınız var. 0538-052-1487 mesajlarınızı yazabilirsiniz. Selamlar Caner abi. Evladınızın olimpiyat sınavı başarısı artıyor mu? Yani yıl giriyor sınavlara. Geçen sene de girdi. Bu sene de girecek. Tabii birçok sınava giriyor. Bu sene başka hedeflerimiz var. Amerika'da düzenlenen, daha doğrusu bir Amerika organizasyonu Amerikan olimpiyatlarına katılacak. Bakalım matematik alanında. Umarım iyi geçer ama bir şekilde birçok sınavda kendini deniyor, özellikle matematik konusunda. Yine Tayland mı, Singapur'da yapılan bir olimpiyat var. Ona katılacak Singapur matematik olimpiyatları ama işte hepsine bir şekilde yetişmeye çalışıyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz tabii, biraz zor oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu da işin güzelliği zaten. İyi yayınlar şimdi. İşin yoksa İsmail Hoca'nın kendini övmelerini dinle demiş. Dinleyicimiz kim demiş? İsmail Bey. İrfan Can'dan vazgeçmeyen birinin Oğuz'u oynatan, vazgeçmeyen benim, Oğuz'u oynatan benim. İşin şakası bir yana tabii. Fenerbahçe yana 3 pas üst üste yapmadan Fenerbahçe maçı nasıl kazandı? Skor aldatmasın. Rize riskleri aldı, açıkları verdi. Bu oyun uzun vadede yetersiz demiş. Sevgili İsmail Bey böyle bir eleştiride bulunmuş. Bilmiyorum, fikirlerinizi yazın. Beğendiniz mi? Fenerbahçe'nin 90 dakika genelinde oyununu beğendiniz mi? Yazın. Sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. İyi yayınlar Caner, iyi yayınlar demiş. Şimdi açabildim. Sorun değil, problem değil sevgili Ahmet Bey. Sevgilerimizi iletiyorum. Kanada'ya da çok teşekkürler. Maçın oyuncusu Ederson olduğunu konuştuktan sonra Fenerbahçe'yi bu kadar övmek fanatiklik demiş sevgili Enver Sinan Bardak. Herhalde benden bahsetmedi. İrfan abinin belki yorumlarında söylemiştir. O da yorum yaptı zaten. Yarın Beşiktaş kazanırsa ikinci sıraya yerleşiyor. Üst taraf karıştı bu hafta demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyer Seattle'dan yazmış. Galatasaray Barcelona maçında bu şekilde oynarsa çok olumsuz bir sonuç ortaya çıkabilir. Barcelona 5-0 öndeyken bile maç 0-0'mış gibi oynamaya devam ediyor. Bu futbol ile işi çok zor demiş İzmir'den sevgili Barış Bey.
Yani sevgili Barış Bey, sonuçta Barcelona karşısında herkesin işi zor. Yani sadece Galatasaray özelinde bunu konuşmamak lazım. Yani aslında Barcelona'ya karşı kim olursa olsun rakip iş gerçekten çok zor. Hani savunma yapan takıma bir şekilde açıyor. Ofans oynayan takıma zaten hiçbir problem yok. Bir şekilde yolunu buluyor. İyi bir oyun oynuyor. Daha doğrusu etkili ataklar gerçekleştirebiliyorlar. İşte Adeyemi, Anthony Gordon, Yamal, Olmo gibi dikine giden, dribling yeteneği yüksek, topla ilişkisi yüksek oyuncuları var. Hal böyleyken hani Barcelona'ya önlem almak zor ama tabii oyunu nerede kabulleneceğiniz de önemli. Yani bir şekilde oyunun gidişatını ya da onların temposunu düşürebilirsiniz. Bu çerçevede bir plan yapabilirsiniz. Oyun içinde kalmaya çalışacaktır mutlaka Fenerbahçe bence. Galatasaray özür diyorum. Fenerbahçe niye dedim? Çünkü Çayırova Belediyesi Fenerbahçe mücadelesine bakıyorum. Özür diyorum. İlk yarıda 39-55'lik bir Fenerbahçe tarifin üstünlüğü var. Burada deplasman takımı tüm periyotları kazanır gibi bir düşüncemiz vardı. İlk iki periyodu kazanmış Fenerbahçe. 6-35 mi ne öyle bir oran vardı. Eğer gelirse hani günün şey olacak diyelim, tesellisi olacak çünkü Barcelona'nın bir şutundan maalesef kuponumuz yattı, böyle bir garip durum oldu. Neyse, yapacak bir şey yok, yani iddiada oluyor bunlar. Bir 3 dakika daha olsa belki bir şut daha atacaklardı. Yamal Bey'in gol atmadığı bu kadar zorladığı bir mücadelede maalesef olmadı, işte bir şut daha gelmedi. Bu arada bugün gerçekten iyi oynamadı Barcelona. Yani çok böyle rölantide bir oyun oynadı. Saat 22'de de bugün Sport Plus'ta yine milli oyuncumuz Arda Güler'in mücadelesi var. Onlar da Villarreal'i konuk ediyor. Bu arada o mücadelede de gol veya goller yine bekliyorum. Arda Güler de ilk 11'de Bellingham, Arda, Diomende ve Mbappe üçlüsüyle oynuyor. Ön tarafta dörtlüsüyle oynuyor daha doğrusu. Bakalım Real Madrid nasıl bir mücadele olacak. Yani şimdi mesela Real Madrid'de oyuncumuz var. Değil mi yani? Koskoca Real Madrid'de ilk 11'de oynayan bir oyuncumuz var. İşte bugün Inter'le gol atan bir oyuncumuz var. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyorum. Inter'de oynuyor. Inter'in kaptanlarından birisi. İyi de bir oyuncu. Sakatlıktan döndü. Yine de gol atmaya devam ediyor. Bu sezonda İtalya Ligi'nde gayet performansı iyi. Juventus'ta Kenan var. Değil mi? Zeki var. Yani çok iyi oyuncularımız var ama bu oyuncuları kalitelerinin A Ligi özelinde yetersiz olduğunu düşünen bir teknik direktörümüz vardı. Ben kendi adıma söylüyorum. Çok doğru bir karar verildi. Hazır yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Geç kalındı ama olsun, geç olsun güç olmasın. Daha fazla bu oyuncuları değersiz kimsenin göstermemesi gerekiyor. Sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum. Olabilir, bu takımlar bizi yenebilir, problem değil. Bizden daha iyi olduğunu düşünebiliriz. Bu da problem değil, olabilir. Ama hedefimiz o takımları yenmek olmalı. Onlara zorluk çıkarmak olmalı. Örneğin bugün Hetafe kendi gücü ölçüsünde herkesin 6-7 ortalama 5 gol ortalamasıyla oynayan Barcelona'dan 3 gol yedi mesela. Şimdi onlar için ya efendim teknik direktörüne sorsan ya en azından zorladık. Yani 3 gol yedik. Herkesin bu sezonda gol ortalaması 5 Barcelona'nın. Yani 5 gol ortalamasıyla oynuyor şu ana kadar oynadığı maçlarda. Hal böyleyken İşte bir şeyleri denediler. Tamam, başaramadılar ama en azından denediler. Biz bunu maalesef A Ligi'nde Sayın Montella ve onun fikirleri ölçüsünde yapamadık. Kimse de oyuncularımıza bu kadar değersiz göstermemeli, her kim olursa olsun. İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Aston Villa Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız dedi Sayın İsmail Kartal. 3-0 kazandıkları maçtan sonra Rize Spor hazırlanırken ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk. Maça iyi başladık ama Rize Spor ataklarını
ataklarını geçiştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik diyor hoca. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz demiş. Çok fazla pozisyon beklemiyorduk. Onlar da iyi takım. 3 gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz demiş Sayın İsmail Kartal. Evet, yani daha fazla da atabilirdi. Doğru, ama yiyebilirdi de, öyle bir durum var. Bu arada az önce Barcelona'yı söylerken, bu sezon 8 maç 8 galibiyet ve 24 puan ligde, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maç ve 5-1'lik bir Feyenoord galibiyeti. Orada da 3 puan, yani 9'da 9 yaptılar. Böyle muazzam bir performans sergiliyor Barcelona. Hakikaten neler olacak bilmiyorum ama işimiz zor. Asensio'nun açıklamaları var. %100'üyle mi oynadı? Tam olarak hazır olması için belirli bir süreye ihtiyacı var mı diye yayıncı kuruluştan bir soru geldi Marco Asensio'ya. Maçın uzun süre belki 1-0 gitmesini sağlayan, ilk golü atan, hani o fişeği yakan oyuncuydu. Golü de atmayı başardı. Yani formsuz diyebilirsiniz. Daha maç temposu düşük diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz ama nihayetinde gol atmayı başardı. Bu da değerli. Orada olmak, o vuruşu yapmak, vuruş anında orada olmak önemli ve değerli olarak görüyorum. Asensio ne demiş? Tabii ki maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemde ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Tabii bir şekilde Asensio'nun daha fazla maç oynamaya ihtiyacı var. Onu söylemek lazım. Ne kadar maç olursa Asensio için o kadar iyi. Çünkü maç ritmi kazanması lazım. Bu da önemli. Evet, sizin de söylediğiniz gibi geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç için konuşursak, bu hafta iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde hazırlandık. Önemli ve zor bir maçtı. Golümden dolayı mutluyum. Galibiyetten dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz demiş Marco Asensio. Bence bugünkü golü önemliydi, değerliydi. Maçın kilidini açan goldü ki önemli. Bu tarz deplasmanlarda hele ilk golü bulursanız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rakibin oyun planını bir şekilde bozuyorsunuz. Bu da tabii rakibin daha fazla hata yapmasına sebebiyet veriyor. Yani hem hamlelerini görüyorsunuz, hem risk almaya başlıyorlar, daha önde oynamaya başlıyorlar. Bu da sizin işinizi kolaylaştırıyor büyük takım olarak. Ki bugün özellikle ikinci yarıda Rizespor girdiği pozisyonları değerlendiremediği için Fenerbahçe daha geniş alanlar buldu. Ve nihayetinde de skoru 3-0 olarak kendi lehine çevirmeyi başardı. Ake neler söylemiş? Ake'ye geçmeden önce bir mesaj okuyacağım. Dinleyicimiz bir kupon yollamış. Bakalım. Fortuna Sittard, Twente karşılıklı gol var. Saint-Étienne Rodez mücadelesinde 1 ve 1.5 golüsü, Real Madrid Villarreal mücadelesinde artı 6 oynamış. Ne oynamış? Takım şut, Real Madrid 9 isabetli şut atar. Değil mi? 9 mu görüyorum? Evet. Biraz yüksek olmuş bu. Yani 9 isabetli şut, ama neden olmasın? Olabilir tabii ki. Sonuçta olmayacak diye bir şey yok. Bu arada 43-57 oldu. Çayırova Belediyesi 43, Fenerbahçe Tarfin 57. Larkin'de, Fenerbahçe Tarfin'de oyunda bakalım. Tüm periyotları kazanır bahsimiz 6 küsür orandan başarılı olacak mı? Ama tabii bu periyoda da bir bağlı. Şu ana kadar 4-2 Çayırova Belediyesi'nin üstünlüğü var. Şimdi 4-4 oldu. Fenerbahçe geniş bir rotasyon kullanıyor tabii ki. Euroleague dönüşü, ama ben şöyle maçı okudum. Anlatırken de yazımda da yazdım. Hani Panathinaikos mücadelesi sonrasında bir reaksiyon bekliyorum.
Fenerbahçe tarifinden

0: haklı olarak büyük takımlar genelde bu tarz mağlubiyetlerden sonra çok ciddi bir reaksiyon gösterirler, göstermeliler. Yani çünkü bu oyuncuların bir kaliteleri var. Bazen böyle kötü mağlubiyetler bir şekilde o takımın tekrar ayağa kalkması için farklı bir galibiyete ihtiyaç duyarlar. Hem moral motivasyonu için hem tekrar özgüvenlerini kazanmak açısından böyle bir mücadele bence. O yüzden de Fenerbahçe'nin deplasmandan farklı bir şekilde kazanıp dönmesini bekliyordum. Yerli hitmen Caner abi, uzun vadeli bir kupon yapmıştım. Yine kendimi psikolojik savaşa soktum. Galatasaray 1 ve 1.5 gol üstü, Trabzonspor 2, Fenerbahçe 2, Galatasaray Barcelona ilk yarı handikap 2. Evet, bu arada 43-61 oldu mücadele. Larkin tabi oyuna girince olaylar biraz değişti. Evet, az önce de bir faul var. Tabi çok yükte girdik. Son maç Barcelona maçımız. Galatasaray Barcelona ilk yarı handikap 2. Bu bayağı ağır olmuş ya. Olmaz yani. Değil mi? Bu handikap 2 şey mi oluyor? Yani Barcelona'nın 2-0 önde olmasını falan mı? Ya da tam olarak anlamadım sevgili Selim. Gönderdiğin görselden bir açıklarsan çok sevinirim. Yani ben umarım Galatasaray temsilcimiz kazanır diyorum. Her ne kadar Barcelona'yı sevsem de, Barcelona'yı uzun yıllardır takip etsem de ve çok severim Barcelona'yı, ama yine de bir temsilcimiz oynadığı zaman kesinlikle temsilcimizi desteklerim. Ama senin için herhalde işine yaramıyor. Yani sen Galatasaray'ın yenilmesini bekliyorsun değil mi? Bu durumda ilk yarıda. Doğru mu? Düşünüyorum. Evet, tekrar basketbol maçına şöyle bir bakıyorum. Evet, ilginç. 3'e 1 yakaladı Fenerbahçe. Ama hata yaptı burada. Sonrasında da bir faul var. 43-63 oldu mücadele. Ake ne demiş? Ake'nin de açıklamalarını okuyalım. Sonra bir reklam arasına gideriz. Uzun bir açıklaması var. Ederson çok iyiydi demiş. Gol yemeden maçı tamamlamak bizim için çok önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyuncularımız var. Sadece defans oyuncularıyla ilgili konuşmamak lazım. Bu savaşı kolektif olarak verdik ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Ederson bugün çok iyiydi. Çok fazla örnek gösterebiliriz savaş alanında. Kalemizde bazı pozisyonlar versek de rakip de gol atabilirdi, ama yine de sonuçtan mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamak mutluluk verici. Tabii özellikle savunma oyuncuları, kaleciler hani gol yemedikleri maçlarda görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını düşünürler. Tabii az önce söylediği gibi, yani sadece savunmayla alakalı bir durum değil bu. Takım savunması, yani gerideki oyuncuların çok iyi oynamasıyla doğru orantılı değil. Takım savunmasını iyi yapmak. Yani bana sorarsanız bugün Fenerbahçe takım savunmasını çok iyi yaptığını söyleyemem. Çok fazla yani pozisyon verdi. Ama özellikle Ake ve Skriniar'ın kritik dokunuşları vardı. Hani pozisyonların daha tehlikeli hale gelmesini önleyen dokunuşları vardı. Bunda değerli olduğunu düşünüyorum. İki kez, yani şöyle hatırlıyorum, Ake'nin kayarak topu kornere gönderdiğini hatırlıyorum. İkisi de sağ taraftan çok etkili, böyle kale çizgisine, yani kaleciyi de çaresiz bırakan sert ortalarda, ama ikisinde de hani kendi kalesine gol atma riski bile olmasına rağmen yine de dikkatli bir şekilde kornere göndermişti mesela. O önemliydi onlar. İlk yarıda yine benzer bir atakta son anda topu kornere gönderdiğini ya da korner olmayabilir, uzaklaştırdığını hatırlıyorum. Bunlar değerli tabii ki. Yani Ake yıllarca buraları oynayan bir oyuncu tabii. Öyle bakmak lazım. Haliyle bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçları hem Hollanda milli takımında hem de Manchester City ile dediğim gibi yıllarca yaptı. Ve tabii ki buralarda... Evet, bu arada bu kadar basit top kaybolur mu ya? Hatalı yürüme Fenerbahçe'de. Çok basit bir top kaybı. 47-66. Melih oyuna dahil oldu. Melih bakalım Fenerbahçe'de etkili olabilecek mi o da? zaman zaman etkili olabiliyor. Özellikle bu tarz maçlarda. Tabii Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz yerli oynatmak zorunluluğunuz var. Evet. Şu anda Jessica Vicious çok sinirlendi. Az önce top kaybı yapan oyuncuyu da kenara aldı. Çünkü akabinde de bir de 3 serbest atış faulü verdi. Yani faule neden oldu. Hemen kenara aldı. Jessica Vicious çok sinirlendi. Dokunmasa zaten girmiyor düştük. Çünkü iyi bir atış. Vücut koordinasyonu çok iyi değildi atan oyuncunun. Çok fazla iletişim halindeyiz savunmacılarla demiş. Maçtan sonra da konuşuyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz diye özellikle maçın zor anlarında daha fazla konuşuyoruz aramızda demiş. Baskanlarında birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber acı çekiyoruz. Yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini yapabiliriz. Pozisyonel anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Baskı geriye yaslanma anlarında kendimizi geliştirebiliriz. Zamanla bunları da yoluna koyacağız. Tabi burada aslında bugün özellikle hani çok derinde savunmadı Fenerbahçe. Daha derinde savunacağı maçlarda olacaktır. Örneğin işte Aston Villa mücadelesinde belki daha derinde savunma yapması gerekebilir. Buralarda da tabi özellikle Ake ve Skriniar gibi oyuncular değerli diye düşünüyorum. Çünkü buraları iyi biliyorlar. Yıllarca üst düzey oynadıkları için bu baskanlarına ya da derinde savunmanın gerektiklerini yerine getirebilecek oyuncular. Bugün de zaman zaman Çaykur Rizespor'un özellikle kenarlardan geldiği ve hani Fenerbahçe savunmasını biraz daha derinde savunma mecburiyetinde bıraktığı pozisyonlarda kritik müdahaleleri vardı. Skriniar'ın da aynı şekilde ki bence buradaki en önemli kritik oyuncu zaten Milan Skriniar. Hakikaten hani günler geçiyor, aylar geçiyor ama o bir şekilde oyunundan vazgeçmiyor. Çok fazla hata yapmıyor. Maksimumuyla oynayan bir oyuncu, değerli işlere imza atıyor bence. Fenerbahçe'de onun tabii ki varlığı önemli. Formda olması ya da sakatlanmaması da önemli diye düşünüyorum. Bu arada bir alley-oop olacaktı Fenerbahçe'de ama olmadı. Biraz 3. çeyrekle beraber farkın da 20 sayıya çıkmasıyla beraber birazcık bıraktı Fenerbahçe tarifini oyuncular. Herhalde bizim bahis gidecek yine. Her çeyreği kazanır bahisi gidecek muhtemelen. 4 dakika var. Bu çeyreğin skoru 11-11 gibi gözüküyor. Milan Skriniar'ın açıklamaları var. Uzun bir açıklaması var. Birazdan bu açıklamaları okurum. Hemen şöyle bir sonuçlara bakalım. Sonra kısa bir araya gidelim. Saat başına kadar. Sonra oyuncuların ve teknik direktörlerin açıklamalarıyla yine devam edelim. Sevgili dinleyiciler. Bir bakalım neler var. Evet, üçlüyü buldu Fenerbahçe Tarfin. Madrid Villarreal maçı bu arada 22'de başlayacak. Mücadelede en az 3 gol bekliyorum. İlk yarıda da olabilir goller. Napoli-Frosinone mücadelesine çok bulaşmıyorum ama Almanya'da çok fazla. Ajax-Neklimejen mücadelesinde ilk yarı 2 gol bekliyorum. Maç sonunda da yine 4 gol olabilir bu mücadelede. Onu da söyleyeyim. Neklimejen de skora katkıda bulunabilir. Hani öyle bir takım. İyi oyuncuları var. Ajax zaten bu sezon gollü maçlar oynuyor. Zaman zaman zaten görüyoruz. Burada da benzer bir şey olabilir. Evet, hücum faul verdi hakem. İlginç bir karar izledik diyelim. Peki bir reklam arasına gidelim. Sevgili dinleyiciler, saat başında tekrar karşınızda olacağım.
1: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
12: Ters Köşe.
11: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
12: Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
13: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
11: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba abi.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Fenerbahçe kaybetti bu çeyreği. Bizim bahsimiz de gitti. Yani böyle garip garip düdükler gördük. Sonrasında da hakem düdükleriyle neyse maç artık yapacak bir şey yok. Denemeye devam. Deneyeceğiz artık. Böyle bir gün denk getireceğiz ama ne zaman bilmiyorum. Evet, Paris 1-0 öne geçti. Le Mans karşısında dakikalar 19'u gösterirken Beraldo topu ağlara gönderdi. Oldukça rotasyonlu bir kadroyla çıkmış Paris. Le Mans karşısında ve 1-0'da öne geçti. Fortuna Sittard Twente maçı ilk kere 1-1 beraberlikle sona erdi. Ajax Neklimejen mücadelesi başladı. Onu da söyleyelim. Mücadelede 0-0'lık beraberlik var. Brest Anje karşısında 2-0 öne geçti. Daha doğrusu 2-0 önde. Lorient Paris ve Monaco Toulouse maçı da 0-0 devam ediyor. İtalya Serie A'da Napoli Frosinone mücadelesi 0-0 devam ediyor. İspanya'da Real Madrid Villarreal mücadelesi de başladı. Orada da 0-0'lık beraberlik var. Tabi bu sene Jose Mourinho şampiyon olma hayalleri kuruyor. Onu söyleyelim. Ama tabi çok da kolay değil işi. Barcelona şu ana kadar 8'de 8'de gittiler. Real Madrid 9. mu maçı oynuyor? Hayır, 8. maçı oynayacaklar. Bugün kazanırlarsa 18 puana çıkmış olacak ve 3. basamağa çıkacaklar. Atletico Madrid'in 19 puanı var çünkü. Eğer onlar da Real Madrid'in 2 mağlubiyeti olduğu için Villarreal kazanırsa 12 puana çıkacak. Bakalım, gollü maç beklentisi var herkesin. Umarım gollü bir maç olur. En azından gol bekleyenler için bu temennide bulunalım. Bir farkla kazanırsa demiş. Bakalım şöyle. Evet, hadi bakalım. Galatasaraylıyım ama biliyorsun demiş. Yenilirsek teselli olur benim için demiş sevgili Selim. İyi akşamlar Caner Bey. Temenni başka, gerçekler başka. Barça maçı en az 5 gol olur. Olmazsa Galatasaray'ı yenmiş sayarım demiş. Yani Barcelona mı 5 gol atar sevgili Levent abi? Öyle mi olur yani maç? Caner abi selamlar. Yalçın Bey yazmış. Monaco 1 ve üst olur mu? Daha yeni başladı, olabilir. Monaco kazanabilir kendi sahasında. Sevgili Serkan Bey demiş ki Montella hoca ayrılmış. Çok şükür sonunda demiş. Montella'nın gidişine sevinen bir dinleyicimiz. Yani şöyle, ya bu bir profesyonel hayat. Yani çok da böyle biz fazla içselleştirdik bazı şeyleri. Yani defaten örnekler verdim bu konuda. Herkese anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar. Şunun için söylüyorum. Nihayetinde bir yerde çalışıyorsanız yüksek verimli çalışıyor olmanız gerekiyor. İşinizi en iyi şekilde yapıyor olmanız gerekiyor. Bahanelere sığınmamanız gerekiyor. Sürekli bahanelere sığınırsanız o zaman bir yerde bir hata olur. Hani hiç kendinizde kusur aramayıp sürekli başka yerlerde A ligi takımları çok güçlü, anladık. Zaten kimse güçsüz demiyor. Bunu tersini düşünen bir dinleyicimiz var mı mesela? Yani Fransa'ya efendim bu takımlar çok güçlü zaten. Öyle olduğunu biliyoruz zaten. O yüzden biz de buraya çıktık ya zaten. Biz de bu güçlülerle rekabet etmek için buraya çıktık. Onların daha çok kaliteli oyuncuları var. Onlar 3 günde bir maç oynamaya hazır. Alışıklar. Hadi canım. Hadi canım sen de yani. Hadi bakalım. Olur mu ya öyle şey? Ne demek yani? Biz alışık değil miyiz yani? Bizim 4 büyük Avrupa'da oynamıyor mu? Oynuyor. Oyuncuların çoğusu 4 büyükten mi? Evet, doğru. Yani en azından buradan aldığınız oyuncular var. Geçiyorum. Avrupa'dan gelen oyuncular hepsi yarışmacı takımlardan gelmiyor mu? Evet. Hadi canım yani. Yani başka açıklama yap bana. Yani bana başka bir şey söyle hocam. De ki iyi analiz yapmıyoruz. Biz bir anda neden beşli savunmaya geçtik mesela? Bayram değil, seyran değil. Ligimizde sadece Göztepe bu futbolu oynuyor. Göztepe'de oynarken bu arada kenarda hani gerçekten kıymetli bekleri var, özellikle sağ tarafta Arda Okan Kurtulan var mesela.
Hani çok oynamadığımız bir sistem, milli takımda da çok denemediğimiz bir sistem. Dünya Kupası'nda turnuvanın en başarısız takımlarından birisi oluyorsunuz. Daha 6 gün sonra eleniyorsunuz. Hiçbir öz eleştiri yok. İddiası olmayan, gruptan çıkmayı garantilen Amerika'yı yenip 1000 galibiyete bedel gibi böyle talihsiz bir açıklama yapıyorsunuz. Hani iddialı Amerika'yı acaba yenebilir miydik? Bilemeyeceğiz. Bunu bilme şansımız hiç olmayacak. Paraguay, Avustralya mücadelesi baktığın zaman iki takımı da benzer oyun formasyonuna sahip iki takıma yeniliyorsun. Orada bir kurgu yapamıyorsun. Oyun doğru oyun şablonu belirleyemiyorsun. Santraforsuz oynuyorsun. 1.70'lik Kerem'i 2 metrelik 2 metre 1.96 boy ortalamasına sahip oyuncuların içine atıyorsun iki maçta da. Sonra A Ligi'ne gelip üzerine

de bir de bunları konuşuyorsun. Yani bir yerde artık herkes her şeyi görüyor ya. Yani bu kadar insanları, insanlar derken sizlerden bahsediyorum, taraftarları, insanları futbolu bilmiyor muamelesi yapamazsınız yani. Anlattıklarınızda başka şeylerle böyle efendim ya ben her şeyi biliyorum, bunlar kimse bilmiyor diyemezsiniz ya da o kefeye koyamazsınız. Herkes her şeyin farkında. O yüzden bence Montella Hoca'nın en büyük hatası buydu. Yani kendi inanmadığı şeyleri anlatıp ya da kendi artık hayal dünyasında ya da işte hatasını kabul etmiyor sonuçta. Kabul etmediği hatalarla kendi başarısızlığını sanki normalleştirmeye çalışıp işte bana teşekkür etmeniz gerekiyor gibi üst üste tarihsiz açıklamalar. Neden teşekkür etmeliymişim? İşte Dünya Kupası'na götürdünüz. Tamam, işiniz o değil miydi zaten yani? İşinizin bir parçasını yaptınız yani. Artı ekip sizi götürdü yani. Sizin tek başına bir şey yaptığınızı söyleyemeyiz yani. Evet. Şimdi Fenerbahçe bu çeyrekte herhalde farklı bir şekilde maçı kazanır diye tahmin ediyorum. Biz yattık maalesef. Burada da 10'a 3. 3'ün 4. çeyrekte Fenerbahçe üstünlüğü var. Olan bizim 6 oranı oldu. Kötü oldu yani, dediğim gibi rahatlık da gelebilecek ki 3. çeyreği atlatabilseydik muhtemelen evet, şöyle bakıyorum, 69-87 oldu mücadele. Evet, mesajlarınız var, birazdan bakarız ama hani Serkan Bey yazdığı için bu konuya çok girmek istemiyorum. Yarın Alper'le uzun uzun konuşuruz. Ama doğru karar, geç kalınmış bir karar ama doğru karar. Hatanın neresinden dönersen dön, kârdır. Hayat böyle bir şey. Ve özellikle futbolda başarı endeksinizin yüksek olması gerekiyor. Bu arada hani böyle çok Montella Hoca'yı da çok başarılı sayanlar, yerden yere göğe sığdıramayanlar için de şöyle bir istatistik vereyim. Hani tarihimizin en başarılı teknik direktörü efendim olmazsa ölürüz biteriz. 40 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet. İddia etmiyorum, söylüyorum. Türkiye Ligi'nde herhangi bir büyük takımın Avrupa'da şu istatistiklerle görevde kalamazsınız. Yani 40 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet. 14 mağlubiyet, yanlış anlaşılmasın. Hani o başarılı sayanların da sadece hani belki kendi korkuları, artık bilemiyorum neler olduğunu. Onlardan dolayı aylarca, yıllarca bize burada muhalif olmaya çalıştı insanlar. Aslında herkes görüyor. Yani milli takımımızın o kazandığı maçlarda bile hani çok böyle sistemli bir oyun oynamadığını, oyuncu değişikliklerin ezbere yapıldığını, hak eden oyuncuların bazılarına forma şansı neredeyse hiç bulamadığını, forma adaleti konusunda birçok insanın rahatsız olduğunu, taraftan rahatsız olduğunu aslında herkes biliyor ama işte maalesef öyle bir genel bir şey vardı. İşte Montella hocamız olmazsa hayatımızda sanki bir şey, birçok şey eksilecek gibi bir davranış modeli sergilemişlerdi. Bunu da en azından ben kendi adıma kabul etmediğimi zaten 2 yıldır söylüyorum yani. Profesyoneller işlerini her daim en iyi şekilde yapmalı. Hata yapıyorlarsa da hatalarını kabul etmeliler. Ve bir daha o hataları yapmamalılar. 1, 2, 3, 5, 2 senedir, 3 senedir santraforsuz oyuna alıştırıldık. Sadece santraforsuz oyun değil, başka şeyler de vardı az önce de söyledim. Ve bundan çok normal olduğunu hepimize anlatmaya çalıştı. Daha önemlisi, bakın yine söylüyorum, Montella Hoca kalabilirdi, problem yok. Ama bana şunu söylesin, bir taraftar olarak sonuçları, bu sonuçlardan hani sonuçlara üzülen Türkiye Milli Takımının aldığı başarısız, özellikle A Ligi'ndeki, Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçlardan üzülen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum. Yani dönüp diyebilir ki ya ben de hata yaptım ya. Yeniliyoruz, hata futbolcularda. Yeniliyoruz, hata zeminde. Yeniliyoruz. Burası bizim kalitemiz değil. Ya hocam,
Bir şeyi de kabul et ya, bir şeyi de ben hata yaptım.

aklımda yani. Değil mi? Yani olabilir de insanız, hata yapabiliriz. Yani bunlar da insan sonuçta. Tercihlerde hata yapabiliriz. Nasıl Karadağ deplasmanda 3-1 kaybettikten sonra hata yaptım. Bu zeminde bu oyuncularla oynamamalıydım. Fizik gücü daha yüksek oyuncular tercih etmeliyim dediyse, o zaman bu süreçte de Dünya Kupası ve Avrupa Ligi Uluslar Ligi'nde de söyleyebilirdi. Söyledi mi? Hayır. Söyleyecek miydi? Hayır. E tamam, o zaman gerek yok. Şikrinyar ne demiş? Zor bir maç oldu. Aslında burada oynamanın zaten zor olduğunu biliyorduk. Geçen sezon da zor bir maç oynamıştık. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. En önemli nokta bugün galip gelmekti. İkinci yarı iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ve sonrasında da yine maçlara devam edeceğiz. Açıkçası benim işim bu. Bakın, işim bu diyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Benim futbol oynamam gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu benim içinde iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz. Ne kadar güzel konuşuyor ya. Bak, işim bu diyor. Bunun için çalışıyoruz. İyi olmak zorundayız diyor. Amacım takıma yardımcı olmak ve sahada en iyi performansımı ortaya koymak. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün elde ettiğimiz 3 puan çok önemliydi. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da çok büyük övgüyü hak ediyor. Arkadaşlarımın içinde milli takıma gidenler vardı. İsteğimiz, arzumuz 3 puan almaktı. Bunu da başardık demiş Milan Şikrinyar. Aslında Şikrinyar söylüyor. Bizim işimiz bu, iyi olmak zorundayız diyor. Hata yapmamamız gerekiyor diyor. Doğrusu da bu zaten, yani eğer işiniz buysa o zaman en iyisini yapmanız gerekiyor. En azından bunu taraftara, futbol severlere, sizi izleyenlere hissettirmeniz gerekiyor. Bu arada teknik taktik anlamında da söylüyorum, sadece saha içindeki görüntü değil. Oyuncuların değil, teknik ekibin de aynı şekilde iyi ve formda olması gerekiyor. Ya da sürekli iyi olması gerekiyor. Olmadığınız zaman eleştirilirsiniz. Siz de neden olmadığınızı anlatırsınız. Olavoy ne demiş? Sanırım fırsatları yakaladığımızda konsantre olamadık. Elimize gelen fırsatları iyi değerlendiremedik. 1-0 devam eden maçta fırsatları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik. Saynan ne demiş? Maça çok iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra aynı şekilde oynamaya devam ettik. Çok fazla fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. 80. dakikadaki golden sonra maalesef oyundan düştük. Ve böyle bir sonuçla karşılaştık demiş. Evet, yani 80'e kadar Rizespor elinden gelen her şeyi yaptı. Doğruya doğru iyi bir tespitte bulunmuş. Ve atamadık diyor. Atamayınca da yedik diyor. Yedikten sonra da oyundan düştük. Böyle bir açıklama yapmış. Doğru bir açıklama. Atamayan atarlar. Öyle bakmak lazım. Yani altı pasın içinden kaçırırsanız sonrasında bir şekilde yiyeceksiniz zaten. Evet, bu arada yanlış mı gördüm ama İstanbul ve çevre illerinde hissedilen bir deprem olmuş yakın bir zamanda. Yaklaşık 2 dakika önce bir şey gördüm, bir tweet gördüm. Muhtemelen hani ben bilemedim ama. Evet, şu anda bayağı bir yazmışlar, çizmişler, hatta bana da yazanlar olmuş. Herhalde hissedenler olmuş. Neyse, eğer gerçekse ki eminim birçok şeyden geçirmiş çünkü son dakika olarak. Umarım hani çok ciddi kimse hissetmemiştir diyelim. Bakalım başka açıklama var mı? Bu arada Kunde'nin açıklamaları var. Galatasaray maçıyla alakalı açıklamaları var. Yine Hansi Flick'in açıklamaları var. Onları da birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunmuş. Galatasaray maçı ile alakalı sorular sorulmuş. Şöyle bakalım. Bir dakika.

Göremedim ama acaba yanlış, belki de düşmedi, bilmiyorum. Yalova merkezde 3.5 22.08, evet biraz önce olmuş. Yalova merkezli Marmara Denizi'nde 3.5 şiddetinde bir deprem olmuş. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Umarım devamı gelmez. Ya bu çünkü biraz riskli bir konu. Tabii çoluk çocuk olunca da haliyle tedirgin oluyor. Gözün aydın Caner demiş. Benim değil Serdar Bey. Niye benim sadece gözüm aydın ya? Yani benlik bir şey yok yani. Milli takım hepimizin milli takımı. Öyle bakarsanız sevinirim. Niye sadece benim gözüm aydın ya? Valla ben kimi istiyorumdan ziyade doğru kişiyi getirsinler. En kötü böyle olur zaten. Umarım eğer gelirse Arda Hoca'yı ve çok isterim. Aykut Kocaman olabilir. Bence yıllardır hak ediyor zaten milli takımı. Bilmiyorum yani kim olursa. Hani yerli bir teknik direktör olsun. Yabancıya gidecek derse de çok daha üst düzey bir teknik direktöre gitsinler mümkünse. Daha üst düzey bir teknik direktör. Yani mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörü Pochettino. Yani tabii ki Montella Hoca'ya bir şey söylemeyelim. Hani onu eleştirmeyelim, etmeyelim. Kariyerine saygı duyalım ama yani çok da kıyas kabul etmez. Bir taraftan Xavi var Hollanda'da. Zidane var Fransa'da, değil mi? Yani böyle çok üst düzey teknik direktörler var milli takımlarda. Ancelotti var. Yani kariyeri başarılarla dolu. Sevgili Serdar Bey, yani bir şey şöyle söyleyeyim. Ben milli takımda Sayın Montella'nın misyonunun bittiğini düşündüğüm için, gitmesi değil artık görevden ayrılması gerektiğini düşündüm. Çünkü başarısız oldu Dünya Kupası ve şu ana kadar büyük maçlarda takımımızın gösterdiği, şu ana kadar bakın sadece bu Dünya Kupası ve A Ligi'nden bahsetmiyorum. Kötü sonuçlar, sürekli büyük takımlara, yani bizden güçlü takımlara hep yenilmemiz, hep bunlara bir işte ya bir de ilginç bir taraf. Yani biz hoca mesela şey söylüyor ya, yani bir yerde bir hata var ya, biz gelişiyoruz. Ya gelişiyoruz dediğiniz oyuncuların neredeyse yarısından fazlası 60 defa milli formayı giymiş. 80 defa, 70 defa, 40 defa milli takım forması giyen oyunculardan bahsediyoruz. Nasıl gelişiyoruz? Ya biz 4. maçı oynayan Aral yok yani. Hakan'ıdır, Kenan'ıdır, Barış'ıdır, Kerem'idir. Yani 60 maç, milli maç oynamış, 60 kere milli olmuş bir oyuncu ya da oyuncu topluluğu yarısı neredeyse 40'ın üzerinde milli takım forması giymiş. Gelişiyoruz. Nereye gelişiyoruz? Ne gelişiyoruz yani? Değil mi? Mesela. Yani olmaz yani. Bu daha fazlası olmazdı. Zaten olmadı da. Olmayacak da. Olmayacak duaya amin dememek lazım. Bu kadar yani. Hocanın milli takıma vereceği şeyler bu kadardı. Evet. Bu kadarını da aldı milli takım. Güzel günler de geçirdik. Hadi öyle diyelim. Teşekkür ederiz hizmetleri için. Dünya Kupası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'na. Yani bir lütuf değil ama yani. İşinin gereğiydi. Zaten bu takım Dünya Kupası'nda üst tura çıkmalıydı. Çıkamadı mı? Çıkamadı. O zaman başarısız. Avrupa Şampiyonası'na gitmeliydi. Dünya Kupası'na katılmalıydı. Neden katılması gerektiğini de söyledik. Elemelerde çıkan takımlar belliydi. Çok da böyle Portekiz'e eleyerek gitmedik. Yani Romanya ve Kosova'yı eledik. Yani 3-4 yıldır milli takım olan Kosova ve hani Uluslar Ligi'nde Polonya deplasmanında 6 gol yiyen, şu anda şu ana kadar 4'te 0 yapan Romanya'yı eleyip gittik. Yani böyle atta deve de bir şey başarmadık yani. Kendimizde böyle dev aynasında görmeyelim yani. O kadar büyük takımları eledik falan da demeyelim yani. Üzerine de hani bunu da bir başarı olarak değerlendirmeyelim. Oradaki sonuçlar biraz daha ölçüt olabilirdi. Alacağımız sonuçlar. O da ilk maçtan sonra, ikinci maçtan sonra özellikle tamamen tescillendi. İkinci maçtan sonra yine aynı oyunu oynayan bir milli takıma karşı 90 dakika boyunca kilidi açamayan, üzerine 1.70'lik bir oyuncuyu 2 metrelik 3-4 savunmacının içinde dakika

dakikalarca tutan bir teknik direktör benim için olmaz. Yani milli takım üzerinde olmaz artık. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani kötü de konuşmak istemiyorum. Kendisini seviyorum çünkü. Montella Türk milli takımından daha iyi bir takım hayatta çalıştıramaz. İtalya Serie B falan takımı çalıştırabilir demiş. Ya o kadar da değil sevgili Boran Bey. Ama bence milli takım onun için çok büyük bir şanstı. Yani bu jenerasyon, bu kaliteli oyuncuların olduğu milli takım onun için çok büyük şanstı. Bence değerlendiremedi. Değerlendiremedi. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta herkes kendi yolunu kendi çizebilir. Olabilir. Yani bunun üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek yok ama bu şansını daha iyi değerlendirebilirdi. İyi akşamlar hocam. Bugün Gençler ve Ahmet Spor'dan kuponum. Gençler Ahmet Spor maçından kuponum yattı. Yarına güzel bir kupon var mı? Konuşuruz sevgili Resul Bey. Yarın zaten sabah buradayım ben. Bol bol değerlendiririz maçları Ozan ve Burak'la beraber. Merhabalar, iyi akşamlar. İzmit'ten Ramazan ben. Bu akşam oynanan Rizespor-Fenerbahçe maçında sizce Rizespor'un verilmeyen penaltısı var mıydı? Benim için verilmeyen iki tane net penaltısı vardı. Teşekkür ederim. Yani ikincisini bilmiyorum. Birincisi herhalde Ake ve bir oyuncu arasında, şimdi oyuncunun ismini hatırlamıyorum ama bir pozisyon vardı. Orada Rizespor'lu oyuncu yerden kalkmadı ama yayıncı kuruluş 10 saniye bile göstermedi pozisyonu. O yüzden hatta yayındayken de söyledim. Çok anlayamadım yani oyuncu neden yerde yattı, biz neye bakmalıyız? Hani bazen 10 kez tekrar gösterirler, bazen de çok böyle hani gösterdin, oldu bitti gitti, gördün göremedin şey oluyor. Tamam. Şöyle bakıyorum. Ne diyecektim? Yani ikincisini bilmiyorum. Hangi pozisyondan bahsediyorum? İlkinde de çok kısa bir şey oldu. Çok anlayamadım. Orada hani ayağına mı bastı? Neye bakmalıyız? Çok emin olamadım. Çünkü çok fazla gösterilmedi sevgili Ramazan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Denizli'den selamlar. İsmim Musa, Fenerbahçe taraftarım. Nene sakat mı? İsmail Hoca hiç düşünmüyor. Bilgim var mı? Yok, Nene sakat değil. Ama hocanın tercihi, hani böyle bir tercihi var. Şu anda forma vermiyor. Herhalde zamanı gelince forma giyecektir diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla bugün maç kadrosundaydı Nene. Ama hoca oyunu almadı. İyi de bir oyuncu Nene. Değil mi? Bugün evet, doğru gelesin Nene. Doğru görmüşüm. Kadrodaydı. İrfan ve Oğuz'u tercih etti. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi Nene'nin oynaması için yani bir şekilde Kerem'in oyundan alınması gerekiyor. İşte orada da ilk tercih Oğuz oluyor genelde. Ya da işte İrfan Can Kahveci alıp işte İrfan'ı sola, belki Greenwood'u sağa, artık zaman zaman başka şeyler olabilir. Merkeze İrfan'ı alabilir. Nene'nin oynaması için işte kanatlardan birisinde oynatması gerekiyor. Orada da şu andaki görüntüde şans gelecek gibi gözükmüyor. Çünkü Oğuz da formda. Yani Oğuz formdayken Oğuz'u kesmesi pek mümkün gözükmüyor bana sorarsanız. Sonra ne olur bilmiyorum. Yani ne zaman Avrupa'da verebilir mesela şans. Avrupa'da şans verebilir. Çünkü orada biraz da rotasyona ihtiyacı var. Belki öyle bir oyun oynaması gerekiyor. Aston Villa karşısında daha az topa sahip olup daha direkt hücumlar isteyebilir. Nene orada değerli olabilir. Nene ve Oğuz daha etkili olabilir. Böyle bir tercihte bulunabilir İsmail Hoca. Ama tabii ki hoca tercihi, yani buna saygı duymak lazım sevgili Musa Bey. Çok fazla forma giymiyor, evet doğru Nene.
İyi yayınlar Caner Bey. Pepe istiyoruz. Evrene mesaj gönderelim. Yani olmaz herhalde ya. Pep falan gelmez. Bir yerli antrenör olacaktır bence. Çünkü yani neden? Yerli teknik direktör. Çünkü federasyonda biliyorsunuz işte kalacak mı gidecek mi, sürekli istifalar var. Önümüzdeki sene için bir seçim kararı aldılar. Haliyle yani getirecekleri teknik direktörün de belki o zamana kadar hani orada da görev süresini uzatabilir. Keşke Pep falan gelse, muhteşem olur da. Ama olmaz herhalde ya. O kadar olmaz diye tahmin ediyorum. Hani şimdi Montella hocadan sonra Pep Guardiola falan gelirse herhalde olay olur ama sanırım olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada 98-185 oldu Fenerbahçe. Tarfin Çukurova Belediyesi deplasmanında önde götürüyor mücadeleyi. Son periyot tabi çok fazla sayı attı Fenerbahçe. Tarfin bilmiyorum, bir bakayım bir dakika, yattık mı biz? Yatmıştık da kuponumuz. Evet, 23-19 doğru. 30 saniye var hani mücadeleydi artık. Yani 3. periyottaki biraz hakem kararları, biraz girmeyen üçlükler Fenerbahçe tarifin için söylüyorum. Her periyodu deplasman kazanır bahsimiz 6.5 orandan maalesef gelmedi. Gelebilirdi ama çok güzel bir bahis de olmadı diyelim. Sevgili Caner demiş, Montella Hoca gitti ya demiş, kim gelirse gelsin daha iyi olur, hepimizin gözü aydın. Ya tabii böyle de bakmıyorum ama sevgili Ali abi. Yani sonuçta artık misyonunu tamamladıysa, daha fazla başarılı olamayacağımızı düşünüyorsak bu teknik ekiple, o zaman değiştirmekten yana bir sıkıntı yok. Nihayetinde bir profesyonel, ciddi paraları çalışan bir profesyonel. Olmadı. Daha fazlası da olmayacak. Daha fazla onu da yaralamadan, hani o da kıymetli bir insan sonuçta. Kimse insanlığını sorgulamıyor. Buraya geldiği zaman da biliyorsunuz kendisi özellikle göreve başladığı zaman çok ciddi bir şeyi vardı. Yani herkesin sevdiği, sempatiyle baktığı bir teknik direktördü ama yıllar içinde özellikle Dünya Kupası sonrasında bence o sempatiklik antipatik bir hale getirdi kendisini konuşmalarıyla, açıklamalarıyla. Öncesinde fikirleri önemliydi. Hani biz de o fikirleri bir süre kabul ettik, saygı duyduk ama sonrasında sanki fikirlerden ziyade biraz ego ön plana çıktı. Ben yaptım, ben ettim, teşekkür edin. Hani neredeyse daha ne istiyorsunuz'a geldi bazı konular. Üzüldüm tabii ki. Size ilk kez dinliyorum. İyi yayınlar, öncelikle bugün Fenerbahçe'ye kasa bastım, ipten döndüm. Sevgiler Caner'im demiş. Kolay gelsin. Öyle mi? İlk kez mi dinliyorum sevgili Adil abi? Evet, Ankara'ya da selamlar, sevgiler. Fenerbahçe tabii kazanma ihtimali yüksekti bugün. 1.52 oran vardı iddia.com'da. Yüksek bir oranı vardı. Dinleyicimiz sürekli Dalic'i isterim diyor. Aslında bu Dalic gerçekten kıymetli bir teknik direktör. Biliyorsunuz Hırvatistan'da çok önemli başarıları imza attı. Uzun yıllar. Şimdi diyebilirsiniz ya, Hırvat milli takımı daha büyük şeyler başarabilir miydi? Bence yaptılar. Yani o jenerasyonun hakkını verdi Dalic. Dinleyicimiz doğru söylüyor sevgili Aykut Bey. Gerçekten tam bir sistem teknik direktörü. İşini de düzgün yapan, oyunculara da özellikle milli takımda da yani nitelik demeyeyim ama verdiği rollerle, onlara biçtiği işte görevlerle bir şekilde saha içinde milli takımda hep başarılı oldu Hırvatistan milli takımı. Yani böyle inanılmaz uçan kaçan bir Belçika jenerasyonu yoktu mesela Hırvatların. Evet, iyi bir jenerasyonları vardı. Modric önderliğinde çok iyi kadroları vardı ama hani bu kadrolar da böyle aşırı iyi kadrolar değildi. Yine de Dalic'le beraber çok önemli işlere imza attılar. Olur mu? Tabii ki olur. Olabilir. Neden olmasın? Hani ben yok demem mesela. O da özellikle Hırvatistan milli takımında önemli işlere imza attı ama biz gider miyiz? Yok. Yani pek ihtimal vermiyorum. Şu anda bu kararı kim verecek onu da bilmiyorum. Sevgili Aykut Bey, yani şu anda milli takımımızın
Yeni teknik direktörünün kararını kim alacak? Sayın Federasyon Başkanı mı? Oradaki işte yetkili kurullar mı? Ki birçok istifa var. Sayın Mecnun Bey de istifa etti. Yani kim bu doğru kararı, doğru ismi getirecek? Neye göre doğru, neye göre yanlış ya da işte hangi kriterlere göre değerlendirilecek bilmiyorum. Yani o konuda da açıkçası çekincelerim var benim. Bekleyip görelim. Muharrem Bey ne demiş? Skor kimseyi aldatmasın Muriç. Muriç'i at indirsin. Oyunundan başka bir şey görmedim. Acilen oyun varyasyonlarımızın çeşitlenmesi gerekiyor. Varyasyonlarının demiş. Bu oyun umut vermiyor, vaat etmiyor. Oyun umut vaat etmiyor diye düşünüyorum. Samsun'dan Muharrem Bey kıymetli bir dostumuz ve iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Ama skordan bağımsız olarak düşünmek lazım. Fenerbahçe oyunu umut vermiyor diyor. Benim için böyle bir düşüncesi var.

0: Ben de benzer bir yorumda bulundum 80'e kadar. Hani çok fazla pozisyon verdi. Daha doğrusu geçiş fırsatı verdi. Oyunu bir türlü ele alamadı 80'e kadar Fenerbahçe. İşte momentumları zaman zaman sizlere aktardım. İki takımla da geçti momentum ama Çaykur Rizespor oyun çok büyük bir kısmında momentumu hep kendi elinde tuttu. Tabii bunları gole çeviremedi. Gol beklentisi yine yüksekti Çaykur Rizespor'un. İkinci ve üçüncü golü yiyene kadar Fenerbahçe'den daha etkili, daha diri gözüktüler. Daha fazla oyunu kontrol ettiler. Yani oyunu beğendim mi diye sorarsanız ben hayır diyorum. Ama şunu beğendim. Oyuncu değişikliklerini beğendim. Yani hoca ne kadar da ikame değişiklikler yapsa da bence skorun da etkisiyle. Yani mesela skor 0-0 olsaydı ya da 1-1 olsaydı belki başka oyuncu değişiklikleri yapabilirdi. Yani risk alabilirdi ama böyle bir şansı vardı bence bugün Sayın İsmail Kartal'ın. Risk alabilecek bir oyuncu değişikliği de yapmadı işte. İrfan Can girdi, Asensio çıktı. Lukaku girdi, Vedat çıktı. Bunların hepsi ikame değişiklikler. Yani aynı tip oyuncuyu oyuna alıyor, aynı tip oyuncuyu çıkarıyor. Oğuz girdi, Greenwood çıktı. Yine bir ikame değişiklik. Bunlar tabii hani oyun içinde risk alınan değişiklikler değil. Aksine daha da belki skoru da nispeten daha fazla koruyabileceğiniz değişiklikler. Şunun için söylüyorum. Örneğin Oğuz Aydın'ın Greenwood'a göre takım savunması ya da savunmaya katkısı daha üst düzey. Çok daha fazla. Daha koşucu bir oyuncu. İşte İrfan Can Kahveci Asensio'ya göre daha hazır. Neden milli takıma da gitti. Orada da oynadı. Son mücadelede de milli takım arasından önce de oynamıştı. Yani kalite olarak kıyaslamıyorum ama maç temposu daha yüksek. Bu durumda hani ikame değişiklikleri de biraz daha böyle takım savunmasını güçlendirmek üzerine yaptı. İsmail Yüksek Guendouzi'ye göre savunma yönü daha güçlü demeyeyim ama 88'de oyuncu değişikliği yaptığı için yine bir ikame değişiklik. Yani yine aynı tip bir oyuncu değişikliği ama yorulan Guendouzi'nin yerine taze bir kan olarak girdi ve o punkta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girdi. O da skoru daha fazla hani işte korumak için diyelim 3-0'dı zaten maç. Hani forma şansı vereyim ve 3 dakikada 5 dakikada olsa oynasın değişikliğiydi. Orada da hani hücum oyuncusu alıp savunma oyuncusu oyuna attı diyebiliriz. İsmail Hoca'nın ama genel olarak huyu bu. Yani tarzı tavrı da bu. 2023'te de görev yaparken birçok maçtaki hatta neredeyse maçların %90'ında oyuncu değişiklikleri genelde hep böyle. Bakalım bir dakika. Şöyle. O yüzden çok da şaşırdım değişiklikler değil ama dediğim gibi skorun hani bu değişiklikler kötü ya da yanlış bulmuyorum. Skorun da verdiği bir avantaj vardı. Bu avantaja göre de bu değişiklikleri yaptım. Merhaba, iyi yayınlar. Tuzla'dan Hakan ben. Türk milli takımına Türk hocadan başkası yaranmıyor. Denenmişi denemeye gerek yok. Bence Türk bir hoca gelirse daha başarılı oluruz ama yönetim neden hala gitmiyor? İnatta kalıyor. Onu anlayabilmiş değilim. Daha ne olması gerekiyor gitmeleri için? Yani bu kadar koltuk sevdası bence yetmedi mi demiş sevgili Hakan Bey. Bilmiyorum, herhalde daha yapacakları şeyler var. Başarmak istedikleri şeyler var. Belki de başlamış projeleri var ama ilginç olan yönetim kurulundan ikinci başkan, hani bu başlanılan projeye inanan, burada güzel şeyler yapılacağına inanan ekibin neredeyse %50'sinden daha fazlası istifa etti. Bu da ilginç. Bilemiyorum. Yani bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yıllardır zaman zaman dile getiriyorum yani. Maalesef buralarda sadece demeyeyim ama maalesef oluyor işte. Bunlar oluyor diyeyim, hadi geçiştireyim. Neyse, çok üzerine girmek istemiyorum. Ben istifa etmelerini bekliyordum. Yani bir seçim kararı alınması, daha erken alınmasını bekliyordum. Olmadı. Demek ki bizim de bilmediğimiz. Şimdi mesela Sayın Başkan diyor ki işte 30 yıllık futbolun içindeki hani şeyleri kirlenmiş diye benim dönemime bağlayamazsınız. İyi de yani siz getirdiniz göreve Sayın Ferhat Bey. Ben getirmedim yani. Sizin döneminizde geldi yani ısrarla siz istediniz. Bütün kulüpler isyan etti. 2 yıldır isyan ediyor. Açıklamalar yapıyorlar. İşte Galatasaray kulübüne ceza, Beşiktaş kulübüne ceza, Fenerbahçe'ye ceza. Hani açıklama yapan yöneticilere Sayın Ferhat Bey ile alakalı. Bu cezaları sizin yönetiminiz verdi. Yani demek ki sizin de burada payınız var. Değil mi? Öyle değerlendirmek lazım. Ama sonuçta böyle bir karar alındı. Bilemiyorum artık. Doğrusu eğrisini çok fazla yorum yapmayayım ama kendi kişisel düşüncem kesinlikle istifa etmesi gerekiyordu. İstifa et yani federasyonun topyekun istifa etmeleri gerekiyordu. İyi yayınlar tekrar Caner'cim demiş. Takım kötü inan kolay inan demiş. Kolay gelsin kardeşim. Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Yani şöyle bence gol yeseydi reaksiyonunu görmek lazımdı. Yemedi. Bu önemli tabii ki Rize Spor deplasmanı kolay değil. Ki belki de en büyük handikapları içeride kazanamamış. Kazanamadılar hiç bu sezon. Ama yine de skoru korumayı başardı. Hani bazen kötü oynarken de kazanmalısın sevgili Adil abi. Bu önemli. Fenerbahçe'nin yıllardır yapamadığı şeylerden bir tanesi ve hani kötü oynadığı maçlarda, üretemediği maçlarda, etkisiz olduğu maçlarda genelde puan kaybıyla hep sonuçlandı. Şampiyon olamadığı sezon olmadığı sezonlara bir bakın. Puan kaybettikleri sezonlara. Daha doğrusu oradaki maçlara genelde kötü oynarken skor da hep kötüydü. Bugün bence vasat bir görüntü vardı ama skor taraftarı mutsuz etmemiştir. Hele bir de deplasmanda alınan 3 puan değerli. Kimle oynarsanız oynayın fark etmez. Milli ara dönüşü bu kadar oyuncuyu milli takıma göndermişken az bir süre beraber birlikte çalışma imkanı varken hani galibiyet önemli, değerli böyle bakmak lazım. Ama sonraki maçlara tabii bakmak lazım. Abi yarın Beşiktaş oynayacağım demiş. Tüm paramı acaba gelir mi bilmiyorum. Zor maç Beşiktaş mücadelesi. Kocaelispor'da şu anda Beşiktaş da aynı puanda. Ama ben içeride Beşiktaş'ın seyircisi önünde, taraftarı önünde kazanmasını bekliyorum. Yani zor olur ama 2-0 gibi bir skor bekliyorum. 2-0, 2-1 yani Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. İçeride özellikle 3 büyüğün kazanmasından sonra yarın Beşiktaş'ta hata yapmaz diye düşünüyorum. Sevgili Cesur Bey demiş ki hazır Montella Hoca boştayken Fenerbahçe'ye gelmez mi demiş. İsmail Hoca ile olmayacak gibi gözüküyor. Valla bilmiyorum ya. Bana sorarsan ben bir Fenerbahçeli değilim ama bence böyle bir maceraya girmezler diye düşünüyorum. Yani girecekleri varsa da artık girmezler diye düşünüyorum bir süre. Sayın İsmail Kartal'la devam eder Fenerbahçe. Teknik direktörü seçmek zor iş. Önder Özen bir hoca seçti. Bu tarzda milli takım sorumlusu atanmalı ve seçimi o kişi yapmalı demiş. Bakıyorum. Mesela demiş ki geçmiş yıllarda milli takımda oynayan önemli oyunculardan bir komisyon kurup milli takım hocasını seçmeli demiş. Evet sevgili Emre Türk şu anda bir selam söylemiş. Ona da selamlarımı ileteyim. Ailecek seni dinliyoruz demiş. Emre, sevgili Emre'ye ve ailesine, eşine ve çocuklarına, kıymetli çocuklarına selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Ben de sizi çok seviyorum diyeyim. Hepinize selamlar, sevgiler sevgili Emre Türk ve ailesine. Evet kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
6: Euroleague heyecanını başka bir seviyede yaşamak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. 6. Adam canlı maç özel.
7: Bu arada Diakite'den de çok insanlık dışı bir smaç geldi az önce.
8: Bingham burada Euroleague'e hoş geldin.
7: Nazar ettik.
8: Evet.
7: Fark da eridi bu arada.
6: Yeni neslin başarılı isimlerinden Burak Alaca ve Alperen Erdoğan Euroleague maçlarını canlı yayında takip edip tüm olan biteni kendi yorumlarıyla dinleyicilere aktarıyor. Radyo Spor dinleyenler Euroleague maçlarındaki hiçbir detayı kaçırmıyor.
8: Bingham inanılmaz özgüvenli üçlük kullanıyor ve sokuyor da.
7: O kadar övdüm yaz boyu. Burada bir övgü almayacak mıyım bu konu üzerinde şimdi ben?
8: Kesinlikle burada ben en büyük krediyi Burak Alaca'ya veriyorum.
6: 6. Adam canlı maç özel Euroleague haftalarında Radyo Spor'da.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Koç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Adil abi ne demiş, sevgilerini iletmiş. Yayınlar Caner Bey, Barça fanı olarak ama Arda'yı da seviyoruz. Mourinho'yu sevmiyorum. İnşallah yenilirler demiş. Vallahi Mourinho'yu seven var mı bilmiyorum da. Var mı Mourinho'yu seven? Sevenler bir el kaldırsın. Buradayız desin. Yani Mourinho'yu sevmek için bir neden arıyorum kendime de ben bulamıyorum. Bulanlara tabii ki saygı duyuyorum ama ben bulamıyorum açıkçası. Kendimde bir gerekçe bulamıyorum. Hansi Flick ne demiş? Salı günü Galatasaray'la karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi farklı. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok iyi demiş. Hansi Flick. Başka ne demiş? Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var. Gerçekten harika bir harika kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız demiş. Hansi Flick böyle bir açıklaması var. Kunde'nin yine açıklaması var. Galatasaray maçına tam gaz gidiyoruz. İyi bir dönemden geçiyoruz demiş Kunde. Herkes katkıda bulunuyor. Herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabiliyor. Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz. İşte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz demiş Kunde. Ve yani bu maçı ne kadar önemsediklerini söylüyor Kunde ve Hansi Flick. Tabii kolay maçlar değil. Evet tekrar dönelim. Mert Hakan Yandaş 1,5 yıldır yok. Vallahi yani Fenerbahçe kulübünü de tebrik etmek lazım. Neredeyse hiçbir performans yok. Sağ içinde, sağ dışı şeyleri de vardı ama yine de sahip çıktılar ve yani iyi bir ücret alıyor. 1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım. Sabrımla savaştım. İçinde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti. Benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi. Asla pes etmedim ve özlemimi çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere, yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum. Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim. Sizleri çok özledim, çok seviyorum. Şimdi kaldığımız yerden daha güçlü demiş Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe kulübüne, Fenerbahçe taraftarına tabii akşam sabah teşekkür etmesi lazım Mert Hakan'ın. Çünkü kolay işler değil. Şöyle düşünün, herhangi bir işte çalışıyorsunuz ve bir sağlık problemi yaşıyorsunuz ya da bir problem yaşıyorsunuz. Neyse artık performans da veremiyorsunuz. Yani işe, organizasyona, işe katkınız yok denecek kadar az ve o şirket sizi 1,5 sene boyunca ücretinizi ödüyor. Hani böyle bir şirketin patronunu herhalde başınıza tac edersiniz. Ömrünüz boyunca da bir şekilde minnettarlık duyarsınız. Hani bu arada bu aldığınız, sizin aldığınız paralar belki hani bu paralar karşısında ya da bizim aldığımız paralar komik kalıyor tabii ki ama nihayetinde çok büyük paralar da kazanacaksınız. Tabii ki teşekkür etmek lazım. Yani Mert Hakan Yandaş önemli tabii ki. Onun yaşadığı zorlukları, sıkıntıları bilemeyiz. Ama akşam sabah teşekkür etmesi lazım. Yani Fenerbahçe çok büyüklük yaptı burada. Ben onu kendi adıma bir yorumdur tabii ki. Kolay işler değil yani. Değil mi? Evet. Böyle bir patron da yok yani. Varsa çevrenizde kendisinin bir elini sıkmak isterim yani. Teşekkür etmek isterim. Hayata, insanlara kattığı değer ve katma değer için ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü önemli şeyler. İnsani değerler önemli. Sayın Kartal'ın başka açıklaması var mıydı? Bir bakalım. Şöyle bir bakıyorum ama gördüğüm kadarıyla yok. Sayın Recep Uçar'ın açıklamaları vardı. Ona da bir bakmak istiyorum ama az önce bulmuştum. Sonra ne oldu? Bir yerlerde kayboldu. Yine bulacağım. Onun için de tabii zor. İçeride kazanamıyor, dışarıda galip geliyor. Gerçekten ilginç bir takım Çaykur Rizespor. İçeride 0 puanı var bu sezon üzerinde. Herhalde bu da ligimiz üzerinde, yani Çaykur Rizespor için bir ilktir bence. Bu kadar uzun süre içeride maç kazan, yani puan alamaması daha doğrusu. Ya da ilklerden birisidir yani, belki birkaç daha önce de benzer performanslar olabilir ama hani 4 maç üst üste içeride kaybetmek, değil mi? Hani çok rastlanılan bir şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam 4 maç oldu. İlginç bir performans. Yani bilmiyorum yani bundan sonrası ne olur ama hani hakikaten ilginç bir performans. Bir dakika bakayım tekrar. İçeride Samsun Spor'a yenilmiş. İçeride Alanya Spor'a, düzeltiyorum, 3 maç üst üste kaybediyor. Evet, dışarıdaki 4 maçı kazandı, değil mi? 3 maçı kazandı, düzeltiyorum. Göztepe deplasmanında beraberlik vardı, değil mi? 2-2 beraberlik vardı. 10 puanı vardı. İçeride de 3 maç üst üste oynadılar ve 3'ünde de kayıp yaşadı Çaykur Rizespor. Haftaya Çorum Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Sonrasında da Trabzonspor'u konuk ediyor. Yani yine çok zor bir mücadele bana sorarsanız. Burada da hani kazanır mı bilmiyorum. Bir Karadeniz derbisi baktığınız zaman rekabeti haliyle orada da yine sıkıntı yaşayabilirler. Ki Trabzonspor'da istim üstünde zaten görüyorsunuz. Bugün deplasmanda kazanmayı başardılar. Önemli bir galibiyet aldılar. Evet, Beşiktaş maç öncesinde Meri'yi kaybettiler ama Folcarelli dönüyor. O da bugün süre aldı Trabzonspor'da. Onun da dönüşü tabii ki değerli. İyi akşamlar. Mourinho'yu çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin hakkını yiyen MHK gidince hakemler hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Saygılar demiş dinleyicimiz. Yani şöyle Erdem Bey, tabii sadece Fenerbahçe üzerinde değil, nihayetinde hani ortada bir usulsüz şeyler yapılmış. Bu birçok takıma da yansımış olabilir. Ben hep şöyle düşünüyorum kıymetli dinleyicimiz, sevgili Erdem Bey. Yani bu şu andaki yaşadığımız rezalet, rezil durumları, kötü durumları dışarıda bırakarak söylüyorum. Eğer bir şey yapılıyorsa hakemler, ki bu hakemler yıllarca futbola, spora gönül veren insanlar ve bir şekilde spor akademisi okuyorlar, başka meslekte çalışıyorlar ama futbolu da bizim kadar seven, bilen insanlar geliyorlar, profesyonel olarak hakemliğe başlıyorlar, bir iş yapıyorlar. Adı üstünde bir iş, profesyonel bir iş. Hani kolay demiyorum. Baskı altında karar vermek, bu kararı sürdürülebilir kılmak, sağ içinde adaletli olmak en önemli işleri. Aslında hakemlerden beklediğimiz şeyler nedir? Kısaca şöyle bir özetlemek gerekirse, bir, adil olmaları, iki, gördüklerini kurallar çerçevesinde çalmaları, herkesi çalmaları ya da görmedikleri şeyleri çalmamaları, değil mi? Yani ortada bir faul yok ama ezbere faul çalıyorsun. Ortada bir penaltı yok, penaltı çalıyorsun. Var sana uyuyor, sağ içine müdahale etmediği için. Ya da bir faul yok, gidiyorsun buz gibi golü iptal ediyorsun. Önce faul çaldığın için VAR protokolünü dışarıda bırakıyorsun. Madem futbolu bu kadar biliyorsunuz, madem futbola bu kadar sevdalısınız, üzerine de bir de çok ciddi paralar kazanıyorsunuz, cesaretli olun ya. Yani işte gördüğünüz gibi biraz cesaretli olunca, umarım bundan sonra böyle, yani hakemlerden benim istediğim, beklediğim, bunu samimi olarak söylüyorum, hiç kimseye ayrıcalık yapmamaları. Nerede görüyorsanız gördüğünüzü çalın. Doğru inanıyorsanız yapın. Ama yapın yani, herkesi yapın. Örnek veriyorum, Beşiktaş'ın stadında Orkun'a gidip de itiraz etti diye sarı kart gösteriyorsanız, kaptan yani itiraz küfür etmiyorsa, gelip orada hakkını savunuyorsa, pozubantı var yani, konuşma hakkı var. Tabii konuşma hakkı var diye de gidip şiddetli itirazda bulunuyorsa sarı kart görsün. Mevzu bu değil. Ama hocam baraj 9-15'ten daha fazla, 12 metre deyip orada 3 kez 3 oyuncunun itiraz ettiği bir noktada gidip de kaptana sarı kart gösteriyorsanız, O zaman aynı şeyi gidip Kadıköy'de de Asensio'ya, Rams Park'ta Torreira'ya da göstereceksiniz. Birinde aynayken birinde gösterip diğerinde arkanıza dönüp gittiğiniz zaman bu defa ne oluyor? Tartışmalar ortaya çıkıyor. Bakın sizi kolluyorlar. Bakın sizi ayrıcalık tanıyorlar. Bakın siz adalet istemiyorsunuz. Ayrıcalık istiyorsunuz da geliyor muhabbetler. Hakemlerden benim beklentim Türk spor kamuoyunun ve sizin beklentiniz nedir? Gördüklerini çalsınlar. Hata da yapsınlar. Mümkünse hata yapsınlar. Ama herkes hata yapsınlar. Değil mi? Yani hakem hata yapabilir. Bunun için de hani sene 2026 artık teknoloji hayatımızın her yerinde. Hani yemeği bile artık teknolojiye yaptırıyoruz. Koyuyoruz bir akıllı robota. Dakikalar içinde size istediğiniz 10 çeşit 20 çeşit yemek yapıyoruz. Yeter ki malzemesiniz doğru koyun. Dakikasını doğru ayarlayın. Komutu veriyorsunuz ve yapıyor. Bunun için de size bir teknoloji getirmişler. Koymuşlar önünüzde 10 tane farklı açıdan 20 açıdan kamera var ve avar diye. Hani bir de böyle bir hakem heyeti oluşturmuşlar. Doğru mu? Doğru. Hadi siz hata yaptınız. Vardaki de hata yapıyor. Ya var hata yapamaz ya. Ya izlediğiniz bir şey hakkında bir karar verirsiniz. Ve bu karar da genelde doğru olur. Hata da yapabilirsiniz ama minimum seviyede yaparsınız. Yıllardır maalesef yaşadığımız bu. Ben burada şimdi hani arkasından konuşmayayım. Yani burada beni dinleyenler çok iyi hatırlayacaktır. Lütfen hafızalarınızı şöyle bir tazeleyin. 2 yıldır söylüyorum, 1,5 yıldır.

Ya hani Sayın Yasin koldan derbi hakemi olmaz. İyi bir hakem değil bu hakem. 1000 defa söyledim. Burada belki 500 defa söyledim. Olmaz, mümkün değil. Geçen sene 4 tane derbi atandı yani, şaka gibi yani. Söyle, görüyoruz çünkü yani. Burada işte bak, İspanya Ligi'ni izliyorum. Fransa Ligi şu anda önümde 4 tane televizyonda izliyorum, hakemlerin verdiği karar. Pozisyonlara yaklaşımı, oyuncu iletişimi, saha içindeki vücut dili, değil mi? Birçok dinamik var yani. Sonuçta siz bir 22 kişilik bir ekibi orada yaptığı kararlarla ya da işte saha içindeki mücadelesini en doğru şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Hakimsiniz. Sadece hakem değil, hakimsiniz. İki taraf içinde. Görüyorum, 1,5 yıldır eleştiriyorum ya. Olmaz diyorum ya. Kim atıyor bunu? 1000 defa söyledim. Yapay zeka ile atanıyorsa bu nasıl bir yapay zeka? Bir yerde bir eksiklik var ya. Kendi dilimin döndüğü kadar küçük küçük de olsa mizah da yaparak özellikle bu atamalardan rahatsız olduğumu burada söyledim bu arada. Kime atandığının da önemi yok yani. Ne oldu? Haklı çıktım. Bakın, haklı çıktım maalesef. Hani haklı çıkmak istemiyorum. Sadece hani siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum bazı şeyleri. Selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Paris maçı sizce üst olur mu? Öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. İsminizi bilmiyorum ama üst olacak gibi gözüküyor. Bakalım, umarım olur. Bol bol pozisyon kaçırdılar. Sevgili Ahmet Bey demiş ki, Montella Hoca gidince ülkece rahatladık. Senin de sesin iyi geliyor, sakin geliyor. Ya Ahmet Bey, papatya çayı içiyorum ya. Bol bol papatya çayı içiyorum. Ya benim derdim Montella Hoca değil ya. Öyle bir dünya yok. Hayatta daha büyük dertler var. Dertler demeyelim ama daha tatlı uğraşlarımız var. Bak, oğlum ve kızımı büyütmeye çalışıyorum. Bu ülkeye faydalı fertler olarak büyütmeye çalışıyorum. Her gün okula götürüyorum, okula getiriyorum. Akşam buraya gelmeden oturup en az 2 saat, 3 saat onlara vakit ayırıyorum. 2 izinli 2 günümde tamamen vaktimi akşam onlara ayırmaya çalışıyorum. Uyuyana kadar dersleriyle tabii ki eşim de ilgileniyor. Şimdi hakkını yemeyeyim. O daha fazla ilgileniyor ama nihayetinde ben de tamamen onlara adamış durumdayım. Bu ülke için, ülkemizin geleceği için gerçekten her anlamda kalifikasyonu çok yüksek iki genç yetiştirmeye çalışıyorum. Daha büyük sorumluluklarımız var yani. Montello Hoca bir profesyonel, geldi maaşını aldı çekti gitti yani, çok da önemli değil. Milli takım onun için çok önemli bir basamaktı. Bence doğru kullanamadı. Bir yere kadar iyi getirdi ama sonunu iyi getiremedi. Üzüldüğüm falan yok yani. İşini kim iyi yapmıyorsa görevden alınabilir, problem değil. Buna ben de dahil olmak üzere bu arada. Ekleme yapayım. 12 metrelik barajı da yayıncı kuruluşun anında verebilmeli mesela. Doğru, güzel bir tespit. Ve pozisyon tekrarları da çok yetersiz. Çok doğru sevgili Metin Bey. Tam açısını da bir türlü veremiyorlar. Ya ben işte bunu da anlayabilmiş değilim sevgili Metin Bey. Yani bugün mesela bir dinleyicimiz demiş ya, Fenerbahçe maçında 2 penaltı verilmedi Çaykur Rizespor'un. İnanın birini hiç görmedim. Hangi pozisyon bilmiyorum. Birinde de hani şu oyuncu yerde diye böyle sariselik bir şey gösterdiler. Bitti gitti. Yani gördün. Hani gördüğümden de bir şey anlamadım. Hani bilmiyorum, anlayabilen varsa göndersin. Yani sene 2026, yine söylüyorum. Hani bazı şeylerin daha iyi yapılması lazım. İspanya Ligi Esport Plus'ta izliyoruz. Neredeyse 3 boyutlu gönderiliyor bize. Şu anda neredeyse 3 boyutlu maç izliyoruz yani, böyle inanılmaz çekimler. Bizde de yani bir şeylerin değiştiğini tabii ki görmek istiyoruz. Hani mutlaka iyi şeyler yapılıyordur ama yapılan şeyler, özellikle bu pozisyon tekrarlarında herkesin hani bir karara varacağı şekilde olmalı. Daha netlikte olmalı. Gerekse daha fazla tekrar olmalı. Farklı açılardan gösterilmeli. Bunda neden bir şey mi arıyoruz bilemiyorum. Bir korkumuz mu var onu da bilmiyorum. Hani bazı maçlarda garip bir pozisyon 10 defa gösteriliyor. Bazı maçlarda hani tartışmalı bir pozisyon neredeyse gösterilmiyor. Bu kez yani böyle olunca da bu defa insanlar başka tartışmalar içine giriyor maalesef.

Caner abi bizler öyle romantik milletiz ki çocukluğumdan beri Galatasaraylı olan ne demiş? Mert Hakan Yandaş'ın profesyonel bir futbolcu olarak para kazandığı Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumlara oturur ağlarız. Bizler ayın sonunu getirmeye çalışırken futbolcular milyon eurolar kazanır. Allah rızası için sansürsüz okumanı rica ediyorum. Gayet medeni bir şekilde yazdım demiş. Sevgili Selim okudum. Gördüğün gibi sansürsüz okudum. Sadece şu fanatik kısmını çok okumak istemiyorum. Çünkü her şeyin fazlası zarardır. Diyeyim. Başka da bir şey söylemeyeyim. Fanatizm zarar verir. Öyle bakmak lazım. İyi bir taraftarsınız. Öyle diyelim. Galatasaray'ı çok seviyorsunuz. Tamam bu güzel bir şey. Yani fanatiğim falan böyle Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Trabzonspor için öldürüm falan böyle buralara geçelim yani. Hayatta az önce bahsettiğim gibi daha büyük düşünmemiz gereken önemli şeyler var. Bu takımlarımız çok kıymetli takımlar. Tabii ki sevebilirsiniz, maçlarını izleyebilirsiniz, çok büyük tutkuyla bağlı olabilirsiniz ama bunu fanatiğim şeyiyle bence birleştirmemek lazım. Sevdanızı böyle anlatmayalım bence. İyi bir örnek olmuyor sevgili Selim. Bence. Benim düşüncem. Sevgili Alper yarın var mı yoksa bu hafta bahane mi buldu? Yok yarın burada. Bugün yollar kapalıymış gelememiş. İstanbul'da çok büyük bir kar var. Tabii şaka bir yana. Yolu bulamadı sevgili Alper. O yüzden de yarın burada olacak. Onun da hayatında karar vermesi gereken önemli dinamikler vardı. Yoluna koyduğunu düşünüyorum. Yarın inşallah bizimle birlikte 5 saat artık hem burada maçları konuşuruz hem de bu süreci bu hafta oynanan yine büyük maçları önümüzdeki hafta içinde oynanacak olan Avrupa maçlarımızı sevgili Alper günle beraber değerlendiririz ama bugün affını istedi benden. Ben de anlayışla karşıladım tabii ki. Evet Fransa Ligi'ne bir bakalım. Paris 2-1 oldu. Le Mans karşısında 2-1 önde. Brest gol olup yağdı. Angers karşısında 5-1'e getirmiş skoru. Maşallah. Monaco en son 2-0'da bırakmıştım. 2-2'ye gelmiş. Ajax-Nek-Nimejen maçı var. Bu maçın ikinci yarısında da hani iki takımdan da gol bekliyorum. Çünkü ilk yarı ve ikinci yarı karşılıklı gol var oynadım. Bir maçım gelmiş. Diğer maçım da bu. 8 oranlı. Umarım başarılı olur. Almanya'da Nürnberg Wolfsburg karşısında 3-2 önde. Hani merakları için okuyayım. Takip edemeyenler için. Hemen şöyle bir bakalım. Başka neler var? İspanya 2'de Celta Vigo B takımı Real Sociedad B takımı mücadelesinde Celta Vigo'nun 3-0'lık üstünlüğü var. Bunlar burada genç takımlar. Belçika'da Genk Gorait karşısında 3-0 önde ve Zultavaregem Gent karşısında 1-0 yenik durumda kendi sahasında. Portekiz'de 38. dakikalar Viseu 1, Estoril 0 ve Casapia 0, Santa Clara 0, 41. dakikalar oynanıyor. Burada da böyle bir skor var. Bu arada meraktan bir bakacağım. Porto puan kaybetti mi diyeceğim. Ben çünkü en son şeyde bıraktım. Hayır kazanmış yine. Kaç kazanmışlar? 2-1 kazanmışlar. 8'de 8 yaptılar maşallah. Barcelona gibi onlar da dolu dizgin yollarına devam ediyorlar. Gerçekten çok başarılılar şu dakikaya kadar diyelim. Barcelona. Porto. Farioli yönetiminde onlar da kusursuza yakın bir performans sergiliyor. Ne diyeyim? Tebrik etmek lazım. Başka da bir şey söylemiyorum. Portekiz Ligi de ne olursa olsun yine de hani çok böyle küçümsemeyelim. Değil mi? Portekiz Ligi'ni. Hani burada alınan galibiyet bence değerli. Deplasmanda iyi bir zor bir deplasman. Bir de Avrupa maçları var. O maç öncesinde milli takım dönüşünde deplasmanda alınan galibiyet değerli oldu.

olduğunu düşünüyorum. 8'de 8 başarı. Geçen sene şampiyon oldu. Hani ülkemizde bu arada Paris 3-1'e getirdi. Yine merakları için söyleyeyim. Paris 3-1'e getirdi. Sevgili dinleyiciler, skoru bilginiz olsun. Mücadele 3-1 oldu. Lorient Paris karşısında 1-0 önde. Paris FC karşısında. Napoli de Frosinone karşısında 2-0 önde. İlginçtir. Real Madrid Villarreal maçı 0-0 devam ediyor. Yani şu dakikaya kadar maçta hala gol olmaması bence ilginç. Değil mi? Hani şu maçta artı 6 bekleyenler falan vardı. Bol gol olur diyenler vardı ki genel durum buydu. İşte bol gol olur. Çok gol izleriz diye düşündük ama hiç de öyle bir görüntü olmadı. Şu dakikaya kadar şöyle bir bakıyorum neler olmuş. Evet, Madrid'in 7 şutu var. Henüz isabetli bir şutu yok. Daha doğrusu 1. Yani onu da yok hükmünde saydım. Villarreal'in de 3 şutu var. Onların da 0 isabeti var. Maşallah, yani ne yapıyorlar bilmiyorum. Madrid'de Cucurella oyuna girmiş. Vinicius Junior ile beraber, biliyorsunuz onunla alakalı da ilginç tartışmalar var. Yok işte dublörü oynuyor vesaire. Çok formsuz gözüküyor. Öyle bir görüntüsü var. Bir estetik operasyonu geçirmiş. Sonrasında baya bir performansı düşüşte. Hani bu düşüşü de başka şeylere bağlayan, bir komplo teorisi üreten bir dünyada bir güruh da var. Mutlaka kötü bir şeyden ya da olumsuz bir şeyden bir sonuç çıkarmaya çalışan insanlar var. Umarım öyle değildir tabii ki ama sağ içindeki performansı baya bir kötü Vinicius'un, onu da söyleyeyim. Yani ben de açıkçası şaşırıyorum bu performansa. Ama tabii herhalde ileriki günlerde bunu anlayacağız gibi gözüküyor. Hani o uçup kaçan Vinicius'un yerine sanki bir başkası gelmiş gibi bir görüntü var. Evet, şimdi tam da bunu derken Vinicius da gelmeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Real Madrid köşe vuruşu kazandı. Hatta taraftarını da ayağa kalkmaya davet etti. Bakalım onlar ayağa kalkınca bir şey değişecek mi? Mücadelede gol bulabilecek mi Madrid? Bilemiyorum. Tabii şöyle, az önce dinleyicimiz de yazmış. Yani Barcelona'nın bu sene şampiyon olma ihtimali Real Madrid'in çok düşük bana sorarsanız. Ama tabii bu çok önemli bir şey değil. Nihayetinde seneye Jose Mourinho bir 8 transfer daha yaptırır. Hani kadro çok yetersiz der. İstediğim oyuncular alınmadı der. Bazı oyuncuları gönderir. İşte Vinicius istediğim şekilde oynamadı. Bellingham hani tamam çok iyi gol katkısı vesaire yaptı ama bu arada Arda'dan müthiş bir pas. Cucurella o doğru pası atsaydı müthiş bir şey olacaktı ama Arda kendisi de vurabilirdi. Ama Cucurella'yı kaçırdı. Onun ortası da savunmadan döndü. Şimdi Vinicius vurdu kaleci. Arda gerçekten maşallah var. Yani Madrid'de oynayan oyuncumuz var. Biz hani bu seviyelerde değiliz diye de söyleyen bir teknik direktörümüz vardı. Ya şöyle, tabii şimdi bana eminim ki kızıyorsunuzdur. Diyorsunuz ki ya bu kadar da acımasızca eleştirme. Yani bu hocayla iyi şeyler de yaptık. Ben yine söylüyorum. Yani bu iyi şeyler yaptığımız şeylerin hepsini oyuncular yaptı. Benim düşüncem bu. Çünkü bizim iyi bir kadromuz var. Kaliteli ve değerli bir kadromuz var. Ve bu değerli kadroda şu ana kadar bir şeyler yaptılar. Bu kadroyu her kim olursa olsun, buna Sayın Terim, Sayın Şenol Güneş, Sayın Mustafa Denizli, yani Türk futbolundaki en önemli figürler, en değerli figürler dahil olmak üzere Türk futboluna damga vuran isimler olmak üzere, yani bunlar da olmak üzere hiç kimse elinizdeki değerleri

Uğurcan'ın ya neyse artık tüm değerlerimiz Ferdi'nin oldu. Ben hiç hani şu takımda oynuyor, bu takımda oynuyor şeyi yapmıyorum. Yani ona göre benim için o milli formayı giyen herkes değerlidir benim için. Yetenekleri sınırlı olabilir, yapabildikleri sınırlı olabilir ama bunu siz bilirsiniz. O yeteneklere göre bir oyun seti çizersiniz. Takımınız kazanır, kaybetmez ama basının önünde bu oyuncular yetersiz ya da bu oyuncular yetersiz değil mi ama bizim kalitemiz bu seviyede değil diyemezsiniz, dememelisiniz. Ve ben şunu düşünüyorum, yıllarca ekip yöneten birisi olarak söylüyorum, uluslararası bir şirkette bence her fert değerlidir. Ondan ne alacağınızı sizin iyi planlamanız gerekiyor. Herkes kendine göre değerlidir ve herkesin kendine göre de bir yeteneği vardır. Futbolda kolektif bir orada attı mı Real Madrid attı offside var mı? Bence yok gibi sanki. Diomen de attı ama bakalım. Yeter ki o ekibi iyi organize edin. İnsanları yeteneklerine göre yapabilecekleri ve başarılı olacakları işlere göre bir şekilde organize edin. Offside yok ya, bu nasıl offside'den iptal oldu? Ne garip bir karar. Mümkün değil offside'den. Net gol. Real Madrid 1-0 önde. Yani şu offside'den falan iptal olursa büyük skandal olur. Villarreal'le oyuncu 1 metre geride ya. İlginç. Bakın hata yaptı. Şu anda gol oldu ama hakem düdüğü çalmadı. Gol olduktan sonra bayrağı kaldırdı. Öncesinde düdüğü çalsaydı belki organizasyonu iptal edebilirdi. Neyse artık şu anda VAR'ı dinliyorum diyor. Golü de verecek. %99,9 verecek iptal olması. Gol. Evet. Çok net gol yani. Bu gol nasıl iptal olur? Adam 1 metre geriden çıkıyor ya. İşte yan hakem hata yaptı mesela. VAR bunun için var. Bakın gördüğünüz gibi 15 saniye bile sürmedi. Diomen de attı golü. Merhaba, iyi yayınlar. Napoli maçında deplasmana 14 şut çekti. Kaleyi bulamıyorlar. Bir yardımcı olsanız. Tabii. Tabii hemen bir deneyelim. Hemen şöyle bir Napoli maçında siz isabetli şut mu oynadınız? 15'te 1. Evet, bir şut getirmişiz. Yap bak, bir şey yapmışız yani. 15'te 1 olmuş. Demek ki 14'te kalmadı. Evet, az önce pası kim vermiş? Yani mümkün değil ya şu pozisyon. VAR'dan falan iptal olursa gerçekten yazık olur diye düşünüyorum. İyi ki de iptal olmamış. Gerçekten yazık olurmuş. Bu arada Barcelona 23 şut çeker oynamış. Oynamışım ben. 24 değil. Bahsim kazanmış. Vedat abi. Az önce çok üzüldüm ama kendimi paraladım ama bayağı 23 oynamışım. Bir bahsim daha var. Güzel bir bahis. O da ne? Ajax. Ya bu arada oynadığım maçı söyleyeyim. Zürih Tun maçında iki yarıda da gol olur. Cevabım evet olmuş. Diğer mücadele Lugano Luzern mücadelesinde iki yarıda gol olur. Cevabım evet olmamış. Frankfurt Leipzig Frankfurt maçında 6 gol var ama iki yarıda da gol olur. Bahsi evet olmamış. Son mücadelede Ajax Neklimecen sistem oynamışım. 2-3-4 biri gelmiş. Eğer Ajax Neklimecen maçı ikinci yarıda da goller olursa iki takımın atacağı goller, o zaman bahsimiz tutmuş olacak. Yani en azından 7 çarpı 7 çarpı işte artık mist oynamıştık. Kuponumuz gelmiş olacak. Hadi bakalım, sizin için umarım goller attırırız sevgili, daha doğrusu isabetli şut attırırız umarım sevgili Muhammed Bey. Hayırlısı olsun diyelim. Birazdan mücadele zaten son derece 2-0. Yani aslında ortamda müsait. Fransa Ligi'nde evet, dakikalar 80. Şöyle bir bakıyorum. Lorient 1, Paris 0 skoru devam ediyor. Paris Saint-Germain Le Mans karşısında 3-1 önde. Brest Angers karşısında gol olup yağdı. 5-1'lik bir skor. Monaco-Toulouse maçı 2-2 devam ediyor. Ajax-Neklimecen maçı 1-1 dakika 64. Portekiz Ligi'nde Viseu 1, Estoril 0, Casapia 0, Santa Clara 0. Belçika'da Genk 3-0 önde Korait karşısında ve Zulte Waregem'de 1-0 yenik durumda. Gent
karşısında kendi

0: sahasında maçı da 10 kişi sürdürüyor. Almanya Bundesliga'da harika bir mücadele var. Nürnberg-Wolfsburg mücadelesi. Nürnberg biliyorsunuz ikinci sırada, Wolfsburg'da 5. sırada ve 4-4'lük bir skor var. İlk yarı 2-0 önde kapatmıştı Wolfsburg deplasmanda. Sonrasında 2-1 oldu maçın 52. dakikasında. Sonra 59'da daha doğrusu önce 2-1 sonra 2-2 oldu. Sonra 63'te Muhammed Zuma ile 3-2 öne geçti Nürnberg. Ama bırakmadı tabii ki Wolfsburg. 90'da 3-3'e getirdi. 90 artıda 4-3 bu kez öne geçti Nürnberg. Yine 90 artılarda bu kez Wolfsburg 4-4'e getirdi. Gerçekten muhteşem bir gol düellosu. Benzer bir mücadele bugün İsveç'te de vardı. 6-5 Brøndby Poljugarna deplasmanda kazanmıştı. Orada da maşallah bir handball maçı görüntüsü vardı. Bol bol gol izledik diyelim. Başka var mı maç? Şöyle bir bakalım. Evet, gördüğüm kadarıyla böyle gözüme çarpan bir mücadele de yok. Hemen şöyle şuraya bir bakalım. Gece MLS'te maçlar var Amerika'da. Size iki maçlık bir kombini önereyim. Aklınıza yatarsa değerlendirin. Yatmazsa gerek yok, değerlendirmeyin. Ama söyleyeyim, yani akşam da oynamak isteyenlere özellikle söylüyorum. Bir dakika, şöyle bir programı açalım. Üzerine konuşalım. İşaretlemiştim maçlar ama bulacağım şimdi maçları size. Bu arada ara ara böyle çılgın oranlar deneyin mutlaka. New York San Diego mücadelesinde ilk yarı 2 gol bekliyorum. Ve Atlanta United Cincinnati mücadelesinde yine ilk yarı 2 gol bekliyorum. Yani akşam işte gece maç önerisi isteyen dinleyicimiz varsa böyle bir kombine yapabilir. İlk yarı 2 gol bekleyebilirim. Biliyorum. Daha doğrusu bekliyorum. Ayrıca yine ilk yarı karşılıklı gol vardı. Bu maçlarda deneyebilirsiniz. Yani potansiyel maçlar, gelme ihtimali olan maçlar. Çünkü takımlar çok fazla savunma yok. MLS'te biliyorsunuz alan gidiyor. Atlanta Cincinnati mücadelesinde ilk yarı 2 gole verilen oran 1.87. Diğeri de Inter Miami DC United maçına girmedim. O çok beklentisi yüksek bir mücadele. Yani herkesin ya bol gol beklediği bir mücadele. Oraya çok girmedim. Ben New York San Diego mücadelesini önerdim. Bu ikisini tercih edebilirsiniz. Bu arada Inter Miami DC United mücadelesinde de ilk yarı 1.5 gol üstünün oranı orada da 1.70. New York San Diego mücadelesinde de 1.79. Yani şöyle iki maç isterseniz aklınıza yatmazsa Atlanta Cincinnati maçını çıkarabilirsiniz. Ama iki maçın oranı 2.3.35. Dileyen dediğim gibi değerlendirebilir. Hani gece bülteninde olabilir. Ben şu anda böyle bir kupon yaptım. Aklına yatan olursa dediğim gibi deneyebilir. Yatmayan olursa da gerek yok diyelim. Evet. Evet, bu arada Vinicius 2-0'a getirdi Villarreal karşısında. Jose Mourinho da şu anda sağ içine girdi ve Vinicius'a koştu. Kendisine sarıldı. Kendisini öptü. Kale, yani Villarreal'in kalesine kadar gitti. Orada Vinicius'a hala da sarılmış durumda Jose Mourinho. Tebrik ederim. Yani çok zor günler yaşıyor Vinicius. İşte hakkında birçok iddia var. Görmüşsünüzdür sosyal medyada, mutlaka rastlamışsınızdır. İşte tırnak içinde söylüyorum ama öldü, kaçırıldı vesaire, birçok şey yerine işte dublör oynuyor gibi. Az önce de iyi bir gole imza attı. Jose Mourinho da neredeyse 50 metre depar attı ve gidip kendisini öptü, sarıldı. Neredeyse yarım dakika sarıldı. Bir şekilde destek oldu oyuncusuna. Diyelim Vinicius da durumu 2-0'a getirdi. Oynayacağım kuponla. Evet, olabilir. Oynayabilirsiniz tabii. Bugün bu arada iyiydi benim. Genel olarak şöyle bakıyorum. Sabahtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuponum tutmuş. Tutmayanlar da var tabii. Hepsi tutmadı. Tutmayanlar da var ama günün sonunda zararda değilim diyelim. Gayet iyi de bir kazanç sağlamışım. Kendi bütçeme göre tabii. Yani bunu böyle değerlendireyim de. Bu arada 3 mü oldu? Durum yok. Hayır. Golün tekrarını izliyoruz. Bir VAR protokolü var. Neden bilmiyorum ama topsuz alanda bir faul tespit edildi. Aa. Vinicius kırmızı kart gördü. Çok ilginç. Bir dakika. Çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Golü atan Vinicius pozisyon öncesinde, yani bu pozisyona hareketlenirken rakip oyuncunun aşil tendonuna basmış ve VAR protokolü devreye girdi. İşte bak, cesaretli bir hakem, bakar mısınız ne kadar cesur. Real Madrid'in sahasında evet, oyuncunun saçını çekiyor bu arada. Çok net bir şekilde bu arada saçları uzun oyuncunun ve tutmuş, bayağı da şiddetli çekmiş yani böyle. Yani tabii bunu bir şey diyemiyorum ama hani futbol kurallarına göre burada kırmızı kart veriliyor. Beşiktaş Eyüp Spor maçında da böyle bir şey vardı hatırlarsanız. Oradaki bizim hakemlerimiz vermemişlerdi kırmızı kartı Beşiktaşlı oyuncuya, hatırlarsanız. Bu kadar şiddetli bir çekme yoktu. Hani böyle tutup bırakmışlar ama burada bayağı asılıyor yani saçına. Şimdi Mbappe'ye de açıklıyor hakem ama burada hakemi takdir etmek lazım. Yani gitti varı izledi, geldi. Hani sen Vinicius'in, ben de hakemim dedi ve çıkardı kırmızı kartı, gösterdi. Yani az önce Jose Mourinho'yu tebrik ettim ama hevesimiz de kursağımızda kaldı. Hani bir kere kendi prensiplerimi çiğneyip Jose Mourinho'yu bir tebrik edeyim dedim ama adamın da hevesi kursağında kaldı. Golü atan Vinicius hem golü iptal oldu hem üzerine bir de kırmızı kart gördü. Yani bu kadar talihsiz bir şey olamaz. Adam zaten zor günler yaşıyordu. Herhalde daha da zor bir, daha doğrusu günler yaşayacak. Vinicius'a da geçmiş olsun dileyelim. Hani hakkında çıkmayan şey kalmadı. Üzerine bir de kırmızı kart gördü. Dediğim gibi bizim oralarda öyle sözler vardır. Hani tırnak içinde söyleyeyim, pişmiş tavuğun başına gelmeyen bugün Vinicius'un başına geldi yani an itibariyle. Hakikaten çok talihsiz. Gol attı, sevindi. Jose Mourinho'ya depar attırdı. Bütün takım gitti, etrafında kenetlendi. Sonra vardaki iş bilmez hakem geldi, dedi ki bir vara bak dedi. Baktı. Bunu şaka yollu söylüyorum tabii ki. Burada bir sportmenlik dışı bir şey var. Hareket var. Vinicius'un rakip oyuncunun saçını çektiğini tespit etti ve kırmızı kartta hem golü iptal etti hem de kırmızı kartta oyun dışında bıraktı. Real Madrid 10 kişi, kalan 10 dakikayı, hatta 10'dan bile daha fazla 10 kişi sürdürecek. Ama 1-0 önde tabii, böyle bir avantajı var. Hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim, başka da bir şey demeyelim. Vinicius için de, Real Madrid için de, Arda için de hayırlısı olur inşallah. Özellikle Arda'nın tabii ki düzenli forma giymesini istiyorum. Yine söylüyorum, tırnak içinde falan değil, dümdüz söylüyorum. Çok değerli bir oyuncu Arda. Diğer milli takımımızdaki diğer oyuncular gibi hepsi çok değerli. Arda da o değerli oyuncular içindeki en değerli gençlerimizden birisi. Böyle diyeyim. Montella Hoca gibi düşünmüyorum ben. Kusura bakmayın. Evet, az sonra artık yayını bitireceğiz. Ne demiş dinleyicimiz? Şöyle bakıyorum. Ha yok, bana yazmamış. Tamam. Başka bir mesaj gördüm de. genel olarak bir mesaj yazmış dinleyicimiz. Şu Villarreal'i çok anlayamıyorum. Neden? Çünkü şunun için anlayamıyorum. Geçen sene bu kadar gollü maçlar oynayan bir takıma ne oldu? Aynı teknik direktör değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok fazla gol atamıyorlar. Şimdi mesela kaçırdılar. Yine net bir fırsat. Hatırlarsanız sene başında Galatasaray'la da bir hazırlık maçı yaptı Rams Park'ta ve hani dakika başı pozisyona giren bir takımken gerçekten kötü bir görüntü ortaya koyuyor. Evet, tabii birçok şey görüyorsunuz. Malumunuz. Sosyal medyada zaten görüyorsunuz. Çok fazla söylememe gerek yok. Bazen bazı şeylere tabii isyan ettiğimiz bizim de oluyor. Sitem ettiğimiz oluyor ama hem futbolda hem de başka şeylerde. Yine de ölçüyü kaçırmamak lazım, onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş maçında tabii Trabzonspor'da mesela bu da çok tartışılıyor. Özellikle Melih'in gördüğü kırmızı kart, Folcarelli'nin daha sakatlıktan yeni dönmesi, yani tam maç kondisyonunu kazanamaması çok ciddi bir dezavantaj, onu söyleyelim. Yani Trabzonspor için de tarihsiz bir gün oldu, onu özellikle söylemekte fayda görüyorum. 3-0 kazandığı bir mücadelede, belki daha farklı kazanabileceği bir mücadelede, 45'te gördüğü kırmızı kart sonrasında bütün oyunu kendi yarı sahasında, hatta ceza sahası ve çevresinde oynamak zorunda kaldı Trabzonspor. Bilmiyorum önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı nasıl olacak ama içeride özellikle orta sahadaki Meri'nin olmayışı, ya Ozan'la oynayacak ya da hazır olmayan bir Folcarelli ile oynayacak. Bu da bence Beşiktaş eğer yarın kazanırsa ciddi anlamda bir avantaj olacaktır. Özellikle orta sahada Olaytan Orkun ve Salih ile beraber üstünlük sağlayabilir Trabzon'da. Evet, yavaş yavaş artık yayının da sonuna gelmek üzereyiz. Hemen şöyle bir skorlara bakın. Villarreal karşısında Real Madrid 1-0 önde 80. dakika. Paris 3-1 önde Paris Saint Germain Le Mans karşısında dakika 90. Brest'in 5-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bunlar da 60-70'ten beri 5-1 hala değişmiyor da skor. Hani ya atın ya yiyin, 6-1, 6-5-2 falan yapın. Sürekli aynı skor değişmedi yani, ilginç şekilde. Monaco-Toulouse mücadelesinde Monaco galibiyeti bekleyen dinleyicilerimiz vardı ama maalesef mücadele böyle devam ediyor. Ajax-Nek-Nimejen maçında ikinci yarıda goller bekliyorduk ama olmadı. 78. dakika ve 1-1'lik beraberlik. Gelirse bir kuponum daha gelecek. Gelirse, yani iki takımda birer gol bulursa, ama olmayacak gibi gözüküyor. İspanya 2'de de Celta Vigo B takımı Sociedad B takımı karşısında 4-0 mücadeleyi önde götürüyor. Kuponumu az önce söylemiştim gitmeden. Gece hani maç arayanlara nacizane iki tane maç önereyim. Oynarsanız oynayabilirsiniz. Hemen söyleyeyim kuponumu. Ne demiştik? New York San Diego mücadelesinde ilk yarı 1.5 gol üstü ve Atlanta United Cincinnati mücadelesinde yine ilk yarı 2 gol bekliyorum. 1.5 gol üstü bahislerini öneriyorum. Dileyenler ilk yarı karşılıklı gol var da oynayabilir ama orada biraz risk daha fazla tabii, onu da söylemekte fayda görüyorum. Evet sevgili Vedat abi de teşekkürler. Yarın saat 12'de tekrar Radyo Spor'da olacağım. Gündüz 12, akşam 7'de de yine sevgili Alper'le birlikte burada olacağız. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkürler. Sürçülisan olduysa da affola. Herkese ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Maç merkezi sona erdi.